Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

odaya her yere sevdiğim o kokun yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Bugün 21 Temmuz Salı, ben Ala Rakgün. İlk söz başlıyor diyelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın öldürdüğü her ABD askeri için kat be kat bedel ödeyeceği tehdidinde bulundu. Başkan Trump, bu yöndeki talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı ve oradaki tüm liderlere iletildiğini açıkladı. Bu arada ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, İran'a dair yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdi. İran'dan ABD'yi destekleyen ülkelere Hürmüz uyarısı geldi. İran ordu sözcüsü, saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını açıkladı. Diğer yandan Yemen'de Husi yönetimi, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etti. Açıklama küresel petrol arzının karşı karşıya olduğu bir dizi riske bir yenisini daha eklemiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplini koruyarak dezenflasyon hedefi doğrultusunda politikalarını sürdüreceklerini söyledi. Bakan Şimşek, bütçe performansını değerlendirdiği sosyal medya paylaşımında, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran bütçe disiplini, programımızın temel amacı olan fiyat istikrarı açısından da kritik önem taşımaktadır, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksini açıkladı. TÜİK verilerine göre endeks Haziran'da aylık bazlı %1,37, yıllık bazlı %28,78 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış %52,36 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşti. Ve piyasa bu hafta Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi beklemiyor. Bloomberg HT anketine göre piyasa katılımcıları Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısını pas geçerek politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. 22 kurumun katıldığı ankete göre katılımcıların faiz indirimi beklentisinde en erken tarih Eylül ayı oldu. Katılımcılar yılın sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti %37, en düşükse %30 oldu. Evet, haftanın ikinci işlem gününde bu denli hem içeride hem dışarıda yoğun bir ekonomik ajanda ve diğer taraftan gündem var iken bir de sabah saatleri içerideki fiyatlamalara ve dışarıdaki aktif performansa göz gezdirmekte fayda var. İlk sözde fiyatlamalara baktığımızda sabah saatinde Borsa İstanbul tarafında dünkü kapanışı görüyorsunuz değerli izleyenler. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ilk işlem gününü %0,64 artışla 14.070 puandan kapattı. 186,1 milyar dolarlık bir işlem hacmi dünkü kapanışta gerçekleştirildi ve dün ikinci çeyrek finansallarına start verilmiş bulunmakta. Türkiye Sigorta ile start verildi ve aslında şirket 7 milyar lira kar açıkladı. Fakat bakıldığında dün 54 hisse yükselirken 41 hissenin düştüğünü gördük ve düşenlerde bilanço açıklayan Türkiye Sigorta'da yer almış bulunmakta. İlk 10 arasına bakıldığında bu hafta başında söylemiştik. Bu hafta 4 tane şirketin de talep toplaması gerçekleştirilecekti. Geçtiğimiz hafta SPK tarafından 4 şirketi halka arz onayı gelmişti. Metgün Enerji, Kardemir Çelik, Albayrak Hazır Beton ve Mesfen Enerji'nin takvimde yer aldığını talep toplama sürecinde sizlere aktarabiliriz diyelim ve bir de alt taraftaki düşenlere ve çıkanlara göz gezelim. Çünkü aslında dün Türkiye Sigorta ile start verilmişti ve 28'inde Akbank ile finansalların devam edeceğini size söylemek lazım. HSBC Yatırım bir raporunda aslında burada enflasyon muhasebesine tabi olan banka dışı şirketlerin toplam net karının reel bazda yıllık %3, çeyreklik bazda ise yıllık %20 artış göstermesini beklediğini açıklamıştı değerli izleyenler. Ve düşenlere çıkanlara dünkü kapanışta baktığımızda 54 hisse yükselirken 41 hisse düşmüş ve 5 hisse yatay seyretmiş ilk işlem günü kapanışında. 186 milyar dolarlık bir işlem hacminin geçtiğini sizlere aktarmıştık. Ve çıkanlara baktığımızda puan bazlı katkılarda ise Anadolu Efes, Akbank, Aksa, Aksen, Alarko, Altınay ve Anadolu Sigorta'nın yer aldığını gördük. Düşenler tarafına bakıldığında ise Zorlu Enerji, Yapı Kredi, Vestel, Vakıfbank, Ülker ve Türkiye Sigorta'nın yer aldığını sizlere aktarmakta fayda var. Bu hafta veri takvimine bakıldığında içeride Aslında Merkez Bankası'nın Perşembe günü gelecek faiz kararının dışında dün birçok da veriyi almış bulunmaktayız. Piyasa katılımcıları anketi geldi ve 12 aylık enflasyon beklentisinde hafif bir yukarı yönlü seyrin de olduğunu gördük ki biz Mayıs'ta ve Nisan'da bir düşüş görmüştük. ABD-İran Savaşı'nın biraz daha olumlu hale gelmesiyle beraber. Fakat Haziran ayında ankete bakıldığında %23,39 olan 12 ay sonraki enflasyon %23,95'e çıktığını, ılımlı bir artış olduğunu anket bizlere gösterdi. Dolar TL kurunda da ılımlı bir artış vardı. Büyüme tarafında ise %3,2'lik yıl sonu beklentisi %3,1'e doğru gerilediğini anket bizlere gösterdi. Merkezi yönetim borçlusu o dün geldi. Haziran verisine bakıldığında 14 trilyon lira olduğunu gördük. Hazine ve Maliye Bakanlığı 18 milyon liralık kira sertifikası ihraç ettiğini açıkladı. Ve Haziran alacakları da açıklandı Merkez Bankası tarafından. Aynı dönemde Haziran ayında 253 milyar lira olduğu gerçekleştirilmiş bulunmakta. Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın da Perşembe günü gelecek Temmuz faiz kararında olacak. Hatırlatalım, Ağustos'ta bir karar yok. Toplantı 10 Eylül'de bir sonraki toplantı olacak ve Bloomberg anketine bakıldığında bu ay nezdinde Merkez Bankası'nın sabit bırakması ve kararı pas geçmesi beklentiler dahilinde ilerliyor diyelim. Tabii ki hal böyleyken piyasalara dair öngörüleri de almaya devam etmemiz lazım ve Marbaş Meyku Değerler Genel Müdürü James Stratford Ekeke açıklamalarda bulundu Bloomberg HT ekranlarında ve bundan sonra piyasanın ana hikayesinin belirsizlik olduğunun altını çizdi. Bir kendisine kulak verelim.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
0: 14 seviyesine yatay bir seyirle ilerliyor diyelim. Fakat sterlin dolar tarafına daha fazla detaylandırmak lazım. Çünkü dün Keir Starmer'ın istifasının ardından Andy Burnham Keir Starmer'ın koltuğuna oturdu ve Brexit'in 10. yılını kutlamıştık ve bu 10 yıl içinde Andy Burnham 7. başbakan oldu. Aslında bu 10 yılda çok da başbakanın değiştiğini bu rakamla sizlere aktarmış oluyoruz ve sterlin tarafında ise bu karar sonrası bir yatay seyri vardı. Bu sabah saati de sterlin dolar çarpazında bu siyasi değişimin ardından 1.34-38 değerlemesini izliyoruz diyelim. Tabii Andy Burnham'ın yerine gelmesiyle Keir Starmer'ın koltuğuna oturmasıyla beraber burada Sterling tarafında hafif bir değer kaybı yaşanmıştı. Ve 10 yıllık İngiltere tahvil getirilerine 8 bas puan yükseliş yaşandı. Kapanış %5,03 seviyesine ulaştı. 30 yıllık İngiltere tahvillerinde ise 9 bas puanlık bir artış vardı ve rakam %5,75'e yükselmiş durumda ki bu iki rakamda Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeleri bizlere gösteriyor. Yani burada Andy Burnham'ın koltuğa oturması siyasi bir değişimle beraber İngiltere tahvilleri hem ABD hem de Euro bölgesi tahvillerinden daha kötü bir performans göstermiş durumda ve Sterling tarafında aslında çok hafif de bir dolara karşı geri çekilmenin de olduğunu izliyoruz diyelim. Dolar endeksi tarafına baktığımızda şu an bir kıpırdanma olmadığını gördük ve Standard & Chartered'da bu konuda bir açıklama yaptı. Doların yükselen petrol fiyatlarından destek bulamadığı değerlendirmesinde bulundu ve şu an hala 101 seviyesine yakın fakat 100 seviyesinde işlem gördüğünü izliyoruz diyelim ve buradan Avrupa tarafına göz gezelim. Avrupa tarafında bilançolar gelmeye devam ediyor ve aslında dünkü kapanışlara baktığımızda karışık da bir seyrin hakim olduğunu gördük. Londra tarafında siyasi değişikliğin de etkisiyle FTSE tarafında bir geri çekilmenin de yaşandığını izliyoruz. Çünkü Burnham koltuğa oturduğunda 6 tane küresel ülkenin başkanıyla konuşmalar gerçekleştirdi. Burada Zelenski de vardı, Trump da vardı, von der Leyen de vardı ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tabii bunlar da siyasi ilişkileri sıcak tutma amacıyla okundu piyasalarda. Burnham mali kurallara dem vurdu ve yeni bir düzen kuracağının da altını çizdi. Ve yatırımcılar da bir yandan nasıl bir aslında ekip kuracağını da merak eder nitelikte oldu. Çünkü Rachel Reeves'ın İngiltere Maliye Bakanı'nın istifa ettiğini biliyoruz. Onun yerine başka isimlerin de gelebileceğini daha koltuğa oturmadan söylemişti yeni başkan Andy Burnham. Ve bu tarafla beraber, bu belirsizlikle beraber burada İngiltere FTSE tarafında hafif bir geri çekilme olduğunu, 0,71 lira varan bir daralma olduğunu gördük. Şimdi şirket bilançolarına biraz göz gezdirmekte fayda var. Ryanair hisseleri burada yakıt maliyetleri ve indirimli biletlerden dolayı baskılanmış bilançoyla %4,5 gerilemiş bulunmakta. Teknoloji şirketi Lagercrantz Group hisseleri de geri çekilme yaşadı. Çünkü tavsiye güncellemeleri ve güçlü sipariş görünümünün aslında beklenti altı kalmasıyla beraber burada bir yatay seyrinde olduğunu görmüştük. Alman şirket Siemens çip tasarım yazılımı tarafında bir açıklama yaptı ve bu tarafta Pearson Innovation'ı satın alabileceğini söyledi. Burada Siemens tarafında %2'ye varan bir yükselişin de olduğunu, piyasalarda etkisinin olduğunu gördük ve çip üreticilerinden en büyük değerlerin ASML'de çalışanlarını elle tutmak amacıyla 20 bin euro ikramiye vereceğini açıklamıştı. Bu da şirket hisselerinde yukarı yönlü bir seyre işaret etmişti. Tabii Avrupa tarafını konuştuğumuzda Motorin de büyük bir pay kaplıyor. ABD-İran savaşının aslında biraz daha harlanması ve 9. gününde gece saldırılarının devam etmesiyle beraber Motorin tarafında da sıkıntının derinleşeceğini Morgan Stanley bir raporunda ele aldı. Capital Economics tarafına bakıldığında ise Hürmüz'ün kapalı kalmaya devam etmesi senaryosuyla beraber şu an 58 dolar civarında olan doğal gaz fiyatlarının 90 dolara kadar çıkabileceğinin altı çizildi diyelim ve dün Almanya tarafından da üfe rakamlarını aldık. %1,8'lik bir artış piyasa beklentisi paralel şekilde geldi. Tabii bu hafta ise gözler ECB kararında olacak. Piyasalar biraz ikiye ayrılmış durumdaydı. Bir taraf burada faiz tarafında bir artış gelebilir derken diğer tarafsa pas geçeceği tarafında çok emin olduğunu söylemişti diyelim. Piyasalara bakıldığında karışık seyir var demiştik. Paris ve Frankfurt DAX tarafında yatay pozitif bir işlem hacmiyle ayrışırken burada Londra, İtalya tarafında yatay negatif

0: fiyatlamayla destek veriyor, eşlik ediyor diyelim puan bazlı baskılar konusunda. Şimdi kameralarımızı Avrupa'ya çevirelim ve Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlere son notlarını aktarsın dilerseniz.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı bir gündü. Yatırımcılar ABD ile İran arasındaki gerilimi takip ederken petrol fiyatlarında yükseliş devam etti. Enerji sektörü öne çıkan sektör olmaya devam etti. Avrupa endekslerinde aynı zamanda bilanço etkisiyle Ryanair hisselerinde yaşanan sert düşüşle seyahat endeksi zayıf performans sergiledi. Ryanair hisseleri Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve aynı zamanda talebi zayıflatması nedeniyle ilk çeyrekte karının %34 oranında düştüğünü açıkladı. Bilançolar yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Avrupa şirketlerinin kar tahminlerini düşürenlerden ziyade yükselten analistlerin sayısı yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Şirketler tahminlerle büyük ölçüde uyumlu şekilde yaklaşık %12'lik bir kar büyümesi açıkladı şimdiye kadar. Hafta ilerledikçe burada yoğunluk artacak. Bu hafta özellikle biz banka bilançolarını takip edeceğiz Avrupa'da. Ve cuma gününe kadar Stoxx 600 endeksine yer alan 90'dan fazla şirket sonuçlarını açıklayacak. Aynı zamanda bu hafta perşembe günü gözler Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan bu toplantıda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Fakat Eylül toplantısı için 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi tam fiyatlanıyor. 10 yılı biraz aşkın sürede İngiltere'nin 7. Başbakanı olan Andy Burnham göreve başladı pazartesi günü itibariyle. Başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada siyasi istikrarsızlığa son verme ve ülke için yeni bir ekonomik model oluşturma sözü verdi. Yeni başbakan hayat pahalılığına karşı ilk önlemleri salı gününden itibaren açıklayacaklarını söyledi. Bu adımların nasıl finanse edileceğini de kamuyla paylaşacağını ifade etmiş oldu. Ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde 10 yıllık kapsamlı bir plan açıklayacaklarını belirtti Burnham. Bu planla devletin yeniden yapılandırılması, yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi ve bazı temel kamu hizmetlerinin daha güçlü kamu denetimi altına alınması hedefleniyor. Mali kurallara bağlı kalacağının sözünü verdi. Aynı zamanda İngiltere'nin savunma taahhütlerini yerine getireceği mesajını paylaştı. Böylece hem piyasalara hem de uluslararası müttefiklere güven vermeye çalıştı Burnham pazartesi günü yaptığı açıklamalarla. Burada özellikle düşük gelirlilerin üzerindeki vergi yükünü hafifletebileceklerinin sinyalini verdi. Yani buradan vergiden muaf gelir sınırının artırılması ihtimali değerlendirmekte ki yılın ilerleyen dönemlerinde vergi artışı da planlar arasında diyebiliriz. Diğer tarafta Burnham'ın önünde oldukça zorlu bir ekonomi gündemi bulunuyor. Hayat pahalılığı, düşük verimlilik, artan sosyal yardım harcamaları, konut sorunu ve göç yeni hükümetin çözüm arayacağı başlık konular arasında olacak. İngiltere'de piyasalara baktığımız zaman tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. 10 yıllık tahvil faizi yeniden %5 seviyesinin üzerine tırmandı. Piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerini güçlendiğini gördük. Swap piyasalarında bu yıl İngiltere Merkez Bankası'ndan toplamda 41 bas puanlık faiz artışı fiyatlanıyor.
0: Evet, bir de ABD tarafına göz gezdirmekte fayda var. Çünkü bilançolar diyoruz fakat Amerika tarafında da güçlü bilançolar gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz hafta rakamları almıştık değerli izleyenler. Tabii banka bilançoları beklenti üzere gelirken çip tarafındaki baskılardan dolayı teknoloji şirketlerinde bir geri çekilme olduğunu da izlemiştik. Tabii Amerika tarafına baktığımızda şu an ABD borsaları kapanışında aslında çip şirketleri çok sert satış yapmıştı. Fakat dünkü kapanışlarda biraz daha puan bazlı katkıların da olduğunu gördük. Micron Technology %2 yükseldi dün. Astralabs %1,9 değer kazandı. Trading %3,5 arttı. Advanced Micro Device %1,6 yükseldi yani AMD. Ve VanEck Semiconductor ETF tarafı ise günü sınırlı artıda tamamlamış bulunmakta. Fakat şu an Amerika borsalarına bakıldığında bir geri çekilme olduğunda yatay negatif bir işlem hacminin olduğunda kapanışlar tarafında görüyoruz. Dow Jones, S&P ve Nasdaq tarafı %0,59'a varan bir düşüşle fiyatlanmış bulunmakta. Şimdi tarihin en büyük halka arzı SpaceX tarafında her gün neredeyse bir hafta boyunca halka arz fiyatının altında fiyatlanmaya başladı açıklamalarını yaparken dün 120 doların da altını gören bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldığımızı sizlere aktarmak lazım. Ve bu tarafta bakıldığında aslında Dow Jones'taki kayıplara sebebiyet veren en büyük etkenin de Apple hisseleri olduğunu gördük. %2'yi aşan bir düşüş yaşandı dün Apple hisselerine bakıldığında. Bu hafta bilanço nezdinde konuştuğumuzda 22 Temmuz'da Tesla ve Alphabet tarafından finansallar, yani çarşamba günü iki şirketin de önemli finansalları gelirken Tesla tarafında uzmanlar şirket gelirinin 24,7 milyar dolara kadar çıkmasını öngördüğünü açıklıyor. Alphabet tarafında ise 116,5 milyar dolarlık bir gelir beklentisinde olduğunu, piyasalar nezdinde fiyatlandığını görüyoruz. Yani General Motors tarafından da bugün finansalın geleceğini Amerika tarafından sizlere aktarmakta fayda var. Şimdi vadeler tarafına bir de göz gezdirmek lazım. Oradaki seyir de aslında daha farklı bir tabloyla bizim karşımıza çıkıyor. Kapanış negatif iken vadeliler tarafında pozitif bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında %0,99'a varan bir artışın olduğunu izliyoruz. Dün Amerika tarafında ortalama benzin fiyatları galon başına 4 doları aşmış bulunmaktaydı. Tabi ABD, İran, jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle beraber fiyatlarında artış tetikleyen bir etken olduğunu sizlere aktarmakta fayda var. Şimdi ABD borsalarını konuşurken tabii ki bir de S&P tarafına da göz gezdirmek lazım. Çünkü ABD hisse senetlerinde açığa satış rekor seviyeye ulaşmış bulunmakta haber başlıklarına bakıldığında. Mart'tan bu yana S&P 500'de endeks %18 arttı buna rağmen. Fakat açığa satış oranı serbest alışımdaki hisse senetlerinin %3,79'una yaklaşmış bulunmakta diyor aslında haber başlıklarına bakıldığında. Şimdi bu tarafta bir de tahvillere de göz gezdirmekte fayda var. Amerika tarafından ılımlı gelen TÜFE ve ÜFE verisi sonrası geçen hafta ise 2 yıllıkla haftalık repo faizi, FED faiz, politika faizi arasındaki makasında biraz daha kapandığını görmüştük. Şu an 2 yıllıklarda 4.20, 10 yıllıklarda 4.58 ve 30 yıllıklarda hala 5'in üzerinde 5.11'lik bir fiyatlamayla bizleri karşılamış bulunmakta. Dün aslında yapay zeka tarafında bir çip baskısı var demiştik, fakat fiyatlamalara bakıldığında burada bir geri çekilme olduğunu, birçok aslında çip şirketinin de günü artıyla tamamladığını görmüştük. Bu tarafta ise OGM Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan açıklamalarda bulundu. Yapay zeka tarafındaki değerlemelerin hak edilmediğinin altını çizdi. Bir kendisine kulak verelim. İki konuyu bir...
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
8: Bu aşırılıkların bir kısmı gidecektir. Yani piyasadaki düzeltmeler yapay zekanın geleceğini çok fazla etkilemeyecektir. Gümbür gümbür o tren kalktı, yürüyor ve gidiyor. Biz Türkiye olarak tabii hiç yokuz maalesef. Yani biz hala burada işte böyle tekstil sanayine verilecek teşvikleri konuşuyoruz. Ama yani bu aşırılıklar törpülenecektir, doğaldır. Ne kadar balon olmadan önce gerçekleşirse de o kadar iyi bana göre.
0: Bir de Asya tarafına göz gezdirelim. Şimdi dün Japonya tarafı denizcilik günü sebebiyle kapalıydı. Bugün işlemlere açıldığını fiyatlamalar tarafından görüyoruz. %2,5'a varan bir yükseliş var burada Nikkei Endeksinde ve UBS tarafından da dün Japonya'ya özelinde bir açıklama geldi ve Japon hisse senetlerine ilişkin çekici görüşünü koruduğunu UBS belirtti. Banka son geri çekilmenin ardından değerlemelerin daha cazip hale geldiğinin de altını çizmiş bulunmakta. Japonya tarafında bu hafta ise dış ticaret dengesi, yani dış ticaret verilerinin geleceğinde çarşamba günü sizlere aktarmakta fayda var. Çin tarafına geçtiğimizde aslında gümrük verileri dün geldi Çin tarafından ve Japonya'ya önemli 4 mineralin sevkiyatında bir geri çekilme olduğunu da gördük. Galyum, disprosyum, terbiyum, itriyum ihracatında ay boyunca sıfır seviyelerde kalındığında veriler bizlere göstermiş bulunmakta. Şangay tarafına bakıldığında yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu görüyoruz ve Hong Kong tarafında yine yatay pozitif bir işlem hacmi varken Güney Kore KOSPI tarafında ise %4,5'a varan bir yükselişin de olduğunu gördük. Yani düşüşlerin ardından artık bir yukarı doğru yönünde ivmelendiğini

0: 0,74'lük bir yukarı yönlü seyrin olduğunu izliyoruz. Bitcoin tarafında son 3 gündür bir yükseliş vardı fakat son fiyatlamaya bakıldığında bir yatay negatif seyrinde hakim olduğunu Bitcoin ve kripto para tarafında izliyoruz diyelim. Ve buradan da emtia tarafına göz gezdirelim. Çünkü emtia tarafına bakıldığında ABD-İran savaşının devam etmesiyle beraber 9. gününde hala daha da harlanmasıyla iki başkanın da devam edeceğiz karşılıklı saldırılara daha yüksek montanlı karşılık vereceğiz derken fiyatlamaları değerli metallere yansıması da bir hayli aslında zorlu oldu. Burada bakıldığında spot piyasada ons altın 4000 dolar bandında fiyatlanmaya devam ediyor. %0,91'lik bir ons altında bu sabah saati prim olduğunu gördük. Gram altın %1'e yakın bir primle 6140 liradan fiyatlanıyor. Ons gümüş tarafında 57 dolar seviyesini gördük ve %2,5'a varan bir yükselişinde olduğunu izlemiştik. Tabii arz sıkıntısı ve arz zorluğuyla beraber Hindistan'dan gelen bu tarafla beraber uzun vadeli analistlerde bir yukarı yönlü fiyat beklentisinde olduğunu sizlere aktarmakta fayda var diyelim ve Brent petrol tarafına geçelim. Dün bu sabah saatlerinde 90 dolarları gördüğünü sizlere aktarmıştık. Gün içerisinde bir geri çekilme yaşandı Brent petrol tarafında ve şu an 88 dolar. Dolarlardan işlem hacmini sürdürüyor ve Capital Economics son dönemde eğer Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse 150 dolarlara kadar bir fiyat artışı olabilir uyarısında bulunmuştu diyelim. Amerikan tipi ham petrole bakıldığında 82 dolar seviyesinde bir fiyatlanmanın da hakim olduğunu gördük. Şimdi hal böyleyken aslında Bloomberg HT ekranlarında Orkan Makro danışmanlık kurucusu Evren Kırıkoğlu açıklamalarda bulundu ve Hürmüz'ün kapalı kalması halinde bu belirsizliğin fiyatlarına yansıyacağını açıkladı. Kendisini dinleyelim.
1: Merkez bankaları sanıldığı kadar fazla faiz arttıramayacak. Onu göreceğimizi ben düşünüyorum. Hani orada piyasayla uzlaşmadığım, kendi nacizane kişisel görüşümün piyasadan farklılaştığı konuların başında mesela Fed'in faiz arttırmayacak olması geliyor benim açımdan. Piyasada her ne kadar Eylül ayında %50'den fazla ihtimalle bir adet faiz artışı şu an fiyatlanıyorsa da ben bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla orada hani reel faizi yükseltecek altın fiyatlarını baskılayacak bir tabloda oluşmasını beklemiyorum. Dolayısıyla buralar bence orta uzun vadeli baktığımızda ileride geriye dönüp de bugünlere baktığımızda iyi bir alım fırsatıymış diyeceğimiz noktalar olduğunu düşünüyorum altın fiyatının. Değerli metal bütününe bakıyorsak mesela gümüş için aynı şeyi söylemek istemiyorum. Gümüş, altın gümüş rasyosu zaten çünkü çok gümüş lehine hareketlilik gösterdi. Bir de çok insanların ağzı yandı ve çok spekülatif. Hı hı. Ama altın biraz daha istikrarlı, biraz daha hani oynaklıktan uzak ve oynaklıktan uzak bir biçimde getiri vadeden, getiri potansiyeli oynaklığına kıyasla daha yüksek olan göreceli olarak bir tık daha iyi bir fırsat olarak bence orta uzun vadede bu seviyeler öne çıkacaktır diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Bir de tabii hepsinin arkasında başka bir konu var. Bu İran Savaşı başlamadan önce çok konuşuluyordu. Şu an nedense hiç konuşulmuyor. Küresel olarak, küresel bireysel talebin, perakende talebin arttığı çok konuşuluyordu. Şimdi nedense bu unutuldu. Aslında o talep hala devam ediyor. Yani geleneksel olarak altın biriktirme kültürü olmayan toplumlarda da yani Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin dışında da bireysel altına dönük bireysel birikim yapma talebinin dünyada arttığı gözlemleniyor. Bununla ilişkin evet. Raporlar çok yayınlanıyordu. Şimdi çok göz önünde değil ama o da böyle kolay kolay bunlar böyle kolay kolay ortadan kalkabilecek, kaybolabilecek değişkenler değil. Yani bu tip trendler başlayınca uzun süre kalıcı olması bekleniyor. Dolayısıyla o da arka planda bir yukarı yönlü tatlı bir baskı yaratacaktır. Fiyatı olumlu yönde desteklemek için bir baskı yaratmaya devam edecektir.
0: Evet, ilk sözüm bu saatinde her sabah olduğu gibi Bloomberg Business Week'ten bir sayfayı sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyenler ve bizleri ilk manşetimizde yani bugünkü başlığımızda Elif Cansever'in kaleme aldığı 88 bin dolarlık varil başlığı eşlik ediyor. Haberin detaylarına bakıldığında tokenizasyon tahvillerin hisseleri uzandı diyor Elif Cansever ve şimdi sıra en zorunda fiziksel bir varlığı karşılığını kaybetmeden dijitalleştirmek başlığının altı çiziliyor. Haberin detaylarına bakıldığında ise finansal piyasaları tarih boyunca yeni yatırım araçları geliştirdi. Son yıllarda ise tartışma yeni ürünlerden çok mevcut varlıkların nasıl oluşturulduğuna dair yaşanıyor. Ve dijitalleşme uzun yıllar ödeme sistemleri ve işlem yapıları üzerinden ilerledi diyor Elif Canseven alt başlıklarda. Şu an en zorlu sürecin dijitalleştirmek olduğunu fiziksel bir varlığın olarak altını çizmiş bulunmakta. Detayları dergimizden izleyebilirsiniz ve okuyabilirsiniz diyelim. Ve buradan bir diğer haberimize geçelim. Şimdi dün ISO 500 ikinci sıralaması açıklandı ve baktığımızda Texan Generator 5 milyar 317 milyon TL

0: Ve üretim satışları ile ilk sırayı aldı. İkinci büyüğün satış karlılığı ve öz kaynak karlılığı ise gerilemiş bulunmakta.
1: İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasını açıkladı. 2025 yılı ISO 2500 sıralamasına göre Teksan Jeneratör 5 milyar 317 milyon lira üretimden satışlarla ilk sırayı aldı. Onu 5 milyar 308 milyon lirayla Norm Salih Livida ve Civata takip ederken Biska Tekstil 5 milyar 306 milyon lirayla üçüncü oldu. İkinci 500 büyüğün satış karlılığı %3.4'e, aktif karlılığı %2.9'a ve öz kaynak karlılığı %6'ya geriledi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin yüksek finansman maliyetleri, zayıf küresel talep ve sıkı finansman koşullarına rağmen üretim ve yatırım kararlılığını sürdürdüğünü söyledi. Sanayicinin en büyük sorununun finansman maliyetleri olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, finansman giderlerinin faaliyet karına oranının %87'ye yükseldiğini, sanayicinin elde ettiği kazancın önemli bölümünü finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını ifade etti. Bahçıvan, ISO 500'de güçlü ihracat performansı görülmesine karşın ISO 2500'de ihracatın %0.3 gerilemesinin toplam satışları sınırladığına dikkat çekti.
0: Evet, şimdi ise gazetelere uzanıyoruz değerli izleyenler ve bize ilk manşetimiz Habertürk.com'dan karşılıyor. Baktığımızda aslında Rusların konukta rotası Türkiye manşeti asıldı. DEİK Türkiye Rusya İş Konseyi webinarında Türkiye'nin güçlü altyapısı, hukuki güvenceleri ve yüksek yaşam kalitesi Rus yatırımcıları için güvenli gayrimenkul yatırım merkezi konumunu güçlendirdiği belirtildi. Ve buradan ikinci başlığımıza göz gezdirelim. Ekonomi gazetesindeki ilk manşet, sanayicinin karı faize harcandı açıklaması yapılmış. Alt detaylarına bakıldığında haberin ISO 500'ün ikinci raporu yayımlandı ve diğer şirketlere bakıldığında kuruluşlarda üretimden satışlar 3 yıllık reel daralmanın ardından %0,2 artış kaydetti. Karlılık oranlarında buna yakın seviyede sınırlı bir iyileşme gözlendiği açıklandı. Ve Hürriyet'in ekonomi sayfasına bu sabah saati göz gezdirelim. Bize yine ISO 500 tarafından bir başlık karşılıyor ve ISO 2500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı diyor başlıkta. ISO Başkanı Erdal Bahçıvan da bir açıklama yapıyor ve her şeye rağmen üretime devam mesajı veriyor Sayın Başkan. Haberin alt detaylarına bakıldığında ISO 2500'de kriter olan üretimden satışlar 2024'te 1.393 milyar lira iken 2025 yılında %25.7 artarak 1.750 milyar liraya yükseldi. Reel olaraksa üretimden satışlarda %2 ile sınırlı bir artış kaydedildiği görüldü. Ve buradan bir diğer başlığımıza geçelim. Milliyet'in ekonomi sayfasındaki manşet bizleri karşıladı. Bu da 2030 vizyonu hedefi 500 milyar dolar olduğu açıklandı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin bir açıklaması vardı ve açıklamada TİM Başkanı Mustafa Gültepe Türkiye'nin 2030 yılı için mal ve hizmet ihracatında 500 milyar dolarlık bir hedefi olduğunun altı çizildi. Ve sabahın ekonomi sayfasındaki manşete göz gezdirelim. Halka arzlar başlığı atılmış. Halka arzlar hızlandı, borsaya ilgi canlandı diyor başlık bizlere. Oktay Özbadakoğlu'nun kaleme aldığı habere bakıldığında 3 haftada 462 bin yatırımcı geldi deniyor. Ve halka arzların tekrar hızlanması yatırımcıların rotayı borsaya çevirmesini sağladı diyor başlık bize. Son 3 haftada 462 bin kişilik artışla 6 milyon 868 bini aşan yatırımcı sayısı Ocak 2025 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı diyor başlık bizlere. Ve buradan son manşetimize göz gezelim. Bu da bizi Cumhuriyet'in ekonomi sayfasından karşılıyor. Detaylara bakıldığında Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı ve Temmuz 2026 sonuçlarına bakıldığında beklentide sorun arttı başlığı atılmış. Yıllık TÜFE beklentisi 2026 sonu için %29.2, 12 ay sonrası için ise %23.9 oldu diyor. 2027 sonu için %21.5, 5'e çıktı açıklaması var. Cari açık beklentisi ise 50 milyar dolara dayandı diyor başlık bizlere. Evet, yerli basana göz gezdirdik. Şimdi ilk sözde kısa bir ara diyoruz değerli izleyenler.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz.
3: Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: İlk söz kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler ve bizleri stüdyomuza çok değerli bir konuğumuz eşlik ediyor. Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek Güzel. Cumhur Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, günaydın Elara. Sen de ilk söze hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sabah çok erken kalktık ikimiz de galiba.
1: Doğrudur.
0: Nasılsınız?
1: Doğrudur. Teşekkür ediyorum. Umarım sen de iyisin.
0: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi birçok konuşacağımız konu var. Yani bu konuda heyecanlıyım. Yani her şeyi size sormak istiyorum. Fakat ben biraz Goldman Sachs tarafından başlamak isterim. Çünkü çok ilgi çekici bir rapor açıkladı ve rapora bakıldığında Merkez Bankamız bugüne kadar dezenflasyonla mücadele için adımlar attığını çok kez dile getirmişti. Fakat rapor şunu söylüyor, artık dış açığı azaltmak amaçlı adımlar atabilecek Merkez Bankası diyor. Yani sizce böyle bir değişim ve yön evrilmesi yaşanır mı? Çünkü dış ticaret açığına bakıldığında TL'nin hala daha az değer kaybettiğine dair birçok ihracatçının da bu konuda sorunlarını dile getirdiğini iş dünyası programlarımızda duyuyorduk. Son dönemde aslında son 2 yılda %200'e varan bir enflasyon artışıyla karşı karşıya kalındığında ama döviz kurunda %100'e varan bir artış olduğunu, yani bu iki dengenin de bir olmadığını, bu iki dengenin aynı yörüngede ilerlemesi gerektiğini birçok iş dünyası temsilcimiz altını çizerek söylüyordu. Şimdi Türk lirasında yıllık %25 civarı bir değer kaybı öngörüyoruz. Görüyormuş Goldman Sachs. Fakat şu an %10'a varan bir değer kaybı yaşandığını görüyoruz. Peki önümüzdeki dönemde böyle bir dış ticareti dış açığı azaltıcı bir adım Merkez Bankası'ndan gelir mi? Burada eğilimde bir yön değişimi öngörüyor musunuz?
1: Şimdi öncelikle kurla ilgili yapılan hesaplarda genelde yakın dönem hesaba katılıyor ve yakın dönemdeki uygulanan dezenflasyonist politikayla bakıldığında aradaki makasın timsahın ağzını açıldığı gibi açıldığına şahit oluyoruz. Ama daha orta uzun vadeli baktığımız zaman Türk lirasının esasında olması gereken yere doğru da yakınsadığını söyleyebiliriz. Tabii ki memlekette en çok konuşulan konu döviz kuru ve döviz kurunun enflasyona olan etkisi. Ama başka açılardan değerlendirdiğimizde, özellikle güne hep petrol diyerek başladığımızda, enerji maliyetleri, enerji faturası diye başladığımızda ödemeler dengesi de tabii ki bu noktada devreye girebiliyor. Artı yine böyle bir ekonometrik model kuracaksak eğer, dövizin etkileri diye en başa enflasyonu koyduk. Ondan sonra işte dış ticareti koyduk. Bir taraftan da döviz borçlu olan şirketlerimizin işte biraz önce verdiğin şeyde belki manşet değişecek. Senin bu söylediğin eğer ya da farklı noktalarda kurda hızlanma olursa bu sefer kurun borçluluk üzerinden bilançolara etkisi ve istihdama etkisini de konuşuyor olacağız. O yüzden de bu çoklu denge içerisinde Merkez Bankası'nın tek bir politika faizi üzerinden buna çözüm bulabilmesi de son derece zor. Ama soruna şöyle dönecek olursak, eğer işte Perşembe günü faiz kararı var.
0: Evet.
1: Şu anda bakıyorsun Merkez Bankası uyguladığı aradaki reel faiz makasıyla içeriye döviz çeker modda. Ama öbür taraftan Fitch'in açıklamasına bakıyorsun, rezervler tamam ama kompozisyonuna da dikkat edeceğiz diyor. Dolayısıyla biz reel faizi son derece yüksek tutup içeriye kısa vadeli para alıp rezervlerimizi yüksek gösterdiğimiz noktada da bu sefer kaliteden gol yiyebiliriz. O yüzden bunların hepsini üst üste koyduğumuzda Merkez Bankası şu anda piyasaya para verir modda da değil. İçeriye döviz akışı olduğu için piyasadan bu sefer 1 trilyon TL çeker modda. O yüzden şu anda 40'ın esasında çok da bir hükmü pek de yok. Öbür taraftan işte bankalarımızın 8'er haftalık sürdürmüş oldukları takip süresi geçtikten sonra 3 aylık faizlerini de %43'ten tekrar 41'e yakınsadığını da görüyoruz. O yüzden de hani bu toplantıya doğru giderken çoklu denge soruları elbette karşı karşıya gelecek. Bir tarafta, görünen tarafta, Merkez Bankası'nın sitesinde de girdiğinde enflasyon yazıyor. Ama akıllarında belki büyüme ve sanayi tarafındaki çarkların hızlıca artmasıyla ilgili, dönmesiyle ilgili konular da var. Bununla ilgili açıklanan 1 trilyon TL'lik bir paket de söz konusu. O yüzden de hedefli genişleme her zaman masada olacak. Biz her zaman politika faizini konuşacağız ama şu anda işler faiz. Yavaş yavaş eğer piyasada bu portföy akımları böyle gidiyorsa eğer, 40'ı biz konuşmayız, daha çok alt tarafı konuşuruz. Belki bu hafta içinde Merkez Bankası, elbette anketlerde bir şey beklenmiyor ama asimetrik uygulamış olduğu koridor uygulamasından belki de vazgeçebilir. Şöyle baktım, 150'ye 300'ü ne zaman getirmiştik? Geçen sene siyasi çalkantının yaşadığı dönemde, yani belirsizliğin en yukarıda olduğu dönemden beri biz uyguluyoruz. Belki bundan vazgeçecektik, bu sefer araya savaş girdi. Hala devam ettiriyoruz. Belki de Merkez Bankası bu asimetrik uygulamadan önümüzdeki dönemde veya bu toplantıda vazgeçebilir.
0: Tabii şimdi piyasalarda Merkez Bankası'nın bu perşembe gelecek karar için çok farklı yorumların da olduğunu biliyoruz. Bloomberg anketine bakıldığında pas geçmesi beklentiler dahilinde. Fakat bazıları haftalık repoyu açar açmaz diyor. Bazıları üst bandı aşağı çekebilir diyor. Ama siz de karar değil, karar sonrası da veya öncesi de böyle bir azım gelebilir diyorsunuz herhalde.
1: Petrol fiyatlarındaki oynaklık bu kadar yüksek olduğu sürece veya işte Temmuz'un ilk 15 gününü düşün. 70 evet. dolara gelmiştik.
0: Temmuz nasıl ayının böyle karşı karşıya kaldık.
1: Temmuz ayının 15'inden sonrasına bakıyorsun. Hatta işte bizdeki
0: 90 dolarları gördük.
1: Evet. Tam da şeyin olduğu yer işte NATO zirvesinin olduğu yerde Trump'ın Ankara'da yapmış olduğu açıklamalar ve sonrasındaki peşi sıra gelen şey. O yüzden de petrol fiyatlarındaki bu kadar fiyat dengesizliğinin bu kadar yüksek olduğu bir yerde bir merkez bankası olarak 8 haftada bir karar verip bunun piyasalarda böyle bir kutup yıldızı olarak ortaya hayli zor. Hele bir de bazı merkez bankaları var, emtiadan nemalanıyorlar. İşte Rusya gibi enerji üreticisi olan taraflar, onlar geriye çekilmişler, seyrediyorlar. Öbür taraftan enerji ithal edenler ise bir yandan kurunu savunmak için varsa rezervlerini devreye sokuyor, yoksa faiz silahını devreye sokuyor. O zaman da iş dönüp dolaşıyor, bu ABD-İran denklemi nasıl çözülecek? Şimdi masada da çok da kuvvetli ülkeler de yok. Hani bu iki tarafı uzlaştırmak için. Yani ne Avrupa tarafından çok böyle ciddi bir irade geldiğini evet. görüyorsun. Daha çok işte
0: Katar'ın arabuluculuk yaptı.
1: Katar, Pakistan o taraflardan bir destek alınıyor. Bunların da dünya tarafındaki jeopolitik konumları ortada. O yüzden de hani 50 gün dedik, 100 gün dedik, neredeyse 150 güne geliyor.
0: Trump 2 hafta demişti Cumhur Bey'e baktığınızda.
1: Yani 6 haftaya acaba diyorduk hani o haberlerin geldiği noktada. Şimdi 150 güne geldik. Dolayısıyla böyle bir belirsizlikten de sanki nemalanan da bir durum var ortada. Ve bu böyle devam edecek. İşi en zor olan kısımda hep dönüp dolaşacak merkez bankacılığı olacak.
0: Şimdi merkez bankacılığında aslında Goldman Sachs'a nazaran şu an hala enflasyonun en büyük aslında mücadele konusu olduğunu biz yapılan adımlardan görüyoruz ve biraz enflasyon tarafını konuşmak lazım. Çünkü dün piyasa katılımcıları anketi geldi ve Temmuz sonuçlarına bakıldığında bu ay sınırlı bir yükseliş oldu. Yani bir önceki aylara kadar bir geri çekilme varken 12 ay sonrasındaki enflasyon tahmininde bu ayda %23,39'dan 23,95'e çıkan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Peki bu durum dezenflasyon sürecinde bir kırılmaya mı işaret olacaktır? Size nasıl yorumlamak lazım?
1: Aylık trendde henüz bir radikal bir değişim görmüyoruz. Bir önceki Merkez Bankası metninde sadece 3. paragraf değişmişti. Orada da henüz genelde söylenen neydi? İşte jeopolitik risklerin sönümlendiğiyle ilgili bir ufak bir cümle vardı. Şimdi o tekrar canlandı. O yüzden de perşembe günü metni kurgularken acaba yine petrol fiyatlarındaki atıfa nasıl bulunacak? Bir taraftan da işte faiz dediğimiz şey talebi baskılayan bir konu veya tasarrufu özendiren bir konu. Öbür taraftan da enflasyonun kaynağı da maliyet tarafı. Düzeltelim, arz kaynaklı taraf. O yüzden de bunu nasıl çözecekler gerçekten zor. Cuma günkü öncü PMI'le manşet rakamları belki hani manşete taşıyacaksınız ama işin içerisinde fiyatlarla ilgili kısma baktığınızda bir de kılcal damarlara girdiyse o fiyatların oradan tekrar söküp atılması son derece zor. Konuştuğumuz emtia işte mesela kahve, portakal suyu gibi bir şey olsaydı, böyle fiyatlar sadece onları içenleri ilgilendirseydi tamam hani onu dışarıda bırakalım ama konuya petrolle başladığın zaman her şey bambaşka değişiyor. Dolayısıyla gömleğin düğmesini yukarıdan farklı bir noktadan iliklediğin zaman farklı bir yere doğru gidiyor. O yüzden de bundan sonrası için çizilecek konu global piyasalarda küresel merkez bankacılığı açısından hani tek bir faiz döngüsü yok. Mesela biz geçtiğimiz dönemlerde Fed faiz indirmeye başladı. Hemen ertesi gün İngiltere indirirdi. Evet. ECB bir sonraki hafta indirdi. Böyle bir topluca faizleri böyle şeyleri koyduğun zaman grafiği hepsi birlikte artan. Ama şimdi farklı denklemler de devreye girdi. Ve bu böyle de devam edecek. Ve dikkat et, daha hani geçen hafta üfe ah morallendik işte faizin artış ihtimalleri azaldı. İşte iş çözüldü derken işte Temmuz'un ikinci haftası petrol fiyatlarıyla bizim geçen hafta ABD'den gelen üfe güme gitti.
0: Evet, yani hiçbir etkisi olmadı ya. Çok sınırlı bir etkisiyle karşı karşıya kaldık. Tabii bu hafta için pazartesi 90 dolarları gören bir Brent petrol fiyatıyla da karşı karşıya kalmamızın sebebiyle burada ılımlı gelen üfe verilerinin çok da etkisini görememiş olduk. Bu haftaya sarkamadı yani o etki. Şimdi
1: tabii bir de hani bunların etkisine şöyle de ekleme yapmak lazım. Bunlar bizim aylık olarak takip ettik. Bizde paranın gerçekten el değiştirdiği tahvil piyasaları ve uzun vadeli tahvil piyasasına baktın da hani orada tüfe inmiş çıkmış, kısa vadeli oynaklık düşmüş, hiç önemli değil. Amerikan 10 yıllıklarına baktığın zaman adım adım adım adım hani 4'ün altına gelir mi tartışırken şimdi %4.60'ı görmeye başladık. İşte sadece Amerika'da değil Japonya'da da benzer tahvillerin yükseldiğine şahit olduk.
0: İngiltere'de yüzden... Andy Burnham'ın gelmesiyle beraber 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeleri gördü 5 yıllıkta 10 yıllıkta.
1: Bütçe hovardalığını en azından onlar yani ben ne zaman burada hani programlar 2020'de hani senin koltuğunda otururken hep İngiltere'nin konuştuğu konu hep bütçe hovardalığı, vergi indirimleri, ekonominin canlılığıydı. Onlar ne zaman
0: böyle... Vatandaş bundan sıkıntılıydı ama yüksek vergilerden hep nem buluyordu.
1: Bu kaçıncı hani oradaki başbakan değişimi veya yönetim değişimi bilmiyorum.
0: Son 10 yılda 7. Başbakan Andy Burnham olmuş.
1: Maşallah. Yani bu konularla ilgili yani ne zaman İngiltere ile ilgili bir konu hani şeye masaya gelse hep bir vergi indirimi, bunun bütçeye vereceği rahatsızlık ve bunun getirmiş olduğu işte o giltlerdeki yükselişi biz hep tartışırdık. Bak bu sefer sanki senin verdiğin manşetlerde bütçe hovardalığı ile ilgili değil de daha böyle sıkı bir maliye politikasından bahsediyorlar. Bilmiyorum başarılı olabilecekler
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu da sabah Avrupa tarafındaki verileri aktarırken bültenin arasında şöyle bir söz söylemişti. Salı günü özelinde Andy Burnham bugün açıklamalarda bulunacakmış ve vergiye dair de vatandaşı rahatlatacak adımların gelebileceğini söylemiş. Tabii Andy Burnham koltuğa oturdu. Bir anda çok hızlandı. Yani 6 başkanla ilk günden konuşmalar gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri vardı, von der Leyen vardı, Trump vardı, Zelenski vardı derken ülke aralarındaki ilişkileri de korumaya çalışan bir hakimiyeti olabileceğini görüyoruz galiba. Şimdi büyümeyi yerel yönetim tarafından ilerletmeye ve yetki vermeye savunan bir Andy Burnham yeni İngiltere Başbakanı ile karşı karşıya kaldık. Hayat pahalılığı mücadeleyi destekleyen bir başbakan geldi koltuğa. Peki İngiltere ekonomisi için bu yeni büyüme modeli nasıl olacaktır sizce? Ve tabii oradaki bizim dış ticaret tarafındaki verilerimiz de çok yüksek. Londra bizim için ekonomi yönetiminin buluştuğu bir aslında hub merkezi olmuştu.
1: Bu eskiden bir numaraydı ama biraz belki rolde kaptırmış olabilirler Körfez ülkelerine. Şimdi şöyle düşünelim. Yani evet çok güzel bir yerden geldi. İngiltere bizim önemli bir ticaret ortağımız. Evet. Bunun yanına Avrupa Birliği'nde koyduğun zaman geçen haftanın manşetlerinden bir tanesi IMF'nin hani oradaki 0.9'a büyümeyi aşağıya çekmesiydi. Dolayısıyla sadece bir tarafta iyi olmanız diğer coğrafyalarda işler kötü giderken sizi orada parlayan bir güneş haline getirmiyor. Öbür taraftan işte Çin'i konuşuyorduk. Yıllara dair sihirli bir rakam vardı. %6. Şimdi onlar %6'yı mumla örüyorlar. Şimdi geçen hafta %4.3'e kadar geri geldi. Ve bunların hani genel anlamda düşündüğümüz zaman bir küresel talep aşağıya geliyor. Emtia talebi aşağıya geliyor. Ama tek başına bir petrol fiyatıyla biz boğuşuyoruz. Yine içeriye atıfta bulunacak olsak bir de Merkez Bankası'nın bu zamana kadar işini kolaylaştıran bir eşel mobil sistemi vardı. Ve şimdi oradan yavaş yavaş takvim de belli oldu. Hani tekrar oradan geri adım atılır atılır.
0: 1 Ağustos kademeli çıkış 1 Ekim tamamen kaldırılır.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi bir taraftan işte döviz kuruyla başladık. Onun işte etkileri, bütçe etkisini konuştuk. Gelire

0: gideri etkisini konuştuk. Faizler beklediğimizden yukarıda kalacaksa biz daha fazla faiz gideri yapacağız. O yüzden hani İngiltere ile söze başladık ama bunların her biri domino etkisi olarak öbür tarafları da etkiliyor, şirketleri de etkiliyor. Bir de genelde piyasada şu anda en çok bence sıkıntılı olan konu yoğunlaşma riskleri. Türkiye'de de belli ölçülerde farklı yatırım fonlarına yoğunlaşma riski var. Öbür taraftan KOSPI dediğin endeks dışarıya volatilite ihraç eder konuma geldi. Tek bir hisse üzerinden oradaki hareketler %5-6 artıda, ekside. Dolayısıyla bütün piyasalarda bir yoğunlaşma riski var. O yüzden de bir de bütün bunlara şimdi şey de gelecek. Fed'in suskunluk dönemi de gelecek. Dolayısıyla şimdi sadece veriler konuşacak. Veriler konuşurken de böyle beklentiden sapmış durumda bunu bastırabilecek bir Fed yetkilisi de masada oturmuyor olduğu için önümüzdeki dönemde işte bu bilançolar işte yedili, muhteşem yedili'den evet. Bu hafta kim geliyordu?
1: Tesla Alphabet tarafı gelecek.
0: Şimdi bunlar tek başlarına kendi öne çıkarttıkları ürünler sadece Tesla'yı araba üreticisi olarak artık değerlendirmiyoruz. Ya da Alphabet'in işte farklı noktalardaki yapay zeka söylemleri olacak. Ve piyasa maalesef de şuna da alıştı. Çift haneli ve yüksek çift haneli kar büyümelerine de alıştı.
1: Ve şimdi, rehberliğin çok güçlü gelmesine de alıştı.
0: Azıcık oradan bir geri adım olsa bile piyasalarda özellikle de dolar bazında %10'luk 20'lik geri çekilişleri hızlı hızlı görmeye başladık. Dolayısıyla piyasa fazlaca bardağın dolu tarafına odaklanmıştı. Yani bardak ne kadar dolu boş onu tartışmıyorum ama azıcık böyle boş tarafa geldi gibi senin söylediğin gibi eğer sözlü yönlendirme bir geri adım attıklarında sert satışların peş sıra geldiğini görüyoruz.
1: Şimdi teknoloji tarafında konuşmak lazım. Muhteşem Edil demişken burada küresel teknoloji şirketlerine çip baskısında çokça yaşandığı bir dönemde karşı karşıya kaldık. Tabii düne nazaran Amerika'daki kapanışa bakıldığında Micron aslında AMD tarafındaysa %2'lere varan bir değer artışı vardı. Fakat Philadelphia yarı iletken endeksinde %20'ye varan bir düşüş olduğunu son 3 ayda görmüştük. Bu seviyelerin kaydedilmesini nasıl okumak lazım? Yani buradaki geri çekilmenin devamı olacak mı? Sizce şu an doygun bir değerlemeyle çip şirketleri fiyatlanıyor mu? Ve bundan sonra daha derin bir satış baskısıyla karşı karşıya kalır mıyız? Çünkü endekslere etkisi çok aşikar.
0: Yoğunlaşma riskinden bir tanesi de oydu esasında. İşte o muhteşem yedilinin S&P'de gelmiş olduğu piyasa değeri açısından yükseklik. Bence çip işi biraz demode oldu. Yani yapay zeka üzerinde konuşulurken eğer işte yapay zekanın giriş gelişme sonuç olarak devam edecek olursak eğer çip tarafı birazcık daha demode oldu. Biz Nvidia'yı son herhalde bir 2-3 aydır daha az konuşur hale geldik. Konu artık bu çipten bir adım öteye enerji tedariğine doğru kaymaya başlayacak ve biz muhtemelen bir sonraki şeylerde yaptığımız yayınlarda yarı iletkenlerden ziyade çünkü orada artık çiple ilgili belli bir doygunluğa geldi ve veya işte daha enerji tasarrufu sağlayan çipler icat edildi, işte boyutları küçüldü gibi ufak tefek belki makyaj malzemelerini ortaya koyduğumuzu göreceğiz ama işin bir noktadaki sonu bu çipi hangi enerji çalıştıracak olacaktır. Dolayısıyla ben biraz sanki ilginin yarı iletkenlerden bu enerji tarafına kaydığını görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Bir de enerji tarafını konuşuyoruz. Dün Capital Economics tarafından çok da iddialı bir rapor geldi Cumhur Bey. Şimdi bakıldığında şu an 88 dolar civarında fiyatlanan bir Brent petrolle karşı karşıya kaldık. Fakat Capital Economics diyor ki eğer Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse biz 150 dolarlara kadar çıkabiliriz ki en son ABD-İran savaşında biz 120 dolarlar civarını görmüştük. Peki sizce böyle bir senaryo çok gerçekçi mi? Ve bu senaryoda Avrupa tarafında doğalgaz fiyatları 90 doları görür. Amerika'da aslında tüfe %5'e çıkabilir diyor. Bunlar sizce peşi sıra gelebilecek adımlar mı, riskler mi masada?
0: Petrolde herhalde Fatih Bey kendini yırttı. Yani Nisan ve Mayıs aylarında bu tip risklere dikkat çekmek için o dönem savaşın tansiyonun en yüksek olduğu dönemde stratejik rezervler devreye sokularak buradaki yangın sönümlendi ve 120 dolardan biz hızlı aşağıya gelişi gördük. Şimdi yeniden şu son 10 günden beri görmüş olduğumuz karşılıklı misillemeler üzerinden gidecek olursak ve Hürmüz'deki işte geçtiğimiz dönem içerisinde kaç? 130 tane gemi geçiyor. Bu işte 40'a geldi. Oradaki gemileri sayar olduk. Bir taraftan da Onu bırak, hadi geçti diyelim. Trump'ı yine ortaya koymuş olduğu geçtiğimiz hafta %20'lik bir vergi vardı. Yani bir tanker başına 2 milyon dolar maliyet varken bunu 30 milyon doların üzerine çıkartmasını da ortaya koyuyor. Dolayısıyla gemi geçse de işimizi görür mü görmez mi?
1: Yanında alaylı tavrı da aslında piyasaları biraz hareketlendirdi galiba.
0: İşte buradaki süper tanker 2 milyon dolara geçerken 32'ye geçecekse bu petrol fiyatını sen aşağıya çektiğini gördün diyelim. Hani petrol fiyatlı şey, Hürmüz'den gemi geçiyor ama ne maliyetle geçiyor ve ne kadar sıklıkla geçiyor. O yüzden farklı dinamikler geliyor ve peşe sırada da haber akışlarının yoğunlaştığını görüyorsun. İşte manşetlerde yine bu sefer Amerika Kanada arası şey bitti, Dünya Kupası bitti.
1: Evet.
0: Kanada'ya %50'lik bir tarife hikayesi. Dolayısıyla Trump belirsizliği seviyor. Muhtemelen bundan da farklı yönlerden de nemalanıyor. Şu ana kadar ABD İran daha önce ABD Çin tarifesi üzerinden götürdüğünü ABD İran üzerine gidip bu bitse emin ol hani şey bu sefer tarifeleri
1: Kanada'yı ayrımcılıkla suçladığı için böyle bir tarife koyduğunu da alt metin olarak çiziyor bu arada Trump.
0: Artık yani muhtemelen Akdeniz'e de dağlar denize paralel diye de farklı şekillerde de tarife koyacak şey koyabilir hani farklı ülkelere. O yüzden de buna şaşırmıyorum. Yani, ama ana konu hep belirsizlik kalmaya devam edecek. Burada da yatırımcılar muhtemelen böyle yatırım ufuklarını birazcık daha daraltıp daha kısa vadeli al-satlara geldikleri, zarara tahammülleri yoksa portföylerinde işte %80 para piyasası fonu, %20 kısa vadeli borçlanma yatırım fonlarına yer verdikleri böyle bir konservatif yapıya gelecek. Ama hani bunu bile yapsan enflasyondan kaçamıyorsun. Borsa tarafına gitsen ana para kaybıyla karşı karşısın. Vadeyi tahvil tarafında uzatıyorum desem tahviller satışıyor, oradan zarar ediyorsun. Konuta gidiyorum desen oradaki değer artışına baktığında enflasyonun altında kalıyor. O yüzden de yatırımcılar şu emtia tarafı altın ve gümüş, orası zaten başlı başına bir Ocak ayından sonra iki ay oldu. Dolayısıyla bütün bu varlık sınıfları içerisinde yatırımcıyı nominal anlamda belki kısa vadeli para piyasaları fonları konuyor ama dürüt olarak yani reel olarak baktığımızda yatırımcılar resmen derin bir kıskacın altına girmiş durumda.
1: Şimdi o zaman yatırımcı demişken Borsa İstanbul tarafındaki yerli yatırımcıyı da biraz konuşmak lazım. Çünkü Borsa İstanbul tarafında peşi sıra gelen halk arzlar ve furyanın biraz daha yükselmesiyle karşı karşıya kaldık. Bu hafta 4 şirketin talep toplaması gerçekleştirilecek ve bir diğer taraftansa ikinci çeyrek finansallarını almaya Türkiye Sigorta ile başladık. Şimdi hisseye bakıldığında bu sabah %1,5'a varan bir yükseliş var. Piyasalar kapandıktan sonra ise 7 milyar liraya varan bir kar açıkladı şirket. Diğer taraftan ise bu ikinci çeyrek bilançolarında ise bu sezonda ABD-İran tarafındaki etkenlerin çokça hissedilebileceği bir taraftan yorumlandığını konuşmuştuk. Peki MSCI'nin S&P, Dow Jones'un böyle aslında biraz daha bizi izlediği bir dönemde, finansalların geleceği dönemde ve diğer taraftan 14 bin puanın da altına sarkmadık direnciyle karşı karşıya kaldığımız dönemde nasıl bir fiyatlama öngörüyorsunuz ve finansallarda nasıl bir ayrışma bu sezon yaşayacağız sizce?
0: Endeksi tek başına konuştuğumuzda bu yoğunlaşma risklerinden veya bazı yatırım fonlarının göstermiş olduğu talepten dolayı kutup yıldızı olma görevi...
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.

0: reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Reklam.
8: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
9: Hisseli ETF'lere yönelik tekrar sınırlamalar konuşuluyor. En neticede baktığımız zaman da dipten bir sekme var. Örneğin Kospi, ben şu anda öğleden sonra seansında %4'ten fazla kazançla görüyorum. Üstelik de seans yükseklerinde. Yine Çin'e baktığımızda da aslında çip hisseleri sabah çok ciddi satılmıştı alara, ama daha sonra gizli bir el diyeceğim. Bu gizli eli de şöyle atışacağım. Muhtemelen ya da kuvvetle muhtemelen ya da çok çok büyük ihtimalle kamu fonları geldi ve alıma geçti. Tabii kamu fonlarının alıma geçtiğini nereden anlıyoruz? Herhangi bir resmi açıklama olmuyor. Böyle bir şey görmüyoruz Çin'de genel olarak, ama onların genel olarak aldığı ETF'ler oluyor, bazı fonlar oluyor. O fonlara çok ciddi manada ki sabah saatlerinde sadece ilk seansta 10-12 milyar dolardan bahsediliyor. Dolayısıyla Çin hükümetinin de özellikle çip hisselerine alımlarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Asya'da hava genel olarak toparlandı. Böyle bir izahat getireyim. Tabii tepeden baktığımızda sadece ay başından bir yana 3 haftada Kospi'nin hala %19 kaybı olduğunu da belirtmek isterim Alara.
10: Evet Sari, çok teşekkürler değerli katkıların için.

Ve şimdi BloombergHT.com'daki haberlere göz gezdirelim değerli izleyenler. Bizi ilk manşetimiz sınav yönetimi ateşkesi değerlendiriyor iddiası karşıladı. CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington'la Tahran gerilimi azaltacak 10 günlük ateşkesi değerlendiriyor. Trump'ın saldırılarını süreceğini savunduğu ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü. Ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Amerika'dan Kanada ithalatına %50 vergi başlığı bizi karşıladı. ABD Kanada'nın ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Detaylara BloombergHT.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi araştırma masası diyelim.

0: Evet, araştırma masasında bu sabah araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizlere her zaman olduğu gibi eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, günaydın.
1: Günaydınlar Ara.
0: Şimdi Mehmet, bakıldığında sabah piyasalarda Asya'nın biraz daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. Küresel tarafta Amerika'da kapanışı negatif iken vazellerde yine pozitif bir ayrışma var. Biraz çip baskısının geriye doğru gittiği ve tersine döndüğü bir tabloyla karşı karşıya kaldık galiba, ama detayları biraz senden dinleyelim. Notlarında bugün neler var?
1: Evet, özellikle çip şirketlerine gelen realizasyon derken jeopolitik tansiyonda evet karşılıklı orada biraz daha karışık mesajları almaya devam ediyoruz, ama sahada en azından çatışmaların özellikle tüm hızıyla sürdüğü bir ortamda hisse senedi piyasalarında dün aslında çok da fena açılmayan Wall Street endekslerinde tepeden törpülenme ile birlikte primleri silindiği bir ortam vardı. Fakat şöyle bir özellikle haftanın ikinci işlem gününe baktığımız zaman çip şirketlerindeki realizasyon 2025'in başında yaşadığımız DeepSeek olayıyla bir miktar benzerlik gösterecek mi? Bunu yakından takip edeceğiz, ama oradaki etki çok sınırlı, birkaç günlük bir etki olarak kalmıştı. Bugün de en azından piyasalar ona istinaden, ona paralellik gösterip bir toparlanma gerçekleştiriyor diyelim ki. Bugün özellikle Asya seansında bir miktar daha kuvvetli alımları yakından takip ederken ABD vadelilerinde de özellikle Nasdaq öncülüğünde kuvvetli seyirler var. Bu tarafta yakından bunu takip ediyoruz. Dünkü piyasa öncesi hareketlere bir miktar daha benzer şekilde. Ama şöyle bir genel olarak baktığımız zaman dün çip şirketlerinde de fena olmayan bir toparlanma vardı ki %1'e yakın yükselişiyle Philadelphia Yarı İletken Endeksinin içindeki hisselerle birlikte endeksin yükselişini yakından takip ettik. Belki de zayıf kalan ve dikkat çeken dün özellikle tahviller çerçevesinde küresel tahvillerin sert satış dalgasına maruz kaldığı ortamda yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham ardından da İngiltere tahvil faizlerinde bir miktar daha yukarı sert bir çıkışın olduğunu o tarafta yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu hafta içerisinde biz hem jeopolitik gündemi yakından takip edeceğiz, hem ECB'nin Merkez Bankası faiz kararı derken yarın da Tesla ve Alphabet'in bilançoları özellikle Wall Street analistlerinin yakından takibinde olacak. Biraz daha içeriye doğru gelmek gerekirse, yurt içi piyasalara bakmak gerekirse, biz dün sanayi endeksinin ciddi anlamda önderlik ettiği bir günde 14.000 seviyesini tekrar üzerine çıkarak bu tarafta primlerini bir miktarda haftanın ilk işlem gününe taşıyan hisse senedi piyasa görünümümüzü yakından takip ettik. Fakat yurt küresel tarafta bilançolardan bahsederken biz de dün itibariyle ikinci çeyrek bilanço dönemini başlattığımızı o tarafta söyleyebiliriz ki Türkiye Sigorta'nın rakamlarını aldık. Şöyle bir alt kırılımlarına baktığımız zaman Türkiye Sigorta tarafının ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kuvvetli bir bilanço açıkladığını söyleyebiliriz ki şirketin hem sigortacılık faaliyetleri hem de yatırım gelirleri tarafına baktığımızda o taraftaki ivmenin de yakından sürdüğünü yakından takip ettik. Şöyle bir ikinci çeyrekte prim üretimine baktığımız zaman o tarafta geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %30 oranında bir genişleme var. 40.4 milyar TL seviyesine ulaşıyor, ama özellikle ilk çeyrekte gördüğümüz 53 milyar TL'nin bir miktar üzerinden geri saydığını söyleyebiliriz. Sigortacılık faaliyetlerinin bu tarafta kuvvetlenmeye devam ettiği ortamda şirketin bileşik rasyosunun 100 eşik değerinin ciddi anlamda, ki ciddi anlamda derken 10 çeyrektir 100 seviyesinin aşağısında seyrettiğini ve bu çeyrekte alara 88 seviyesiyle birlikte şirket tarihinin en iyi rasyosunda bu tarafta kavuştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta özellikle 2025 yılının ilk yarısı olarak da bahsedebiliriz bunu. Don olaylarının özellikle sigortacılık faaliyetlerini bir miktar daha negatif etkilediği ortamda burada tarım dahil genel zararlar segmentinde de bir miktar iyileşmeyi o tarafta görüyoruz. Diğer taraftan sigortacılık faaliyetlerinin kuvvetli kalmaya devam ettiğini söyledik. Yatırım gelirleri tarafına baktığımız zaman da şirketin özellikle yatırım portföyünün artık 90 milyar TL'lere, 88.4 milyar TL seviyelerine doğru yükseldiğini görüyoruz. Yatırım gelirlerine baktığımızda bu şunu atlamamak lazım. Yatırım portföyünde yıllık %26'lık bir artış var. Gelirlere baktığımızda yıllık enflasyonun yaklaşık %32'ler çerçevesinde seyrettiği ortamda %35'ler civarında bir yatırım gelirleri tarafında yakından bu rakamları da takip ettik. Aynı zamanda özellikle şirketin yatırım portföyünün özellikle kompozisyonuna baktığımız zaman orada da Türk lirası devlet lirası cinsi tahvillerin payının 34'ten 42'ye

0: doğru yükseldiğini bir tarafta söyleyebiliriz. Net kar çerçevesinde baktığımızda ise bu tarafta analistlerin beklentileri ortalama 6.1-6.5 milyar TL seviyelerindeydi. 7 milyar TL civarında gerçekleşiyor Türkiye Sigorta'nın net karı bu çeyrekte. Yıllık bazda %46'lık bir iyileşme. Bir önceki çeyreğe baktığımız zaman da oradan da bir genişleme söz konusu Türkiye Sigorta açısından.
1: Evet Mehmet, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: İlk sözü noktalıyorum değerli izleyenler. Saatler 9.45'i gösteren piyasa masasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Abiri Kapital Portföy Genel Müdürü sevgili Mete Yüksel bizlerle birlikte. Mete hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi gündemde neler var diye baktığımız zaman savaş yeniden celallenmiş gibi görünüyor diye konuşuyoruz. 10. gündür üst üste Amerika'nın saldırıları var İran'a. Birçok muharip olduğu düşünülen alanı havadan vurmaya devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri. İran'da mütekabiliyet çerçevesinde çeşitli saldırılar yaptı. Bu saldırıların içerisinde 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, birinin şu an itibariyle nerede olduğunu bilinmediğini anlıyoruz. Dolayısıyla aslında bu Amerikan kamuoyunda da belli ölçüde bir infiali yaratmış gibi görünüyor. Trump da bunun üzerine misliyle karşılık vereceğiz diyerek bir kez daha dün gece bombalamayı gerçekleştirmiş oldu. Bir yandan müzakerelerin devam edebileceği, dünkü Reuters haberine bakarsak bir 10 günlük yeniden işte ateşkes süreci için harekete geçilebileceği gibi haber akışı vardı. Fakat bunları çok net olarak karşılıklı görme şansına sahip değiliz. Hani doğruluğunu yanlışlığını teyit edemiyor piyasa. Ancak işte bir arabulucunun şu anda İran'dan işte Pakistan'a gittiğine dair haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri buna ne kadar dahil olacak olmayacak onlara da bakacağız. Fakat sonuçta iki tane konuda iş kilitlenmiş gibi görünüyor. Bir tanesi İran'ın nükleer olarak herhangi bir gücü elinde barındırıp barınamayacağı. İkincisi de Hürmüz Boğazı'nın geçişiyle ilgili İran'ın oradaki savaş tazminatı meselesi. Bu ikisine odaklanmış gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde ne olacağını bilmiyoruz ama İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın laflarına bakacak olursak o diyor ki şu anda diplomasiden uzaklaşmak durumunda kalmış olabiliriz. Bu tamamen diplomasiyi rafa kaldırdığımız anlamına gelmez. Ancak şu kadar askeri saldırı altındayken de herhangi bir müzakere yapmayı mümkün görmüyoruz. Dolayısıyla bunlar savaş tarafındaki gelişmeler. Dün 92 dolarlara kadar giden bir petrol fiyatı vardı. Bugün yeniden 88 dolar 70 sent aslında dün öğleden sonra da biraz daha normalleşti Brent petrol. İşte Amerikan tipi ham petrol 82,5 dolara geri geldi. Fakat buralar hala sıkıntılı kalmaya devam ediyor. Önce bir istersen çok hızlıca bu savaş çerçevesini toparlayalım. Sonra üzerine konuşacağımız birçok önemli konu var.
1: Ya 10 gün aralıksız bombalamadan sonra 10 gün barış olacak diye bugün bir mutluluk var piyasalarda. Birazcık da İşte Trump her zaman sözünden geri seker mevzusu herhalde insanların kafasında. Bu kadar uzun süredir savaş ve bombalamadan bahsediyorsak şu anda sıra Trump'ın çıkıp da tamam şimdi barışa doğru ilerliyoruz konuşmasını standart olarak yapma zamanıdır. Ondan dolayı da bence MSCI Asya bu sabah %2.4 yukarıda. Genel olarak yani vadelilere baktığımız zaman Nasdaq %1'lere yakın vadeliler tarafında pozitif açılışı işaret ediyor. Eurostock 0 gibi ama ben tahmin ediyorum o da hani belki 10 dakika belki yarım saat içinde pozitif açılışa doğru işaret etmeye başlayacaktır. Genel olarak risk iştahının birazcık daha yükselmiş olduğu bir güne uyanıyoruz. Bu beklentiler içinde. Onun dışında çok değişen bir şey yok. Yani 10 gündür devam eden bombalama devam edebilir günler boyunca da. Ama dediğimiz gibi geçmişte de bunu defalarca gördük. Her zaman böyle süreçlerin sonunda bir pozitif açıklama gelmiştir.
0: Şimdi elbette Amerika'da benzinin fiyatının 4 doların üzerine gelmiş olması, buralarda ara seçime yaklaşılan bir sürece girilmiş olması, Amerika'nın iç siyasetinde de aslında en yakın müttefiklerinden bir tanesi hayatını kaybetti. Lindsey Graham'ın ölmesinin sonrasında. Dolayısıyla Trump açısından zorlu bir dönemeçten geçildiğini de anlamak lazım. Bu affordability dediğimiz yaşam maliyetinin yüksekliği hikayesi Trump'ı çok zorlayan, son derece zorlar hale gelen ama sadece orada değil dünyanın geri kalanında da bu yaşam maliyetindeki artışın yansımasını çok net gördüğümüz bir süreç. Dün İngiltere'de de işte Andy Burnham başbakan oluyor. İlk ağzından çıkan kelime daha yaşanabilir fiyatlara doğru kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Biz Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de zaten yaşam maliyetinin yüksekliğinden çok ciddi anlamda problem yaşandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla dünyada bu yaşam maliyeti hikayesi uzun vadede yapay zeka gelir, dünyada çok büyük devrimler olur, işte korumacılık, jeopolitik gelişmeler falan bunlar hepsi başka bir yere evrilebilir. Ama yaşam maliyeti kısa vadede çözülen bir sorun olmazsa dünyada radikalleşme, politik radikalleşme de bunun içerisine gidiyor, uçlara savrulma. En büyük tehditlerden bir tanesine dönüşecek gibi duruyor, ne dersin?
1: Katılıyorum ama şunu da unutmayalım. Yani son birkaç haftadır bakıyorum düzenli bir şekilde Trump'ın onaylanma oranında artış görüyorum. çok diplerdeydi. Şimdi o dipten geri dönüş var ve hani son haftalarda işte ateşkes ortadan kalktı, petrol fiyatları yukarı gitti, yaşam maliyetleri daha arttı. Trump şu anda acımadı ki durumunda olsa gerek diyorum, yani bu popülaritesinin tekrar artıyor olmasından. Ama şu doğru, bir noktada seçim olduğunda topal ördek durumuna düşüp de karar alamaz hale geldiği takdirde bu kendisi için maliyetli bir şey olacaktır. Ama yani o maliyetle ne kadar yüzleşme gücünü kendi içinde görüyor onu bilemiyorum.
0: Şimdi elbette bundan sonraki dönem biraz daha siyasi olarak herkese her istediğini verme aşamasına doğru evrilecek gibi duruyor. Bir de tabii bu arada onaylanma oranının yükseldiği anketlerin ateşkes dönemine mi sonrasına mı dönük olduğuna da biraz bakmak lazım medyanın. Ama sonuç itibariyle hakikaten problemli bir süreci, en azından işte ateşkese doğru gider, biraz daha barışa doğru evrilirse iş daha seçimde sözü geçebilir bir platforma taşıma potansiyeli olabilir gibi duruyor. Ama yine de çok zorlayıcı kalmaya devam ediyor. Şimdi elbette bizim gibi ülkelerdeki yaşam maliyeti yüksekliği başka bir yerde, gelişmiş bir ülkede uzunca bir süre bunu yaşamak ve taşımak başka bir yerde. Onun içindir ki para politikasında neler yapılacağı piyasa açısından da insanların yaşamları açısından da önem kazanıyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Avrupa'da büyüme çok ciddi aşağı geldi. Fakat enflasyon konusundaki hassasiyeti öne çıkartıp faiz artırımlarıyla gelmişti Avrupa Merkez Bankası. Şimdi bu ay için değil ama yıl sonuna kadar faiz artırımlarına devam etme potansiyeli üzerinden de bir fiyatlama görüyoruz. Ne dersin Avrupa için?
1: Öyle yani, şimdi 70 dolarda olsaydı petrol farklı bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama geldiğimiz nokta itibariyle ne kadar bugün işte %0.6 gibi bir küçük aşağı yapıyor olsa da Brent petrol çok yüksek seviyelerde. Ondan dolayı da bunun her türlü enflasyonist olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz zaten. Ondan dolayı da faiz artırımı yapmak zorundadır. Amerika tarafı da Eylül ayında %60'ın üzerinde ihtimalle şu anda işte CME Fed başta takip ettiğimiz kadarıyla faiz artırımı yapma ihtimali var. Avrupa faiz artırımı yapacakken, Amerika faiz artırımı yapacakken dünyanın geri kalan kısmının düşük faizlerle devam etme imkanı mı var? Tabii herkes faizleri yüksek tutmak zorunda. Özellikle de carry trade cazibesini arttırmak zorunda olan ülkelerin daha yüksekte tutmaları gerekiyor. Ama şunu da unutmayalım. Tamam, Amerika hassas, işte faizleri az, geçim maliyetleri artıyor vesaire, ama Amerika için daha önemli olan mesela ev fiyatlarının düşmemesi lazım. Ev fiyatlarının sürekli yükseliyor olması lazım. Ev fiyatlarının yükselmesi için uzun vadeli faizlerin aşağı geliyor olması lazım. Uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi için de benim gördüğüm kadarıyla ön koşul aslında kısa vadeli faizleri yukarıda tutmaktan geçiyor. Ne kadar kısa vadeli faizleri yükseltirsen sen uzun vadeli 10 yılın ötesindeki faizleri o kadar aşağı düşürmekte muktedir oluyorsun. Onun için o hani faiz artırımı indirimi derken ne demek istediğimizi de düşünmemiz lazım. Kısa vadeli faizlerin evet artması çok muhtemel görünüyor bu enflasyonist ortamda. Ama bunun uzun vadeli faizleri düşürücü olup da piyasayı rahatlatması ihtimali de var.
0: Şimdi bunu mesela şöyle tartabiliriz. Amerika için ayrı, Avrupa için ayrı tartışalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii ki yani sonuçta hani getiri eğrisinin kısa tarafını para politikasıyla kontrol edebiliyorsun. Uzun tarafı piyasada belirleniyor. Sonuçta oradaki beklentiler normalleşmeden uzun vadenin aşağı gelmesi çok mümkün değil. O da senin kısa vadede az önce söylediğim gibi ne kadar sıkı durduğunla alakalı. Fakat bir yandan da Amerika tarafında özellikle getiri eğrisinin uzun tarafında alıcının kim olacağı belirsiz. Çünkü normal koşullarda bütün dünyada Amerikan doları rezerv para ve herkes ticaret fazlasını Amerikan tahviliyle tutarken kendisinde rezerv olarak burada problem yoktu. Şimdi pek alıcı kalmadı gibi görünüyor. Yani uzun vadeli Amerikan kağıtlarını elinde tutmak Trump öngörülemezliği, gelişmelerin jeopolitik olarak biraz daha problematik hale gelmeye başlaması. İkinci taraf böyleyken üçüncüsü de hani alıcı olan herkesle de itişip kakışıp onları dövmeye kalkması. Sonuçta böyle bakınca kim alacak Amerika'da mesela uzun vadeli kağıdı? Bu yekünde elbette herkes alır belli ölçüde ama bu ölçüde ve bu ölçekte kim alabilir? Yani sen bugün bilançoyu daraltmak istesen piyasadaki kağıtların bir alıcısı olması lazım. Veya senin piyasaya vereceğin kağıtların, orası pek mümkün değil gibi görünüyor şu anda.
1: Ben katılmıyorum. Birkaç ayda değişir bütün bu işler. Nedeni de şudur. Aslında Amerikan tahvili tutmaya alternatifin ne olduğuna bakmak lazım. O da altındır. Altın yükselemediği noktada can yakmaya daha fazla başlıyor. Yani sen diyorsun ki bir merkez bankası ya da herhangi bir yatırımcı ol, hedge fund olsun, long only ol, birey ol.

Sen risksiz bir şekilde yatırımını, altın yükseliyor ben altına daha fazla gideyim derken 5500 dolardan 4000 dolara altın geldiği zaman ya ben burada çok yanıyorum, belli ki bu kafayı daha kaldıramayacak. O zaman ben yine güvenli liman ama en azından içinde bir miktarda getiri olan bir güvenli limana yöneleyim demez misin? Ben derim. Onun için ben merkez bankalarının da düşen altın fiyatları, özellikle merkez bankalarının diye söyleyeyim.

0: bir yatırımcı ve yatırım profiliyle bakan biriysen başka bir şey ya. Sonuçta jeopolitik gelişme üzerinden bakarsan Çin Amerikan tahvillerinin en büyük alıcısıydı. Uzunca bir süredir azaltım gerçekleştiriyor. Japonya en büyük alıcı, zaten elinde en fazla Amerikan tahvilini tutan yer Japonya. Orada da kendi müdahalelerinde kullanmak için ister istemez bir miktar Amerikan tahvili satışı görüyoruz. Dolayısıyla hani burada büyük alıcı olarak gördüklerimiz bunlar olduğu için ben özellikle o tarafını sormak istiyorum. Yoksa yatırımcı, yani mutlaka bir kesim alacaktır dediğimiz zaten biraz önce senin söylediğin kısmı.
1: Yani yatırımcı dediğimiz camia ben Merkez Bankası'ndan ayrışan bir kesim olarak göremiyorum. Bunların genel olarak yaklaşımı aynıdır. Yani fonun da aynıdır, Merkez Bankası'nın da aynıdır. Hepsinin tepesinde bir kayınvalide vardır ensesinde boza pişiren ve onlara hesap vermesi gerekir. En nihayetinde sen niye altın tuttun, getiriden mahrum kaldığımız gibi rezervin kendisini de erittin diye hesap sorulur herkesten. Ondan dolayı da bu benzeşik bir mevzudur. Ondan dolayı da yani Çin'i anlıyorum. Çin'i bir yana koymak lazım. Çünkü dünyadaki diğer büyük merkez bankaları rezervlerini %70'inden daha fazla kısmını altında tutarlarken Çin işte %8'de 9'a yükseldi. Yani 20 aydır üst üste ala ala 8'e 9'a yükseldi. Ama yine de bu Çin'in de canını yakan bir şey değil mi? Yani 5500 dolardan 4000 dolara gelmiş. Ben sadece Amerika'ya düşmanım. Ondan dolayı ben daha düşük getiri, hatta zararı göğüsleyeyim ama buna rağmen hiçbir şekilde gideyim Amerikan tahvili alıp oraya borç vermeyeyim mi der mi acaba diye düşünüyorum yani bazen.
0: Sen Çin'in de Amerikan tahvili alacağını mı düşünüyorsun?
1: Alabileceğini düşünüyorum, evet.
0: Peki, bunun teyidini daha sonraki programlarda bakar değerlendiriyoruz. Evet. Şimdi buradan döneyim biraz bizim tarafa, çünkü Türkiye cephesini de yakından ilgilendiren bir hafta. Özellikle para politikası kurulu toplantısı ve bu çerçevede baktığımız zaman aslında dün gelen enflasyon beklentilerinde de nispi bir yükseliş var. Trend enflasyonda birazcık yukarı yönlü hareket söz konusu. Bir de fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerden gelecek bir ekstra etkiyi de görüyoruz. Dolayısıyla hani beklentilerin bir parça bozulduğu ortamda Merkez Bankası'ndan bizim yaptığımız ankette pek bir beklenti yok. Ama senin beklentin nedir?
1: Ben de beklemiyorum. Bir şey olacak olsa zaten bugün yapılacak bir şey. Bir toplantıya ihtiyacımız yok ki. Ben 40'tan vermiyorum, 37 haftalıktan veriyorum deme. Yani hepsini de vermesi gerekmiyor. Yani %98'ini işte bundan sonra gecelikten veriyorum. %2'sini ben gideceğim, haftalıktan vereceğim diyebilir. Bugünün kararıdır. Onun için burada bir şey yapılmasını beklemiyorum. Yani yapılmasını bekleyenlerin niye beklediğini de bilmiyorum. Hani sembolik de olsa 100 bips indirim. Yani kullanılmıyor ki 37, neyini indiriyorsun diyesim geliyor.
0: Koridorun onun üstünü belki aşağıya çekebilir.
1: Ne anlamı var? Yani şu anlamı yok yani. Bence. Orada hareket alanını bilakis olabildiğince geniş tutması lazım. Şu anda işte kaç, 10 yılında.
0: Ya da paçal yaparak deniliyor. Hani o olabilir diye.
1: Bilemiyorum yani.
0: Açıklaştıran şeyler tabii de.
1: Carry trade'sel kaygılarımız bu kadar yüksekken, dünyada faizler yükseliyorken, acil durumda gitmen gereken, o koridorda kullanman gereken değerli alanı daraltırsan kendi bacağına sıkarsın bence. Ben onun olmaması gerektiğini, olmayacağını tahmin ediyorum. Zamanı geldiğinde zaten dediğim gibi o karışımı birazcık daha haftalık lehine döndürerek bunu her zaman indirim yapma özgürlüğüne sahiptir. Bir toplantıya ihtiyacı yoktur ama bakalım yani o mesajlar ne diyecek, o metne falan bakacağız.
0: Ne duymayı bekliyorsun metinde?
1: Ya herhangi çok büyük bir majör değişim görmeyi beklemiyorum. İşte orada metne bakacağız derken biz bunu beklemiyoruz ama belki de olacak. Yukarı ya da aşağı yönde, yani şahin ya da güvercin yönde bir şey olursa piyasada bir harekete yol açabilir ama genel beklenti de herhalde orada çok anlamlı bir değişim olmayacağı yöndedir.
0: Şimdi bizim ankete bakılacak olursa politika faizindeki normalleşme, daha doğrusu politika faizine dönüş için biraz daha yılın son çeyreği, işte Eylül-Ekim dönemi gibi bir beklenti olduğunu, yıl sonunda da 35'e doğru politika faizinin ineceği yönünde bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. Bu gerçekçi geliyor mu sana?
1: O kadar çok petrol fiyatına bağlı, işte İran'la yapılacak olan anlaşmaya bağlı ki, ama şu anki konjonktürde evet yani gerçekçi geliyor, makul olan o, ama bir anda şöyle değişebilir işler, iki yönde de değişebilir. Anlaşma sağlandı, İran tekrar petrol satabilir hale geldi, 70 doların altına petrol sarktı. O zaman son çeyrek falan değil, yani daha hızlı bir şekilde toparlama olabilir. Daha 30'a yakın seviyeleri de konuşabiliriz ya da tam tersi olursa, tam tersi olmasına hani subjektif bir olasılık verirsem %75 iyi şeylerin olmaz. Yani petrol fiyatının düşmesine olasılık veririm. Yani piyasanın beklediğinden daha hızlı bir şekilde faiz indirimi olabileceğine olasılık veririm. %25 ihtimalde olayın birazcık daha uzamasına, işte petrol fiyatının $100'lara doğru gitmesi falan gibi bir senaryoya olasılık veririm.
0: Goldman diyor ki bu sabah yazdığı raporda $120 gitme potansiyeli olur eğer savaş

0: bu şekliyle devam eder. Hatta biraz daha tansiyon yükselirse daha önce gördüğü zirveler oralar. Bu uç bir senaryo gibi görünüyor şu an. Ama yani eğer bu olacak olursa o zaman ne yapmak lazım?
1: O zaman da tüm dünyada daha fazla faiz arttırımı. Tüm dünyada faiz artarken kendisini daha cazip hale getirmek zorunda. Çünkü carry trade parasına ihtiyacı olan ülkelerinde faizleri kendine, onların da yükseltiyor olması lazım.
0: Peki buradan döneyim biraz Goldman'ın bir başka raporu Türkiye ile ilgili. Orada deniliyor ki dün yazılan raporun içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugüne kadar kuru tutmayı programın ana çıpası olarak değerlendirdi. Çünkü bunun dezenflasyonist olarak programı en fazla destekleyen unsur olduğu varsayımıyla. Şimdi biraz buralardaki dış açığın fazlaca arttığını, hem rekabetçilik açısından ciddi probleme dönüştüğünü hem de bazı yan etkiler oluşturarak ister istemez dış ticaret açığı üzerinden veya ithalat kanalı üzerinden daha da yukarıya ittiğini düşünüyor olabilirler. Zaten normal koşullarda makro ihtiyati önlemleri olmasa Türkiye hani daha da yüksek bir cari açıkla yüz yüze gelebilirdi. O nedenle şimdi dezenflasyonist ortam yerine biraz daha enflasyonist olması pahasına %20'lerin ortasına yaklaşacak şekilde bir kur değer kaybına müsaade edebilir diye bir rapor yazmış Goldman. Hani bu ne kadar gerçekçi ne kadar değil ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bunun birazının olmadığını bu Merkez Bankası biliyor. Ama sonuç itibariyle nasıl geliyor kulağına diye sana sormak isterim.
1: Yani ödemeler dengesi ve cari işlemler açığı bizim her zaman yumuşak karnımız oldu bütün tarih boyunca. Özellikle geldiğimiz noktada bütün dünya için petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi enflasyonist ama bizim için hem enflasyonist hem cari işlemler açığı ödemeler dengesine dokunan bir mevzu hem döviz rezervlerine dokunan bir mevzu. Şunu anlıyorum hem ekonomi yönetimi işte Merkez Bankası sürekli olarak talep koşullarına bağlı bizim ihracatımız, ithalatımız işte şeyden kurla alakası yok gibi söylese de yani öyle olmadığını biliyoruz. En azından ithalatın ne kadar yüksek gittiğinden, Türklerin ne kadar fazla yurt dışına gidip daha ne kadar ucuz fiyatlar paylaşımları yapmasından birazcık Türk lirasının değerli olduğunu hepimizin kabul ediyor olması lazım. Onun için bir rahatlatıcı etkisi olacaktır ama bunu hani düzenli bir şekilde ben daha hızlı işte TL'ye değer kaybettireyim diye bir yola çıktığım takdirde biraz önce bahsettiğimiz o işte sıcak para ya da işte ara kazanç ticareti carry trade tarafına bir darbe vurursun. Yani bunu ben olsam şöyle yapardım. Eğer ki burada bir karın ağrısı varsa ve düzeltilmesi gereken bir şey varsa bu benim için hani %5'tir. O da bugündür. Hani bunu yaparsın daha hızlandırılmış TL'nin değer kaybı falan gibi bir şey yapıp hani o komikliğe girip de o sıcak parayı carry trade için gelen parayı kaçırmaya çalışmazdım. Bu tek seferlik bir vuruşluk. Artık senin için çok geç. Ben el bağladım. Sen burada kalmak zorundasındır bunun adı benim için. Yani o geceliktir.
0: Yani bunun kazanımıyla kaybı arasındaki farkı iyi hesap etmek lazım. Çünkü gerçekten de carry bir kez yani şu anda Türkiye'de bayağı yüklü carry pozisyonu var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani durasyon da pek yok. Yani bu demek ki o para emanet ve anında kaçma potansiyeli var. Yani evet. Daha uzun vadeye yayılmış bir carry olduğunda Türkiye bunu daha önce yaptı. Yatırımcının elini yakıp burada kalmaya belli süre mahkum edecek önlemler alındı bu ülkede.
1: Ama o şöyle işte. Yani
0: şu an pek öyle bir dönem sayılmaz. Çünkü gerçekten kimse durasyon riski de almak istemiyor.
1: Evet, işte daha hızlandırılmış bir yola girdiği, herkese malum olduğu an o carry trade parası kalmaz. Bir gecede yapacaksan yaparsın, artık kalmış olur.
0: Dolayısıyla hani hakikaten çok da kolay bir yol gibi görünmüyor. Evet. Ama Goldman'ın notu olduğu için biz de bir üzerinden konuşmak istedik.
1: Evet, öyle bir şey olduğu takdirde şirketlere ne olur diye bir düşünmek lazım belki. Eğer TL'nin işte değer kaybı hızlanırsa ithalatçı şirketler çok büyük dayak yer. Döviz cinsi kredisi bol ama Türk lirası cinsi öz sermayesi olan bazı kalkınma yatırım bankaları çok ciddi dayak yer. Sigorta şirketlerinin işte hasar prim oranlarının bu kadar düşük olmasının arkasındaki sebep kurun yukarıya gitmemesi. Kur bir anda yukarıya giderse aslında döviz borcu var sigorta şirketlerinin. Onlar da dayak yer. Onlara dikkat etmek lazım o noktada.
0: Peki şimdi bu ortamda tabii yatırımcı getiriyi nerede bulacak ya da sizin gibi portföy şirketleri getiriyi nerede arıyor? Biraz belki bunun üzerine de odaklanmak lazım. Öyle bir dönem ki yatırımcılar bir ara işte Türkiye'de işler sıkıntılı gittiği dönemlerde işte tematik fonlarla biraz daha yurt dışı piyasalarda daha boğa piyasası içerisinde olduğu için o taraftan para kazandılar. Sonra işte çip fonları vesaire bayağı iyi getiriler sağladı. Sonra altın gümüş fonları ciddi bir ralliyle bayağı iyi getiri sağladı. Son bir senenin en büyük hikayesi belki. Sonra oralarda bir normalleşmeye doğru dönüldü. En son artık hani bu işte muhteşem yedilisi, çipçileri, altını, gümüşü, buraların hepsi düzeltmeye doğru gelince şimdi artık orada hani alfayı bırak, aradığını bulmak ya da parayı korumak bile daha güç bir hale geldi. Şimdi bu ortamda parayı nerede tutup nerede korumak lazım?
1: Bir alokasyon fonunda şu anki bizim yaptığımız şey şudur. Yine ağırlıklı olarak para piyasası fonu. Para piyasası fonu veya kısa vadeli TL faizli enstrümanlar bir portföyün aslan payını oluşturması lazım. Şöyle düşünmek lazım. Yani geçmişte tam işte enflasyon ama çok yüksek geldi. O ay yani bir ay kazandıramamış olabilirsin ama sene sonuna kadar baktığımız zaman tamam bu ay %2 gelsin enflasyon. Sene sonuna kadar 1,5'lar civarında gelecek aylık enflasyon. 1,5 aylık enflasyon gelirken onun 2 katına yakın para piyasası fonunda getiri var. Enflasyonun çok çok fevkinde bir getiri. Akıyorken dolduruyor olmak lazım. Alokasyon fonunda %40'lar civarında para piyasası fonu en ağırlıklı kısmı oluşturmalı. %35'ler civarında hisse senedinde olabilirsin. Hisse senedinde de temaya göre çok hızlı manevra yapabileceğin bir portföy tutman gerekiyor. Onun dışındaki kalan %25'lik kısmında dövizli enstrüman. Dövizli enstrümanın içinde yani altını da var, Eurobond da var, yabancı hissesi de var. Doğrudan dövizin kendisi de var. Ama o %25'tir benim için.
0: Dolayısıyla şimdi burada aslında hisse fonu derken de nerenin hissesinin fonu? Bir de orada çok hızlı manevra diyorsun ya, hisse fonlarında ister istemez valörde olduğu için çok kolay değil orada o hıza erişebilmek. Çünkü bir gün %3, %4 aşağı yapıp ertesi gün %2, %3 yukarı gelebiliyor. Sen düşüş gününde paniğe kapılıp o emri verdiğinde daha sonraki geri sekmeyi kaybetmiş de olabiliyorsun. Onun için hani oralarda nasıl pozisyonlanmak lazım?
1: Full bir hisse senedi alokasyonunda da ben şöyle yapıyorum. Biz şu şekilde yapıyoruz. Bankacılık ağırlığı %15 civarında, yani BIST 100 ağırlığına denk. Yani ne market weight diyoruz biz buna. Yani endeks ağırlığı kadar banka taşımaya devam ederiz. Bankalar zaten yılın başından bu yana öylesine X10 XB yani en büyük 10 banka dışı hisse endeksine kıyasla geride kaldılar ki ben aşağı fazla potansiyelleri olduğunu düşünmüyorum. İkinci çeyrek çok kayıp bir çeyrek, hepimize malum. Üçüncü çeyrekte çok fazla iyileşme olmayacağını görebiliyoruz. Petrol fiyatlarının yüksek gitmesi, faizlerin inmeyecek olmasından. Ama malum zaten bize. Onun için bizim o tarafta çok korkum, yani banka hiç taşımayalım abi korkuyoruz değil yani. Onun için piyasa ağırlığı kadar. Kalan kısımda enflasyon yükselse de düşse de, ekonomi hızlansa da yavaşlasa da para kazanmaya devam edecek olan bazı sektörler, bazı hisseler var. Hala o tarafta gidecek yer olduğunu görüyoruz. Bunların arasında işte iskontolu gıda perakendeciliği. Bizim en tepede en beğendiğimiz kısım burası diyebilirim. Onun dışında sağlık sektörü, onun dışında telekomlar. Bunlar her zaman para kazanmaya devam ederler. Burada talep elastikiyeti çok düşük, katı bir yer orası. Ondan dolayı bu tarz hisseler artı şöyle bir miktar katılıyorum. Yani Goldman'ın vizyonu. Yani son bir ay baktığımız zaman hem Euro'su hem doları %1.6, 1.7 falan yukarıya gitti herhalde. Yani enflasyon kadar, enflasyon civarında diyebiliriz bu kısma. Ama bundan sonra bir miktar hızlanma ihtimali olduğunu biz de görebiliyoruz. Onun için şöyle bir fırsatçılık ya da kısa vadeli olarak bir alokasyona baktığımız zaman ihracatçıların payının bir miktar daha yukarıda durmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. İhracatçı derken bizim en büyük ihracatçılarımız otomotivdir, beyaz eşyadır, hazır giyimdir, hazır gıdadır. Bunlarla ilgili bir takım temsilcilerin de o hisse portföyünün parçası olması gerektiğine inanıyoruz.
0: Peki şimdi burada bono düşünür müsün? Bireysel yatırımcının son dönemde bono tarafına da biraz ilgi göstermeye başladığını anlıyoruz. Çünkü hem stopaj avantajı var, hem normal koşullarda hakikaten biz bireyseli pek görmezdik bonoda. Orada net getiriyi gördüğü için, sermaye kazancı da elde edebileceğini gördüğü için o tarafa doğru meyleden bir bireysel yatırımcı profili görüyoruz. Orada ne düşünüyorsun bono tarafındaki yatırım?
1: Çok haklısın. Yani bono, tabii bono tarafını çok cazip buluyorum. Çok ciddi satış yiyip de şu anda çok ciddi faizler, getiriler vaat ettiğini görebiliyorum. Artı dediğin gibi yani gidip bir borçlanma aracı fonu alsan %17,5'luk stopajı var ama gidip tahvili bonoyu doğrudan aldığın zaman bu yok. Bu da keşfedilmesi gereken bir alan. Benim hani bankalarda naif gördüğüm ve niye yapmadıklarını çok da izah edemediğim şey, mobil şubelerinin üzerinden tahvil bono alımına pek çok banka izin vermiyor. Çok nadir banka izin vermiyor. Gidip onun web şubesinden alman gerekiyor. Onun için insanların el alışkanlığı yok yatırım sekmelerinin altında. Biraz buna eğilinmesi lazım. Evet, o tarafta cazibe var, stopaj avantajı da var. Ama unutmayalım ki bir para piyasası fonu gibi sürekli olarak gecelik işte %0.12 getiri yaratacak bir şey değil. O tarafta genel olarak Türkiye'ye herhangi bir sebepten dolayı bir satış geldiği zaman tahvile bonoya da satış geliyor. Bazı günler kayıplar da oluyor. Hani herkes bunu kaldıramayabilir. Bu sabit getirili bir şey, ben para kaybetmem diye de girmemek lazım. Onun riski vardır.
0: Yani sonuçta orada kuponun üstünde ne yazdığına da bakacaksın. Aynı zamanda getirinin ne olduğuna da bakacaksın. Belli dönem sermaye kaybını da göze alacaksın. Ama sonuçta hakikaten getir eğrisinin kısa tarafında mı uzun tarafında mı pozisyonlanırsın diye sorayım.
1: Uzun taraf çok çok riskli ama getirisi de o kadar şık. Yani %30 küsur 10 yıllık lak ediyorsun. Eğer ki hani petrol fiyatı düşer, enflasyon düşerse hani bu enflasyonun 20 puan ötesinde bir 6-7 yıl boyunca para kazanma ihtimalin var. Dünyada görülmemiş bir getiri olacak. Bunun riskini alabilen varsa rahat uyuyacağım ben. Vade sonuna kadar da ömrümün beni götüreceğini tahmin ediyorum. Onun için ben alacağım diyen varsa alsın. Orada çok çok kazanç kapısı var ama işte kısa vadeli daha risksiz, daha garantili getiri diyebilirim. Bir yıl ileriye doğru enflasyon kaç? 24 falan herhalde şu anda. 2 yıl ileriye doğru çok daha düşük. Ama sen 2 yıllık tahvil aldığında 40 küsur kazanıyorsun. Orası birazcık daha yani cebe reel bir getiri olması garantili gibi bir kısım.
0: Dolayısıyla hakikaten bono tarafı da önemli yatırım enstrümanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Döviz ağırlığını nerede tutabilirsin? Belki onu da sormak lazım. Sen biraz önce bahsettin
1: %25 ama diyoruz
0: biz. %25'i dolardan mı, eurodan mı tercih edersin diye sorayım sana.
1: Hiç ikisi indifferent, hiçbir farkı yok benim için. %50-50 gidebilirsin. Dolar da olsa, euro olsa. Bu paritenin çok da fazla fark etmemesini bekliyorum. Yani 1.14'ten 1.19'a, 19'dan 1.14'e tekrar geri gelebiliriz. Yani bu aralıkta oynarız. Hani dengeli bir şekilde portföyü yapmakta fayda var.
0: Peki biraz önce bankacılıktan bahsettiğin için o kısmını da piyasa ağırlığında taşırım dedim. Biraz banka tarafını sormak istiyorum tabii sana. Zira oradaki iyimser beklentiler bir 6 ay kadar ileri gitti. Hatta işte son savaş bitiyor derken bir kez daha hareketlenince ortalık belki bir 3 ay daha ileri atmış da olabilir. Şimdi bugünkü konjonktüre bakacak olursak sonuçta şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Öz kaynak karlılığı enflasyona yakınsayan banka sayısı 1-2 tane. Geneli altında kalıyor. Hani eğer enflasyon beklentisi hızlı şekilde aşağı, faiz hızlı şekilde aşağı gelmeyecekse de o zaman bu öz kaynak karlılıkları enflasyonun altında kalmayı sürdürecek demek.
1: Evet.
0: O nedenle hani bankalarda ayrışmayı beklediğin yer neresi olur? Nereden daha fazla avantaj elde etme potansiyellerini görüyorsun?
1: Biraz önce söylediğin şey aslında birin altında piyasa değeri, defter değeriyle işlem görmeyi hak ediyor bankalar demek. Onun için ben daha büyük resme bakıyorum. Hem içinde öz sermaye karlılığı hem piyasa değeri, defter değerini içeren bir naif formülümüz vardır. O da fiyat kazanç çarpanıdır. Bazı bankalarda fiyat kazanç çarpanı artık anlamsızca 3 seviyesine falan düştü. Yani 3 yılda kendini amorti edebilen bankalar var şu anda Türkiye'de. Biraz onlara bakmak lazım. Yani şunu da anlıyorum. Bir öz sermaye karlılığının tarih boyunca düşe düşe devam etmesi ve enflasyonun altında kalması, sermaye maliyetinin altında kalması bu bazı bankalar için bedelli sermaye artırımını getirmek zorunda. Bedelli sermaye artırımını getiriyor ama delik taşa su dökmek gibi oluyor bu. Yani sermaye benzeri kredi al tier 1 yetmiyor. Artık gerçekten içeriye para sokman gereken zaman bu öz sermaye karlılığının yukarıya gitme hikayesini yapmadığın sürece, makro ihtiyati ağır tedbirleri koyduğun sürece sürekli olarak buna devam etmen gerekiyor.
0: Hiçbir sermayedar da onu koymak istemiyor tabii.
1: Sermayedar koymak istemiyor. Orada şu var, belki onun daha fazla yapılıyor olması gerekiyor. KGF tarafı, kredi garanti fonu tarafından sen bir teminat sağladığın zaman kamu olarak, devlet olarak o işte %0'a yakın risk ağırlığına getiriyor krediye. Çünkü arkasında bir devlet teminatı var bunun. Böylece bankalar daha kredi verebilir duruma geliyor. Şu anda bankalar kredi vermeyi istemediklerinden ya da makro ihtiyati önlemlerin çok sıkı olduğunun da ötesinde veremediklerinden veremeyenler var. Yani %100 risk ağırlığı benim işte core tier 1 çekirdek sermaye tahrik oranımı öyle bir aşağı çekecek ki yasal sınır 8-8'in altına gelmek üzereyim ben diyen, bunun için kredi veremeyenler var. Ya orada işte makro ihtiyaç önlemleri yumuşatacaksın ve öz sermaye karlılığının artmasını sağlayacaksın, ya bol bol kredi garanti fonu vereceksin. Üçüncü bir alternatif yok, ya da bankalar işte ekonomideki büyümeyi destekleyemez hale gelecekler. En büyük komplikasyonumuz budur.
0: Yani sonuçta risk ağırlığını dengeli bir noktaya taşımak lazım bankalar açısından, evet, da sistemin selameti açısından da. Çok teşekkür ediyoruz Mete Yüksel. Sen bu sabah bizlerle birlikte oldun, sorularımızı yanıtladın. İlk bölümü tamamlıyoruz, kısa bir ara, sonra Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte yeniden karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
3: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, bugün itibariyle piyasada biraz daha farklı bir tema gözlemliyoruz. Özellikle yukarı yönlü hareketler var Asya piyasalarının önemli bir kısmında. Sonuç itibariyle baktığımızda Çin'de bir miktar kamu fonlarının devreye girdiğini, özellikle teknoloji hisseleri başta olmak üzere orayı destekleyici hamle yaptıklarını gözlemliyoruz. Yine Güney Kore son dönemin volatilitesinin çok yüksek olduğu bir yer. Bu siyaseten de çok tartışılmaya başlandı. Önce bir Çin tarafıyla başlayalım, tam olarak ne oluyor diye, sonra diğer konulara geçeriz.
4: Açıl devlet müdahale ediyor diye böyle dost doğru başlayayım istersen, iyi yayınlar da diyerek. Şimdi neden bir defa tabii merak edenler olur Açıl. Nereden anlıyoruz kamu fonlarına müdahale ettiğini diye. Tabii herhangi bir resmi açıklama gelmiyor. Böyle bir gelenek de yok ama özellikle kamu fonlarının aldığı bazı ETF'ler var ya da bazı fonlar var. Bu fonları anormal miktarlardaki bu sabah itibariyle sadece öğle arasına kadar 10 milyar doları geçmişti. Dolayısıyla gözlemsel olarak da piyasa katılımcıları fevkalade net bir şekilde kamu fonlarının aldığını görüyor. Bunlar ayrışıyor. Nitekim de örneğin özellikle çip hisselerine gelen yoğunlaşan alımlar görüyoruz. Teknolojiye yoğunlaşan alımlar görüyoruz. Bu nedenle de sadece çip endeksinde Asya tarafında Çin'de %6.7'lik örneğin bundan 5-10 dakika kadar önce bir yükseliş vardı. Tabii burada çok ciddi düşüşlerin Çin'i de kapsadığını, özellikle sadece Kore ile kalmadığını, Çin'de kapsadığını belirtmek isterim. Dün de düzenleyici kurum tarafından, menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından stabilizasyon çağrısı yapılmıştı. Dolayısıyla bütün oklar devlet müdahalesini gösteriyor açık. Tabii bir de Kore konusu var. Kore konusunda tabii siyaset dedi, sosyoekonomik boyutuna ben dikkatini çekmek isteyeceğim. Böyle rakamları bir tarafa bırakarak ama tabii bir taraftan da önümde endeks var. Öğleden sonra seansında şu anda 3.2 görüyorum yükselişte. Yeşil tarafta tabii açık birkaç rakam vereyim. Buradan ciddiyetini anlayacaksın hakikaten. Örneğin Temmuz ortası itibariyle tam bir hafta önceki bu sayı daha sonra artmış olmalı. Tam 1.2 milyon hesaba teminat tamamlama çağrısı gelmiş. Tasfiye edilen hesaplara baktığımız zaman 400 bine yakındı. Bunun da 500 bine yaklaşmış olacağı tahmin ediliyor. Çünkü bugüne kadar satışlar vardı. Dolayısıyla konu şuraya geldi. İşte 3 kişilik bir aile desek artık 4 demiyoruz. 3 kişilik bir aile desek aslında 300 bin çok ciddi 1 milyon insanın aslında birikimlerinin tasfiye edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı konuşuyor ya da manşetlere baktığımızda ya da Güney Kore sosyal medyasına baktığımızda tamamen bu konu şu anda gündemde. Tabii burada tek hisseli özellikle fonlar çok önemli açıl. Özellikle son 2-3 ayda yani borsanın aslında çok yüksekleri çıktığı dönemlerde çok popüler oldu. İnsanlar emeklilik fonlarını sattı zaman zaman evlerini sattılar, bu fonlara girdiler. Oradan da tabii ki kaldıraçlı da olduğu için %50'den fazla çekilmeler yaşandı açıl. Bakalım stabilize olacak mı yoksa tekrar aşağı doğru bir kısır döngüye gidecek mi diye tabii Asya'da bütün gözler Güney Kore'de bu yüzden açıl.
3: Peki bir yandan da korumacılık tartışmasının devam ettiği bir ortamla karşı karşıyayız. Hemen hemen her gün bu anlamda haber akışı devam ediyor. Çin'in bir taraftan işte önce Munşat'ta, daha sonrasında yine Alibaba'nın benzer şekilde Kuwen ile birlikte işte Amerikalılara rakip olduğu bir ortam gözlemliyoruz. Öbür yandan da başta e-ticaret olmak üzere Çin mallarına dönük çeşitli önlem paketlerinin girdiğini, işte elektrikli araçlar konusunda çeşitli korumacılığın adımların sürekli olarak tartışıldığını gözlemliyoruz. Bunun sonuncusu AliExpress Avrupa Birliği tarafından yazılan ceza.
4: Çok ciddi miktarda ceza, bir defa bunu belirtmek lazım. 580 milyon avro küsuratını karıştırıyor olabilirim. 600 milyon dolardan fazla, 700 milyon dolara yakın bir cezadan bahsediyoruz. Çok ağır bir ceza bir defa. Burada Ali Baba'nın da tepkisi var ama tabii kendisini korumak istiyor. Özellikle bu küçük mallar tarafında. Biz de Temu ile biliyoruz, başka şeylerle biliyoruz. Çok ciddi bir şekilde artış var. Gümrük duvarları var. Çeşitli önlemler var ama bu önlemler sanki çok da işe yaramıyor. Dolayısıyla ticaret dışında da aslında bir takım mali araçlara başvuruyor Avrupa Birliği. Bu tarafı da dikkatle takip etmek lazım. Çünkü gerçekten ne demek lazım, saatimize de böyle bakıyorum ama Çinliler kapıdan giremezse bacadan giriyor gibi bir durum oluyor hakikaten.
3: Sadık Aymaz, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun için bu sabah.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın ikinci işlem gününü başlatıyoruz. Küresel piyasalarda özellikle Orta Doğu'daki artan gerilim tansiyonuna rağmen küresel piyasalarda bilanço sezonu dedik ve teknoloji şirketlerine yönelik beklenen bilançolar neticesinde ise bir toparlamayı takip ettik. Risk iştahını destekledi bu toparlama. Asya borsaları yatırımcıların yeniden çip üretçilerine yönelmesiyle birlikte 4 günlük düşüşün ardından bir toparlamaya işaret etti. Bu sabah itibariyle son dönemde sert satışların yaşanmış olduğu teknoloji hisselerinde özellikle toparlanma görüldü efendim ve petrol fiyatlarında bir gerilemeye işaret etti. MSCI Asya Pasifik'e bakıyoruz. %2'nin üzerinde bir yükseliş sergilediğini takip ettik. Yapay zeka yatırımlarının göstergeleri olarak görülen Güney Kore ve Tayvan hisselerinde de yine sert yükselişler, hatta %3,5'un üzerindeki yükselişler dikkat çekti. Japonya tarafında yine cuma günü düzeltti.

0: bölgesine girmişti. Bu düzeltme bölgesinden bir çıkışa işaret etti. %2,7'lik bir yükselişle birlikte dün günü tamamlamıştı. Bu sabah itibariyle yine pozitif bir tarafta olmaya işaret ediyor. Hisse vadeleri ABD vadeliler tarafına baktığımız zaman önceki kayıplarını tersine çevirdiğini takip etti ki Nasdaq 100 kontratlarına baktığımız zaman orada da %1'e varan alımlar söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle çip hisselerini izleyen endekste geçen haftaki sert satışların ardından yine toparlamaya işaret ederken hisse senetlerindeki bu toparlama geçen hafta yükselen petrol fiyatları ve Orta Doğu'da artan gelinin ardından satış baskısının ardından da gelmesi piyasalar üzerinde teknoloji temasını bir kez daha öne çıkardığını takip etmiş olduk. Yatırımcılar şimdi gözlerini aslında bu hafta açıklanacak olan bilançolara, teknoloji bilançolarına çevirdi ki Tesla, Intel ve Alphabet gibi aslında birçok teknoloji şirketlerinin bilançolarına çevrildi. Yapay zeka öncülüğündeki yükselişin sürüp sürmeyeceğine de bu anlamda karar vermek isteyen bir yatırımcı görüntüsü var. Bloomberg Dolar Endeksinde yatay bir görünüm sergilenirken dolar TL sabah saatleri itibariyle 47.20'ler seviyelerinden işlem geçiyor. Hazine tahvilleri pazartesi günkü kayıplarını korurken altın tarafı da buradan nefes almış gibi duruyor. Yarım puanlık bir yükselişe işaret etti. 4000 doların üzerindeki tutulma seyri devam ediyor. Dün Borsa İstanbul tarafında da her ne kadar bankalar tarafında aslında %1,5'luk bir değer kaybına işaret etse de holdingler endeksinde %1,5'luk artıya işaret etti ve bankacılık endeksine rağmen endeks aslında 0,64'lük bir değer kazancıyla 14.070 puana kadar da yükselmiş oldu kapanış seviyesi. Peki bugünden neler bekliyoruz efendim? Goldman Sachs'ın önemli bir aslında rapor vardı Türk Lirası varlıklarına yönelik. Program içerisinde ayrıntılı bir şekilde de konuşuyor olacağız bu tarafı. Türk Lirası varlıklarına yönelik aslında yayımlanan raporda TL'nin reel değerine ilişkin bir bozulma beklentisi ya da isteyerek bir bozulma beklentisine işaret etti bu rapor. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Ekonomi karar vericilerin tam aksine gerçekleşen yayımlanan bir de not. Buradaki ardında yatan mesaj nedir? Program içerisinde konuşacağız. Hemen şöyle bakalım piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıkları nasıl şekilleniyor? Trump yönetimi ateşkesi değerlendiriyor iddiası. CNN'in ismi açıklanmayan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine dayandırmış olduğu haberde Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi azaltacak 10 günlük ateşkesi değerlendiriliyor ve olası ateşkesin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebileceği de ifade ediliyor. Yetkililer bu yıkıcı saldırılar Başkan Trump'ın aksine karar verene kadar devam edecek. Ancak İki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor ifadelerinde kullanmış olduğu petrol fiyatlarındaki yükselişler, enflasyon endişelerini ve hazine tahvilleri ve bunun yanı sıra hisselerdeki kayıpları da takip ettirmişti bizlere. Bir diğer tarafta ise bu kez siyasi gerilimin, jeopolitik gerilimin yanına ticaret gerilimi de eklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada ithalatına %50 vergi uygulaması geldi. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen mallara yönelik %50'lik bir gümrük tarifesi uyguladı. Ek vergi 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Ek vergiyle birlikte otomobil, alkollü içecekler, süt ürünleri gibi kritik ihracat ürünleri için eşit rekabet koşullarının amaçlandığı da belirtilmiş oldu. Dolayısıyla aslında bu süreç içerisinde yerel mallarla ithal mallar arasındaki rekabeti sağlamak amacıyla diyor. Ancak ne kadar aslında amacına uygun bir uygulama %50'lik ek gümrük tarifesi yakından tartışılır. Goldman Sachs'tan ise Brent petrol için 120 dolar senaryosu takip edildi. Goldman Sachs Hürmüz'deki aksamanın ardından sürmesi halinde Brent petrolün son çeyreğinde, yılın son çeyreğinde özellikle 120 dolarlara gidebileceği senaryosunda da bulunuyor ve bunun temel senaryosu olmadığı da vurgulanıyor. Bir diğer bas senaryosu olmadığını vurguladı ama beklentileri altında olduğunu da söyledi. Goldman Sachs bu kez Türkiye için bunu söyledi. Dış denge için Türk lirasında daha hızlı değer kaybına izin verilebilir açıklamasını yaptı. Pazartesi günü yayınlamış olduğu notta bir değer öngörüsü de Türk lirası için geldi Goldman Sachs'tan. Goldman Sachs Türkiye'nin dezenflasyon sürecinden, dezenflasyondan ziyade aslında dış dengeyi istikrara kavuşturmayı öncelik vererek Türk lirasında daha hızlı değer kaybına işaret edebileceğini, bunun da faizin daha yüksek seviyelerde kalması anlamına geldiğini de belirtiyor. hem yüksek faiz hem de aynı zamanda değersiz bir TL beklentisi ne kadar rasyonel bir beklenti tartışılır, program içerisinde konuşuyor olacağız. Banka ekonomistlerine göre bu durum özellikle enflasyonun daha yavaş düşeceği anlamına gelse bile Türk lirasının dolar karşısında yıllık %20'lerin ortalarında değer kaybedeceği de tahmin ediliyor. Yani reel değerlenmenin oranının düşeceğinden bahsediyor. Buna ne kadar ekonomi yönetimi izin verir tartışılır. Dediğimiz gibi tüm bu detayları konuşacağız. Hızlıca veri takvimine geçelim efendim. Ve bugün özelinde neleri takip edeceğiz? Almanya'dan gelecek olan ZİV mevcut durum endeksini karşılıyor olacağız. Türkiye saati itibariyle 12'de gelecek Temmuz ayına ilişkin yine karşılayacağımız veriler arasında. Bunun yanı sıra Euro bölgesinden bu kez beklenti endeksi gelecek. Temmuz ayına ilişkin aynı saat diliminde karşılarken içeride peki neleri takip edeceğiz? Bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı 7 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalelerini gerçekleştirecek. Hazine ayrıca 2 yıl sabit kupon ödemeli dolar cinsi tahvil ve 2 yıl vadeli sabit kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasını ihraç edecek. Dediğimiz gibi dünyada Almanya'dan gelecek olan ZÜV beklenti endeksi ise bugün yine karşılayacağımız veriler arasında olduğunu söyleyelim. Bundesbank Başkanı Nagel tarafından saatler 14.30'u gösterdiğinde ise yakından takip edeceğimiz açıklamalar var. Bu taraftan yine yakından takip edeceğiz ama bunun yanı sıra ABD'den Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ise Temmuz verilerini Türkiye saati itibariyle 15.30'da karşılıyor olacağız. Ve efendim hemen şöyle Goldman Sachs'ın raporuyla başlamak istiyorum. Aslında derinlemesine konuşmak istiyorum. Çünkü içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının olduğu bir haftaya denk gelmesi de bu rapor ilginçtir. Hemen şöyle gidelim Doktor Altuğ Özaslan'la birlikte değerlendirelim Türk lirası varlıklarına yönelik öngörüyü. Altuğ hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Şimdi Altuğ, şöyle bir durum var. Goldman Sachs'ın raporuna özellikle Türkiye dış denge için TL'de daha hızlı değer kaybına izin verebilir ifadesini nasıl karşıladın ben merak ediyorum önce. Öngörü Türk lirasına yönelik dezenflasyondan ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmayı öncelik vererek Türk lirasında daha hızlı değer kaybına izin verebileceğini, bunun da faizin daha yüksek seviyelerde kalması gerektiği anlamına geliyor dedi. Şimdi bu bir rejim değişikliğine işaret ediyor böyle bir beklenti. Ne kadar rasyonel geldi sana?
1: Yani hiç rasyonel gelmedi açıkçası. Nasıl tepki verdin dedin ya. Gerçekten raporu okuyunca güldüm. Sebebini söyleyeyim. Olmuş bir şeyi zaten bundan sonra olması gerekiyor gibi anlatmışlar. Ben o yüzden raporu hayretle okudum. Yani şöyle bakalım esasında. Ben Merkez Bankası'nın yani içerideki esasında dolar TL'nin günlük değişimini Merkez Bankası'nın açıkladığı günlük döviz alım satım fiyatlarından takip ediyorum. Çünkü dövizdeki fiyat hareketinin bir şekilde crawling peg olarak kontrolü Merkez Bankası'nın bankalara kotasyonu salık vermesiyle gerçekleşiyor. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz kuru esasında o kotasyonların ortalaması olduğu için en doğru veriyi, en rafine veriyi de Merkez Bankası'nın işte günlük dolar TL, euro TL vesaire kuru veriyor. Ben her gün buradaki değişimi alıp aylık olarak da ortalamasına bakıyorum. Şimdi şuradan örnek vereyim. Biz Şubat ayında Amerika-İran gerginliği, buradaki savaş başlamadan önce günlük değişim frekansı 0.05'ti yüzde. Bunun da yıllık bileşiği %13'e geliyordu. Savaş başladıktan sonra Nisan ve Mayıs ayında Merkez Bankası bunu günlük %0.07'ye çekti. Şimdi ise son 2 aydır Haziran'da ve Temmuz'da %0.09 geçiyor. Zaten günlük 0.09'un aylığı %2, yıllık bileşiği %25'tir. Raporda %20'nin ortalarında bir değer kaybına izin vermeli Merkez Bankası diyor. Zaten Merkez Bankası 2 aydır buna izin veriyor. Yani Merkez Bankası'nın yaptığı bir şeyi bundan sonra yapmalıymış gibi söylüyorlar. O yüzden hani Bence raporun herhangi bir açıkçası rasyonel bir tarafı da yok çok. Çok bir saygınlığı da yok, kimse kusura bakmasın. Bir de şöyle bakmak gerekiyor. Yani sen burada gecelik faizi fonlamayı haftalığa geri çekme. Faiz indirim sürecini biraz daha uzat. Uzatmazsan hani biz çıkarız gibisinden esasında Merkez Bankası'na ya da ekonomi yönetimine bir nevi bir mesaj veriliyor. Yani bence içeride enflasyonun belli sebeplerle, egzojen faktörlerle dezenflasyon sürecinin uzaması sebebiyle Türk lirasının reel olarak değerlenme süreci de uzadı. Bu süreç uzadıkça içeride carry trade için gelenlerin bizden nemalanacağı sürede, bizden elde ettiği nema da uzadı. Ama hani artık işi sen bunu devam ettir, sen bunu devam ettir, reel faiz daha fazla olsun, carry trade'e biz bir yıl daha devam edelim, bir buçuk yıl daha devam edelim demek biraz faiz arsızlığına giriyor. Türkiye'nin içerideki ekonomik dengelerini de göz önüne aldığımızda bunun herhangi bir makul tarafı yok. O yüzden de hani ben dediğim gibi yani raporu herhangi bir şekilde rasyonel bulmuyorum. Aynı zamanda böyle bir şeyin yapılması carry trade'lerin hızlı bir şekilde unwind'ına da sebep olur. İçeride kabaca 40 milyar dolar var diye varsayalım carry trade'i. Buradan ciddi bir çıkış doğal olarak Türk lirasının reel değerlenme sürecini de baltalayacak bir yere getirir. Burada bir zincirleme etkisi yaratır. Merkez Bankası sonuçta burada kendi rezervinden bunu karşılayacak. Ondan sonra yeniden işte yok net rezerv, brüt rezerv, swap öncesi rezerv. Bunların hepsi gündeme gelecek. İçeride bu sefer yerli tasarruf sahibi korkacak. DTH'lerde artış göreceksin. Kurumsal tarafta döviz borcu çok yüksek. Onlar biz acaba dövizden hit yer miyiz diye döviz almaya başlayacaklar. Sonucu bambaşka bir yere gelecek. O yüzden dediğim gibi elle tutulur rasyonel hiçbir tarafı yok bence.
0: Ya bir de şöyle bir politika setinin çıktısı olarak şimdi öyle bir senaryo dahilinde yüksek faiz ama aynı zamanda daha az değerli TL. Şimdi bu sefer hem üretim tarafı hem de talep tarafını o zaman kısmak. Böyle bir sonuç nasıl bir sonucu beraberinde getirir böyle bir kurgu? Yani dolayısıyla raporda bu ikilemin farklı iki yönde yönetilecek. Ya kuru seçersin ya da işte yüksek faizi seçersin, kurdan vazgeçersin. İkili set şeklinde böyle bir yönetimden oldukça uzak olunabileceği yönünde beklentiler var. Peki reel efektif döviz kuruna baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rahat olduğu veya rahatsız olmaya başladığı bir bant görüyor musun Altunsa?
1: Ya açıkçası çok öyle bir şeye bakıyorlar mı bilmiyorum. Yani bence içerideki Türk lirasının yani toplam mevduata oranı ya da işte YPTL vesaire diye ayrılmak ki bunun içerisine altını katıyorlardır diye düşünüyorum. Son seneler, ben senelerdir hep söylüyorum içine de altın katılmalı diye. Son bir iki senede raporlarda katılmaya başladı bu iş. Bence buradaki baremleri çok daha fazla önemsiyorlar. Hani TL değerli değersiz tartışması zaten çok farklı bir konu. Ben hani doktora tezde dolarizasyon biri olarak hep şöyle bir hipotezle yaklaşıyorum. Bence herhangi bir para biriminin ya da kurun adil değeri olmaz ve bu hesaplanamaz. Ben bunun hesaplanamayacağını söylüyorum hep. Yani böyle bir öngörü çok zor. O yüzden de hani içerideki bakış açısında bence TL, YP, mevduat dağılımına, buradaki dolarizasyon eğilimine bakıyorlar. Ondan sonra da hani işte kurun seviyesi, faiz, nominal faiz seviyesi, reel faiz seviyesi vesaire gibi bence bu taraflarla ufak ufak rötuşlar yapıyorlar. Yani optimize ediyorlar esaslı bir matematik denklemi üzerinden diyelim. Hani TL gerçekten çok değerli mi? Ben Türk lirasının hani çok çok überde değerli falan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bugün diyelim ki 47-20. Yani 47-20 olmasa ne olması gerekirdi? Ya 49 falan olması gerekirdi. 55-60 falan olması gerekmezdi belki, bilmiyorum. Hani o yüzden hani bu tip şeylere ben çok bakmıyorum. Merkez tarafında bunu çok dikkate aldığını şu anda düşünmüyorum. Dediğim gibi onlar için önemli olan içeride enflasyonun, yani daha doğrusu enflasyonla mücadelenin, dezenflasyonun en önemli ki belki de tek aracı olan Türk lirasının reel olarak değerlenmesi için TL mevduata ve buradaki oranın devam etmesidir. Bu yüzden de bence baktıkları en önemli hikaye budur. Bunun da bence %55'in altına düşmesini hiçbir şekilde istemiyorlar.
0: Peki şimdi Türkiye'nin raporda özellikle Çin'e karşı aramalı ihracatında olsun, Avrupa pazarında rekabet kaybettiğine işaret ediyor. Ya şimdi ister istemez şunu sormak istiyorum. Yani dönüp dolaşıp yine biz rekabetçiliği kura mı yansıtacağız? Özellikle Goldman'ın dediği gibi kur ayarlaması mesela bu kaybı telafi edebilir mi Altuğ? Yoksa artık sorun sadece biraz daha fiyat rekabetinden daha çok farklı bir noktaya mı kayıyor? Biraz da burayı tartışalım.
1: Yok ya, bu bence ciddi bir yanılsama ve kanıksanmış bir ezber. Bence Türkiye'de sermayedarların önemli bir kısmı belli birkaç tane cümleyi böyle dile pelesenk olmuş vaziyette ezberlemişler. Bununla alakalı belki çok doğru danışmanlıklar ya da yönlendirmeler de almıyorlar. Ya da böyle kullanmak kolaylarına geliyor. Yani biz rekabetçi olmak için Türk lirası değer kaybetsin vesaire diye. Böyle bir şey yok. Yani Türk lirasının değer kaybetmesine izin ver. Diyelim ki bugün izin ver. %10'luk bir hareket yaptı. Bu sana sadece tek bir kargo. Tek bir kargoda para kazandırır. Stoktaki malı daha yüksek bir değerden satarsın, daha yüksek bir TL elde edersin. Ama ondan sonra bir sonraki kargoyu hazırlarken senin ham madden, ara malın, ondan sonra enerji maliyetlerin, bunların hepsi yükselmeye başlar. 3 ay 6 ay sonra işçilik maliyetleri, doğal olarak asgari ücret vesaire artışları konuşulur. Onlar gelir ve sen bir önceki paradigmaya geri dönersin. Yani bu sadece tek kargoluk bir şeydir. Ben neden bu Türkiye'de sermayedarlara ezberletildi ya da neden bu hani böyle dile pelesenk oldu, kabul ediliyor. Gerçekten çok bana rasyonel gelmiyor. Aklım hafsalam almıyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'de bizim rekabetçi olamamamızın en önemli sebebi tedarik zincirinin her safhasında dışa bağımlılığımız. Yani örnek vereyim. İşte demir çelik içinde, sektörlerin birçoğu içinde biz Çin'den ara mal da alıyoruz, ham madde de alıyoruz, başka ülkelerden de alıyoruz. İçeride doğal olarak işte arsa ve bunun rantiyesi sebebiyle fabrika kurma maliyetleri, inşaat maliyetleri, malların dışarıdan gelme sebebiyle demir çelik vesaire maliyetleri yüksek. Son 2 senede işçilik maliyeti döviz bazında Türk lirası reel olarak artınca arttı. Doğal olarak katma değer de yok. Yani yeniden yatırım da yapılmıyor. 2 jenerasyondur, 3 jenerasyondur Türkiye'nin sermayedarları tek bir işi yapıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bir aile 3 jenerasyondur aynı işi yapıyorsa burada bir problem vardır. İkinci, üçüncü, dördüncü yan sektörlere neden girilmedi diye. Herkes esasında bir şekilde rahatına düşkün. Kuru salsınlar, faizi versinler gibi. Tamam. İçeride zaten mevcut ekonomi politikası sanayiciyi çok yordu. İSO'nun biz son verilerine bakarsak ISO 1000'de mesela şirketlerin finansal giderlerinin EBITDA oranı 1,8 %85'e geldi. Fabrika oranı 2 katına geldi. Zaten bu tarafın rahatlatılması gerekiyor. Ama rekabetçiliğin çözümü Türk lirasının reel olarak değer kaybetmesi ya da kurun bırakılması değil. Rekabetçiliğin çözümü Türkiye'de bir kalkınma politikası geliştirilmesi, Türkiye'de belli sektörlerin öncü sektör haline getirilmesi, devletin bunların önüne açması, sermayenin, doğru sermayenin, akıllı sermayenin buralara yönlendirilmesi, ara malda ve ham maddede 20-30-40 senelik projeksiyonlarda bizim neyi üretmemiz gerektiği ve bunların yolların açılması ve bizim tedariklerden, yani katma değeri düşük, çok düşük marja yapılan ticaretlerden çıkmamız, bunları başka ülkelere bırakmamız, yani bu kadar basit bir şey. Ama hani ben 41 yaşındayım, hayatımda buna kafa yoran, bunu yapmak isteyen bir yönetim hiç görmedim. Bir gün olursa inşallah biz de o zaman rekabetçilikle Türk lirasının değer kaybını konuşmayı bırakır. Gerçek anlamda Çin gibi rekabetçi nasıl olur yaparız. Bakarız. Onlar 5 yıllık ekonomik planlarla yaptılar bunu, biliyorsun. 15. planlarını bitirecekler. Önce fason ürettiler, üretimi öğrendiler. Ondan sonra bunun know-how'ını aldılar, bunu geliştirdiler ve en sonunda kendi markalarını çıkardılar. Biz hala fason üretiyoruz. Yani
0: Peki.
1: bu kadar basit bir şey esasında.
0: Yani doğru. Şimdi bu raporda mesela dezenflasyondan daha çok dış dengeye önem verilebileceği yönünde bir mesaj veriliyor, ama şunu da sormak istiyorum. Özellikle raporda ne bekliyor diye baktığımda 2026 cari açının milli gelirin %3,5, yani yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinde öngörüyor. Şimdi bu rakam sence Türkiye açısından yönetilebilir mi, yoksa yeniden dış finansman tartışmalarını gündeme taşıyabilecek bir rakam mı aynı zamanda?
1: Bence 60 iddialı. Yani 50 civarı bir şey daha makul geliyor, ama tabii Brent buralarda kalırsa ve hani Amerika ile İran arasındaki chicken game devam ederse, o zaman evet 60'a doğru gitme makul olabilir, ama 50'ye de 60 çok bir şey fark etmez. Türkiye bunu yönetebilir. Hani burada rezervler konusunda nicelikle nitelik arasında belki ayrım yapmak gerekiyor. Biz sonuçta kısa vadeli girişlerle, swaplarla bir şekilde rezerv topladık. Bir de aynı zamanda içeride tasarruf sahiplerinin Türk lirasına ve ekonomi politikasının kuru bir şekilde crawling peg'te bırakacağına inanmasıyla TL'ye geçmesi üzerinden biz bu rezervleri yaptık. Bir yerde hep şunu söylüyorum zaten. Bu politikada bu reel değerlenmeden ve bu crawl impact'den çıkışın nasıl olacağına dair 3 senedir bu soruyu soruyorum. Herhangi bir cevap yok. Merkez Bankası'na bunu soran da yok esasında enflasyon raporlarında. Çıkışta nasıl olacak? Çünkü çıkışta içerideki tasarruf sahibi, senelerdir dolar bazında ciddi neme sahibi olan tasarruf sahibi de bir şekilde dolarize olacak. Biz yeniden dolarizasyonda örnek veriyorum %40'lı seviyelere, 45'li seviyelere geri geleceğiz. Hızlı bir şekilde geri geleceğiz. Swaplar vesaire bu girişler de çıkacak. O yüzden hani rezervin niceliği ile niteliği arasındaki farkı fonlamanın kalitesi açısından değerlendirmek gerekiyor. İhracat tarafı da biliyorsun tabii zayıf gidiyor. Hem dediğim gibi yani içeride üretim maliyetleri ve ham madde alımları işte ara mallar vesaire pahalandı. Şirketlerin brüt marjları düşüyor. Finansal giderler ciddi bir şekilde faaliyetkarlarında törpülüyor. Yeni bir yatırım vesaire de gelmiyor. Yani hat geliştirme, verimlilik arttırma. Çünkü paranın maliyeti de çok yüksek. Bu taraftan ithalat ihracat dengesinden de giriş az. Yani biz kısa vadeli portföyle dönüyoruz. Ama 50-60 milyar buna rağmen bir problem olur mu? Olmaz. Yani bizim tarihsel ortalamamız son herhalde 20 yılda %4,5 civarında. Yani %4,5-5'lere kadar ben Türkiye'nin herhangi bir problem yaşayacağını düşünmüyorum.
0: Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta faiz kararını karşılayacağız. Şimdi hem bu karardan hem de yılın ikinci yarısındaki karardan ne bekliyorsun? Dezenflasyon sürecinin en etkili aracını yine faiz olarak kullanan bir merkez görüntüsü mü göreceğiz? Nedir?
1: Esasında programın başından beri konuştuğumuz konuları birleştirirsek yani olması gerekenle hani piyasanın beklediği ya da ne olabilir öyle cevap vereyim. Ben içeride hani kendim de şirketlere yakınlığım sebebiyle biliyorum. İçeride sanayi tarafının neden ve nasıl zorlandığını biliyorum. Kronik sebepler ayrı bir konu ama doğal olarak dezenflasyon sürecinin uzaması, enflasyon hedefinin tutmaması, yarın da tutmayacak olması 2027 sonu dahil, yarın da tutmayacak olması artık bir yerde sanayici, üretici gerçek anlamda boğdu. Bu kadar yüksek reel faize şu anda gerek var mı bilmiyorum. Yani gecelik %40 demek, yıllık bileşikte %49 demek. Bunun stopajını düştükten sonra 40,5'a gelir. Şu anda 31 civarında, 32 civarında yıllık enflasyon var. Yıl sonu beklentisi %29. Bu kadar yüksek reel faizle piyasayı boğmanın bir anlamı var mı? Ki Merkez Bankası 1 trilyon TL civarında para çekiyor. Ciddi makro ihtiyati tedbirler var. Yani belki printer'dan çıktı alsan 2A4 kadar var. Her taraftan bu kadar sıkışmışken bu kadar oluyor demek ki. Bence artık bir yerde Merkez Bankası'nın reel faiz adımlarını gıdım gıdım kısması gerekiyor. O yüzden ben Merkez Bankası'nın hani bu hafta ne yapması gerekiyor dersen bence artık fonlamayı gecelikten haftalığa net bir şekilde çekmesi gerekiyor. Ondan sonra da küçük kademelerle faiz indirimine gitmesi gerekiyor. Biz hedefleri ve beklentileri rasyonel tutmadık. Çok iddialı tuttuk. Cevdet Hoca'nın da orada bu iddiaya dair bir sözü vardı. Kabul ediyorum, çok da doğru bir söz. Ama iddianın arkasını Merkez Bankası dışındaki bileşenler tarafından dolduramadığımız ve enflasyonun arkasındaki gerçek sorunları çözemediğimiz için biz bu iddialarla buluşamadık. Buluşamayacağımız yerde beklentileri normalleştirip, beklentileri, hedefleri rasyonel bir hale getirip, örnek veriyorum bu sene için 29 yaparsın, gelecek sene için 20 yaparsın. Zaten olabilecekler budur. Para politikasıyla görünümü de buna göre bir forward guidance'da insanları yönlendirebilirsek ufak ufak faiz indirimlerini yaparak piyasayı da yormayız. İnsanların da Türk lirasından dövize geçmesinin önüne geçeriz. Ama doğru bir iletişimle bunu yapabiliriz. Bu yüzden de dediğim gibi bence Merkez Bankası'nın artık geceli haftalığa çekmesi gerekiyor. Ondan sonraki toplantılarda da senenin sonuna kadar her toplantı 100 bas puan indirebilir. Bence reel faiz de gayet makul olur. Merkez Bankası bunu yapar mı? Şu anda bence bu hafta itibariyle çok yapmaz. Yani yapar gibi gelmiyor bana açıkçası. İhtimali düşük. Ha, çok arada bir örnek vereyim. Şunu da yapabilir. İçeride biliyorsun koridor asimetrik. Hı hı. Yani koridoru simetrik hale getirebilir. 38,5'a çeker orada tavanı. Ama gecelik 38,5'tan devam edeceğim de. Bir sonraki toplantıda 10. ayki toplantıda geceliği haftalığa çeker. Bu da bir seçenek olabilir ama piyasa bunu çok karmaşık okuyabilir. Hani o yüzden ne kadar tercih eder bilmiyorum. O yüzden pas geçme ihtimali çok yüksek ama bence artık Türkiye'de üreticiyi, sanayiciyi vesaire rahatlatmak adına Türkiye'nin daha makul enflasyon hedeflerini seçmesi, iletişim ve forward guidance'ı doğru yapması ve küçük adımlarla, bebek adımlarıyla bir faiz indirim sürecine başlaması gerekiyor. Yoksa bu kadar sıkı bir politikayla bence evet serbest piyasa ekonomisinde zayıf olanlar elenir. Only the strong survive diye bir şey var ama belli bir yerde zararlar artık herkese zarar, yani bu politikalar herkese zarar vermeye başladığında bunların tadilatı, tamiratı da çok uzun zaman alır. Bence artık sepetin içerisine koyduğumuz şeyleri düşünürken bu denklemin parametrelerinin içerisine bunu da koymamız gerekiyor. Artık buradaki perspektifi genişletmemiz lazım.
0: Peki Altuğ, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir hafta, güzel bir gün diliyoruz sana da. Ve efendim kısa bir araya gidiyorum.
2: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıf katılımlı.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Ve Elif Cansever'le birlikte devam ediyoruz. Elif günaydın, hoş geldin. Nasıl bir güne başlıyoruz?
1: Dünün aksine bugün küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar daha açık olduğu bir güne başlıyoruz. Pelin, piyasalara baktığımızda özellikle Asya tarafında 4 günlük kayıp serisinin bugün bir miktar daha törpülendiğini, MSCI Asya Pasifik Endeksinin Samsung ve TSMC önderliğinde %2.4'e kadar yükseldiği bir güne başladık seans içinde. Şu dakikalarda seansları noktalayacaklar ama şu an geldiğimiz özellikle Çin tarafında %7'ye yakın bir primlenme gördük teknoloji hisselerindeki satışlarla beraber. Buradan hemen geçmek istiyorum Amerika tarafına, Wall Street tarafında da vadelerde şu an pozitif bir seyirin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tahvil faizleri hala yüksek seviyeler devam etse de bugün bir miktar daha alıcılı taraftalar. Ama aslında bu haftanın hem küresel hisse senedi piyasasına hem de bundan sonraki yılın ikinci yarısında bizi bir miktar daha yönlendirecek olan bilanço sezonunu geçen hafta başlatmıştık. Bu hafta gelecek olan önemli bilançolarda bunu bir miktar daha bundan sonraki sürecin küresel hisse senedi piyasalarında bundan sonraki sürecin gidişatı hakkında bize yön verecek. Yarın itibariyle Tesla ve Alphabet'in bilançosuyla beraber teknoloji hisselerinin de bilançolarını almaya başlıyoruz. Onun ardından da Microsoft, Meta, Apple ve Amazon'un bilançoları gelecek. Bu şirketler özellikle S&P 500'ün şu an teknoloji hisseleri tarafında tarihin en yüksek

0: seviyelerinde ağırlık olarak tarihin en yüksek seviyelerinde teknoloji hisseleri bulundurduğu bu dönemde hisse senedi endeksin altında yaklaşık 1/4'ünü kaplamasıyla beraber küresel hisse senedi piyasasında sadece Wall Street tarafın değil kalan yılının geri kalanı için bundan sonraki süreçte hisse senedi performansları için bizim için oldukça öngörülmemizi sağlayacak olacak ve bu gelen sonuçların beklenti altında kalması aslında bir miktar daha küresel piyasalardaki kaldıraç etkisinin bir miktar daha yükselmesiyle satışları hızlandırabilir. Özellikle şu an gördüğümüz grafiklerde momentum hisselerinin Amerika tarafında ABD yüksek momentum hisse senedinin %30'a varan yüksek potansiyelli işlem görmesi bu sene içinde ve arkasından Avrupa hisse senedi sepetinin de bir miktar daha yukarı yönlü %20'lere varan yukarı yönlü hareketleri ne kadar son dönemde törpülense de yıl içinde beklentilerin oldukça üzerinde bir performans göstermeleriyle bilanço sezonuyla beraber bir miktar daha test edecek. Dediğim gibi kaldıraç efektinin bir miktar daha yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz ve burada beklenti altı gelecek bilançolarında bir miktar daha hisse senedi piyasasını test edeceğini söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum Avrupa piyasalarına. Çünkü Avrupa piyasalarına baktığımızda özellikle açıklanacak bilançolar tarafında analistler oldukça umutlu. 16 ayın zirvesinde bir kar realizasyonu bekliyorlar Avrupa bilançolarından. Hemen rejimizden rica edeyim o grafiğimizi de alalım. Özellikle Citi'nin Avrupa, İngiltere hariç kar tahmini revizyonları şu an 16 ayın zirvesinde bulunuyor. Bir miktar daha Wall Street'in gölgesinde kalmış Avrupa hisselerinde. Şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha kar realizasyonunun yukarı yönlü tahminlerinin arttığı ve aslında yatırımcıların bundan sonraki süreç için yatırımlar ne tarafa gidiyor diye baktığı, özellikle yukarı yönlü hareketlerini takip ettiği momentum hisselerinde bir miktar daha iştahların arttığı bir dönem bekliyorlar diyebiliriz. Biz de bu hafta özellikle gelecek bilançolarda ve Merkez Bankası sonuçlarıyla beraber piyasa analizlerini yapmaya çalışmaya devam edeceğiz.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını nokta alıyoruz.

0: Ve efendim hemen şöyle bir borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan varlık yönetim direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz. Evet, nasıl bir performans bekleriz bugünden?
1: Günaydın, hoş buldum. Dünkü pozitif kapanıştan sonra bugün de endekse bir pozitif açılış beklentimiz var. Yurt dışı tarafta da bir miktar şu an sular sakin. Asya tarafı biliyorsunuz pozitif kapattı. Amerika tarafında vadeliler şu anda pozitif. Bizde de yine dediğim gibi pozitif bir açılış beklentimiz var. Tabii yukarıda yine 14.160-14.150 aralığı çok önemli bir direnç olacak. 50 günlük üstsel hareketli ortalama. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü bu seviyenin üzerinde kapatmıştık. Ancak Cuma günü gelen satışlarla tekrar aşağıya dönmüştük biliyorsunuz. Bugün özellikle kapanış bazında 14.150 seviyesinin üzerine kalabilecek miyiz, kalamayacak mıyız? Özellikle bunu arıyor olacağız.
0: Peki, Tolga Bey çok teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz hem info yatırım ailesine hem de sizlere. Ve efendim evet, bugün aslında Goldman'ın dün gelen raporunu yine bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Ama diğer tarafta küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilime rağmen teknoloji hisselerindeki toparlanma risk iştahını bir miktar daha desteklemiş gibi duruyor. En azından Asya fiyatlamaları ve vadeliler tarafındaki fiyatlamalar bu tarafa doğru evrildi. Teknoloji hisselerindeki bilançolar odak noktası olmaya devam ederken yatırımcılar an itibariyle gözlerini aslında buradan gelecek olan teknoloji şirketlerinden gelecek olan finansal tabloları çevirmiş bulunmakta ki çünkü yapay zekanın bu anlamda sürüp sürmeyeceğine de dikkat çekecek bu bilançolar. Dolayısıyla küresel piyasa açısından önem arz ediyor. İçeride ise merkezin kararı var Perşembe günü. Bu hafta dolayısıyla TL'ye yönelik aslında beklentilerde uluslararası raporlarda epey de bir konuşulacak gibi duruyor. Merkeze yönelik beklentiler geldikçe bizler de aktarıyor olacağız. Şimdilik yatırım bülteni noktadayız. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. 15

0: Babamız ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi Ana Salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bizlere her zaman olduğu gibi finans şefimiz Bekir Gürdam'a eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, günaydınlar
1: merhaba,
0: diyelim
1: merhaba,
0: sizlere.
1: Günaydın.
0: Şimdi baktığımız haftanın ikinci işlem günündeyiz Bekir Bey ve burada 14 bin puanın üzerine çıkmış bir kapanışla dün ilk işlem gününü tamamlamış bulunmaktayız. Ve son dönemdeki aslında bu düşüş serisinde biraz daha durulma noktasına geldiğimizi Borsa İstanbul BIST Endeksi tarafında gördük. 14.070 puandan dünkü kapanışımızı sergilemiş bulunmaktayız değerli izleyenler ve burada bakıldığınızda 54 hisse yukarı yönlü giderken 41 hissenin geri yani düşüş yaşadığını görüyoruz. 5 hisse yatay seyrinde ilerlemiş ve alt detaylarına bakıldığında tabii ki düşenler çıkanlar tarafında Altınay, Euro Power, aslında girişim elektrik, Pasifik Eurasia tarafı varken puan bazlı baskılarda ise Kuyaş, Destek Finans Faktöring, Şekerbank, Baslı Gıda ve Bera Holding'in olduğunu gördük. Şimdi Bekir Bey biz böyle aslında yatay pozitif giden bir işlem hacmiyle günü kapattığımızı gördük. Peki bu tarafta bu kapanışı nasıl okumak lazım? Çünkü 14 bin puan bandı bizim için kritik galiba.
1: Yani endeksin böyle benchmark olarak kabul ettiğimiz rakamına, BIST yüzün rakamına baktığımız zaman yatay pozitif diyebiliriz ama alta indiğimiz zaman sektörel o kadar fazla ayrışma, hisse bazlı o kadar ayrışmalar var ki hiç yatay bir banttan söz etmemiz mümkün olmuyor. Şöyle söyleyeyim, mesela Tüpraş endeks üzerinde ağırlığı en yüksek hisse evet. senetlerinden biri konumuna geldi son zamanlardaki yükselişle. Tarihi zirvesinden işlem görüyor. Dün %6.3 değer kazandı. Aylık getirisi %35 oldu. Yani Temmuz ayının başından bu yana getirisi %35 oldu. Burada petrol fiyatlarındaki düşüşten aslında biz bundan 3 hafta önce Tüpraş hisse senedindeki baskıları anlatırken petrol fiyatlarındaki düşüşten olması gerekenden fazla olumsuz etkilendiğini analiz raporlarına baktığımız zaman buradaki marjdan birkaç çeyrek daha petrol fiyatları düşse bile olumlu etkileneceğini dolayısıyla model portföylere eklendiğini veyahut da hedef fiyatların yükseltildiğini yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışmıştık. Nitekim de son 2-3 haftadır çok hızlı bir yükselişle aylık bazda %35 getiriye ulaşmış durumda. Buna rağmen perakende sektörü enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesiyle perakende de özellikle zincir marketlerin pozitif seyrinin devam ettiğini görüyoruz. Bu da BİM özellikle endeks olumlu yönde katkı yapıyor. Olumsuz tarafta ne var? Banka hisseleri var. Banka hisselerini yine konuşmaya devam ediyoruz. Tüpraş için 3 hafta söylediğimizi aslında banka hisseleri için şimdilerde söylemeye başlayabiliriz. Şöyle ki evet enflasyon yüksek seyrediyor. Evet sıkı para politikası devam ediyor. Dolayısıyla banka hisseleri, banka bilançoları bundan bu çeyrek ve önümüzdeki çeyrek olumsuz etkilenecekler. Ancak benzerlerine göre bakıldığında, gelişmekte olan ülkelerdeki benzerlerine göre bakıldığında artık hem fiyat kazanç oranı hem piyasa değeri anlamında, piyasa değeri defter değeri anlamında diğerlerine olumsuz yönde oldukça ayrıştığını görüyoruz. İçeriye baktığımızda ise banka bölü sanayi rasyosuna baktığımız zaman 2024'ten beri en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada eğer ki sanayi tarafı pozitif seyrini devam ettirecek bir temele sahipse bunların bankanın bundan çok daha dışarıda kalması çok mümkün değil. Evet bankacılık sektöründe bakıyoruz tahsili gecikmiş alacaklarda artış var ama bu hala çok önemli derecede bir sorun teşkil edecek düzeyde değil. Ticari taraftaki tahsili gecikmiş alacaklarda karşılıkla yıl başında bankaların öngördüğü seviyelerde ve burada yönetilebilir seviyede tutulmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte neler olabileceğine ilişkin ise özellikle Avrupa tarafında eğer ekonomik aktivitedeki toparlanma başlarsa buradan öncelikle bizde otomotiv ve beyaz eşya sektörü ardından da bankacılık sektöründe buradan gelen toparlanmayla pozitif etkilenebileceğini göz ardı etmemek lazım. Şimdi bunları bu şekilde bir kenara bıraktıktan sonra dün dediğim gibi Tüpraş, BİMAŞ gibi hisse senetlerinin pozitif katkısı endeks 14.000'in üzerine 14.200 seviyelerini test eder duruma getirse de petrol fiyatlarındaki yükselişten negatif etkilenen ulaştırma sektörü, bankacılık hisselerindeki negatif seyir Ki bankacılık hisselerinde şöyle orada bir alt detay da vereyim. İş Bankası'nda, İş Bankası'nın C hisse senedinde dün çok ciddi satış baskısı gördük. Burada bunun diğerlerinden de negatif ayrıştığını gördük. Bu yatırımcı algısını da bozan bir duruma geldi. Çünkü en fazla işlem hacmine sahip banka hisselerinden biri İşçe. Buradaki yoğun satış baskısı Bank of America aracı kurumu üzerinden gelen bir satış ordinası olduğunu tahmin ettiğimiz yoğun satış baskısı hisse senedi üzerinde çok ciddi %3'ün üzerinde değer kaybına neden oldu. Bu diğer bankaların da aslında toparlanma isteğine giren bankaları da ekstra bir satış baskısı getirdi. Endeksin 14.200 aşamamasının bence en önemli sebebi sadece İş Bankası özelinde gelen bu satış baskısıydı. Çünkü piyasada şey konuşulmaya başlandı. Bilmediğimiz bir şey mi var? Neler oluyor? Niye böyle bir satış geliyor? Diye belirsizliğe neden oldu. Bu da algıyı bozarak 14.200'ün aşılmasını engelleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Bununla birlikte enerji tarafındaki şirketler pozitif. Astor yine %3.4 yükselişle endekse pozitif katkı sağlayan taraftaydı. Destek Finans Factoring yine olumsuz tarafta ilk başı çekmeye devam ediyor. Ama her düşüşünde endekse olan etkisi de azalıyor. 85 puanlardan başladık. Dünkü taban olmasına rağmen bu etki 60 puana düştü BIST yüz endeksinde. Yalnız fiyatın yani bu zirve seviyesi

0: ülkelerinden alan yatırımcılar için çok ciddi bir kayıp söz konusu. %70'lerin üzerinde yükselişle bir önceki ay geldiği seviye sadece %35 düşerek aynı seviyelere neredeyse yaklaştı. Dolayısıyla düşüşlerin bu gibi hızlı yükselişlerde, kademeli yükselişlerde düşüşün hızlı olması kaçınılmaz oluyor. 3.960 liradan 2.270 liraya 5 günde geldi hisse senedi. Dolayısıyla bu tip hisse senetlerde yatırımcıların temkinli olmasına özellikle tavsiye ediyoruz.
1: Şimdi tabii offshore tarafını konuştunuz. Bugün de kapa yapılan şirket haberlerinin detaylarını paylaşmak lazım Bekir Bey. Bakıldığında bugün dün aslında kapanıştan sonra ikinci çeyrek finansallarına start verildi. Türkiye Sigorta bilançosuyla. Bilançoya bakıldığında kapa yapılan açıklamalarda şirket ikinci çeyrek 2026'da 7,21 milyon lira net kar açıklamış bulunmakla değerli izleyenler ve yıllık %46'lık bir artışa bu taraf işaret ediyor. Çeyreklikte %9'a varan bir artış olduğunda detaylarda görüyoruz diyelim ve diğer şirket haberlerimize göz gezdirelim. Gedik Yatırım tarafından aslında gelen bir beklenti de vardı. Pozitif olarak yorumlanmıştı. Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası tarafından da kapa bir açıklama yapıldı. Yönetim kurulu tarafından Commerzbank koordinatörlüğünde 367 gün vadeli 65 milyon dolar ve 141,4 milyon euro tutarında 2 aile dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşmasına imza atıldığı konuşuldu. Orge Enerji tarafından bir açıklama geldi. Elektrikli araç şarj ünitelerine dair şirket tarafından üretim ve satışı devam etmekte olan AC tipi round ürünü Türk Standartları Enstitüsü tarafından elektrikli araçlar için iletken şarj sistemi başlıklı standartın belgelendirdiğini açıkladı. Astor Enerji tarafına baktığımızda ise şirket Türkiye Elektrik İletim tarafından düzenlenen 11 adet mobil hibrit modül tedarik ihalesini resmi olarak şirket üzerinde bırakıldığını açıkladı. Koton Mağazacılık tarafından kapı yapılan açıklamaya bakıldığında 17 Temmuz 2026 tarihinde Ukrayna tarafından Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilen İHA saldırıları sonucunda şirketin Rusya'daki e-ticaret operasyonunu yürüttüğü pazar yerlerinden biri olan İki depo hasar gördüğü açıklandı. Türk Altın tarafına bakıldığında haberlerin geri kalanında pay geri alım kapsamında pay başına 49,84 ile 50 lira fiyat aralığında 2 milyon nominal tutarlı şirket payları geri alınmıştır açıklaması verildi ve Margün Enerji sırada bizi bekleyen şirket haberlerinden birer tanesi. Şirketin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını arttırma hedefi doğrultusunda Türkiye'de yerleşik bir şirket ile şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı bulunan Bosphorus Yenilenebilir Enerji arasında Denizli ve Manisa'da yer alan toplam kurulu güç potansiyeli 505 megawatt olan 9 adet jeotermal kaynak ruhsatının yatırımları geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla Margün Jeotermal Enerji Üretimi kurulduğu açıklandı ve yazılım BBT yazılım tarafından gelen kapı açıklamasına bakıldığında şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Disney Teknoloji Uluslararası Büyüme Stratejisi kapsamında Avrupa operasyonlarının etkin şekilde yönetildiğinin altı çizildi diyelim ve buradan bir de borsa açılışına göz gezdirelim. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında 14.038 puandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin açılışını haftanın ikinci işlem gününde izliyoruz. 32 puanlık bir geri çekilme var. %0,28'lik bir düşüş olduğunu gördük bu tarafta. Alt endekslere bakıldığında mali taraf %0,94'lük bir geri çekilmeyle açıldı. Sanayi ve banka tarafında %0,54'e varan bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu, puan bazlı katkının olduğunu izliyoruz. Hizmetler, ulaştırma ve turizm tarafı bu puan bazlı katkılarda eşlik ediyor ve %0,39'a varan bir artının da olduğunu bugünkü açılışta izliyoruz diyelim. Aslında açılışa bakıldığında detaylarda 81 hisse yükseldi, 14 hisse düştü, 5 hisse yatay açılışını gerçekleştirildi. Burada puan bazlı katkılarda Altınay, Europower, Türkiye Sigorta ki burada %2,5'a varan bir yükselişçi var. 7 milyar liralık da bir net kar açıklandığı söylenmişti. İz Enerji tarafından puan bazlı katkının geldiğini gördük. Düşüşlerde ise katılım evi destek finans faktöring, Kuyaş ve Pasifik Eurasia'nın olduğunu izliyoruz diyelim ve sözlü açılışta size bırakalım Bekir.
0: Türkiye Sigorta'nın açılışı tabii şaşırtıcı değil, hatta daha bile pozitif açılmasını bekleyen aracı kurumlar olduğunu söyleyebiliriz. Dün akşam bilanço sezonu Türkiye Sigorta'nın bilançosuyla geldi. Beklentilerin üstünde, tahminlerin üzerinde 7 milyar liralık net kar açıkladı. burada nereden geldi bu kar, alt kalemlere baktığımız zaman aslında kombine oran dediğimiz sigortacılık sektörü için tahminlerin üzerinde gelmesi, yatırım gelirlerinin daha böyle tahminleri aşan bir seviyeye ulaşması, genel fiyat kar tahmininde tahminlerin üzerine taşınmış gibi görünüyor. 6-6,5 milyar lira arasında şekilleniyordu beklentiler. 7 milyar liralık kar yatırımcısını sevindirdiğini söyleyebiliriz. TEB yatırım konuyla ilgili kısa bir değerlendirme notu geçmiş. Şöyle diyorlar, geniş tabanlı kar artışın ardından hisse fiyatında pozitif bir tepki bekliyoruz. Özellikle hissenin yılbaşından bu yana BIST endeksine kıyasla %11'lik düşük performans gösterdiği göz önüne alındığına, daha güçlü sigortacılık performansı, dirençli yatırım gelirleri ve sağlam ağın büyümesi performansa destek olacaktır ifadelerini kullanmış. Geçen senenin ikinci yarısında sigortacılık sektöründe çok ciddi bir atak görmüştük. Bunun nedeni gerçekten Türkiye'deki büyük sigorta şirketlerinin portföylerini çok iyi yönetmesiyle enflasyon yüksek kalsa da getirilerinin yüksek olduğu, enflasyon düşüş eğilimine girecek olsa da yatırım gelirlerinden sağladığı kazançlarla burayı destekleyerek bilançoların çok bozulmasını engelleyen bir yapıda olmalarıydı. Dolayısıyla o ataktan sonra bu yıl biraz daha sakin seyrettiğini, Türkiye Sigorta başta olmak üzere diğer sigorta şirketlerinde keza öyle, daha sakin seyrettiğini, sigortacılık sektörü endeksinde, BIST endeksini çok fazla yakalayamadığını görmüştük. Dolayısıyla bu bilançolar bu şekilde gelmeye devam ederse pozitif seyrin biraz daha hızlanması beklenebilir. Bununla birlikte Altınay Savunma'nın sen biraz önce söyledin, işbirliği anlaşmaları hisse senedi fiyatlarını destekliyor. Bir de özellikle bilançolarla ilgili 28'de Akbank'la başlayacak banka bilançoları ile ilgili değerlendirmeler, beklentiler ve tahminler gelmeye devam ediyor.
1: Bilançolar da devam edecek. 28 Temmuz'da Akbank ve TAV Havalimanları'yla tekrardan devam edeceğiz.
0: Evet, yani şöyle söyleyelim. Bankacılık sektöründeki bu negatif havadan son 4 haftadır devam eden düşüş, bugün ilk haftanın ilk iş gününde de değer kaybı vardı. Dolayısıyla burada artık neler oluyor? Buradan yatırımcı için buradan alınır mı? Model portföylerin tekrar sorgulanıp buraya ekleme yapılır mı konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Deniz Yatırım'ın İş Bankası ve Vakıf Bank'la ilgili beklentilere en son geldi. Oradaki beklentilerden kısaca bahsedeyim. İş Bankası için dün mesela çok ciddi satış baskısı altında kaldığından bahsetmiştik. Bu beklenti o yüzden önemseyip önüme aldım. İkinci çeyrekte 12 milyar 598 milyon lira net kar elde etmesini bekliyor İş Bankası'nın Deniz Yatırım analistleri. Bu kar çeyreklik bazda %38, yıllık bazda %27'lik bir daralmaya işaret ediyor. İkinci çeyrekte Türk lirası kredilerde orta yüksek tek haneli büyüme öngörülürken yabancı para kredilerde yatay bir seyir beklediklerini ifade etmişler. Mevduat hacmindeki genişlemenin kredi büyümesine paralel gerçekleşeceğini, yabancı para mevduatlarda ise daralma olacağını öngörüyorlar. Kredi mevduat maliyetlerindeki artışa ek olarak yükselen swap giderleri nedeniyle düzeltilmiş net faiz marjında çeyreklik bazda yaklaşık 80 bas puanlık daralma öngördüklerini ifade ediyorlar. Kredi risk maliyetinde belirgin bozulma beklememekle birlikte rasyonun çeyreklik bazda 210 bas puan seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. İş Bankası 3 Ağustos'ta açıklayacak bilançosunu. Buradaki ikinci çeyrek bozulmalar gerçekten şirketlerle yapılan analiz toplantılarının ardından bir bir gelmeye başladı. Evet, ikinci çeyrekte bozulma, üçüncü çeyrekte bunun devamı beklenti dahiline girmiş gibi görünüyor. Biz de geçenlerde finans merkezinde ve sonra seninle yaptığımız yayında bankacılık sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin artık 2027'nin ikinci yarısına kadar ötelendiğini konuşuyorduk. Dolayısıyla o zamana kadar banka hisseleri alınmaz mı? Böyle değil tabii ki. Dediğim gibi çarpanlar bazında oldukça düşük seviyelere gelen banka hisseleri yatırımcıdan talep görmeye başlayacaktır. Ancak bunun için biraz daha böyle olumlu bir haber beklentisi, yani mesela enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, yani şöyle söyleyelim, ay başındaki beklentilerle şimdiki beklentiler enflasyona ilişkin daha farklı, daha yukarı yönlü ötelendi.

0: Dün piyasa katılımcıları anketi de geldi. Orada evet. da bir bu yıl sonuna ilişkin ve 12 aylık enflasyon tahminlerinin yükseldiğini görüyoruz. Buradaki biraz toparlanma eğilimi eğer öne çıkarsa banka hisselerine teveccüh artacaktır. Ancak şimdilik biraz daha ikinci planda kalıyor diyebiliriz. Vakıfbank'la ilgili de beklenti var. Vakıfbank da 7 Ağustos'ta açıklayacak bilançosunu. 14 milyar 488 milyon lira deniz yatırımın kar beklentisi var. Çeyreklik bazda %4'lük sınırlı bir daralmaya, yıllık bazda ise %44'lük bir artışa işaret ettiğini görüyoruz. Swap'la düzeltilmiş net faiz marjında çeyreklik bazda yaklaşık 70 bas puanlık daralma tahmin ediyorlar. Kredi risk maliyetinde bozulma öngörmüyorlar. Bunun yanı sıra 8 milyar liralık serbest karşılık çözümü diğer faaliyet gelirleri kaleminde net karı destekleyen bir unsur olarak karşılarına çıktıklarını ifade etmişler.
1: Şimdi tabii işlemler açılmaya başlandığında biraz daha değişimin olduğunu gördük. Dilerseniz borsa tarafından ben biraz devam edeyim. Bakıldığında BİM mağazacılık tarafında şu an puan bazlı katkının olduğunu görüyoruz. Astor Enerji tarafında kapı açıklama yapıldıktan sonrasında da bir yükseliş olduğunu izliyoruz. Europower Enerji Aselsan tarafının puan bazlı katkılarda olduğunu görürken puan bazlı baskılarda iş değişmenin ilk iki ismi şu an destek finans faktöründeki taban olarak değişimin yaşandığını, puan bazlı baskı yarattığını gördük. Katılım evi tarafında %9,5'a varan bir geri düşüş varken Kuyaş ve Tüpraş tarafında ise yine bir geri çekilme olduğunu izliyoruz diyelim. Şimdi şirket haberlerine bakıldığında bir haberimiz daha vardı. Hemen ben onu okuyayım isterseniz. Burada Yeo Teknoloji'den de bir haber gelmişti ve şirket Fine Hotel Turizm'le beraber arasında Antalya'da bulunan The Land of Legends tesisinde kullanılmak üzere 28 adet kabinet tipi ve 1 adet konteyner tipi toplam 12,3 megawatt kapasiteli enerji depolama sistemi kurulacağı tarafında bir anlaşma imzaladığını söylüyor Bekir Bey. Şimdi bu haberlerle beraber aslında bilançolarında beklentilerini siz çokça anlattınız. 28 Temmuz'da Akbank tarafından TAV Havalimanları ile devamının geleceğini Türkiye Sigorta sonrasında gördük. Aslında ardından Tofaş tarafı, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası, Garanti, Yapı Kredi, İşce hissesi ve Aygaz tarafından da devam edeceğini izliyoruz diyelim.
0: Evet. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Destek finans faktöringdeki ve taban serisinin devam etmesi katılım evimin de bugün birkaç günlük %2-3 gibi sınırlı düşüşlerin ardından güne taban olarak başladığını ancak şu anda %7-8 değer kaybıyla işlem gördüğünü görüyoruz. Şöyle söyleyelim. Katılım evimin yılbaşından beri getirisi %700'ün üzerinde. Yani bir ara yaklaşık 8 kat gitmişti hisse senedi. Dolayısıyla buradaki satış baskılarının bu şekilde olması kaçınılmaz gibi ama ne kadar sürer ne olur. Tabii ki sektörel olarak da taşıyıcı olduğu için takip edeceğiz. Ayrıca bir maşın mesela güne yükselişle başlamasının ardından dün akşama doğru yayınlanan City araştırmanın perakende tarafta zincir marketlerle ilgili değerlendirmesi vardı. Oradan neden BİM'in daha pozitif ayrıştığını belki yatırımcılara biraz ışık tutar diye oradan evet. bahsedelim. Zincir marketler arasında yani BİM, Şok ve Migros'u incelemişler. BİM'in büyümede lider olacağını tahmin ediyorlar. %8 reel büyüme bekliyorlar BİM'de. Reel büyüme oldukça önemli bu tip zincir marketlerle. Çünkü bunlar düşük bütçeli tüketiciye yönelik hizmet gösteriyorlar. BİM'in ardından Şok'un %7, Migros'un da yaklaşık %5 civarında reel büyüme sağlayabileceğini ifade ediyorlar. BİM tüketicilerin daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneldiği bu ortamda sert indirimli formatı ve yüksek özel markalı ürün oranıyla en iyi konumlanmış şirket olduğunu ifade etmiş. %8'lik büyümenin yanında bu büyümenin temel itici gücünün yeni mağaza açılışları olduğunu ifade ediyorlar. Yeni mağaza açılışlarının yıllık bir önceki yılın aynı dönemine göre %5'ten fazla arttığını ifade etmişler. Faaliyet gideri kaldırıcının pozitif kalmasını beklediklerini düzeltilmiş FAVÖK marjının %7,5 olmasını tavsiye ediyorlar. Öngörüyorlar. Tavsiyeleri al notunu düşmüşler ve 480 lira hedef fiyat koyduklarını görüyoruz. Şok marketler için yaklaşık %7 reel büyüme, nominalde %40'ın üzerine denk geliyor bu. Şirketin stok günlerini iyileştirme ve nakit üretimini artırma stratejisiyle enflasyon öncesi net kârı geçmesini beklediklerini ifade etmişler. Migros'u evet. da kısaca bahsedeyim. FOVEC marjının geçen yıla göre yatay kalmasını bekliyorlar. Al tavsiyesi hem Şok'ta hem Migros'ta devam ediyor. Migros'ta 820 lira hedef fiyat, Şok'ta 80 lira hedef fiyatı var.
1: Bekir Gürdamar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim.
0: Rica ederim.
1: Değerli izleyenler, bültenimizi nokta alıyoruz. Saatler 11.15 gösterdiğinde Fokus'ta tekrardan karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: reklam.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilime rağmen teknoloji hisselerindeki toparlanma risk iştahını bir miktar daha desteklemiş gibi duruyor. Önemli bir hafta. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, daha sonra aynı gün içerisinde ECB kararını karşılıyor olacağız. Ama bir diğer tarafta ABD ve İran arasındaki gerilimleri de yakından takip ediyoruz. Fakat bugüne bakacak olursak bir miktar daha teknoloji destekli aslında alımların geldiğini takip ettik. Aslında borsaları yeniden çip üreticilerine yönelmesiyle birlikte 4 günlük düşüşün ardından bir yükseliş sergiledi ki burayı yakından takip ediyoruz. Yönetmenimden de rica edeceğim. Sert satışları takip etmiştik efendim. Ardından bu sert satışların ardından çip hisselerinde satış sonrası tepki alımının geldiğini takip ettik. Ve dolayısıyla son dönemde sert satışların yaşandığı teknoloji hisselerinde toparlanma görülürken petrol fiyatlarını bir taraftan yakından takip ettik. 13 Temmuz'da yaklaşık %5'e yakın sert düşüş sergilemişti çip hisseleri, ki özellikle burada ABD'deki çip hisselerini takip eden bir endeks bu. Dolayısıyla 14 Temmuz'da %2,5 civarı düştü ardından. 15-16 Temmuz'da yeniden bir satış baskısının geldiğini takip ettik. 17 Temmuz'da bir kayıpın azaldığını takip ederken 20 Temmuz'da ise yeniden endeks artıya geçerek toparlanmıştı. Eğilimini sürdürüyor. Bunun ana teması ne? Aslında bilanço sezonunun içerisinde olması ve dolayısıyla yatırımcılar gözlerini bu hafta açıklanacak olan büyük teknoloji şirketlerin bilançolarına çevirirken yapay zeka öncülüğündeki yükselişin sürüp sürmeyeceğini de buradaki mesaja bakarak takip edecekler. Şimdi küresel piyasalarda yapay zeka teması ve bilançoya dönük ve jeopolitik gelişmelere yönelik aslında bir fiyatlama öne çıkarken içeride durum nedir? Hemen şöyle bir Borsa İstanbul fiyatlamasına bakalım. İçerideki durumda 0,23'lük bir geri çekilmeye işaret ediyor. Dün kapanış 0,64'lük bir değer kazancıyla olmuştu. 14.070 puandan kapanmıştı. Bugün ise kapanış seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Bankalar pozitif ayrışıyor, sanayi pozitif ayrışıyor. 0,34'lük yön yukarı. Sanayi endeksi tarafında yine 0,31'lik yön yukarı. Maliye endeksi tarafında ise 0,77'lik bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Ulaştırma tarafı da negatif bir fiyatlamaya işaret ediyor. 0,31'lik bir geri çekilme var. Turizm endeksi tarafında kayıplar yarım puanın üzerinde. Hizmetler endeksinde ise 0,17'lik yatay negatif bir performansı sürdürüyor. DXY tarafına bakalım bir de efendim. Dolar endeksi tarafında 100,87 güçlü seviyesini görecek, korumaya devam ederken Euro dolar çaprazı 1,14,23 yatay bir performans. Sterlin dolar tarafı 1,34,46 seviyelerini takip ettiriyor. Dolar TL tarafında ise 47,20,01 seviyeleri, Euro TL tarafında ise 53,95,61 seviyesini yakından takip ediyoruz. Dolar endeksi tarafında görünüm yatay görünüm korunurken 47,20 seviyesinde ise işlem görmeye devam ediyor bu dolar TL tarafını. Evet, yakından takip ediyoruz. Peki bugünden neler bekleyebiliriz? Şöyle hızlıca gidelim hemen. Nurol Porç ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey, hoş geldiniz. Şimdi bakıyorum, özellikle içeride daha sınırlı negatif bir fiyatlama var ama bunun yanı sıra küresel piyasalarda bir miktar da aslında teknoloji şirketlerindeki toparlanma burayı destekliyor. İçeride de Merkez Bankası kararını takip ediyoruz. Neler aktaracaksınız? Notlarınızda bugün neler var?
1: Merhaba Pelin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye tarafında gözler bu hafta tamamen Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Küresel tarafta ise Amerika-İran gerilimi, FED beklentileri ve teknoloji şirketlerinden gelecek bilanço risk iştahının yönünü belirleyecek. Yurt içine baktığımızda borsa yeni bir hikaye üretmekte zorlanıyor. Faizlerin halen oldukça yüksek seviyelerde olması, şirketlerin finansman maliyetlerini arttırırken ekonomik aktivite üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak bilanço sezonu bu nedenle kritik olacak. Özellikle bankalar başta olmak üzere büyük şirketlerden gelecek sonuçlar endeksin mevcut seviyeleri koruyup koruyamayacağı konusunda belirleyici olacaktır. Beklentiler ise çok güçlü değil. Özellikle bankacılık sektöründe çeyreksel bazda karlılıkta gerileme öngörülüyor. Bu nedenle bilançoların borsaya destek vermesi kolay görünmüyor. Bu hafta en önemli başlık ise tabii hiç şüphesiz Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Piyasanın genel beklentisi politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmaması yönünde. Asıl takip edilecek konu ise karar metnindeki mesajlar olacaktır. Çünkü artık faiz indirimi ne zaman başlayacağından çok Merkez Bankası'nın tutumunu anlamaya çalışıyoruz. Son dönemde enflasyonda düşüş devam etse de yıllık enflasyon hala hedeflerin oldukça üzerinde bulunuyor. Üstelik piyasa katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentilerinde de belirgin bir iyileşme görülmüyor. Bir diğer önemli başlık ise Cuma günü açıklanacak Moody's değerlendirmesi olacaktır. Piyasada not artışı yönünde güçlü bir beklenti bulunmasa da görünümde veya kullanılacak ifadelere oluşabilecek olumlu değişiklikler yabancı yatırımcı algısını destekleyebilir. Ancak tek başına bir kredi notu değerlendirmesinin kalıcı yabancı girişi sağlaması kolay görünmüyor. Bunun için enflasyon daha belirgin, iyileşme ve para politikasına olan güvenin güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dış denge tarafında ise dikkat edilmesi gereken gelişmeler var. Son dönemde birçok uluslararası kurum Türk lirasının reel olarak fazla değerlendiğine ve bunun ihracat üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Goldman Sachs'ın da işaret ettiği gibi önümüzdeki dönemde TL'de daha kontrollü fakat daha hızlı değer kaybetmesine izin verilmesi ihtimali var. Böyle bir senaryoda enflasyon üzerindeki baskı bir miktar artabilir ancak...

0: ihracat tarafında rekabet gücü yeniden desteklenebilir. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda para politikası açısından oldukça hassas bir denge kurulması gerekecek. Bu nedenle kısa vadede borsa açısından çok güçlü bir iyimserlikten bahsetmek zor. Faizler yüksek kalmaya devam ederken şirket bilançolarının da beklentileri aşması kolay görünmüyor. Endeks zaman zaman tepki yükselişleri gerçekleştirebilir ancak yeni ve güçlü bir yükseliş trendi için hem enflasyonda hem de para politikasında daha net bir iyileşme görülmesi gerekiyor. Küresel tarafta ise gündemin ilk sırasında tabii ki jeopolitik riskler var. Amerika ve İran arasındaki gerilim şimdilik kontrollü şekilde devam etse de piyasalar özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gelebilecek bir arz şokunu fiyatlamaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının zaman zaman sert dalgalanmasının temel nedeni de bu. Şimdilik enerji arzında ciddi bir kesinti yaşanmadığı için piyasalarda panik havası oluşmuyor. Ancak bölgeden gelebilecek her yeni haberde enerji fiyatları yeniden yukarı taşıyabilecek potansiyele sahip. Petrol fiyatlarının yüksek kalması ise sadece enerji piyasasını ilgilendirmiyor. Aynı zamanda küresel enflasyon açısından da önemli bir risk oluşturuyor. Eğer petrol yeniden kalıcı bir şekilde yükselişe geçerse Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimlerini daha uzun süre ertelemek zorunda kalabilirler. Nitekim Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi bu ihtimalin tamamen masadan kalkmadığını gösteriyor bize. Bunun yanında Amerika'da gözler artık teknoloji devlerinin bilançolarına çevrilmiş durumda. Açıklanacak sonuçlar yalnız şirketlerin karlılığını değil, yapay zeka yatırımlarının ne kadar gelir üretebildiğini de gösterecek. Son iki yıldır küresel borsaları yukarı taşıyan en önemli tema yapay zeka oldu. Artık piyasalar sadece yatırım haberlerini değil, bu yatırımların finansal karşılığını da görmek istiyor. Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta teknoloji hisseleri açısından da yılın en kritik dönemi olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki İlhan Bey, bizler de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz sizlere. Efendim az önce de yine İlhan Bey de bahsetti. Bugünün küresel piyasaların ana odak noktası teknoloji hisselerindeki toparlanma risk iştahını aslında yukarı yönünü taşımış gibi duruyor. Buradaki teknoloji hisselerindeki bilanço beklentileri öne çıkarken az önce göstermiş olduğum grafiğin yanında bugün Asya endekslerini de sırtladığını takip ettiriyor bize. Yönetmenimden bir son kez rica dediğim o tarafı da, çip üreticileri Asya endekslerini sırtlıyor. Aslında yukarı yönlü bir oradaki ana hikayeyi de, temayı da göstermeye devam ediyor diyelim. Bugünkü yükseliş peş sıra gelmeye devam etti. Bakalım, vadeler tarafı da buna işaret ediyordu. Şimdi içeride de önemli bir konu var aslında. TL'nin değeri. Araştırma masasına gidelim ve değerlendirelim.

0: Ve Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte değerlendireceğiz. Neyi Goldman Sachs'ın bugün ortaya atmış olduğu tema eşliğinde şöyle TL'nin değerini. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Aslı şimdi Goldman Sachs diyor ki dezenflasyondan ziyade dış denge daha önemli bir hale geldi. Türk lirası daha hızlı bir değer kaybına izin verebilir diyor. Merkez Bankası için Goldman'ın bu raporu biraz böyle sanıyorum eleştiriyle karşılandı. Sabahtan bu yana izliyoruz. Merkezin tam olduğu bir durumdan farklı bir perspektifi ortaya koyuyor. Her ne kadar %20'lik aslında bir enflasyon altı değer kaybı beklese de merkezin hiç de istemediği kur konusuna getirmiş masamıza. Ne dersin?
1: Evet, bu konu yavaş yavaş herhalde önümüzdeki günlerde daha fazla konuşacağız gibi geliyor bana. Çünkü özellikle Türk lirasının bu son 2026'nın başından beri değer kaybı oldukça sınırlı kaldı enflasyonla baktığımız zaman. Yani şimdi yıllık bazda baktığımız zaman Haziran itibariyle yıllık deval yaklaşık yani Türk lirasının sepet karşısındaki değer kaybı %17 civarında. Oysa yıllık enflasyon %32 civarında. Dolayısıyla oradaki makas açılıyor. Oysa geçen sene aslında daha farklı bir durum vardı. Neredeyse devalüasyon ve enflasyon başa baş gidiyordu. Yani aylık olarak mesela ortalama olarak baktığımız zaman aylık devalüasyonlar yaklaşık %2 civarındaydı. Aylık enflasyon da ortaladığımız zaman %2'ye yakındı. Oysa bu sene başından beri

0: üfe bazı baktığımızda biraz daha sınırlı ama burada bir risk ya daha doğrusu burada bir baskı birikiyormuş gibi gözüküyor. Özellikle kur üzerinde kurun reel olarak değerlenmesi ve bunun özellikle imalat sanayindeki imalat sanayindeki etkisi ve ihracat üzerine etkisi üzerine. Sonuçta buradaki baskı da bu konuyu tartışmaya açıyor aslında bir noktada. Hatta bugün Haluk Bürümcekçi'nin de bir çalışması vardı. Onun da bir grafiğini kullanalım burada. Dün yurt dışı üfe bazlı imalat sanayindeki üfe endeksi açıklandı. Şimdi bu yurt dışı üfe endeksini biz şu açıdan önemsiyoruz. İhracatçıların bir şekilde TL cinsi maliyetlerine yaklaşık bir seviye olduğunu buradan düşünüyoruz. Çünkü ürün satış fiyatları üzerinden yapılan bir endeks bu. Burada gördüğümüz kur sepetiyle yurt dışı üfe arasındaki fark oldukça yüksek. %40'lara ulaşmış durumda. Yani maliyetler çok daha hızlı artıyor ihracatçının TL cinsi maliyetleri kurdaki yükselişten. Bu da aslında ihracatçılar üzerinde de bir ekstra bir maliyet artışına neden oluyor. Yani orada bir maliyet birikiyor. Dolayısıyla bu tartışmanın kaynağı buradan geliyor diye düşünmek lazım.
1: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha hızlı bir kur geçişine izin vermesi, ihracat tarafında hissedilebilir bir artışı, beklenen ya da istenen bir artışı yaratır mı? Bir rahatlama o tarafta yaratır mı? Yoksa daha yapısal maliyet sorunlarını mı aslında bizim konuşmamız lazım? Yine dönüp dolaşıp kura geliyoruz.
0: Evet, yani aslında bunu hep uzun hep şey konuşuyoruz. Yani teorik olarak baktığımızda hep ne diyoruz? Buradaki bu göreli fiyatlar yani kur aslında ihracat tarafında birinci belirleyici değil. Birinci belirleyici her zaman pazarın ne kadar canlı olduğu. Ve işte hani aslında şu anda da çok farklı bir konjonktürden geçiyoruz. Çünkü katma değerli ürünler, yüksek teknoloji ürünler vesaire ve AI, yapay zeka, bütün bunların o işte çip teknoloji vesaire çok daha farklı ürünlerin rekabetinin yüksek olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla kurun etkisi görece sınırlı ama oradaki şeyin de biriktiğini yani bir stresin biriktiğini de bir tarafa koymak lazım. Yani bundan daha fazla Türk lirasının değer kazanmasına izin verecek bir ortam yani şimdiye kadar buna bu yüzden de enflasyon süreci böyle destekle yürüdü ama bunun ötesinde devam edebilir mi? Belki bu tartışma konusu belki bu olabilir diye düşünüyorum. Biraz Goldman Sachs'ın da raporunu ben biraz bu anlamda da almak istiyorum. Yani bas senaryosu bu değil ama önümüzdeki dönemde biraz önce bahsettik aylık devaller yaklaşık %1 civarından biraz daha yüksek. Yani aylık enflasyona yakın aylık devalüasyonlar gerçekleşmesi aslında çok ciddi bir kurda değer kaybı anlamına gelmeden Türk lirasının reel olarak aslında seviyesinin benzer bir seviyede kalması anlamına gelecek. Şimdi mesela %25 bir şeyden bahsediyor orada Goldman Sachs gördüğüm kadarıyla. Aslında bu aylık yaklaşık %2 civarında bir kur değer yani Türk lirasının değer kaybı anlamına gelir ki çok ciddi yani yıllık bazda baktığımız zaman çok ciddi bir devalüasyon değil aslında. Dolayısıyla burada şunu bence göz önüne almak lazım. Bundan sonra belki bir miktar daha aylık devalüasyonların geçmişe göre yani geçtiğimiz 6 aya göre bir miktar daha hızlı olabileceği, enflasyona daha yakın olabileceği, dolayısıyla ekstra bir reel değerlenmeye izin vermeyecek bir kur stratejisi izlenebileceğini belki düşünebiliriz. Onun dışında yani bence hani çok hızlı bir Türk lirasında reel değer kaybına izin verecek bir ortam olduğunu da düşünmüyorum. Bunun dezenflasyonunda ciddi bir zedeleyici etkisi olacağını da herkes biliyor. Dolayısıyla şu noktada çok başvurulacak ve başvurulması gereken de bir durum mu? Ondan çok emin değilim.
1: Yani bu kadar uzun süredir reel değerlenmenin olduğu noktada tam jeopolitik gelişmelerin ve acaba seçim olasılığı olur mu gibi siyasi risklerin arttığı bir ortamda hane halkına iyi bir mesaj olur mu aylık %2 aslında orada bir artış hikayesi? Tabii. O da biraz tartışılır.
0: Yani şimdi orada şu şeyi iyi bir dengede tutmak lazım. Çünkü burada kurun çok daha yani şu izlenimi vermiyor olmak lazım. Hala Türk lirasında kalmanın getirisinin reel o kur kaybı yani devalüasyonun daha üstünde olacağını ya da çok ciddi bir fark oluşmayacağını

0: olmayacağını hane halkında o imajı oluşturuyor olmak lazım kesinlikle. Ki bir dolarizasyonu tetiklemesin. Orada çok ince bir denge var bence. Burası kesin. Hem dezenflasyon açısından hem de hane halkının yatırım tercihlerini başka yöne doğru kaydırmaması açısından. Ama yani sonuçta orada bence dediğim gibi yani çok ciddi bir bence devalden ve bir kur zıplamasından bahsetmiyor diye umut ediyorum oradaki Goldman Sachs raporu. Daha çok belki bir miktar daha aylık devalüasyonların enflasyona yaklaştırılmasından ki önümüzdeki aslında birkaç ayda aylık enflasyonlar %2'nin altında bekleniyor. İşte Temmuz ayı dün de konuştuk. Temmuz ayı için işte piyasa katılımcılarının %1.6 idi. Yeni bazı mesela Akbank'ın paylaştığı bir tahmin var %1.9. Önümüzdeki aylarda da yine %2'nin altında aylık enflasyon oranları bekleniyor. Dolayısıyla burada da enflasyona yakın devalüasyon da görmemiz aslında çok da ekstra bir dediğim gibi tetikleyici olmaktan ziyade Türk lirasının ek olarak reel değer kazanmasını engellemeyi hedefleyebilir.
1: Peki Aslı, bu konu çok daha su kaldırır gibi geliyor bana.
0: Aynen, bence bunu çok konuşacağız çok önümüzdeki konuşacağız dönemde.
1: Yani, evet, peki bakalım bundan sonraki süreçte ne işaret edecek. Çok çok teşekkür ediyorum ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşa kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte TL'nin değerini bu kez sanayi tarafı ve aynı zamanda makro çerçeveyi değerlendirelim. Ankara Sanayi Odası Ekonomi Müşaviri Profesör Doktor Murat Çetinkaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet hocam, şimdi önce Goldman'ın şöyle bir raporuyla başlamak istiyorum. Türk lirasının daha hızlı değer kaybına izin verilebilir açıklamasını yapıyor. Goldman Sachs, Türkiye'nin dezenflasyondan ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmaya öncelik veren, Türk lirasında

0: daha hızlı bir değer kaybına izin vereceğini ve bunun da faizin daha yüksek seviyelerde kalması gerektiği anlamına geldiğini belirtiyor. Öncelikli olarak böyle bir patikanın olasılığı var mıdır, ne dersiniz?
1: Ya şimdi evet, aynı açısından baktığınız zaman Pelin Hanım, sürekli gündemde tutulan noktalardan bir tanesi işte Türk parası, Türk lirasının değerli olması ve yüksek faiz. Yani iki nokta belki de sanayinin üretim yapma yeteneğini önemli ölçüde aşağı çektiği defaatle hep sürekli olarak dile getiriliyor. Ama şunu da ifade etmek lazım. Yani Goldman Sachs'ın bu değerlendirmesi sürekli şunu ifade etmemiz lazım. Türkiye'nin dezenflasyon programını terk edeceği anlamına geldiğini kesinlikle ben düşünmüyorum. Ama şunu da ifade etmek lazım. Yani ekonomi yönetimi bundan sonraki dönem içerisinde yalnızca enflasyona değil, sanayideki rekabet gücüne, ihracat performansına, cari açığa ve dış finansman ihtiyacına daha güçlü bir şekilde gözetmek zorunda kalacağını gösteriyor. Ya yani ben bu rapordan bunu anlıyorum. Yani şu anda baktığınız zaman 3 yıllık bir emeğin sonucunda, ki şunu da ifade etmek lazım. Yani bugün enflasyon sorunu çözmeden diğer farklı noktalara odaklanmak çok da bana mantıklı bir yaklaşım gelmiyor. Ama burada şunu ifade etmek lazım. Burada aslında biraz daha şunu gösteriyor. Yani temel mesele yalnızca enflasyonun ne kadar düşecek sorusundan daha ziyade bence asıl sorun enflasyon düşerken üretim, ihracat ve dış denge ne kadar korunabilir noktasında bir takım belki bir uyarı mahiyetinde bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Evet, değerli kur belki de baktığınız zaman enflasyon dinamikleri üzerinde farklı bir etki ortaya çıkartabilir ama üretim ve ihracat zayıflarsa bence bu önümüzdeki dönem içerisinde dış denge açısından bir kırılganlık üretme ihtimali biraz daha kuvvetli olur.
0: Peki hocam, şimdi diyor ki banka ekonomistleri...
1: Burada belki...
0: Buyurun hocam, lütfen buyurun, ses gitti.
1: Ben de alamadım sesinizi Pelin Hanım.
0: Devam edebiliriz hocam. Yani şimdi şurada şunu demeye çalışıyor. Belki hani %20'le, yani bir devalüasyondan bahsedilmiyor ama yıllık %20'lerin ortalarında 25'e tekabül etse bu. Yani aylık ortalama %2'lik bir değer kaybı Türk lirasında gibi öngörüyor. Olması gerektiğini ya da raporda söylüyor. Şimdi hassas bir dönem, hassas bir süreç, uzun süredir Türk lirasının reel değerlenmesinin güçlü olduğu bir dönem sonrasında jeopolitik gelişmeler, diğer tarafta 2028'e giden sürecin yaklaşıyor olması, hane halkı gözünde %2'lik bir değer kaybı bir dolarizasyon riskini ortaya atabilir mi? Burası da hassas bir konu hocam, ne dersiniz?
1: Zaten biz hep bunu konuştuk. Şimdi baktığımızda bu 2023 yılında başlayan dezenflasyon programının en önemli sacayetlerinden bir tanesi kurların belli bir seviyede sabit kalmasıydı, ki zaten bu noktada ortaya çıkan durum zaten bunu ortaya koyuyor. TL değerli. Ama bu değerli ne kadar değerli noktası da belki tartışılabilir. Yani son bir yıl içerisinde baktığınız zaman Real Kur Endeksinde %11, hatta geçtiğimiz yıl 2 yılda %11, son geçen yılda %7 seviyesinde bir artış trendi ortaya çıkmış. Yani bu aslında baktığımızda son bir yıl içerisindeki ortaya çıkan, belki 3 yıllık zaman almak daha önemli olabilir ama son bir yıl içerisindeki rakama baktığımız zaman TL'nin çok da değerlendiğini, doğal olarak bu süre içerisinde Türkiye'nin ihracat veyahut da rekabet gücünü çok ciddi anlamda zafiyete uğrattığını söylemek çok da mümkün gözükmüyor. Bunu özellikle ifade etmemiz lazım. Evet, bu süreç içerisinde rekabet gücü noktasında ciddi anlamda etkileyen bir yapı var. Hatta sanayicilerle konuştuğumuzda işte geçtiğimiz dönemlerde biz 100 birimlik bir mal ihraç edebilmek için 80 birimlik ithalat yapıyorduk. Şu anda 90 birime çıktı. Hatta ekstradan kullanmış olduğumuz araçlarda ilave ettiği zaman %90-95 seviyesine kadar yükseliyor ifadesini kullanıyorlar. Burada belki sorun biraz daha, evet, kur üzerinden değil ama biraz daha işçilik maliyetlerine doğru odaklanmış bir sanayi yapısının olduğunu söyleyebilirim Pelin Hanım. Yani son dönem içerisinde işçilik maliyetlerinin özellikle aynı skalada olduğumuz ülkelerle rekabet gücümüzün çok ciddi anlamda azalması uluslararası pazarlarda Türkiye'nin rekabet avantajını çok ciddi anlamda zafiyete uğrattı. Bu tabii ki bir de ilave olarak biraz önce konuşmuş olduğumuz TL'nin reel olarak değerlenmesi de eklenince çok yüksek miktarda bir ihracat kaybı söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bakın sadece Ankara Sanayi Odası için söylüyorum, geçtiğimiz yıla göre bu yıl üyelerimizin %20'sinde ciddi anlamda ihracatında bir azalma söz konusu. %20 bir azalma. Yani baktığımız zaman evet, ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket var ama bu hareketin miktar tarafına baktığımız zaman, miktar endeksine baktığımızda evet, fiyat yönden ya da gelen gelir yönden artıyor ama miktar tarafından azalan bir ihracat potansiyelimiz var. Bu potansiyeli azalmasındaki temel etken de birincisi bence TL'nin kısmen değerli olması, ikincisi de daha önemli olan da bence işçilik maliyetlerinde ortaya çıkan yukarı yönlü artışlar.
0: Hocam raporda diyor ki mesela Çin'e karşı ara malı ihracatında Avrupa pazarında rekabette kayıp yaşadığına dikkat çekiyor rapor. Şimdi kur ayarlaması mesela bu sizin de söylediğiniz gibi işte işçilik maliyetlerinin yüksek olması pazar yapısı ama bu kaybı mesela telafi edebilir mi sadece başlı başına? Sorun artık sadece bir fiyat rekabeti olmaktan çıktı mı yoksa? Bu bağlamda yani, neler yapılabilir? Yani kurun şimdi, dışına taşıyabileceğimiz ama miktar endeksindeki artışın sağlanabilmesi için.
1: Şimdi Pelin Hanım, sorun zaten sadece Çin ile Türkiye arasındaki bir sorun değil. Dünyanın sorunu. Yani dünya çok ciddi anlamda Çin'e karşı bir rekabet gücü aslında bir zafiyet yaşıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani birçok ülkede ya da şu anda yaşamış olduğumuz belki ticaret savaşlarının altındaki yatan temel dinamik de bu. Çin'in gücünün yadsınamaz şekilde büyümesi. Yani son 20 yılda dünya imalat sanayinin %22'sini üreten Çin bugün %28-29 seviyesine geldi. Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde her iki maldan bir tanesinin Çin'in üreteceği bir sürece doğru ilerliyoruz. Yani şu anda baktığımız zaman evet bir takım sorunlar yaşıyoruz ama bu sorun sadece işte reel kur endeksine ya da TL'nin değerli olmasına veyahut da işçilik maliyetlerine dayandırmak bence çok da mantıklı değil. Bazen oraya doğru bir ifadeler kullanıyoruz. Ama buradaki sorun daha farklı bir noktaya gidiyor. Yani hangi noktadan bahsediyorum? Yani bir defa üretim yapısı ya da Türkiye'nin kullanmış olduğu teknoloji yapısı bence burada çok çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın dün hatırlarsanız İstanbul Sanayi Odası'nın ikinci 500 firması açıklandı. Bence bu zaten Türkiye'deki yapıyı net bir şekilde ortaya koyuyor. Hangi açıdan net bir şekilde ortaya koyuyor? Burada benim raporda görmüş olduğum nokta şu. Yani ölçek sorunu o kadar önemli bir hale geldiğini gösteriyor ki dün. Bir rapor. Yani bir ifade kullanıyorum. Çünkü şu yani mevcut durumdaki ortaya çıkan gelişmelerden işte enerji maliyetleri olsun, işçilik maliyeti olsun, işte biraz önceki bahsetmiş olduğumuz TL değerlenmesinden bahsetmiş olalım. Buradaki noktada ilk 500'deki etkileme ikinci 500'e göre daha az. Yani ikinci 500'ün firmalar bu süreçten çok ciddi anlamda etkilenmiş. Bakın kısmen de olsa o tarafta birinci 500'de ihracat potansiyeli artarken İkinci 500'de ihracatın azaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani buradaki nokta bence çok çok daha önemli. Yani belki süreç biraz daha farklı bir noktaya gidiyor. Yani bir defa mevcut durumda baktığımızda şu andaki sorun nedir diye sorun çok ciddi anlamda yüksek bir maliyetle, finansman maliyetle karşı karşıya kalması. Ki bence dünkü araştırmanın en çarpıcı göstergelerinden bir tanesi de buydu. Finansman giderleriydi. Finansman giderleri %45.2 artarak 138 milyar liraya ulaşmış. Yani bu şunu ifade ediyor. Faaliyet kârının %86.7'sini tüketmiş. Yani firma 100 lirasının 86.7 lirasını finansman maliyetine harcıyor. Yani 100 liralık karın yaklaşık 87 lirasını finansman giderine ayırmak zorunda kalıyor. Yani burada aslında baktığımız zaman evet sanayi üretimden kısmen de olsa kazanıyor ama finansmanda kaybediyor. Bence bu soruna biraz daha odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Belki sadece bunlara sınırlı olmak yetmiyor ama burada biraz daha teknoloji yönden de biraz daha bakmak gerekiyor. Belki raporda kısmen de olsa yüksek teknoloji yoğunluğunda biraz daha ikinci 500'de bir ivmelenme söz konusu ama orta ve yüksek teknoloji baktığımızda burada ciddi anlamda geriye doğru bir azalış var. Sanayi teknoloji kompozisyonunda bu iyileşiyor ama net bir şekilde bu özellikle Ar-Ge tarafına yansımıyor. Yani baktığınız zaman aynı dönemde işte Ar-Ge harcamalarının üretim denk satışları oranı %0.62'den 0.57 seviyesine geriliyor. Bunun anlamı ne? Teknoloji dönüşüm henüz yeterince güçlü ve yaygın bir yatırım tabana dayanmadığını gösteriyor.
0: Peki,
1: yani payın artırılması önemli. Yani buyurun.
0: Şimdi bağlantıda sorun yaşıyorum ama şöyle kesik kesik geldi bazı kısımlar. Şimdi hocam yani şunu sorayım o zaman. Bugün finansman maliyeti birinci öncelik, ardından kur ikinci sıraya mı koyuyoruz? Benim anladığım bu o zaman.
1: Yani öyle gözüküyor. Tabii ki işçilik maliyetini bunda mutlaka ilave etmemiz gerekiyor. Ve hep üç sorun da sanayicinin şu andaki en temel sorunlardan bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim bakın önemli noktalardan bir tanesi de şu. Yani dünkü raporda evet cirolarda bir artış söz konusu. Yani ciro artıyor. Hatta şöyle söyleyeyim tabloya baktığımız zaman rakamlar nominal olarak büyüyor. Ama sanayinin Kendi kapasitesi aynı ölçüde büyümüyor ne yazık ki. Yani üretimden satışlara baktım. %25,7 oranında artmış Pelin Hanım. Ama ilk başta sanayi güçlü görüntüsü var, ancak fiyat artışları etkisinden arındırdığımız zaman reel büyüme sadece %1 seviyesinde kalıyor. Yani sanayici aslında baktığınız zaman bu 3 yıllık dönem içerisinde yıllık bazda reel daralmanın ardından büyümekten daha çok mevcut üretim düzeyini korumaya çalışıyor. Yani ciro artışı var. Ama bu üretim artışı anlamına gelmiyor. Bence buradaki temel sorun bu ve temel nokta bu. Niye dersiniz? Çünkü biliyorsunuz ki enflasyonist dönemlerde şirketlerin satış gelirleri artıyor ama aynı miktarda mal üretmeyebiliyor. Hatta üretim miktarı da gerileyebiliyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani bu raporun sonuçlarında evet TL cinsinden satışlar üzerinden baktığımız zaman okumak çok da doğru sonuçlar vermiyor. Reel gelirler bize sanayide güçlü bir ivmelenmenin değil, belirgin bir yataylaşmanın söz konusu olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani burada başta ifade ettim. Büyük ölçekli firmalarla orta ölçekli firmalar arasındaki makas ciddi anlamda açılan bir süreç içerisine giriyoruz.
0: Peki hocam, bu hafta merkezin kararını karşılayacağız. Merkezden bir değişiklik beklenmiyor, ancak şöyle de bir eleştiri konusu var. Yani bugün beklenen enflasyon belirli bir seviyeye gelene kadar ki olan süreçte gerçekleşen enflasyondu. Yani ex ante ve ex post tartışmalarını sona erdirmiştik. Ancak bugün geldiğimiz noktada belirli bir seviyenin altına gelmesi ve beklentilerin daha kontrol altına alınması ile birlikte beklenen enflasyon biraz daha hedef alınıyor ve buna göre reel faiz ana hikayesi ortaya çıkıyor şu anda. Şimdi beklenen enflasyon ya da gerçekleşen enflasyon fark etmiyor mu? Bileşiğiyle birlikte hesapladığınız zaman ciddi bir reel faiz de ortaya çıkıyor. Bugün Merkez Bankası'nın sanayici açısından nasıl bir adım atması lazım? Perşembe günü kararda mesela bir ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini değiştirebilir mi? Bir sadeleşme hikayesine gitmeli mi? Yoksa hayır, jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, belirsizliğin arttığı da bir dönemden geçiyoruz. Var olan korunmalı mı? Tane halka açısından ne ifade ediyor? Üretici tarafından ne ifade ediyor? Biraz da bu yorumu alayım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Pelin Hanım. Aslında sanayici her zaman düşük faiz ortamını sever. Düşük faiz ister ki uzun dönemden beri 3 yıla yakınlarda yüksek faize karşı karşıya kalan bir sektörden bahsediyoruz. Tabii doğal olarak kredi maliyetleri yukarıda olduğu için hem yatırım yapma noktasında hem de doğal olarak yatırımların getirisi noktasında önemli bir kayıp içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Hatta sanayicinin ortak noktası şu: evet üretiyoruz, çarklar dönüyor, makineler çalışıyor ama ciromuz da artıyor, ama elde etmiş olduğumuz kar maliyet artışlarından dolayı çok sınırlı kalıyor ifadesini defaatle hep dile getiriyorlar. Şu anda baktığımız zaman bence burada biraz daha evet sanayi açısından değil de yani makro açıdan düşündüğümüz zaman Pelin Hanım, burada bence piyasanın hangi faiz oranından fonlanacağının bence çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Yani şu anda gecelik piyasa faizleri %40 civarında tutulmaya devam ediyor. Yani faiz her ne kadar %37 seviyesinde olsa da fazla kımarız. Yani önümüzdeki dönem içerisinde şunu ifade etmemiz lazım: gecelik piyasa faizlerinin %40 üzerinde tutulmaya devam edilirse ben hala sıkılığın devam edeceğini net bir şekilde ortaya koyacak Merkez Bankası. Ama fonlama maliyetlerini yeniden haftalık repo faizine, yani %37 seviyesine yaklaşırsa, teknik olarak faiz indirimi yapılmadan gerçekleştiren bir örtülü bir normalleşme anlamı olacağını, ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bence bu bir sinyal olabilir. Yani %40'ta tutarsa sıkılaştırmanın önümüzdeki dönemde devam edeceğini, yani sonraki toplantıda faiz kararında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ortaya koymuş olabilir, ama 37 seviyesine çekerse orada ben biraz daha gelecek dönem için faiz indirim sürecinin bu toplantıda olmasa da sonraki toplantılarda başlayacağı gerçeğini biraz daha ortaya koyuyormuş gibi geliyor.
0: Peki bir diğer değerlendirme de Morgan Stanley'den geldi. Morgan Stanley de yılı %35 seviyesinde bitirmesini bekliyor politika faizinin ve burada aslında risklerin, indirimlerin daha da geç başlaması yönünde ağırlık kazandığını bildiriyor ve dördüncü çeyrekte ilk faiz indiriminin ancak gelebileceğini de aktarmış. Kurumlardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik analizler gelmeye devam ediyor. Bu tarafı yakından takip edeceğiz bizler de. Efendim hoş, çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Ayrıntıları yine konuşuyor olacağız sizlerle birlikte, gelişmeleri. Efendim programı noktalıyorum. Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.
2: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik tüellosuyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, çip tarafı, yarı iletken tarafı biraz daha göğüslemiş gibi duruyor bu süreci. Toparlamaya destek verdi. Ben bu tarafa bakacağım. Asya tarafına.
2: Birazcık geçen hafta Amerika tarafına başlayan bilanço sezonunun bu hafta beklediğimiz teknoloji bilançolarıyla beraber alt kırılımlarına S&P 500 üzerinden beklentilerine bakacağım.
1: Peki, o zaman başlayalım. Başlasın grafik tüellosu diyoruz efendim ve şöyle hızlıca bakalım. Evet, Çin teknoloji hisselerindeki özellikle bir toparlama. Hisselerine rekor bir sermaye de girdi. Geçtiğimiz hafta Mehmet Filoğlu ile birlikte burada işlemiştik. Yani bugün ABD'nin o sırtladığı Nasdaq tarafındaki sermaye girişlerinin son dönemlerde Çin tarafına kaydığını bize göstermişti ki burada aslında şunu gösteriyor bize grafik. Baktığımız zaman Çin teknoloji hisselerine rekor bir sermaye giriyor derken, yani nedir? ETF'lerden bahsediyoruz aslında. Çin'in teknoloji ve yenilikçi şirketlerini takip eden önemli bir fondan bahsediyoruz burada. Şimdi 2021 ve 2024 yılları arasına baktığımız zaman daha genel olarak aşağı yönlü bir seyre işaret ederken 2026'da fon fiyatı tarihi zirvelerine yaklaşmış bulunmakta efendim. Tarihi zirveleri seviyesine gelmiş bulunmakta. Bugün baktığımız zaman alt tarafta özellikle her sütunun bir günde giren ve çıkan para miktarını gösteriyor. Son dönemdeki özellikle burada nokta iğne şeklinde bırakmış sert bir yükselişe fon girişini, günlük fon girişini, fon akışına baktığımız zaman sert bir yükselişe ifade ettiğini söylüyor. Yani Temmuz 2026'da yaklaşık 15 milyar yuanlık bir rekor girişin göründüğünü bize bu grafik aktarmış oluyor. Bu da yatırımcıların Çin teknoloji hisselerini agresif şekilde satın aldığını gösteriyor. Bu ana hikaye ABD hisselerinden daha çok acaba Çin'in yapay zekaya yönelik eğilimli mi aktarıyor? Bu tarafı yakından takip ediyoruz. Şimdi neden peki böyle bir önemli hale geldi buradaki fon akışı? Çin'de yapay zeka ve yarı iletken sektörlerine yönelik aslında beklentilerin güçlendiğini gösterirken ABD'deki yüksek değerlemeler tartışma konusu olmaya başlamıştı. Yatırımcılar bu kez daha ucuz kalan Çin teknoloji hisselerine yönelik alımlarını arttırmaya devam ederken rekor para girişi genellikle kurumsal yatırımcıların pozisyon arttırdığına da işaret ediyor. Bu başlı başına yetiyor mu? Evet, Asya hisselerine baktığımız zaman çip endeksi artışını bize gösteriyor. Bir sonraki grafiğimi hemen bakalım alalım. Çip hisseleri öncülüğünde Asya hisselerinin yükseldiğini gösteriyor aslında. Şunu söyleyebiliriz. Buradaki ana hikaye yarı iletken endeksine baktığımız zaman oradaki yükselişler bir miktar daha kendi alt kırılımıyla birlikte MSCI Asya Pasifik'teki yükseliş serisini, yuvarlak içerisine aldığımız yükseliş serisini de beraberinde gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani ana hikaye yaklaşık endeks Ocak ayında 240 seviyelerindeyken Mart ayına baktığımız zaman küresel risk iştahıyla birlikte 230'lara kadar gerilediğini bize gösterdi. Ardından tekrar baktığımızda Orta Doğu gerilimi ve petrol fiyatlarına yönelik kaygılar düştüğü noktada da ilk tepkisini verdi. Bu kez 260-270 seviyelerine kadar da çıktı söyledi. Ana hikaye değerlemeler, ABD endekslerindeki aşırı değerlemelerin yanında yine teknoloji temasını sürdüren bir yatırımcı kitlesi var. Bu da yönünü Asya'ya kaydırmış gibi duruyor.
2: Birazcık bugün sen primlenmelerden bahsederken ben de Wall Street tarafına hemen geçiş yapmak istiyorum Pelin. Çünkü Wall Street tarafına baktığımızda özellikle S&P 500 tarafında yaklaşık 2 aydır net bir yönün bulunmadığını söyleyebiliriz. Bunun altında bir taraftan yatırımcıların ileriye dönük beklentileri, özellikle teknoloji tarafında yapılan büyük yapay zeka yatırımlarının ileriye dönük beklentileri, diğer tarafta kaldıraçlı ETF'lerin ve spekülatif davranışların bir miktar daha piyasaya hakim olması S&P 500'ün yaklaşık 2 aydır net bir yönünün bulunmamasına sebep oluyor. Bu yüzden bu hafta gelecek olan bilançolar, keza yarın Tesla ve Alphabet tarafıyla başlayacak olan bilanço, teknoloji bilanço sezonunun yapacağı, arkasından da Microsoft, Meta, Apple ve Amazon'u göreceğiz. Piyasalar için kritik önemi taşıyor. Neden bu kritik önemi taşıyor? Alt taraflara baktığımızda ABD margin borcunun özellikle Haziran ayında %49 seviyesine gelerek geçen seneden %49 seviyesinde yükseldiğini bu noktada grafiğimiz bize gösteriyor. Ki şu an geldiği noktada da ileri seviyelerde yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor ABD marjin borcu. Peki bu marjin borç bize neyi gösteriyor? Aslında yatırımcıların aracı kurumlardan borç alarak hisse senedi satın almak için kullandığı kredileri gösteriyor. Yani yatırımcılar şu an ABD tarafında borçlanarak hisse senetlerine yatırım yapıyorlar ve baktığımızda bu yükselişlere 2000.com ilk yükselişimizi dotcom kriziyle beraber görüyoruz. Arkasından finansal 2008 finans krizini de görüyoruz ve 2021'de yine pandemiyle beraber yatırımların bir miktar daha artmasıyla yine yatırımcıların borçlanarak kredi alarak marjinleri yükselttiğini ve şu an geldiğimiz noktalarda zirve seviyelerde olduğunu görüyoruz. Peki bunun aslında ABD'nin hisse piyasası yükseldiği için bu marjin borcu da yükselmesini piyasa tarafından normal karşılansa bile endeksleyerek baktığımızda bir miktar daha yine dotcom krizinde olduğu gibi yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu piyasa analistlerinin bunun bize tek başına bu balon patlayacak çağrısı yapmadığını ve önümüzdeki süreci bir miktar daha izlememiz gerektiğini gösteriyor. Ve bir miktar daha tabii ki de oranladığımızda da yüksek seviyede olması önem arz etse de ileriki sürecini izleyeceğini ve bunun bir balon çağrısı yapmadığını hala burada gösteriyor. Fakat bununla marjinlerin bu kadar yükselmesiyle beraber bir miktar daha piyasa tarafına baktığımızda ise kaldıraçların da yükselişi, spekülatif davranışların da yükselişi piyasa tarafında bir miktar daha olumsuz sinyaller veren etkenler olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde baktığımızda hemen bir diğer grafiğime geçmek istiyorum. Çünkü diğer grafiğimizde de bize bu hafta az önce saydığım Alphabet ve Tesla ile başlayacak olan bilanço sezonunda arkasından Microsoft, Meta, Apple ve Amazon'la alacağımız bilançoların bize tarihi önemini tekrar vurgulayan bir bilanço. Çünkü S&P 500'e baktığımızda sadece bu saydığım şirketlerin endeksin %4'te birini karşılaması ve yaklaşık endeks içindeki ağırlıklarının diğer his endeksleri oranla yüksek seviyede olması, yani endeksin artık bize, S&P 500'ün artık bize teknoloji endeksi rekorunu vermesi bir miktar daha piyasanın ileriki dönemdeki gidişatını, yani sadece Wall Street için değil de küresel piyasalar içindeki, küresel piyasalardaki yön beklentisinin bir miktar daha belirleyici olacağını bize gösteriyor. Keza şu an geldiğimiz seviyelerde yine Haziran ayında zirveleri görmüştük. Şu an geldiğimiz seviyelerde 36

0: altın seviyelerinde bulunuyor. Bu da bu hafta gelecek olan bilançoların aslında bize bir miktar daha önemini gösteriyor. Burada dotcom'dan oldukça farklı bir senaryo görüyoruz. Çünkü dotcom'da da yine teknoloji hisselerinin ağırlığı ve ne tarafa gidecek balon söylemlerini yaparken orada bahsettiğimiz şirketlerin herhangi bir kar gelir üretmediğini ve şu an geldiğimiz noktada bu saydığımız Nvidia, Meta, Alphabet gibi şirketlerin yüksek kar marjları, yüksek gelirler ürettiğini hatırlatmamız gerekir. Çünkü bu noktada bir miktar daha hem piyasaya belirleyici olacak olanlar hem de yön gösterici olacak olanlar bu noktada bunlar olacak Pelin.
1: Peki bakalım, yani dönüp dolaşıp yine bir kez daha teknoloji temasına dönüyoruz efendim. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler hafiflediği noktada ya da önemini bir miktar daha azalttığı noktada kendisine alan taşımaya, alan açmaya devam eden de bir teknoloji görüntüsü var diyoruz. Programımızı noktalıyoruz. 12'de görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programıyla haftanın ikinci işlem gününde karşınızdayız değerli izleyenler. Bu haftaya bakıldığında Merkez Bankaları haftası demiştik programın başında ve haftanın başındaki fokus programında. Aslında Perşembe günü gözler hem küreselde Avrupa Merkez Bankası'na odaklanırken içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bakacak diyelim. İki Merkez Bankası'ndan da bir artış veya indirim kararı gelmeyeceği öngörüsü piyasalarda şu an hakim olmuş durumda. Pas geçmesi beklentiler dahilinde diyelim ve bugünün başlıklarına bakalım dilerseniz beraber. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında öne çıkan başlıklarımızda bizi hem içeriden hem de dışarıdan önemli başlıklar karşılıyor. İçeriye bakıldığında Goldman Sachs'tan TL'de değer kaybı öngörüsü geldi. Çok dikkat çeken bir rapor oldu bu. Çünkü TL tarafında %20'ye varan bir değer kaybının Merkez Bankası tarafından ele alınabileceğini söyledi ki hatırlatmakta fayda var. Yılbaşından bu yana TL %10'a varan bir değer kaybı yaşamıştı ki Merkez Bankası uzun zamandır birçok söyleminde bunun altını çizmişti. Enflasyon tarafının daha önemli olduğunu, öncelikli olduğunun altı çiziliyordu. Aslında Goldman Sachs'ın raporunda ise bundan sonra dış ticaret açığını azaltıcı adımların gelebileceği ve TL'de değer kaybının da öne çıkarılabileceği bir adım geleceğine dair öngörüsünü paylaşmış bulunmakta banka. Aslında bu durumda enflasyonun daha yavaş düşeceği anlamına geliyor ve TL tarafında %20'ye varan ortalama bir değer kaybı tahmin ettiğini açıklamıştı. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'de dezenflasyon sürecinde bir duraksama olabileceğini, daha yavaş gelebileceğini öngörülerden açıkladı ve Merkez Bankası'nın faiz kararına dair faiz indirimine dair ilk çeyrek değil de dördüncü çeyrekte en erken bir adım gelebileceğini de altını çizdi diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Sanayi üretici fiyatları açıklandı. TÜİK tarafından gelen verilere bakıldığında sanayi üretici fiyat endeksi toplam sanayi üretimi içerisinde aylık bazda %1,37, yıllık bazda ise %28,78 artış kaydetti. Alt detaylara bakıldığında yıllık bazda en yüksek artan kalem ise %52,36 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşmiş bulunuyor diyelim ve üçüncü başlığımıza göz gezdirelim beraber. Üçüncü başlığa bakıldığında Amerika'dan geliyor. NATO zirvesi geride kaldı. Trump'ın İran'a dair yüksek montanlı söylemleri devam ediyor ve bir ABD'li yetkiliye dair dayandırılan habere bakıldığında savaşın 10. gününde ABD-İran nezdindeki ilerleyen savaşın 10. gününde bu tarafta bir ateşkes gelebileceği mesajının da altı çizilmiş bulunmakta. Bu ortamda ise Trump durmuyor ve Amerika'dan Kanada'ya ithal edilen ürünlere %50 vergi gelebileceğinin altını çiziyor. 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan bu ithalat vergisine baktığımızda alt kalemlerinde otomobil, alkollü içecek ve süt ürünlerinin de olduğu belirtiliyor. Evet, haftanın ikinci işlem gününde gündem bu denli yoğunken bir de içeride piyasalara göz gezdirmek lazım. Çünkü Borsa İstanbul tarafında 14.000 puan bandında sabah saate bir açılış gerçekleştirmiştik. Şu ansa 14.032 puandan yeter negatif bir işlem hacminin olduğunu gördük. Dün Türkiye Sigorta tarafından ikinci çeyrek finansal sonucu geldi ve burada bilançolara start vermiş bulunduk. Şimdi finansala bakıldığında 7 milyar liralık bir net kar geldi ve beklenti üzeri geldiğinde birçok kurumun beklentilerine dayandığı görüyoruz. Tabii bu süreçten sonra ise sabah saatinde Türkiye Sigorta hissesi %1,5'a varan bir yükseliş gerçekleştirmişti. İkinci çeyrek finansallarının devamı 28 Temmuz'da, yani önümüzdeki hafta Salı günü tekrardan gelecek ve Akbank'a TAV havalimanlarıyla beraber devam edeceğiz diyelim ve alt endekslere bir göz gezdirelim. Çünkü bakıldığında bankacılık tarafında bir geri çekilme vardı sabah saati. Şu an sanayi ve banka tarafı puan bazlı katkılarda olurken ardından mali, turizm, ulaştırma tarafı %0,72'ye varan bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Peki küresel para piyasalarında ne yönde bir fiyatlama var? Bir de o tarafa göz gezdirelim. Çünkü dolar endeksi hala 3 haneli seviyesinde ilerlemeye devam ediyor ki 101 seviyesinde yakın bir bantta fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ediyor fiyatlamalar nezdinde bakıldığında. Euro dolar çarpazı 1.14.25 seviyesinden işlem görürken sterlin dolar tarafı ise yeni başkan Andy Burnham'ın söylemleri ve bugün gelebilecek açıklamalarla beraber şu an 1.34.47 seviyesinden yatay pozitif işlem hacmini sürdürüyor diyelim. Avrupa tarafına göz gezdirelim çünkü dün Keir Starmer'ın tahtına artık Andy Burnham geldi. Yeni İngiltere Başbakanı seçildi ve tahta oturdu. Bakıldığında koltukta ilk 24 saatinde 6 başkanla görüşmeler gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri vardı, Zelenski vardı, Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı ve mali tarafta vergileri azaltacak, hane halkını destekleyecek adımların da gelebileceğinin altını çizdi. Bu adımların ardından İngiltere tahvillerinde 5 yıllık ve 10 yıllıklarda çok sert yükselişlerinde olduğunu gördük. FTSE Endeksinde ise bu kararla, bu aslında siyasi gelişmeyle beraber geri çekilmeler hakimdi. Şu anda bu sabah saati açılıştan sonra ise geri çekilmelerin FTSE Endeksinde devam ettiğini izliyoruz diyelim ve geri kalan Avrupa Endekslerine bakıldığında bilançoların da etkisiyle beraber bir pozitif ayrışmanın da olduğunu izliyoruz. Peki Amerika tarafında nasıl bir fiyatlama yönü var? Oraya göz gezdirmek lazım. Sabah Amerika tarafında vadelerde pozitif bir seyir vardı. Bu seyir aslında Nasdaq'ta %1,5'a yakın bir primle fiyatlanmasının ardından devam ediyor. Kapanış negatifti fakat vadelerde pozitif bir seyirinde olduğunu izliyoruz. Bilançolar Amerika tarafından gelmeye devam ediyor. Çarşamba günü, yani yarın, Alphabet ve Tesla tarafından finansalları alacağımızı sizlere aktarmak lazım diyelim ve MTA tarafına göz gezdirelim. Yani şimdi ABD İran arasında bir ateşkes gelebilir mi sorularına dair bir ABD'li yetkili olabileceğini işaret eden bir haber yayınlamıştı. Bu haberin etkisiyle beraber şu an spot piyasada ons altın %1,5'unda üzerinde primle fiyatlanmasını sürdürüyor. 4000 dolar bandında olduğunu fiyatlamalar tarafından izliyoruz. Ons gümüş %4,5'a yakın bir primle beraber 58 dolar civarında bir işlem hacmiyle fiyatlanırken Bitcoin tarafında güçlü ETF girişleriyle beraber aslında burada ve aslında bu ETF'lerin desteklenmesinin ardından son bir ayın en yüksek seviyesi 66 bin doları gördüğümüz %1,5'unda üzerinde primle izliyoruz. Amerikan tipi ham petrolde 82 dolar civarında %1,13'lük bir geri çekilme var. Brent'te ise biz dün 90 doları test etmiştik. Şu an 88 dolarla doğru bir geri sayım olduğunu, %1,5'a varan bir geri çekilme olduğunu fiyatlamalar tarafından izliyoruz diyelim. Ve Fokus'ta kısa bir araya gidelim şimdi.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü geride bıraktık değerli izleyenler. Ve Vakıfbank'ın 15 Temmuz'un 10. yılını özel hazırladığı İrade Bizim Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nin ziyaretçileriyle buluştu. Bir dinleyelim.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Milli iradenin bağımsızlık mücadelesinin ve ortak hafızanın izlerini bir araya getiren sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri, kronolojik anlatılar ve deneyim odaklı mekansal kurgusuyla ziyaretçilerini 15 Temmuz gecesinin dönüm noktalarına tanıklık etmeye davet ediyor. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, milli birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları dolduran milyonlar, milli iradenin, birlik ve beraberliğin her türlü tehdidin üzerinde olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Amacımız yalnızca fotoğrafları ve belgeleri bir araya getirmek değil, ziyaretçilerimize o gecenin ruhunu, milletimizin cesaretini, dayanışmasını ve ortak iradesini yeniden hissettirebilmektir.
1: 15 Temmuz'un hafızasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan sergi, sıradan bir akşamdan milletimizin demokrasiye sahip çıktığı, tarihi direnişe uzanan süreci çok katmanlı bir anlatımla ele alıyor. Projeksiyon odası ve dijital içeriklerle desteklenen sergi tasarımı, ziyaretçilere yalnızca bilgi sunmakla kalmıyor. O gece yaşananların atmosferini de hissettiren güçlü bir deneyim sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir

0: Öktaş, açılıştaki konuşmasında şunları söyledi.
1: Ben böylesi önemli bir programa ev sahipliği yaptığı için Vakıfbank'ımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla

0: her bir kahramanımıza, aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Canını feda eden 253 şehidimize ve ihanete dur diyen 2737 gazimize minnetle yad ediyorum.
1: İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi 15 Temmuz'un 10. yılında milli hafızayı güçlendiren anlatısıyla ziyaretçilerini 20 Ağustos tarihine kadar Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ağırlamaya devam edecek.
2: Evet, şimdi altın fiyatlarını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor değerli izleyenler. İslam Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle. Mehmet Ali Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba Alara Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler, nasılsınız, iyi misiniz?
3: Sağ olun, iyiyim. Siz de iyi görünüyorsunuz.
2: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bakıldığında bu sabah saati darphanenin ilk 6 aylık bilançosu ortaya çıktı ve 9,8 milyon adet altın basımı gerçekleştiği açıklandı. 6 aylık tabloya baktığımızda nasıl yorumluyorsunuz ve alt detaylarında Zinet tarafında çeyrek altının çokça basıldığı tarafında, en büyük payında çeyrek altın olduğu tarafında bir haber akışı vardı. Fiziki altına talep tarafında bu basım adetleri bize neler söylüyor sizce?
3: Özellikle tabii yeni yıl girildiğinde yeni yıl tarihli altınlar basılıyor. Hı hı. Ve o bakımdan ilk yarıda bu basımların daha fazla olduğunu her zaman görüyoruz. Tabii aynı zamanda vatandaşımızın sosyal dayanışma çerçevesinde hediyelik olarak çeyrek altın en azından yakınlarına veya davet edildiği düğünlere, törenlere, doğumlara, sünnetlere götürmek için tercih ettiği çeyrek altın olduğu için çeyrek altın tabii diğerlerine göre daha bir fazla basım oluyor. Tabii son dönemde altın fiyatlarının yükselmesi de çeyrek olan altına olan daha önceki talebin biraz daha düşük olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Onun yerine 1 gram 24 ayar, hı hı, özellikle rafinerilerin bastığı altında tercih edilebiliyor. Ama dediğim gibi yeni yılla beraber yeni tarihli altın basımı darphanenin basım miktarlarını o nedenle ilk yarı itibariyle artırıyor.
2: Peki darphanenin basım adetleri göz önünde bulundurduğunda Mehmet Ali Bey, aslında hem fiyat makası hem de arz tarafındaki sorunları azaltmaya yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Yani özellikle yılın ilk yarısında ve ilk aylarında biliyorsunuz altın fiyatları yurt dışında ve yurt içinde yeni zirvelerini test etmiş olmasından dolayı güçlü bir hikaye var ve dolayısıyla o talep de hem darphane altınlarına, darphane bastığı altınlara hem de rafinerilerin bastığı altınlara ilginin çok olduğu bir dönem yaşadık. Ancak Mayıs ayından sonra fiyatların biraz daha gerilemesiyle beraber biraz da likidite sıkışıklığı nedeniyle taleplerin şimdilerde biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani biraz da altın fiyatının yükselmesi, enflasyonun istenilen düzeye hala gelememiş olması, özellikle vatandaşın enflasyonunun bir miktar tabii altın talebini de bu noktada artırdı. Özellikle bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerin de ve savaş halinin de altına olan ilgiyi arttırdığını görüyoruz. Darphanenin üretimi de bu nedenle geçtiğimiz yıllara göre biraz daha büyük, yani lira gibi, 2,5'luk gibi veyahut da Cumhuriyet lirası gibi olanlarda daha fazla bir talep oluşturdu.
2: Şimdi düğün sezonu devam ediyor. Tabii yaz ayları biraz daha cıvıl cıvıl, alımların daha da arttığı bir döneme işaret ediyordu. Bir tarafta kış ayları tabii ki burada sezonu arttırıcı etkiydi. Ama yaz ayları daha fazla düğün sezonunun yaşandığı, düğünlerin arttığı bir dönem oldu. Ve çeyrek tarafında, gram altın tarafında artışlarında olduğu zamanları gördük. Hala geçtiğimiz senelere kıyasla düğün sezonunda artışlar devam ediyor mu? Talep ne yönde ilerliyor? Ve biz gramın yarım gramını da gördüğümüz zamanlar, talebin arttığı zamanlar olmuştu. Geçtiğimiz senelere kıyasla aynı talep devam ediyor mu sizce?
3: Şimdi tabii altın fiyatlarının yükselmiş olması hane halkı bütçesini olumsuz etkilediği için talebin geçtiğimiz yıllara göre daha zayıf olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bir hafta sonunda 3 tane 5 tane düğüne çeyrek altın götürmek orta halli bir vatandaşın çok altından kalkabileceği bir şey değil tabiri caizse. Ama bunun yerine dediğim gibi 1 gram altınlar var. Onların da 22 ayar olanları 1 gram ve yarım gram hükümet tarafından basılması yasaklandığı için vatandaş bunu çok arıyor. Ancak geri dönüşümlerden bunu temin edilebiliyor. O da çok sınırlı sayıda. Öyle olunca da mecburen 24 ayar gram altın almak durumunda kalıyor. Çünkü Cumhuriyet altının 24 ayar ağırlığı 1,60 gram. Ama diğeri 24 ayar 1 gram. Dolayısıyla orada biraz daha örneğin 10 bin lira ise çeyrek altın, gram altında 6100 lira.

0: bakımdan onu tercih etmek durumunda kalıyor. Yani bu altın fiyatının yükselmesi özellikle düğün mevsiminde de altın talebini bir miktar olumsuz etkilemiş durumda. Biz düğün mevsimini 2-3 seneden beri istediğimiz performansı sektörümüz olarak pek bulamıyoruz. Bunun da gerekçesi hem bir miktar likitte sıkışıklığı veya gelir düzeyinin düşüklüğü, bir taraftan da fiyatların olağanüstü yükselmiş olmasından kaynaklanıyor. Aslında tabii yine düğün yapacak olanların içi de zor. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor. İşte 5 tane 10 tane bilezik ile almak için gelen çiftler aynı miktarda alıyorlar ama yani adet olarak aynı alıyorlar ama gramaj olarak neredeyse yarısını alıyorlar. Örneğin 10 gram 12 gram bilezik alacağına 6 gram bilezik alıyor. Tanesi 6 gram olan bileziklerden alıyor. Böyle bir azalma var. Mesela daha önceki yıllarda takılar, gerdanlık, bileklik, küpe, kolye gibi olanlar 25, 30, 50 gram civarındaydı. Şimdi en düşük 12 gram, 15 gram, 14 ayar şeklinde daha çok talep ediliyor. O bakımdan miktarsal olarak biraz daha düşük denilebilir. Ama geçtiğimiz yıllara göre de düğün mevsiminde çok fazla bir hareketlilik bu sene de göremiyoruz.
1: Tabii altın tarafındaki fiyatları konuşmak isterim sizinle, fakat bir sorum daha olacak bu düğün sezonundaki talebe dair. Çünkü biz uzun zamandır güçlü altın fiyatları sebebiyle kapalı çarşıda kuyrukların olduğunu görmüştük. Yani değişik manzaralarla karşı karşıya kalmıştık. Yayınlar da çok kez sizin kapalı çarşıda bulunduğunuz yerden yapmıştık. Bu süreçte peki altın fiyatlarındaki bu yükselişin ardından şu an bir düşüş inmesinin de olduğu ve toparlayamayan bir fiyatlamanın da olduğu gördük. Altın tarafındaki talep sıkıntısına dem vurdunuz. Bu tarafta diğer metallere dair bir talep artışı, kayış yaşandı mı? Çünkü altın takamayan burada davetli gümüş veya bakır tarafına da gidebiliyor diye başlıklar görmüştük. Bunlar ne kadar altı dolduruluyor? Böyle bir talep var mı gerçekten?
0: Yok. Tabii daha ziyade o dönemde tasarruf amaçlı altın alımları, tasarruf amaçlı gümüş alımları, hatta bir arada bakır talepleri olmuştu ama onlar çok geçerli olan şeyler değil. Biliyorsunuz altın fiyatı gerilerken gümüş fiyatı ondan daha fazla geliyor. Nitekim bunu da görüyoruz. Burada biraz da likitte darlığının etkisi var. Biraz da doyuma ulaşmanın etkisi var. Biraz da fiyatların aşağı yönlü hareket etmesinden kaynaklanan bir şey var ama buna rağmen daha önce yüksek fiyattan almış da daha da düşer diye panikleyip satanları görmüyoruz. Sadece ihtiyaç karşılığında miktar, yani ihtiyacı kadar olanı satıp diğer elinde varsa altını onu satmayı çok düşünmüyor. Hatta bu fiyatlar düşük. O bakımdan ben daha önce de satmıştım, onun yerine hiç olmazsa alayım. Veya işte aylık bir gelirim var, o geliri ben dövizde de bir şey yok. Geçen sene %20 kazandırdı döviz. Altın ise Türk lirası bazında %103 kazandırdı. Hı hı. Ben yine de altın alayım diyenler var. Ama işlem olarak geçtiğimiz aylardaki kadar hareketli ve montanı büyük işlemler değil. Daha düşük hacimli işlemler. Ama özellikle 3. çeyreğin sonu, 4. çeyreğin başında altın fiyatları dış piyasalarda bir yükseliş eğilimine girerse, o zaman yine sonbahara girerken altın talebinde bir miktar yükseliş olabilir. Burada tabii Merkez Bankası'nın özellikle, ki bu hafta Perşembe günü toplantısı var. Evet. Önümüzdeki aylar itibariyle bir faiz indirimi söz konusu olursa, o zaman oradan dönen para da, faizden dönen para altına gelebilir. Hı. Ama bu arada faizlerin de oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun da tabii kısa vadeli getiri elde etmek isteyenlerin altında kısa vadeli bir getiri elde etmek mümkün değil. Onun yerine Türk lirası bazında faizde kaldıklarını da görüyoruz. Şimdi %42, %45 civarında senelik bazda faizler var. Bunda Türk lirası olarak olumlu. O bakımdan orada duranlar var. Bunlardan bir çözülme olursa altın fiyatlarının olası hızlı yükselişinde, o zaman burada da hareketlilik olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla düğün mevsiminde takı tarafında çok fazla hareketlilik olmamasına rağmen tasarruf tarafında yine de elinde birikimleri olanların tasarrufa yöneldiğini de ayrıca belirtmek istiyorum.
1: Peki sizce bu dönem bir alım fırsatı mıdır Mehmet Ali Bey? Çünkü bakıldığında ons altın şu an 4000 dolar bandında ilerlemesini sürdürüyor. Yani bu sabah saati %1,6'ya varan bir prim vardı. Cidden uzun zamandır görmediğimiz bir yükselişin de olduğunu, bu sabah saati fiyatlamalardan ABD-İran arasında da acaba bir ateşkes gelir mi beklentisiyle görmüştük. Merkez Bankası'na da biraz dem vurdunuz. Bu perşembe karar gelecek. Bloomberg anketinde içine bakıldığında bu hafta gelecek karardan pas geçilmesi beklentiler dahilinde olacak ekonomistlerin nezdinde konuşulduğunda. Fakat en erken faiz indiriminin Eylül'de gelebileceği konuşuluyor ki burada Morgan Stanley ise 4. çeyrekte bir faiz indirimi öngördüğünü söylemişti. Şimdi Eylül'de bir indirim gelmesiyle beraber sizce Eylül tarafında Eylül ayından sonra burada bir yükseliş ivmesi, bir talep artışı görür müyüz? Bu taraftaki şu an düşüş eğilimi ve yatay bantta ilerlemesi alım fırsatı olarak okunabilir mi?
0: Özellikle petrol fiyatının yükselmesi dünyada bir enflasyonist etki ettiğini biliyoruz. Hı hı. Ancak diğer taraftan da merkez bankalarının faiz artırım beklentisi de söz konusuydu. Ama son özellikle FED Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarında henüz daha bir faiz artırımından söz etmek pek mümkün değil. Belki de birkaç kez pas geçilecek toplantılarda. Yine gelecek ekonomik verilere de duyarlı olacağız. O şekilde bir karar vereceğiz şeklinde açıklamaları da var Warsh'un. Öyle olunca Avrupa Merkez Bankası'ndan da daha önce bir faiz artırımı yapılmıştı ama bundan sonraki süreçte pek bu beklenti yok. Öyle olunca da faiz baskısı altının üzerinden kalkınca birkaç kez 4000 doların altını denemiş olmasına rağmen onun altında hiç kalmadı. Dolayısıyla 4000 dolar ons seviyeleri önemli bir direnç seviyesi, destek seviyesi oldu. Şimdi buralardan 4065 dolar ons seviyeleri görüyorum şu anda. Biraz daha ay sonunda kontrat işlemlerinin de fiyat hareketlerinde etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla merkez bankalarının alımları sürdüğü sürece altının yönünün tekrar yukarı doğru olma olasılığı var. Bu da özellikle merkez bankası ile ilgili de benim de Eylül ayı itibariyle belki bir faiz indirimi, o da gecelik işte üst bandın biraz daha aşağıya alt banttan hareket edecek şekilde yapılması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu belirsizlikler ve öngörülebilirliğin zayıf olduğu bir dönemde fiyat hareketlerinin aşağı yönlü böyle aşağı yukarı dalgalı seyir izlemesi söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi gram tarafında da 6000 lira önemli bir destek seviyesiydi. 24 ayar altının gram fiyatında. O aşağıya gelemedi. Buradan da tekrar 7000, 8000 sene sonu itibariyle belki de 10000 seviyeleri görülebilir. Özellikle de Merkez Bankası'nın uyguladığı kur politikası nedeniyle sene sonuna doğru döviz fiyatlarında da küçük çaplı yukarı yönlü seyirlerin çarpan etkisiyle altın fiyatının gram fiyatına yansıması olarak da düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Ons bazında da benim beklentim 5600 geçilirse 6000 dolar ons seviyeleri sene sonu veya bir dahaki senenin başlarında bu seviyeleri görebilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi barış olabilir ve petrol fiyatlarında bir geri çekilme olabilir. O zaman bu süreçte altın özellikle merkez bankaları alımlarıyla yönünü yukarı çevirebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi geçtiğimiz sene sonundan itibaren çok güçlü bir altın hikayesi olduğundan bahsediyorduk. Aslında ABD-İran savaşı ile beraber güvenli liman algısını yitiren bir emtia ile sarı aslında metalle karşı karşıya kaldık. Peki bu süreçte şimdi sizin birçok saydığınız etken vardı Mehmet Ali Bey. Bu etkenlerin olmasıyla beraber biz eski o güçlü hikayeye geri dönebilir miyiz bu sene içerisinde sizce?
0: Yani altının temel faktöründe bir değişiklik yok. Uluslararası para niteliğini her geçen gün zayıflayan dolar. Dolayısıyla onun yerine yeni bir uluslararası para niteliğinde bir para oluşana kadar bunun yerine altın ikame edilmeye devam edecek diye düşünüyorum ben. Örneğin Amerikan 10 yıllık tahvil, 30 yıllık tahvillerden çıkıp onun yerine altın aldıklarını biliyoruz. Çin başta olmak üzere Polonya, Özbekistan, Kazakistan gibi ve diğer ülkeler yine merkez bankalarının altına yöneldiklerini görüyoruz. Tabii altına yönelmenin bir bakıma da son Rusya'ya uygulanan Avrupa'dan ambargonun işte özellikle de mal varlıklarının el konulmasının da tedirginliği de ülkelerde var. Onun için kendi varlıklarını kendi bünyelerinde tutmak istediklerinden Amerikan tahvillerini bu nedenle satıp onun yerine altın alıyorlar. Tabii bu tahvil dolarla satıldığı için bir miktar dolar yükselse de altın alımları sırasında da doların tekrar yönünü aşağı çevirmesi söz konusu olabilir. Burada da 1.20 euro dolar paritesi için önemli bir direnç seviyesi. Aşağıda da 1.1350 yine euro dolar paritesi için dip seviyesi olarak önemli. Şu anda özellikle dolar endeksinde de 101 seviyelerinde, orada da 102'leri görmüştük. Burada da 98 seviyeleri yine aşağıda destek olarak önemli. Dolayısıyla bunları takip etmek gerekiyor ama eğer faiz indirimleri olmazsa bir durgunluk endişesi de dünyada söz konusu olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Şu anda euro dolar çaprazı 1.1423 seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor diye ben de sizin beklentilerinizi anlık güncel fiyatlamayla ekleme yapayım Mehmet Ali Bey. Şimdi bir de şu taraftan bakmak lazım aslında.

0: Da sizinle beraber altın fiyatlarını konuştuk, darphane basımını konuştuk ama tabii Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı olarak bir de bu şapkanızı konuşalım. Şimdi sektör nasıl bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldı? Bu fiyatlamaları nasıl absorbe edebiliyor ve şu an sektörün sizce en önemli aciliyetli sorunu ne olarak çözüm bekleniyor?
1: Özellikle altın ithalatında kota getirilmesinin artık kaldırılması gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Biz ihracat yapamadığımız için fiyatlar dış piyasaya göre oldukça yüksek olduğu için ki geçen sene Eylül ayında bu fiyatın 12 bin dolar kilogram dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fark oluşmuştu. Bugünlerde 500 dolar, 300 dolar seviyesinde talebin düşük olmasından dolayı böyle bir makasın daraldığı bir dönemdeyiz. Ve bu kota nedeniyle ihracat yapamadığımız için özellikle üretimin merkezi olan Kuyumcukent'te birçok atölyenin hatta %20'ye varan atölyenin kapalı olduğunu görüyoruz. Ve işsizlik de bu nedenle bir miktar daha artıyor. Bunların çözüm olabilmesi için bu farkın kapatılması için kotanın kaldırılması daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü cari açıkta da şu anda bir iyileşme olduğu da yine Sayın Mehmet Şimşek tarafından açıklanıyor. O bakımdan evet. Bu çözüm getirir diye düşünüyorum. Bunun dışında sektör özellikle de durgunluktan ve fiyatların yüksekliğinden oldukça olumsuz etkilenmiş durumda.
0: Peki fiyatlara yansıması neden ne oldu? Çünkü fiyat artışlarının çok yansılamadığı bir dönemde karşı karşıya kalmıştı. Sarraflar ve kuyumcular, mücevherciler, esnaflar diyelim. Bu son dönemdeki düşüşler neden ne buradaki fiyatlama algısını ve hareketlerini etkilemiş bulunuyor?
1: Özellikle tabii dediğim gibi likitte sıkışıklığı, insanların tasarruf yapması biraz daha fiyat artışları nedeniyle günlük harcamalarından tasarruf yapmaları biraz daha zor. O bakımdan talep bu nedenle düşük. Diğer taraftan yine mücevher tarafında da tabii ki işte insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için böyle sürpriz yapacak işte yakınlarına ne bileyim ailesine bir pırlanta hediye etme gibi bir sürecin hatta onun yerine yine yapay pırlanta taşlarla olan ürünlerin daha çok biraz daha yerine geçtiği bir dönemi de görüyoruz. O bakımdan durgunluğun gerekçesi likidite sıkışıklığı ve enflasyonun hala istenilen seviyeye gelememiş olmasından kaynaklanıyor.
0: Evet, aslında baktığımızda laboratuvar pırlantalarının da çokça talep gördüğü bir dönemde karşı karşıya kalmıştık. Son olarak şunu sormak isterim Mehmet Ali Bey. Buyurun. Sizlere. Bu süreçte peki yıl sonuna dair darphane basımlarında bir artış öngörüyor musunuz? Ve bu basımların arkasındaki etken ve motivasyon sizce yatırım amaçlı mı yoksa düğün talebi amaçlı mı olması öngörülüyor?
1: Yatırım amaçlı olduğu çok bariz bir şekilde görülüyor sahadan müşteri talepleri, müşteri davranışları itibariyle. O bakımdan eğer fiyatlar yükselirse dediğim gibi darphane ürünleri de özellikle yılın sonuna doğru biraz daha artabilir ama biraz önce bahsettiğim gibi yıl sonuna doğru tarih değiştiği için o tarih değişiminden önce çok fazla bir basım için darphanede talebimiz olmuyor. Ancak yeni yıl girdiğinde o zaman talebimiz artıyor.
0: Evet, Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar
1: diliyorum. Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer özel haberimizle röportajımızı Fokus programını noktalıyoruz. Ryanair Finans Direktörü Neye Sorahan, ABD ve İran arasındaki savaşın devam ettiği bir dönemde jet ekipmanı tedariğine ilişkin beklentilerini anlattı. Kulak verelim ve Fokus'u noktalayalım.
2: Piyasa beklentilerine göre performansınızı nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şirket konsensüsüne göre piyasa beklentisi 579 milyon euroydu. Biz ise 538 açıkladık. Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte tüm bu değişkenler varken insanlar %20'lik korunmasız kısmın yakıt maliyetini öngörmekte zorlandılar. Ancak işletme içindeki maliyet tarafında güçlü bir performans sergiledik. Biliyorsunuz jet yakıtımızın %80'ini varil başına 67 dolardan bu mali yılın sonuna yani Mart sonuna kadar sabitledik. Yakıt hariç birim maliyetlerde çok güçlü bir performans sergilendi. Yan gelirler, tüm çay ve kahveler, koltuk rezervasyonları, öncelikli biniş, yolcu başına 24 avro ile sabit kaldı. Yani Orta Doğu'daki çatışma tüketici tarafında bir miktar tereddüt gördüğümüz rakamların yıllık bazdaki temel belirleyicisiydi. Bu da son dakika rezervasyonlarına ve daha düşük bilet fiyatlarına yol açtı.
2: Tamam, bu konuya birazdan geleceğiz. Sadece petrol fiyatı meselesine odaklanırsak dediğiniz gibi %80 korumalı. Ancak petrol fiyatları yılın ilk döneminde birçok havayolu şirketine olduğu gibi ilk çeyrekte sizi de vurmuş gibi görünüyor. Peki şu an ödediğiniz fiyatlar ve tedarik açısından jet yakıtı durumu nedir? Bunu bizim için nasıl özetlersiniz?
3: Tedarik konusunda bir yakıt sıkıntısı yok. Herhangi bir yakıt sıkıntısı da yaşanmadı. Sanırım yılın başlarında bu konuda bazı endişeler vardı. O cephede hiçbir zorluk yaşanmıyor. Dediğim gibi varil başına $67'dan çok iyi korunduk. Yakıtımızın %80'i sabitlendi ama daha önemlisi dolar ihtiyacımızın %90'ını yıl sonuna kadar bir 15'ten sabitledik. Korumasız olan %20'lik kısmın nereye gideceğini bilmiyoruz. Mutabakat zaptı imzalandıktan sonra bir düşüş olmuştu. Çatışma tırmandığından beri zaten 2028 mali yılı için sabitleme yapıyorduk. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde fiyatlar tekrar fırladı. Brent petrol 90'ın üzerini gördü. Bu da bu sabah jet yakıtının varil başına $100'ın çok üzerinde olduğu anlamına geliyor. Ancak biz herkesten daha iyi koruma altındayız. Sanırım bu kış piyasadan ciddi bir kapasite çekilecek. Ve bence kaçınılmaz olarak bazı hava yollarının iflas ettiğini görebilirsiniz.
2: Tamam, o halde bir de talep meselesini sorayım. İlk çeyrekte savaş nedeniyle anlaşılabilir bir müşteri tereddüdü gördük ve diğer pek çok havayolu da bundan bahsediyor. Talebi canlandırmaya çalışmanız gerekecek mi? Sanırım bunu bir süredir yapıyorsunuz. Peki bunun devam etmesi gerekecek mi?
3: Bence biraz daha düşük bir seviyede. Biliyorsunuz ikinci çeyreğe doğru eğilimin hafifçe aşağı yönlü olduğundan bahsediyoruz. Bu düşük tek haneli bir rakam. Daha iyi de olabilir, biraz daha kötü de olabilir. Her şey büyük ölçüde Ağustos ve Eylül aylarındaki son dakika rezervasyonlarına bağlı ve maalesef insanlar biraz daha geç rezervasyon yaptırdığı için şu anda bu konuda net bir görüşümüz yok.
2: İnsanların biraz daha ileri tarihli rezervasyon yaptığına dair bir işaret var mı? Biliyorsunuz savaş başladığında davranışlarını değiştirdiler, çok son dakikada rezervasyon yaptılar. Bunun değiştiğine dair herhangi bir belirti var mı?
3: Sanırım son dakikada bir fırsat yakalamayı umuyorlar. Gerçek şu, geç rezervasyon yaparsanız daha fazla ödersiniz. Bu yüzden tavsiyem mümkün olan en kısa sürede rezervasyon yapmanız. Yoksa uçuş tarihi yaklaştıkça çok daha yüksek ücret ödemek zorunda kalırsınız.
2: Evet, bu sabah önünüzü göremediğiniz için herhangi bir öngörüde bulunmadığınızı söylediniz. Özellikle göremediğiniz şey nedir?
3: Her halükarda yılın bu kadar erken döneminde bir öngörüde bulunmamız alışılmadık olurdu. Ancak %20 oranındaki riskten korunmamış yakıt konusunda belirsizlik daha da fazla. Yani normalde vergi sonrası kar öngörümüzü 3. çeyrekte açıklarız. Bunlar sadece 1. çeyrek rakamlarımız.
4: Reklam.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg TT Radyo.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

30 dakika programına hoş geldiniz efendim. Evet, haftanın ikinci işlem günündeyiz ve aslında piyasalar üzerinde küresel anlamda teknoloji hisselerine yönelik beklentiler şekillenirken diğer tarafta merkez bankaları haftası, özellikle perşembe günü faiz kararını karşılayacağımız bir gün olacak. Onun öncesinde ise merkezin kararına ilişkin beklentiler daha da şekilleniyor. Haberlerle birlikte günün ilk yarısını, ikinci yarısını başlatıyoruz efendim diyelim ve gelsin haberler. Amerika Birleşik Devletleri Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyeceğini belirterek ilk faiz indiriminin ancak 4. çeyrekte geleceğini tahmin etti. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'nin enflasyonu düşürmekten ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmaya öncelik vererek Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesine izin verebileceğini öngörüyor. Raporda bu durum enflasyonun daha yavaş düşeceği anlamına gelse bile Türk lirasının dolar karşısında yıllık bazda %20'lerin ortalarında değer kaybedebileceğini de tahmin edildiği bildirildi. CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington ile Tahran gerilimi azaltacak 10 günlük ateşkesi değerlendiriyor. Trump'ın saldırıların süreceğini savunduğu ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği öne sürüldü. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD'nin İran'a yeniden saldırılarını başlatması petrol fiyatlarında beklentilerin bozulmasına yol açtı. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına $120'ın üzerine çıkabileceğini öngördü.

Ve efendim 30 dakikada devam ediyoruz. Evet, şimdi bir tarafa bakıyoruz. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler artarsa emtia tarafına yansımaları nasıl olur? Araştırma masasına gidelim ve detayları almaya devam edelim.

0: Ve Bloomberg HT araştırma analisti Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, hoş geldin. Şimdi bir tarafta ABD ve İran arasındaki gerilimin artması, dozajın artması, yeniden saldırıları başlatması petrol fiyatlarında beklentilerin de bozulmasına yol açtı. En büyük beklentilerden bir tanesi de Goldman Sachs'tan geldi. Goldman Sachs diyor ki yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine taşabilir diyor. Bu da ister istemez enflasyonist bir baskı, yüksek tahvil faizi gibi bir takım hisse senetlerinde baskı gibi bir takım algıların bozulmasına da sebebiyet veriyor. Raporun ayrıntıları nasıl öne çıkıyor?
1: Pelin, aslında son dönemlerde özellikle ateşkes söyleminin ikili arasında, ABD ve İran arasındaki ateşkes söylemlerinin bir miktar daha artmasıyla ve ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla 70 dolara kadar inen bir Brent petrol takip etmiştik. Fakat son geldiğimiz son 10 gündeki saldırıların devamı, ki bugün 10. günündeyiz, saldırıların devamı bir miktar daha Brent petrol tarafında özellikle son 2 günde %6'lara varan yukarı yönlü hareketlerini tetikledi ve Brent'i 91 dolar seviyelerinde gördük. Şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha geri çekildi ve 88 dolarlarda işlem görmeye devam ediyor. Fakat aslında değerlendirmemiz gereken iki ana eksen var. Jeopolitik riskler devam ederken bir yandan analistlerin beklentileri, Goldman Sachs gibi kurumların ileriye dönük beklentileri, bir yandan da aslında gümrük verileri. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapanması, yani 28 Şubat'tan bu yana konuştuğumuz ve Asya bölgesinin enerji ithalatına olan bağımlılığını değerlendirdiğimizde gümrük verilerine sıkı sıkıya bakıyoruz. Özellikle Çin tarafından baktığımızda ise rejimizden grafiğimi rica edeyim. Haziran ayında son 10 yılın en düşük seviyelerine gelmiş durumda petrol ithalatı Çin tarafının. Ki burada baktığımızda ise yıllık bazda %41 düşerek 29.27 milyon tona kadar geriledi. Bu rakam Ekim 2016'dan bu yana görülen en düşük seviye ve Mayıs ayında zaten düşük olan seviyenin yaklaşık %12 kadar daha altında kalmaya devam ediyor. Ve buradan hemen geliyorum Goldman Sachs değerlendirmesine. Çünkü Goldman Sachs ikili arasında, tekrar hatırlatalım, bugün karşılıklı saldırıların 10. günündeyiz. Bu saldırıların devam etmesi, ki bugün keza sen de en başta söyledin ama bir miktar daha uluslararası kaynaklardan gelen haber akışına göre bir miktar daha ileriye dönük, yani 10 günlük bir ateşkes anlaşması daha yapılma ihtimaliyle Brent petrol gerilemişti. Eğer karşılıklı anlaşmalar sağlanamazsa yıl sonu için beklentisini 120 dolara kadar çıkarmış durumda. Daha ılımlı senaryosunda, yani eğer karşılıklı ateşkes gerçekleşirse 4. çeyrek yıl sonu için Brent petrol beklentisi 80 dolarlarda ve ileriki sene için 2027 için beklentisi ise 75 dolarlarda. Burada aslında biz Brent'i savaş döneminde 126 dolarlara kadar çıktığına şahitlik etmiştik ve geldiğimiz günlerde yine hatırlatalım, Haziran ayında 70 dolara kadar düşen bir Brent petrol vardı. Önümüzdeki süreç birazcık daha jeopolitik risklerin gidişatıyla şekillenecek ama şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha ılımlı havanın bugün itibariyle piyasalara yansıdığını söyleyebiliriz. Keza seninle de sabahtan beri değerlendiriyor olduk. Burada özellikle günün artık ilk yarısına geldik. MSCI gelişen piyasalara endekse %2.2 seviyesiyle yükseldi. Ki burada Çin verilerinden bahsetmişken sabah Asya seansı da yukarı yönlü primlenmenin küresel piyasaları yukarı yönlü hareketlerini destekler nitelikte olduğunu hatırlatmamız gerekir.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim, Batman'ın otomotiv piyasasına yönelik yayımlamış olduğu bir rapor takip ettik. Dün detayları kendisiyle konuşacağız ama özellikle burada raporda dikkat çeken başlıklar var. Hem nominal hem reel fiyatların gerilemesi otomotiv piyasasında. Bunun yanı sıra talebin ve arzın aynı anda artması ve ilanların daha uzun süre satışta kalması ve elektrikli araçların fiyatlaması aslında etkili olmuş gibi duruyor. Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Odak Oto Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah Ünlü bizlerle birlikte. Emrah Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Pınar, hoş bulduk.
0: Evet, şimdi Emrah Bey öncelikli olarak hemen şöyle, Betam'ın raporu der ki otomotiv piyasasında otomobille ilk kez, özellikle ilk kez hem nominal hem de reel fiyatlarda düşüş görüyoruz. Bu ikinci el otomotiv piyasasında aslında yeni bir dönem.

0: dönemin başlangıcı olarak sayabilir miyiz? Nasıl yorumlarsınız siz?
1: Şöyle başlamam lazım. Evet, fiyatlarda bir gerileme söz konusu. Fiyatlardaki gerilemenin temelinde distribütörlerin yaptığı kampanyalar yer alıyor. Şu anda maksimum derecede kampanyalar uygulanıyor. Bu da fiyatları olabildiğince, gidilebilecek yere kadar aşağıya doğru çekiyor. Tabii otomatikman ikinci el tarafına da çok olumsuz etki ediyor. Distribütörlerin bu kadar fazla kampanya yapmasının ya da işte fiyatlardaki maksimum revizyonun da tabii ki kendi içinde bir sebebi var. Aslında şu anda otomobil piyasası biliyorsunuz sene başlarında distribütörler tarafından öngörülen bir piyasaya göre siparişler verilir, üretimler planlanır gibi gibi durumlar vardır. Hı hı. Fakat bu sene yani 2026 Ocak ayını devre dışı bırakırsam eğer Şubat ayından itibaren otomotiv piyasasında bir gerileme söz konusu. Özellikle sıfır araç tarafında bunu söylemem lazım. Bir önceki seneye göre daha zorlu bir senenin içerisindeyiz. İşte bu kadar zorlu bir senenin içerisine girmeye başlamamızla beraber sıfır araçtaki kampanyaların stokları eritmek üzerine olan kavramdan kaynaklı olarak rakamdaki kampanyaların ikinci ele de olumsuz etkisi var. Bu düşüş daha nereye kadar gidebilir? Tabii ki her şeyin bir sonu vardır. Yani sonsuza kadar gidebilecek bir durumdan bahsetmiyoruz. Ama birbirine bir zincirleme etkiyle olumsuz sonuçlar doğuran bir durumun içerisinde ilişkin doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Peki Emrah Bey, yani aslında fiyatlardaki gevşemenin bir kalıcılık değil, yaz aylarına özgü, kampanyalara özgü geçici bir aslında düzeltme olarak okuyoruz. Ama diğer tarafta hemen şöyle bir döneyim. Talep endeksi aylık bazda özellikle yükselmesine rağmen araçların ilanda kalma süresi de uzuyor. Rapor bunu söylüyor bize ve dolayısıyla bunun nedeni alıcının daha seçici davranma hikayesi mi, yoksa fiyat beklentilerindeki o düşüş beklentisi mi? Nedir oradaki ana hikaye?
1: Oradaki ana hikaye şunun üzerine kurulu. Tabii ki alıcıların normal standartta fiyatla ilgili beklentileri var. Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı otomobil sahibi olmak isteyen herkes piyasayı da iyi kötü takip ediyor. Piyasadaki sıkıntının da ya da daralmanın da biraz da olsa farkında. Çünkü sıfır araçları takip ederseniz eğer bir alıcı olarak alıcı gözle baktığında sıfır araçları takip ettiğinizde kampanyalar arttığı sürece aslında fiyatlarda hep bir gerileme beklentisi doğal olarak insanlarda oluşur. Bu da ikinci eldeki araçların bekleme süresini arttıran unsurlardan bir tanesidir sadece. Bununla birlikte her ne kadar talep varmış gibi gözükse de bu talebin karşılığı tam olarak aslında piyasaya yansımıyor. Çünkü insanların otomobile ulaşmakta yaşadığı bir takım zorluklar söz konusu doğal olarak. Burada krediler, faizler gibi detaylar var. Emtialar gibi insanların aslında yatırım yaptığı konulardaki zararları diyelim bunun adına. Buradaki zarar mekanizmalarının devreye girmesi var. O yüzden de insanlar aslında doğru seçim yapmaya çalışıp en uygun fiyata en iyi arabayı almaya çalışıyorlar. En iyi otomobile sahip olmaya çalışıyorlar. Bu da ikinci el pazarındaki bekleme süresini maalesef ki arttıran unsurların başında yer alıyor.
0: O zaman şunu söyleyebiliriz. Bugün piyasada alıcı mı daha güçlü yoksa satıcı mı diyecek olursak, satıcının daha güçlü. Yani satıcının çok daha fazla sayıda olduğunu söyleyebiliriz böyle bir durumda.
1: Doğru. Bu mantıkla baktığımızda satıcı sayısı çok daha fazla adettedir. Aslında alıcının talebini arz talep dengesinde talebin karşılığında arz fazlasıyla var. Arzın bu kadar fazla olmasının karşılığında da doğal olarak insanların karşısına çok fazla seçim alternatifleri çıkıyor ve bunlar arasından en iyi seçmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi ama birçok etmen söz konusu burada. Bu sadece üzerine konuştuğumuz konulardan bir tanesi ve doğru olan kısım. Bu rakamlar böyle kalır mı? Hayır, bu hayatımıza bu şekilde devam eder miyiz? Burası çok göreceli bir kavram. Evet. Neden bunu söylüyorum? Kurlarda olası bir yukarı hareket araç fiyatlarını özellikle sıfır tarafını yukarı doğru ivmelendireceği için burada bir alım talebinde artış söz konusu olmaya başlayacaktır. Emtia gibi insanların yatırım yaptıkları noktalarda veya şu anda işte banka faizlerinin rakamları oldukça yüksek. İnsanlar paralarını korumak için yatırımlarını bu anlamda devam ettirmeye çalışıyorlar. Burada faiz indirimi gibi konular aslında ticaretin daha canlanmasına sebebiyet verecektir. Doğal olarak bütün bunlarda araç fiyatlarını tekrar yukarı yönlü hareket ettirecektir. Şu anda belki de araç almak için en doğru zamanlardan biri midir? Evet, çünkü daha bunun ne kadar dibe gidebileceği çok da tartışılır bir konudur. Yani bu saatten sonrasının daha da ötesinde olma şansı pek yok gibi duruyor.
0: Peki şimdi Emrah Bey, diğer bir tarafta rapora göre ikinci el otomotiv Fiyatına baktığım zaman ilginçtir ki 1.169.000 TL olarak ortalama çıkıyor. Şimdi bu

0: sizce en çok hangi segmentte yoğunlaşılıyor? Segment olarak baktığımız zaman buradaki ana hikaye nerede biraz daha talebin oluştuğunu görüyoruz?
1: Oraya da şöyle girmem lazım. Ortalama fiyat aslında evet temel olarak bir bilgi vermekte özellikle ikinci el tarafında. Fakat normalde 1 milyon 200 binli bantlarda aslında sıfır tarafında neredeyse bir araba yok zaten. Hani 1.600, 1.500 bandından başlar işin doğrusunu söylemek gerekirse bir müşterinin talep ettiği modeller üzerine konuşmak gerekirse. Fakat 1.200'de ortalama bir ikinci el mantığını aldığınızda buna A sınıfı ya da B sınıfı arabalar devreye girer. Burada araç yaşı da çok önemlidir. Mesela ikinci elle ilgili şunu söyleyebilirim çok net olarak. İkinci el bir önceki seneye göre pazarını olabildiğince korumaya çalışıyor. Bir önceki ay Haziran verilerinde yanılmıyorsam %7 civarında hatta bir önceki seneye göre artış vardı. Fakat orada devrede bir şeyler değişti. Değişen şey şurası oldu. İnsanlar daha fazla 0-8 yaş aracın üstündeki daha yaşlı arabalara yönelmeye başladılar. Yani daha iyi araba alabilmek için model yılından feragat etmek zorunda kalıyorsunuz veya buna insanların gelir düzeyleriyle de ilişkilendirebilirsiniz aslında.
0: Peki rapora bakıyorum, D segmenti araçlarda fiyat artışı diğer segmentlerden daha yüksek. Bunu nasıl açıklanırız? Bunun arkasında hangi dinamikler var?
1: Bunun arkasında yatan ana dinamik şunun üzerine, bu segmentteki artışın nedeni aslında makasın, insanlar arasındaki makasın açılmasıyla alakalı. Daha doğrusu gelir düzeylerine. Daha çok kazanan, ya daha doğrusu maddi durumu iyi olan kişiler daha fazla para kazanmaya devam ediyor ya da çok az etkileniyor denebilir. Fakat diğer taraftaki daha alt segmentlerle ilgilenen müşterilerde hayat kaygısı denebilir. Daha fazla enflasyon karşısında yeteri kadar para kazanmıyor denebilir gibi durumlar söz konusudur. Aslında maddi durumlarında daha az zarar eden kesimler araba almaya devam ettiği için D segmentindeki artış en temel olarak bu şekilde anlatılabilir.
0: Peki şimdi Emrah Bey, 2026'nın geri kalanı için özellikle tek bir öngörü yapacak olursak eğer bu süreçte ikinci el otomobil piyasasını belirleyecek, değiştirecek en temel, en kritik faktör nedir? Faizler mi? Enflasyon mu? Yoksa işte sıfır araç arzı mı? Yoksa değişen tüketici talepleri mi? Burada sizin gözlemlediğiniz ana tek kriter diye soracak olursam en etkileyen kriter ne olacak sizce?
1: Buradaki en etkili kriter tamamen enflasyon üzerine kurulmuş. İnsanların gelir düzeylerini, daha doğrusu bir otomobile ulaşma şartlarını iyileştirmeleri gerekir. Bu çözüldüğü sürece en temelini sorduğunuz için söylüyorum. Diğerleri de aslında bununla çok ilintili bir konu. Fakat bunun karşısında gelir olarak iyi bir düzeye gelmeye başlarsanız, yani enflasyonist ortamın içerisinden güçlü çıkmaya başlarsanız o zaman bütün piyasa canlanır. Özellikle ikinci el tarafında.
0: Peki şimdi Emrah Bey, diğer bir tarafta baktığımız zaman bugün piyasada oluşan fiyat mı satış adedi mi diyecek olursam o zaman tüketim tarafında biraz daha fiyat belirleyici oluyor ama diğer tarafta finansmana erişim konusunda da otomobil piyasasında kısıtlılıklar var. Burada herhangi bir değişim bekliyor musunuz ya da bir mesaj vermek istiyor musunuz?
1: Cümleniz tamamen doğru. Şu anda kriteri belirleyen nokta müşteri algısında fiyat. Yani şu anda satıcının değil, alıcının güçlü olduğu bir piyasanın içerisindeyiz. Müşteriler de çok doğal olarak bunun farkında. Fiyat fayda avantajıyla gitmeye çalışarak kendileri için en doğru otomobile yatırım yapmak ya da buna sahip olmak istiyorlar. Burada en büyük etmenlerden bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi enflasyon, fakat enflasyona bağlı olarak da krediler, yani faiz oranları da bu işin içerisinde vardır. Ortalama 4 senedir maalesef ki kredilerde bir güncelleme maalesef yapılmıyor. Şu anda 2 milyon TL'nin üzerindeki bir araca zaten kredi kullanamıyorsunuz. 2 milyon TL'nin altında olan bir araca da maksimum %20 kredi kullandırılabiliyor ki bu da 400 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani insanların otomobile ulaşması için yeteri kadar bir kredi açıklığı yok orada da. Bunun her sene olduğu gibi revize edilmesi gerekiyordu. Fakat ortalama 4 yıldır hiçbir revizyon söz konusu değil. Bu saatten sonra bu revizyon yapılır mı? İnanın ben bu sene için bunu yine beklemiyorum. Fakat bir temennim olsaydı, evet bu tarafta bir düzenlemenin olmasını temenni ederdim.
0: Peki Emrah Ünlü, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız, değerlendirmeleriniz için. Güzel bir gün diliyoruz. Ve efendim haberimizle birlikte veda edeceğiz. ICIS Gaz Analitiği Başkanı Andreas Şur

0: Roder, Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun sorularını yanıtladı. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Körfez'de artan gerilim küresel LNG arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşırken Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yükseliş hızlandı. Burada olası riskleri ve fiyatlarda beklenen seviyeleri konuşacağız. Konuğumuz ICIS Gaz Analitiği Başkanı Andreas Schroeder. Andreas, let me start
2: Andreas mevcut durumla başlamak istiyorum. Körfez'den LNG akışındaki kesinti ne kadar ciddi ve bu durum bölgeden yapılan normal ihracat seviyeleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya koyuyor?
3: Bu küresel LNG piyasaları için ciddi bir kesinti. Şu anda Katar ve Emirlikler'den gelen arzın kesintiye uğraması nedeniyle küresel arzın yaklaşık %19'u etkilenmiş durumda. Bu da piyasada gerçekten LNG'nin eksik olduğu anlamına geliyor. Neyse ki başka yerler ek arzlar geliyor. Bu da bazı ek arzların eksik Katar arzını telafi etmesi sayesinde LNG arzındaki azalışın yıllık bazda yalnızca yaklaşık %7 olduğu anlamına geliyor. Ama yine de bu durum piyasada çok fazla LNG'nin bulunamaması anlamına geliyor. Bu ciddi bir aksama.
2: Ve ileriye baktığımızda eğer bu kesinti devam ederse Katar ve Emirlikler çevrim dışı kaldığı her ek ay için ne kadar LNG arzı kaybedilebilir?
3: Katar ve Emirlikler çevrim dışı kaldığı her ayda yaklaşık 5 ila 6 milyon ton LNG üretimini kaybediyoruz. Bu yıl için tahmin edilen yıllık yaklaşık 440 ya da 430 milyon tonluk üretimle karşılaştırıldığında dünya LNG arzının oldukça önemli bir bölümünü oluşturuyor.
2: Ve modellemeniz Avrupa'nın Kasım sonuna kadar depolama hedeflerine ulaşabileceğini gösteriyor. Peki bunun maliyeti ne olacak?
3: Evet, yani depolama hedefleri Avrupa'da zorunlu. Bu da bir miktar enjeksiyon yapılması gerektiği, yani bunun hızlanması gerektiği anlamına geliyor. Enjeksiyonların yazın geri kalanında bu yazın başına göre daha hızlı olması gerekiyor. Ve bu da depolama hedeflerine ulaşmanın bir maliyeti olacağı anlamına geliyor. Beklentimiz Avrupa'nın önde gelen gösterge fiyatı olan TTF gaz fiyat endeksinin önceki seviyelere kıyasla oldukça yüksek yukarıda seyretmesi yönünde. Şu anda megawatt başı 55 ila 60 euro aralığındayız ve bu savaş öncesi seviyelerle karşılaştırıldığında oldukça pahalı.
2: Ve Almanya ile Hollanda gibi ülkeler depolama enjeksiyonlarında geride kaldıkları göz önüne alındığında ne kadar savunmasızlar?
3: Hem Almanya hem de Hollanda açıkça geride kalıyor. Yani geçen yılın %10'dan fazla altında ve tarihi aralığın da en alt seviyelerinde yer alıyorlar. Bu da demek oluyor ki bu ülkelerin gaz depolarına enjeksiyon yapmak için çabalarını hızlandırmaları gerekiyor. Hollanda devlet destekli bir yaklaşım benimsedi ve yaklaşık 80 terawatt saatlik bir dolumu devletin sahip olduğu bir kuruluşun yardımıyla gerçekleştirdi. Almanya ise hala geri planda kalıyor ve piyasayı kendi haline bırakıyor. Gelecek yıldan itibaren stratejik bir rezerv oluşturmayı tercih edecekler. Bu da Hollanda ve Almanya'daki piyasaların şu anda piyasa koşullarına oldukça fazla maruz kaldığı anlamına geliyor. Bu ülkelerdeki depolama seviyeleri tarihsel standartlarla karşılaştırıldığında hala nispeten düşük kalıyor. Doğu Avrupa'daki diğer ülkeler, Avusturya, İtalya ve Güney Avrupa ise biraz daha iyi durumda. Bu yüzden onların depolama seviyeleri zaten oldukça yüksek.
2: Ve son olarak eğer Avrupa kışa soğuk bir başlangıç yaparsa o zaman ne olur? Doğalgaz fiyatları tekrar kriz seviyelerine dönebilir mi?
3: Evet, bu piyasanın karşı karşıya olduğu bir sorun ve bu da kış için neden bir risk primi olacağını açıklıyor. Yani kış sezonuna önceki yıllara göre muhtemelen daha düşük depolama stoklarıyla girerken bu da kış kontratlarında bir risk primi olacağı anlamına geliyor. Kışa soğuk bir başlangıç yapılırsa bu fiyatların hemen yükselmesi anlamına gelir.
4: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Yiğit Arslan, Metis Ventures kurucu ortağı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız Yiğit Bey bu ortamda? Her şeyin çok hareketli olduğu, hem hızlı aktığı hem belirsiz olduğu bir küresel konjonktürden geçiyoruz. Siz de Türkiye'de ve Orta ve Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren, merkezleri olan ve işte erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan, küresel ölçeklenme odaklı bağımsız bir girişim sermayesi yatırım platformusunuz. Doğru özetledim sanırım.
1: Doğru, gayet tamam. Doğru.
0: Şimdi biraz bize tabii bunun altını doldurun. Yani Metis Ventures'ın odağında neler var? Hangi hizmetleri sunar, ne yapar?
1: Metis Ventures Türkiye'de ve bu coğrafyada teknoloji geliştiren girişimcilerin aslında ilk yatırımcısı, ilk kurumsal yatırımcısı olma misyonuyla kurulmuş bir yapı, bir fon yöneticisi. Aslında bizim yaptığımız iş danışmanlık değil, girişimcilere mentorluk yapmak değil. Aslında fon yönetmek ve onlara finansal destek sağlamak, çok kısa özet geçersek. Ama tabii bir girişim şirketine ortak olmak demek o yolu girişimcilerle, o yol da uzun bir yol. Bizim Türkiye'de hiçbirimizin çok alışkın olmadığı kadar uzun bir yol. Bunu girişimciler iyi bilirler. Bazen 5 sene, bazen 10 sene sürebilen çok uzun bir yolu beraber ortak olarak, sermaye ortağı olarak yürümek. Aslında yaptığımız iş bu diye kısa bir özet geçebilirim. Bunu yaparken de yaklaşık 6 hatta 7 yıldır hani 7 gün 24 saat bizim yaptığımız iş girişimcilere destek olmak, girişimcilere yatırım yapmak. Yatırım yaptıktan sonra da o yolda elimizden gelen bütün şirketin büyümesiyle ilgili yolculukta onların yol arkadaşı olmak, yaptığımız şey bu. Bunu da tabii bu coğrafyayla sınırlandırıyoruz ama bugün global konjonktüre baktığınız zaman 5-6 yıl öncesine göre girişimcilik de daha zor. Hiçbir şey daha kolay değil. Ama o yolda dediğim gibi onlarla o yolu yürümek bizim en büyük hedefimiz.
0: Daha zor olmasının temel nedenleri neler? Yani iş yapma biçimlerinin değişmesi mi, temanın değişmesi mi, değişen temanın çok hızlı olması mı, temadan kastım yapay zeka odaklı dijitalleşme meselesi. Dolayısıyla hani sizin odağınızda da yani yapay zeka ne yer tutuyor, işte bir yeşil dönüşüm süreçleri var, artık azade kalınamayacak olan. Dolayısıyla bunlar hangi formatta sizin açınızdan işliyor? Biraz buraları da konuşalım. İşte yani siber güvenlik tarafı yine ana konulardan, eminim bu da gündeminizde vardır. Yani bu temel başlıklarda nasıl bir dizaynınız var?
1: Bence ikiye ayırabiliriz. Tamam. Özellikle bizim Türkiye penceresinden baktığımız noktada. Bu arada şunu belki belirtmekte fayda olabilir izleyiciler için de. Bizim fonumuz, ana fonumuzun merkezi Hollanda. Hı hı. Türkiye'de de yine bunu destekleyen iki girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Yani hem lokal hem de global, uluslararası olarak bu işe bakıyoruz. Romanya

0: Ya da bir ofisimiz var. Yine San Francisco'da bir ofisimiz var. Ekibimiz sürekli Amerika'da finansmanın ve teknolojinin hızlı geliştiği, finansmana erişimin çok daha yüksek olduğu yerde hem girişimleri bulmak, tespit etmek için hem de onlara destek verebilmek için bizim ekipten mutlaka bir kişi her an Bay Area dediğimiz San Francisco bölgesinde veya Amerika'nın farklı yerlerinde de olmaya çalışıyor. Yani lokalden bakıyoruz ama uluslararası bir tamamlayıcılıkla bakmak durumundayız diyeceğim. Çünkü neler değişti? Onunla belki bunu bağdaştırmak lazım. Şöyle, bence bir en önemli değişim teknoloji tarafında. İlk profesyonel olarak, kurumsal olarak bu işe başladığımız zamanlarda yazılımcı olmak, yazılım geliştirebilmek aslında bir teknoloji bariyeri sunuyordu. Fakat geçtiğimiz bir yıl içinde şöyle bir şey gözlemliyoruz. Artık yatırım yaptığımız startuplar, kendi ekibimiz, hatta ben bile yazılım geliştirmeye başladım. Yani kafamızdaki fikirleri ve hayalleri birkaç hafta, birkaç ay, şimdi artık birkaç gün içinde basit bir demoya veya pilota bir yazılıma, çalışır bir yazılıma döndürebilme kabiliyetimiz var. Bu tabii bizim gibi fonların bu SaaS dediğimiz, yani tekrar eden gelir üreten yazılımları, bunlar birçok farklı alandaki yazılımlar olabilir. Desteklediğimiz 2020-2019 Türkiye'deki ekosistemin de çok geliştiği döneme göre kıyaslayınca, şimdi bizim bir şeyimiz var, bir tablomuz var. Diyoruz ki bu girişimciler bu işi yapabilir mi? Bu girişimciler ekibini doğru insanlarla, doğru insan kaynağıyla büyütebilir mi? Bu yazılımı ortaya çıkarabilirler mi? Şimdi bugün dönüp baktığımızda belki ekiple ilgili olan şeyler, sorular ve cevaplar benzer insanlar, benzer durumlar için aynı, fakat yazılımla, yani teknoloji bariyeriyle ilgili olan konu artık muazzam derecede aşağı düşmüş durumda. Yani herkes bugün belli bir okuryazarlığa sahip, yazılım geliştirebilecek hale geldi yapay zeka kullanarak. Bu da bizim gibi fonların şunu sorgulamasına sebep oldu. Biz bu yazılım işine yatırım yapacağız ama acaba yeteri kadar giriş bariyeri var mı? Acaba bunu sokaktan geçen başka birisi de ya da yan ülkedeki başka birisi de geliştirebilir mi sorusuna sormamıza neden oldu. O yüzden biz de iş yapış biçimlerimizi ve tüm süreçlerimizi son 1,5 yıldır yeniden gözden geçirmeye başladık diyebilirim. Bu bir boyutu, değişimdeki bir boyut. İkinci boyut da şu bence, uluslararası ortaklıkların, farklı ülkelerdeki girişimcilerin, farklı diller konuşan girişimcilerin bir araya gelmesi ve finansmana erişimin daha yüksek olduğu veya satış potansiyelinin daha büyük olduğu pazarlarda, yani global pazarlarda iş yapmasıyla ilgili olan bence bakış açısı da değişti piyasada. Biz de kendi bakış açımızı buna göre reorganize etmeye gayret ettik ve bunu yaptık son 1,5-2 yıldır.
1: Bu söylediğiniz çok ilginç. Yani orada tam olarak neye evrildiğini merak ediyorum. Çünkü aslında ana tartışma konusu biraz bu dediğiniz bakış açısının değişmesi üzerinden gidiyor. Fiyatlamalarda da biraz onu görüyoruz çünkü. Bayağı görüyoruz daha doğrusu.
0: Kesinlikle. Yani biz 2019-20 yılında ilk fonlarımızı kurduğumuz dönemde, bu bizim 4. fonumuz. Şu ana kadar da yaklaşık 100 milyon dolara kadar, 100 milyon dolar civarı yatırım yaptık. Yeni fonumuzun büyüklüğü de 100 milyon doların üzerinde. Biz tabii şu hayalle yola çıktık. Bütün girişimcilerle birlikte, portföy şirketleriyle birlikte. Biz Türkiye'de bir şeyler üretelim. Bir giriş bariyeri olan bir yazılım üretelim. İşte bunu kurumlara, kuruluşlara satalım. Bunu sonra da Türkiye'de belli bir seviyeye getirdikten sonra alalım, globalde, Amerika'da, Avrupa'da ölçekleyelim. Böylece muazzam büyüklüğe sahip, fonu geri ödeyebilecek, işte Dragon diyebiliriz ona veya Unicorn, milyar dolarlık seviye Dragon fonu geri ödeyebilen şeyler, tek başına girişimler. Biz bunları alalım, Türkiye'de büyütüp dünyaya çıkaralım. Sonra da bunlar büyük pazarlara erişim elde etsinler, büyük markalar olsunlar. Fakat burada bazı açmazlar görmeye başladık. Mesela bir tanesi, şimdi Türkiye'de biz finansmana erişimin görece startuplar için limitli olduğu bir coğrafyadayız. Bu yalnızca Türkiye'ye özgü bir şey değil. Aynı problem Doğu Avrupa'da da var. Aynı problem bölge coğrafyasında da var. Şimdi şöyle bir tema ortaya çıktı. Girişimciler ürünü üretiyorlar, satmaya başlıyorlar. Büyümek için globalde para bitiyor. Şimdi globalde büyümek istiyorsanız büyük satış ekipleri kurmanız lazım. Yurt dışındaki kurumların kapısını çalmanız lazım. Bunlar milyonlarca dolarlık yatırım demek, insan kaynağı demek. Burada bir yumurta tavuk problemi başlıyor. Neden? Çünkü diyorlar ki ya Amerika'ya gideceğiz ama komik belki ama gerçek vizemiz yok. Vize alamıyoruz. Örnek veriyorum. Veya diyorlar ki işte Amerika'ya gideceğiz bir satış ekibi kurmamız lazım. Birkaç milyon dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Dendiği noktada bu tohum aşamasındaki girişimler oralarda tıkanmaya başlıyorlar. Şimdi bu açmazları bence Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi de görmeye başladı ve gördü son 3-4 yılda özellikle. O yüzden hep böyle bir bacağı hedef pazar diyorum ben ona, hedef coğrafya. Nerede satmak istiyorsan orada bir satış ekibin, orada bir ortağın olması lazım. Artık girişim ekiplerine ben bakıyorum, founding team diyoruz girişimci ekibe. Girişimci ekiplerde bir bakıyorum işte bir arkadaşı var, o Amerika'da yaşıyor. Diyor ki işte falanca bu Amerika'da bu ürünü satacak. Biz işte Türkiye'de geliştireceğiz, operasyonu Türkiye'den yapacağız. Yani böyle birkaç coğrafyada birden faaliyet gösteren ilk günden, eskiden biz bunu girişimin ikinci, üçüncü, dördüncü yılında beklerdik girişimden. Artık ilk günden böyle farklı ülkelerde faaliyet gösteren ekipler ortaya çıkmaya başladı. Biz de öğreniyoruz. Girişimciler de öğreniyor. Biraz daha böyle iş buraya doğru evrildi diyebilirim. O yüzden biz de kendi yapımızda işte Romanya'da bir ofisimiz var. Doğu Avrupa tarafını oradan, oradaki yüksek kabiliyete sahip teknoloji girişimcilerini oradan buluyoruz. Orada bir arkadaşımız var. İşte Amerika'da onların gitmek istedikleri yer, Amerika ve İngiltere'de bir ekibimiz var ki onlar gittikleri yerde girişimcilerin büyümesine destek olsunlar. Doğru girişimcilerle orada temas kuralım. Bizim iş yapış biçimimiz de değişti. Bence girişimcilerin iş yapış biçimi de değişiyor.
1: Anladım. Şimdi tabii bir stratejik işbirliği de gündeminizde sizin. Nural Portföy'le yaptığınız. Biraz ondan da söz edelim. Yani temel amacı neydi bu ortaklığın? Aslında biraz bu anlattıklarınız ortaklığın gerekçelerini de oluşturuyor gibi mi?
0: Ya şöyle tabii bu varlık sınıfı ben de geçmişte farklı varlık sınıflarında fonlar yönettim. Yaklaşık işte kendi kariyerimde 20. yılındayım. Farklı varlık sınıflarına baktığınız zaman vadenin çok daha kısa olduğunu görürsünüz. Fakat girişim sermayesinde çok uzun vadeli bir yatırımdan bahsediyoruz. Yani biz bir fonda, bu fonda 25 farklı startup'a girişime yatırım yapacağız, teknoloji işine. Ve bu 25 yatırımı yaklaşık 5 yıllık bir süre içinde yapacağız. Yani yılda ortalama 5-6 yatırım yapıyoruz diyebiliriz. Ve bu münferit yatırımların bize geri dönüşü, yatırımcıya geri dönüşü ortalama 5'er yıl sürüyor, 6'şar yıl sürüyor. Yani fonun 4. 5. yılında yaptığımız son yatırımımızı belki biz fonun 10. yılında, son yılında exit etmiş olacağız. Fakat sermayeye baktığımız zaman, yani sermayenin biz sabırlıyız yani orada bir problem yok ama sermayenin sabrına baktığımız zaman tabii sermaye hisse senedi piyasasında belki 3 ay içinde getiri elde edip çıkmak sonra belki tekrar girmek istiyor ya da sabit getirili bir menkul kıymette belki 1 yıl sonunda faizini almak veya getirisini almak çıkmak istiyor. Yine mevduatta vadeler 32 günler 45 günler var fakat biz yatırımcıya diyoruz ki sen her koyduğun dolar veya TL'yi ortalama 5-6 yıl içinde geri alacaksın tek tek. Onun için de kurumsal yatırımcı. Yani biz girişimcilerin kurumsal yatırımcısıyız. Ama bizim de bir kurumsal yatırımcımız ve bir kurumsal yatırımcı bazımız olmak zorunda. O yüzden Nurol'un bizim fonumuza yaptığı yatırım, Metis'e yaptığı yatırım çok kıymetliydi. Çok da kıymetli. Bu şu demek oluyor. Önümüzdeki dönemde bizim şu an toplam portföyümüzde 60 girişim var. Daha önce kurduğumuz ve yönetmekte olduğumuz fonlardan. Yeni fonumuzda 3 tane girişim var. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde kurduğumuz yeni fonlara da aslında Nurol bir kurumsal tarafta anchor investor. Yani çıpa yatırımcı, önemli bir yatırımcı olmuş oluyor. Bu da belki Türkiye'de ilk defa yapılmış bir şey olabilir. Yani normalde bir yatırımcı bir fona yatırım yapar. Onlar bizim önümüzdeki 5 yılda kuracağımız ve yatırıma yönlendireceğimiz 3 farklı fona da yatırım yaparak aslında ne kadar uzun vadeli bir yatırımcı olduklarını gösterdiler. Bu da çok kıymetli bir şey. Tabii ki bunun yanında hani grubun farklı sektörlerde faaliyet göstermesi ama bu yalnızca tabii Nurol özelinde değil. Bizim bütün yatırımcılarımız neredeyse kurumsal yatırımcılar. Uluslararası kuruluşlar, uluslararası yatırımcılar da var bunun içinde. Yerli, lokal holdingler veya büyük kuruluşlar da var. Onların tabii desteğinin uzun vadeli olması, onların faaliyet gösterdiği dikeylerdeki tecrübelerinden. İşte finansal kuruluşları varsa biz fondan sermaye yatırımı yapıyoruz ama girişimlerimizin, startuplarımızın kredi kullanmaya da ihtiyacı olabilir veya farklı ihtiyaçları olabilir. Buralarda hep LP'lerimizle yani yatırım

0: bazımızla girişimlerimizi de bir araya getiriyoruz dönem dönem ki maksimum faydayı girişim şirketlerimiz için yaratabilelim. Böylece en fazla elde edebileceğimiz hem getiri hem de girişimler açısından da büyümeyi elde etmiş olalım.
1: Son bir soru, çok kısa bir cevap rica edeceğim. Fon büyüklüğü şu an ne kadar? Kısa vadeli hedef ne?
0: Fonumuzun son kapanış diyoruz ona. Aha. Artık bütün yatırımlarını toplayıp tamamen yatırıma yönlendirdiği zaman bu yıl sonu veya önümüzdeki yılın ilk yarısı arasında olacak. Şu anda yaklaşık 60 milyon dolar bir büyüklüğe sahip. Hedefimiz de 100 milyon doların üzerinde bu fonu kapamak. Zaten uzunca zamandır, yaklaşık bir yıla aşkın süredir görüştüğümüz hem yerli hem de uluslararası bazı yatırımcılar var. Onların da katılımıyla fonumuzu 100 milyon dolar üzerinde kapatmayı hedefliyoruz.
1: Ne vadede?
0: Önümüzdeki yaklaşık 10-11 ay içinde en fazla.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Yiğit Arslan, katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Metis Ventures kurucu ortağı konuğumuzdu. Ryanair'in finans direktörü Neil Sorahan, Amerika ve İran arasındaki savaşla ilgili bir değerlendirme yapmış. Tabii bu jet yakıt ekseninde konuşmuş. Savaşın devam ettiği bir dönemde jet yakıt tedariğine ilişkin beklentilerini paylaşmış. Bir kulak verelim. Önemli başlıklardan biri gündemdeki ve bu değerlendirmeyle de girişimcilik dünyasını bitirelim. Ama seans ortasında görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
2: Piyasa beklentilerine göre performansınızı nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şirket konsensüsüne göre piyasa beklentisi 579 milyon euroydu. Biz ise 538 açıkladık. Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte tüm bu değişkenler varken insanlar %20'lik korunmasız kısmın yakıt maliyetini öngörmekte zorlandılar. Ancak işletme içindeki maliyet tarafında güçlü bir performans sergiledik. Biliyorsunuz jet yakıtımızın %80'ini varil başına 67 dolardan bu mali yılın sonuna, yani Mart sonuna kadar sabitledik. Yakıt hariç birim maliyetlerde çok güçlü bir performans sergilendi. Yan gelirler, tüm çay ve kahveler, koltuk rezervasyonları, öncelikli biniş, yolcu başına 24 avro ile sabit kaldı. Yani Orta Doğu'daki çatışma tüketici tarafında bir miktar tereddüt gördüğümüz rakamların yıllık bazdaki temel belirleyicisiydi. Bu da son dakika rezervasyonlarına ve daha düşük bilet fiyatlarına yol açtı.
2: Tamam, bu konuya birazdan geleceğiz. Sadece petrol fiyatı meselesine odaklanırsak, dediğiniz gibi %80 korumalı. Ancak petrol fiyatları yılın ilk döneminde birçok havayolu şirketinin olduğu gibi ilk çeyrekte sizi de vurmuş gibi görünüyor. Peki şu an ödediğiniz fiyatlar ve tedarik açısından jet yakıtı durumu nedir? Bunu bizim için nasıl özetlersiniz?
3: Tedarik konusunda bir yakıt sıkıntısı yok. Herhangi bir yakıt sıkıntısı da yaşanmadı. Sanırım yılın başlarında bu konuda bazı endişeler vardı. O cephede hiçbir zorluk yaşanmıyor. Dediğim gibi varil başına 67 dolardan çok iyi korunduk. Yakıtımızın %80'i sabitlendi ama daha önemlisi dolar ihtiyacımızın %90'ını yıl sonuna kadar bir 15'ten sabitledik. Korumasız olan %20'lik kısmın nereye gideceğini bilmiyoruz. Mutabakat zaptı imzalandıktan sonra bir düşüş olmuştu. Çatışma tırmandığından beri zaten 2028 mali yılı için sabitleme yapıyorduk. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde fiyatlar tekrar fırladı. Brent petrol 90'ın üzerini gördü. Bu da bu sabah jet yakıtının varil başına 100 doların çok üzerinde olduğu anlamına geliyor. Ancak biz herkesten daha iyi koruma altındayız. Sanırım bu kış piyasadan ciddi bir kapasite çekilecek. Ve bence kaçınılmaz olarak bazı hava yollarının iflas ettiğini görebilirsiniz.
2: Tamam, o halde bir de talep meselesini sorayım. İlk çeyrekte savaş nedeniyle anlaşılabilir bir müşteri tereddüdü gördük ve diğer pek çok havayolu da bundan bahsediyor. Talebi canlandırmaya çalışmanız gerekecek mi? Sanırım bunu bir süredir yapıyorsunuz. Peki bunun devam etmesi gerekecek mi?
3: Bence biraz daha düşük bir seviyede. Biliyorsunuz ikinci çeyreğe doğru eğilimin hafifçe aşağı yönlü olduğundan bahsediyoruz. Bu düşük tek haneli bir rakam. Daha iyi de olabilir, biraz daha kötü de olabilir. Her şey büyük ölçüde Ağustos ve Eylül aylarındaki son dakika rezervasyonlarına bağlı ve maalesef insanlar biraz daha geç rezervasyon yaptırdığı için şu anda bu konuda net bir görüşümüz yok.
2: İnsanların biraz daha ileri tarihli rezervasyon yaptığına dair bir işaret var mı? Biliyorsunuz savaş başladığında davranışlarını değiştirdiler, çok son dakikada rezervasyon yaptılar. Bunun değiştiğine dair herhangi bir belirti var mı?
3: Sanırım son dakikada bir fırsat yakalamayı umuyorlar. Gerçek şu, geç rezervasyon yaparsanız daha fazla ödersiniz. Bu yüzden tavsiyem mümkün olan en kısa sürede rezervasyon yapmanız. Yoksa uçuş tarihi yaklaştıkça çok daha yüksek ücret ödemek zorunda kalırsınız.
2: Evet, bu sabah önünüzü göremediğiniz için herhangi bir öngörüde bulunmadığınızı söylediniz. Özellikle göremediğiniz şey nedir?
3: Her halükarda yılın bu kadar erken döneminde bir öngörüde bulunmamız alışılmadık olurdu. Ancak %20 oranındaki riskten korunmamış yakıt konusunda belirsizlik daha da fazla. Yani normalde vergi sonrası kar öngörümüzü 3. çeyrekte açıklarız. Bunlar sadece 1. çeyrek rakamlarımız. Bunu söylemek için çok erken.
2: Sormak istediğim birkaç şey daha var Neil. Bunlardan biri rakiplerinizden EasyJet için bir teklif savaşı yaşandığını görüyoruz. Sizce buradaki nihai sonuç ne olacak? Sizce EasyJet şu anki haliyle kalmaya devam edecek mi? Rekabet ortamı açısından ne gibi planlarınız var?
3: Sanırım yani bu sektördeki konsolidasyon hakkında uzun yıllardır konuşuyoruz. Sonuçta Ryanair'in ana nokta nokta taşıyıcısı olduğu ve 3 bayrak taşıyıcının kaldığı 4 büyük oyuncu olacağını düşünüyoruz. Bu kaçınılmaz. İster Apollo ister Castle Lake olsun ya da başkası EasyJet'i alsın, bu sektörde gerçekleşecektir. Bana göre kapasite azalacaktır. Bazı varlıkların başka amaçlar için kullanılacağını düşünüyorum.
2: Bu size yarar mı?
3: Bence nihayetinde tüketiciler fiyatların arttığını görecekler. Piyasadan kapasitenin çekildiğini göreceğiz. Ve bunun son konsolidasyon olacağını da sanmıyorum. Bunun aslında sektör içinde muhtemelen daha fazla konsolidasyonu tetikleyeceğini düşünüyorum. Halihazırda mevcut yakıt seviyeleriyle mücadele eden bir dizi zayıf taşıyıcı var. Riskten pek iyi korunmuyorlar. Dolar bazlı güvenceleri de mevcut değil. Sanırım bu cephede de bazı kayıplar göreceksiniz.
2: Size son zamanlardaki pencere olayı hakkında bir şey sorabilir miyim? Penceresi kırılan bir Ryanair uçağı. Bu durum işletme için ne anlama geliyor? Motordan bir şeylerin düşmüş olabileceği ve gövdeye çarptığına dair her türlü rapor vardı. Bize bildiklerinizi teyit edebilir misiniz? Ve sonuç olarak ne tür bir düzenleyici baskı altındasınız?
3: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin görevlendirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, yani NTSB bu konuda tam bağımsız bir soruşturma yürütmek üzere atandı. Nelerin olup bittiği konusunda spekülasyon yapmamın yanlış olacağını düşünüyorum. Nihayetinde olayın asıl nedenine ulaşacaklardır. Söyleyebileceğim tek şey, ekibimizin çok zor operasyonel koşullarda olağanüstü bir iş çıkardığıdır. O gün eğitimler işe yaradı ve neyse ki Selanik'e dönebildiler ve herkes uçaktan sağ salim indi. Bence asıl önemli olan da bu.
2: Ve maliyetler konusuna gelirsek, konuşmaya maliyetlerden bahsederek başlamıştık. Vergi matrahınızı incelediğinizi biliyorum. Biliyorum, Almanya, Avusturya, İspanya gibi yerlerdeki yüksek vergilere yanıt vermek için haritayı yeniden çizme işini bitirdiniz mi?
3: Hayır. Çok kısıtlı olan kapasitemizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl sadece %4 oranında büyüyoruz. Gelecek yıl sadece %3 büyüyeceğiz. Düşük maliyetleri sabitleme fırsatı gördüğümüz yerlerde, hükümetlerin düşük ücretler, düşük hava trafik kontrolü veya havacılık vergilerini kaldırarak büyümeyi teşvik ettiği yerlerde, biz de doğal olarak bu fırsatı takip edeceğiz.
2: Evet. Lizzie Borden Downing Street'te Birleşik Krallık'taki yeni başbakanı bir mesajın var mı Neil?
3: Bence Birleşik Krallık'ta turizmi ve istihdamı artırmak için olağanüstü bir fırsatı var. Göreve geldiği ilk haftada hava yolcusu vergisini kaldırarak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle rakamlarla görünümü bir aktararak başlayalım. Bu saate kadar fiyatlamalar nasıl seyretmiş diye. 14.039 puanda Borsa İstanbul BIST 100 endeksi %0,22'lik geri çekilmeyle. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık, sanayi ve mali tarafta. Bankacılık ve sanayi sayfanın pozitif görünenleri, bankacılıkta %0,2'ye gelen primlenme var. Sanayi tarafta ise %0,9 kadar. Mali endekste ise %0,81'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Hizmetler tarafı %0,31 aşağı yönlü. Turizm tarafı aynı oranda yukarı yönlü. Ulaştırma ise yine aynı oranda aşağı yönlü seyrediyor. Tabii baktığımızda ana temalar ne diye? İçeride bu hafta PPK toplantısı var. Faiz kararını takip edeceğiz Merkez Bankası'nın. Küresele baktığımızda aslında Merkez Bankalarının alanı açısından da kritik gelişme yine ağırlıkla jeopolitik eksenden geliyor. Yani ateşkesin fiilen ortadan kalktığına dönük açıklamalar dünden beri yeniden ateşkes haber akışına yerini bıraktı ama sahada teyit edilen bir görünümü henüz görmüş değiliz. İran'ın nükleer adımları, Hürmüz'den geçişlerle ilgili savaş tazminatı meselesi iki kritik konu gibi görünüyor. Tabi burada kritik olan petrol fiyatlarının nereye gideceği öngörüler, yani böyle giderse 120 dolara kadar, Goldman savaş devam ederse öyle diyor, gidebileceğine dair. Dolar TL 47.20'de, Euro TL 53.95'te, dolar endeksi 100'ün üzerinde 191'de, 1.14.24'e gelen bir euro dolar çaprazı var. Avrupa piyasalarına bir bakalım, borsalarda görünüm bugün itibariyle nereye dönmüş diye. Avrupa'da tabii siyasetin de giderek ağırlık kazandığı gündemde bir görünüm var. Londra borsası %0,19 yukarı yönlü ki yeni başbakanını karşıladı İngiltere. 10 yılda 7. başbakanını Burnham'la idrak etmiş oldu. Şimdi artık İşçi Partisi liderliğinde bir hükümet var. Piyasalar açısından, ekonomi açısından neler değişecek göreceğiz. Hızlı bir plan açıklayacağını duyurmuştu. Yine kamu desteklerinden de bahsetmişti. Kakaran endeksinde %0,34'lük bir yukarı yönlü hareket var. Paris'te de siyaset, yaklaşan seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ana gündem. Marine Le Pen'in aşırı sağcı Marine Le Pen'in aday olabileceği ortaya çıktı. DAX endeksinde %0,45'lik yukarı yönlü hareket var. Milano borsasındaysa pozitif görünümün seviyesi %0,64 primli seyir. Amerikan vadelilere bir bakalım. Orada görünüm ne? Bir yandan da piyasalarda aşkın fiyatlamaların törpülendiği bir görünümü de takip ediyoruz. Dow Jones'ta %0,31'lik yukarı yönlü hareket var. Nasdaq %1,37 primli. S&P'de %0,54'lük yukarı yönlü görünüm söz konusu. Getiri eğrisine de bir bakalım. Orada 10 yıllık tahvil faizi 4.59'da 4.60'ın kıyısında, 5 yıllıklar 4.31'de, 2 yıllıklar 4.20'de seyretmeye devam ediyor. Brent petrol, altın, bir görelim geldiği yerleri. 4066 dolar 56 sentte spot altının ons fiyatı, gümüşte 59 dolar seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de 66.246.000 seviyesi var. Son bir ayın en iyi performansı denebilir. Brent petrol 92 dolara kadar gitmiş.

0: düştü dün. Bugün 89 dolar 80 sentten geçiyor işlemler. An itibariyle Amerikan tipinde de 83 dolar 70 sent seviyesini görüyoruz diyelim. Ve rakamlarla görünüme baktıktan sonra konuğumuzu davet edelim hemen. Biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özson yayına katılacak. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii savaş gündemi gündemimizden düşemiyor. Dolayısıyla belirsizlik de düşemiyor. Bir yere bağlanmayan, bir gün ateşkes, bir gün savaş görünümüyle ilerleyen bir süreç var. Hani fiyatlamaların da buna göre değiştiği, petrol üzerinden özellikle algının sürekli farklılaştı. Ama en önemlisi merkez bankalarının alanı açısından işlerin nereye gideceğini kestirmeye çalıştığımız bir süreçteyiz. Şimdi iki soru var dolayısıyla. Bir, piyasa açısından ne kadar tehditkar bir görünüm var, yoksa piyasa artık savaş yok gibi davranmaya alışıp öyle mi devam edecek gibi duruyor? Merkez bankaları açısından hani globalde ve Türkiye'de işler nasıl şekilleniyor? Önce piyasa dinamiğiyle başlayalım, sonra merkez bankalarını tartışırız.
1: Piyasanın en çok zorlandığı konu Zeynep Hanım, sizin de temas ettiğiniz gibi öngörülmezlik ve belirsizlik ortamının hakim olması. Dün 90 dolar, bugün 85 dolar, yarın belki 75 dolar, ondan sonra işte 100 dolar seviyelerinde dolaşması beklenen bir petrolün ve sürekli olarak gelen anlık haber akışlarıyla zikzak yapan bir petrol fiyatlamasında olduğu ortamda tabii ki piyasa bir şey öngöremiyor, bir belirsizlik ortamında sürüyor gidiyor. Bir umut, tabii bir ümit var en azından önümüzdeki dönemlere ilişkin. O da ne? Savaşla ilgili ABD-İran arasında, hatta gerginlik diyelim buna, askeri müdahalelerin nispeten aşağı ineceği yönünde. Fakat tabii son harekette Amerikan askerlerinin öldürülmesi sonucunda Trump'ın verdiği yanıt da buradaki işte askeri müdahalelerin tekrardan canlanacağını aslına bakarsanız gösteriyor bize. Bütün bu görünüm altında aslında piyasanın dayandığı en temel durum şu: Hürmüz Boğazı'nın açık olması ve en azından tanker trafiğinin bir şekilde devam ediyor olması. Zaten petrol fiyatlarını nispeten böyle işte zikzak dedim ama dar bant aralığında tutan konu da bence o. Ne zaman ki Hürmüz Boğazı'nda tekrar bir kapanma durumu söz konusu olursa, o tekrar petrol fiyatlarını işte 100 dolarların üzerine taşıyabileceği gibi piyasanın en istemeyeceği şey de o. En azından şu anda piyasada fiyatlanmayan konu Hürmüz Boğazı'nın kapanmayacağı konusu. Bu şu anki senaryolarda en minimum şekilde yer tutan konu. Onun haricinde dediğim gibi bu belirsizlik ortamında piyasa yönünü bulmaya çalışıyor şu anda.
0: Peki gelelim merkez bankaları cephesine. Şimdi küresele baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın da hani bu ay olmasa bile önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar faiz artırımına gideceği, yine FED tarafında da hani %60 ihtimalle sonbahar faiz artırımı fiyatlaması var. Şimdi Türkiye'de de tabii yani bir yandan da şu var: eğer küreseldeki majör merkez bankaları yüksek faizle devam edecekse, özellikle carry trade cazibesini önemseyen bizim gibi ülkeler açısından süreç nasıl devam edebilir?
1: Şöyle belirgin bir farklılık var Zeynep Hanım. Avrupa Merkez Bankası, Fed ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında. Fed ve Avrupa Merkez Bankası bulundukları yeri koruma gayreti içerisinde. Ama içeriye döndüğümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise faiz indirmek konusunda bir alan arayışı içerisinde. Hı hı. En temel farklılık bu. Dolayısıyla Merkez Bankası
0: Amerika'da o alanı aramıyor mu?
1: Amerika indirmek için aramıyor aslında. Dediğiniz gibi piyasa Amerika'da faiz oranı artışını fiyatladığı için şu anda Fed tarafında o mevcut durumu korumayı
0: arıyor. Yani yönetimin yani, beklentileri açısından söylüyorum bunu.
1: Yönetim tabii onu her zaman bekleyecektir. Yani yönetim her zaman, her ülke için bence geçerli bu. Hiçbir yönetim Merkez Bankası'nın faizini tutmasını ya da arttırmasını beklemeyecek.
0: Tabii
1: ama
0: haklısınız da orada Trump'ın çok ciddi baskısını takip ettiğimiz için ve yeni gelen Fed Başkanı'nın da Trump'ın fazlasıyla endorse ettiği ve faiz indirimlerine sıcak baktığını ima ettiği bir isim olması üzerinden onu vurgulama ihtiyacı duydum. Buyurun lütfen.
1: Tabii tabii, çok çok haklısınız. Bütün senaryolar onun üzerineydi. Fakat Kevin Warsh bize aslında şöyle bir şey gösterdi. Dedi ki artık eski Fed yönetimi yok, eski bakış açısı da yok, işte dot plot yok, sözlü yönlendirme yok ve en son Senato ve Bankacılık Komisyonu'na yaptığı sunumda da bunu tasdik eder nitelikte şöyle bir mesaj verdi: dot plot ve öngörü demez, dot plot ve öngörü yok, bakın bunu da kurmuş olduğum işte bu ekiple tamamen veriye dayalı yöneteceğim diyerek

0: aslına bakarsanız güzel de bir duruş sergiledi. Hı hı. Ve Trump'ın gündemi de şu anda tabii çok farklı. Böyle bir gündem içerisinde o beklediğimiz bilinen klasik faiz indirim baskılarını yapması biraz az senaryo gibi gözüküyor. Kaldı ki benim tahminime göre Fed'den de bu yıl faiz artışı olduğu gibi faiz indirmesi konusunda herhangi bir beklentim yok. Olduğu bir şekilde mevcut durumda kapatacak gibi tahmin ediyorum ama Avrupa Merkez Bankası biraz daha dirençli. Çünkü Avrupa'da sanayi çarklarının ne kadar zorlu olduğu belli ortada. Ama içeriye döndüğümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir indirim alanı arıyor kendisine. Bu çok bariz. Hatta şu anda başka bir dünyada Merkez Bankası yok ki, yabancı raporlara da bakalım, Eylül-Ekim ayında faiz oranı indirimi tahmin ediyor, fiyatlanıyor olsun. İşte bugün gelen yabancı banka ve yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarında da işte Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi son çeyreğe atıldı gibi bir takım şeyler var, söylemler var. Böyle bir ortamda tabii para politikaları yönünü bulmaya biraz zor bir süreç içerisinde. Yani merkez bankalar açısından ayrılan bence en önemli şey bu. Farklılık bu gibi gözüküyor. İçeride bizim dinamiklerimiz biraz daha farklı tabii.
1: Peki yani bu toplantıda ne bekliyorsunuz? Sonbahara kadar o alanı bulabileceğini düşünüyor musunuz?
0: Bu toplantıda o duruma ilişkin bir beklentiye girmemek gerekiyor bence Zeynep Hanım. Faiz kararı zaten sabit geçeceği aşikar. Neredeyse kesin gibi. Metin içeriğine baktığımız vakitte şöyle bir ortamda Merkez Bankası'nın söyleyeceği çok da fazla bir şey yok. Yani ne söyleyebilir? İşte bir önceki duyuru metnine baktığımızda iç talebin ikinci çeyrekte zayıflama öngörüsünde bulunmuştu. Ama Mayıs ayında perakende satışlar verisinin kuvvetli geldiğini gördük. Dolayısıyla çok da öyle zayıflamayan bir şey var aslında. İç talep var ikinci çeyrek başlangıcında. İşte diğer taraftan jeopolitik riskleri gündeme getirecek. Enflasyon raporunda 89.4 dolarlık bir petrol varsayımı vardı. Şu anki petrol fiyatlarına baktığımız vakit yine orada ilerliyor. Şu anki ortamda Eylül ayına ilişkin bir sinyal veremez Merkez Bankası. Vermemesi de gerekli diye düşünüyorum. İşte biraz böyle durumu anlatan, risklerden bahseden, enflasyondaki ana eğilimin düşmesinden bahseden, Haziran ayında ciddi düşüş birin altında gelen bir enflasyona vurgu yapacağı bir metin karşımıza çıkacak. Dediğim gibi yani piyasa bir beklenti içine girmemeli ama Eylül ayına ilişkin tabii ki en önemli bence kıstas burada petrol fiyatlarının 75 dolarının altında görüyor olması. Eğer onu göremez ise Merkez Bankası o zaman Eylül'deki indirim ihtimalleri bile belki Ekim ayına ötelenebilir. Fakat bunun için bu haftaki toplantıdan sonra önümüzde çok bize ışık tutacak bir gelişme var. O gelişme de Ağustos ayındaki yılın 3. enflasyon raporu sunumu olacak. Dolayısıyla biz enflasyon raporu sunumunda, 3. enflasyon raporu sunumunda Ağustos'ta faiz kararının olmadığı bir ayda Eylül ayına ilişkin bence daha net, belirgin bir takım sinyaller alabileceğiz Merkez Bankası'ndan.
1: Şimdi Goldman Sachs'ın Türkiye'ye ilişkin bir değerlendirmesi raporu var. Şunu söylüyor, Merkez Bankası'nın yani kuru bugüne kadar kuru tutma yani politikasının programın ana çıpalarından biri olduğunu ama şimdi hem dış açık üzerinden hem de rekabetçilik tarafındaki problemler üzerinden yaptığı bir değerlendirme var. Hani dezenflasyonist ortam yerine enflasyonun daha yavaş düşeceği senaryonun göz önüne alınarak yani kabul edilerek bunun göze alınarak bir miktar aşağı yönlü TL'nin gitmesine değer kaybına izin verileceği hatta işte yıllık bazda dolar karşısında %20'lerin ortalarında bir kur değer kaybına izin verebilir Merkez Bankası diyor. Yani bu politikada bir farklılaşmaya gidebilir diyor. Olur mu sizce?
0: Aslında söylenen bu şeyler bizim içerideki gidişata baktığımız vakit hiç de farklı bir şey değil. Yani yeni bir şey söylemiyor aslında rapor. Bahsedilen konu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin çıktısıyla aynı. Zaten %51,5'luk bir dolar TL kuru var yıl sonu için şu anda piyasanın beklentisi. Yılbaşındaki kura göre oranlarsanız %20'lik bir artışa tekabül ediyor zaten. Bir kere orada olan bir durumu söylüyor. Diğer taraftan kur artışı hızlanacak diyor. Ona da baktığımız vakit Ocak ayından Haziran ayının sonuna kadar aşağı yukarı aylık ortalamada işte %1,6'lık artan bir kur var. Yılın geri kalanına ilişkin o %20'lik artış olması durumunda, yıl sonunda da 51,5 olması durumunda zaten o %1,6'lık ortalamada artacak anlamına geliyor mantık çıkarımına, matematiğine baktığımıza göre. enflasyon açısından da bakacak olduğumuz vakit orada da aslında farklı bir şey yok. Enflasyon yıllık Temmuz Haziran ayı enflasyon hesaba kattığımızda aylık işte %1.6 falan bir ortalama enflasyon var. Yıl sonunda %29 gibi bir piyasa katılımcıları anketi enflasyonunu baz alacak olursak o da diyor ki yılın geri kalan 5-6 aylık döneminde yılın ilk yarısından daha yüksek bir enflasyon artışı olacak. Yani dezenflasyon yılın ilk bölümüne göre biraz daha sekteye uğrayacak. Dolayısıyla Goldman Sachs'ın raporu yeni bir şey söylemiyor. Olan durumu söylüyor. O nedenle bence piyasa tarafından da böyle çok sürprizmiş, ne bileyim işte yeni bir şey söylenmiş gibi de algılanmadı. Algılanmaması da gerekiyor. Bütün işin matematiğine vurduğumuz vakitte dediğim gibi bütün yıl sonu planlamaların ilişkin hem piyasa hem piyasa katılımcıları anketinin paralelinde çıktılarında bir şeyler söylüyor.
1: Şimdi tabii bir yandan da biraz sanayi taraftaki görünüm üzerinden konuşarak devam edelim. Çünkü yani o tarafa baktığımızda bundan yani beklentilerin uzunca bir süredir ötelendiği aslında Goldman'ın raporundaki o rekabetçilik vurgusu da yine oranın üzerinden gelen bir çıktı. Hani yüksek faiz ve enflasyon ortamında. Sanayi tarafta şimdi orada homojen bir dağılım yok ama baktığımızda çıktıları hani genel manşetinde daralma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi buranın seyrine ilişkin beklentiler nasıl şekilleniyor? Avrupa tarafındaki beklentiler hani burayı daha pozitife taşıyacak bir iklim oluşturur mu? Hani oradaki toparlanma başlarsa tabii oradaki büyüme problemlerini de dikkate almak lazım sanırım ama yılın geri kalanında nasıl bir resim şekilleniyor gibi görüyorsunuz?
0: Avrupa ile ilişkilendirdiğimiz zaman nispeten ikiye ayrılıyor gibi görünüyor bizde içeride sanayinin gidişatı. İşte ihracat ile uğraşan sanayi şirketleri nispeten Avrupa tarafındaki sıkıntılar mevcut olsa bile yine içeride işte Exim Bank tarafından sunulan veya bankalar tarafından sunulan daha farklı bir takım daha uygun finansman paketleri var ama yurt dışıyla, Avrupa ile bağlantısı olmayan tamamen iç pazarda mücadele eden sanayi şirketlerine baktığımız vakit orada durum pek de iç açıcı değil. Çünkü zaten en son ISO raporlarına, rakamlarına baktığımız vakit de işte ilk 500 ve ikinci 500 sanayi şirketlerine hep raporda şunu görüyoruz. Yani finansman giderleri faaliyet karının %85'ine varmış durumda. Bu ne demek? 100 birimlik bir faaliyet karının 85'i finansman gideriyle gidiyor. Geriye 25 kalıyor. O 25 de başka giderlerde süpürüldüğü vakit ortada kar kalmıyor. Dolayısıyla sanayi tarafında karsızlık konusunda önemli problemler. Bunun başlıca sebebi de finansal maliyetler ki yıl sonuna kadarki gidişatta da maalesef bu mevcut durumunu sürdürüyor olacak. Bu durumda iki tane işte opsiyon çıkıyor. Şirketler için gelişim alanı çıkıyor. Bir tanesi mevcut durumda yurt dışıyla ticaret yapanlar. Bir de bu olmayan ama bu alanda kendini geliştirmek durumunda kalanlar. Onun haricinde tamamen iç pazara sıkışıp kalmış sanayi firmaları ne yazık ki bu finansal maliyetler ile yaşamlarını sürdürmekte çok zorlanmaya devam edecekler görünüyor Zeynep Hanım.
1: Murat Özsoy yani bu finansal koşullarda suyun üzerinde kalan ya da işte bir şekilde doğru hedge mekanizmalarını bulan şirketlerin dengesi nasıl, portföyü nasıl?
0: Şey portföyü, TL, dolar, döviz portföyü açısından.
1: Ya evet yani sanırım. Finansman ihtiyaçlarını ya da işte riski minimize etme yaklaşımlarını merak ediyorum. Ya da yani hangi finansal araçlar bu süreçte sağlıklı görünüyor?
0: Şöyle, şimdi tabii ölçek farklılaşıyor Zeynep Hanım. Çok büyük ölçekli firmalar halka açılma yolunu tercih ediyorlar ama bizim için ana tema burada, ekonomideki ana belirleyici unsur, orta ve büyük ölçekli işletmeler, yani KOBİ'ler aslına bakarsanız. KOBİ'ler de burada kendileri finanse etmek durumunda kalıyorlar. İşte alacaklarını vadelendiriyorlar. Eğer ki alacak tahsilat görüşmelerinde 3 ay sonra alacağı parayı bugün alabilirse bir takım iskonto etme yoluna gidiyor. Karlılıktan feragat edip nispeten satış olsun, içeriye nakit girsin şeklinde kar marjlarından feragat ederek ciro tarafında hareket etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu tip zorluklar içerisindeler. Tamamen borç alacak dengesini yönetmeye çalışıyorlar. Bir de tabii mali tablolarındaki o aradaki kalemler arasındaki dengesizlikleri bir şekilde

0: yönetmeye çalışıyorlar ki yarın öbür gün finansman erişim nispeten kolaylaştığında daha böyle kaliteli bir şekilde mali veriler ortaya koyabilsinler diye. Ama bütün olay şu anda günlük bazda nakit döngüsünü yönetmek üzerinde gidiyor. Bu nakit döngüsünü günlük bazda başarılı yönetilmenin yolu da kendileri de bir, işte dediğim gibi, bankaymış gibi, kendileri de bir finansörmüş gibi kendi alacağını vadelendirmek ya da kendi alacağını peşin tahsil ederse bunun için iskonto yapmak şeklinde yöntemler uygulayarak bu zorlu dönemi aşmaya çalışıyorlar.
1: Murat Öztoy, çok çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Biz finansal danışmanlık kurucusu konuğumuzdu. Bir araştırma masasına gidelim.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir yayına katılacak bu noktada. Mehmet, günün piyasa notlarını alalım senden.
1: Evet Zeynep, özellikle öğle saatlerine doğru gelmişken şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda jeopolitik tansiyonun çok da yansıtmadığı, aşağı yönlü olmaktan bahsediyorum, çok da yansımadığı bir tablo karşımızda. Borsa İstanbul 100 ana endeks tarafına bir miktar daha baktığımızda o taraf bugün en azından biraz daha dengelenme çabasında. Ama belki şunu da söyleyebiliriz, alt kırılımlarından, alt endekslerdeki volatiliteden biraz daha dışarıda bıraktığımızda Zeynep, son dönemde biraz daha volatilitenin yavaşladığı bir ortam var ki biz dün itibariyle, haftanın ilk işlem günü itibariyle 14.100 seviyelerinin bir miktar daha üzerine gelme çabalarının kapanışta sonuçsuz kaldığı bir ortamda bugün yine 14.100 seviyelerine doğru yaklaşan BIST 100 endeksi tarafında en azından o bölgeden tekrar satışların geldiği, ama şöyle bir baktığımızda fiyatlamalara da 14.000 seviyesinin altında çok gelmek istemediği, gelse dahi buralarda çok kalıcı olamadığı bir fiyatlamayla birlikte iyice dar bir band alanında sıkıştığımızı söyleyebiliriz. Ama bugünün özellikle fark yaratan endekslerine baktığımız zaman o tarafta sanayi endeksinin bir miktar daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir katkı baskıları en azından öğle saatleri itibariyle baktığımız zaman bugün özellikle 345-350 lira bandından tekrar toparlanma emareleri gösteren Aselsan tarafının %2'ye yaklaşan primleriyle 22 puanlık katkısı ve dün ciddi anlamda yukarı momentumunu devam ettiren ve bugün yaklaşık %1,5 daha üzerine koyan TÜPRAŞ tarafının katkılarını konuşuyoruz ve Astor gibi, Europower gibi hisse senetleri tarafında da sanayi endeksini bir miktar daha besliyormuş gibi gözüküyor. BIST 100 endeksiyle beraber baskılar tarafına baktığımızda ise özellikle son günlerde üst üste taban hareketlerini gördüğümüz destek finans faktörünün çerçevesinde bugün taban seviyenin ardından oralardan bir miktar daha alıcıların geldiği ve en azından tabana yakın diyebileceğimiz %7'ler, %8'ler civarında negatif bir tablo ile birlikte 50 puana yakın açık ara ve baskı listesinde birinci olduğunu görüyoruz. BİMAŞ gibi, Katılım Evim gibi hisselerde de bir miktar daha baskılar var Zeynep. Ama en azından şunu söyleyebiliriz ki sanayi endeksini yeniden önden koştuğu bankacılık ve özellikle maliye endeksinde hizmetlerle birlikte çok da ciddi yukarı doğru fiyatlanmadığı bir ortamı görüyoruz öğle saatleri itibariyle.
0: Mehmet, çok çok teşekkürler.

0: 14'te piyasa hattında görüşürüz.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakılacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Aynı zamanda Ahmet Bey'le tabii İPART programında yeni düzenlemeler var. Onları da konuşacağız ama çok başlık var. Süremiz de 20 dakika. Dolayısıyla ben hemen gireceğim konuya. Çünkü bu işe girenler var, girmek isteyenler var, düşünenler var. Süreçle ilgili merak ettiği şeyler mutlaka vardır tüm izleyenlerimizin. Dolayısıyla İPART programı kaç yılında başladı? Bugüne kadar şöyle bir rakamları alırsak, yani ne kadarlık bir başvuru oldu, ne kadarlık bir hibe programından bahsediyoruz toplamda, fotoğrafı bir çekelim.
2: Biz 2011 yılından bugüne kadar yaklaşık 15 yıldır proje uygulayan bir kurumuz. Özellikle Avrupa Birliği'nden sağladığımız kaynaklarla. İPART 1 ve İPART 2 döneminde %75 Avrupa Birliği, %25 Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin katkısı. İPART 3 programında da %50-50 olmak üzere bu programımızı uyguluyoruz. 27 bin proje uyguladık, 27 binden daha fazla proje. Yaklaşık burada 2.1 milyar euroluk bir hibe vatandaşlarımıza verdik. 800 milyon euroluk bir vergi muafiyeti var. Yaklaşık 5 milyar euroya yakın da bir yatırım Türkiye genelinde gerçekleşti. 107 bin istihdam sağlamış durumdayız. Bizim tabii bu hibe desteklerimizin %67'sini genç kardeşlerimiz aldı. %30'unu da hanımefendiler, kadın yatırımcılar. Kendilerine çünkü pozitif ayrımcılık da gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 7684 hanımefendi yatırımcımız var. 43 milyar lira bizden destek aldılar ve 88.5 milyar liralık da bir yatırım hacmine ulaştılar. Üçte biri hanımefendilerin. Türkiye'de iş gücüne katılım oranı sanırım %12'lerde. Bizde %30'un üzerinde. Dolayısıyla programın bu anlamda pozitif ayrımcı, olumlu katkısı olduğunu ifade etmek isterim. Hanımefendiler çünkü kırsalın olmazsa olmazı, onlar olmadan kırsalda bir hayat gerçekleşmiyor.
1: Kadınların rolü çok önemli. Yani erkeklerin de kırsalda kalmasında kadınların belirleyici bir rolü var. Çünkü evlendikleri zaman eğer kadın istemiyorsa kırsalda kalmayı ya da kırsalın şartları uygun değilse erkek bu işi ne kadar yapmak istese de pek o iş olmuyor. Sürdürülebilirlik diyoruz ya, bazen orada işte bazı hassas dengeler var. Kadınlar bence orada dediğiniz gibi çok belirleyici, önemli bir role sahip. Şimdi bu ilk başladığı, programın ilk başladığı dönemlerde 42 ilde geçerliydi. Hatta diğer illerde de bazen şeyler, serzenişler oldu. Ya niye diğer iller kapsam dahilinde değil diye. Ama artık 81 ilde geçerli diyebiliyorum İPART programları.
2: Çok doğru, tabii çok haklısınız. Ben 2016-18 yıllarında da kurum başkanlığı görevi ifa etmiştim. O dönemlerde de açıkçası çok gayret etmiştik. Ama bu ikinci dönemimizde nasip oldu çok şükür. Sayın Bakanımızın liderliğinde bunu başarmış olduk. 2024 yılı itibariyle İPART 3 81 ilde geçerli artık onu uygulanıyor. Özellikle bugüne kadar da 12 çağrı gerçekleştirdik. Tabii yaklaşık bir 13 yıl 42 ilimiz açıkçası oldukça ciddi bir kapasite oluşturdu. Yeni illerin de özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklarının tabii kapatılması, ülkenin dengeli bir kalkınma hamlesi yapması için 81 ilde programın uygulanması çok önemliydi. Biz de bunu gerçekleştirebilmek için özellikle yeni illerimizde bu aradaki açığı da kapatabilmek için ilave 10 puan veriyoruz sıralama kriterlerinde.
1: O zaman yani kadınlara, gençlere ve bazı yeni illere de pozitif ayrımcılar, onlar
2: evet,
1: da dahil.
2: Evet, dolayısıyla çünkü dediğim gibi 1.8 milyar euroluk kaynağı biz aslında 42 ilimize kullandırdık. Son dönemde özellikle bir balansı sağlamış durumdayız. Yeni illerimiz de oldukça ciddi faydalanıyorlar. Son çağrımızda özellikle ilk 5 sıraya baktığımız zaman hep yeni illerimiz daha fazla faydalanır oldu. Ama o balansın sağlanması için belli bir süre bunun devam etmesi lazım.
1: Peki mesela kimler başvurabilir? Örnek veriyorum, benim tarımla hiç alakam yok.

0: beyaz yakalıyım ama hayalim memleketimde belki bir arazim var. Belki yok, bilmiyorum. Burada bir yaş kriteri var mı? Efendim mesela bir meslek kriteri var mı? Ne var? Kim başvurabilir sizin bu programa?
1: Kesinlikle. Ya bizim programımıza tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir, 18-65 yaş arasında olan. Ama tabii ki belli mesleki kriterlerimiz, işte çiftçi kayıt sistemine kayıt olmak gibi bir takım mesleki kriterlerimiz var. Özellikle kırsal turizmle ilgili ise onunla ilişkin belgelerimiz, zanaatkarlık ise ona ilişkin bir takım mesleki yeterlilik kriterleri tabii ki arıyoruz. Biz ilgili insanların, yani konuyla ilgili insanların kaynaktan doğru yere gitmesini arzu ediyoruz. Bu anlamda da hassasiyet gösterdiğimizi ifade etmek isterim. Çünkü hibe bir kaynak olunca tabii herkes ilgi gösterebiliyor ama bizim bir görevimiz de bu kaynakların doğru kişilere ulaşmasını sağlamak. Bu anlamda tabii ki çeşitli kriterlerimiz var.
0: Peki mesela bugüne kadar başvuranların böyle bir elinizde veri var mı ya da tahmin olarak? Yani ne kadarı hali hazırda tarım sektöründeydi ve o işletmelerin mevcudu belki büyütmek, geliştirmek vesaire adına başvurdu? Ne kadarı sıfırdan hiç tarım sektörüne değildi, beyaz yakalı? Var mı öyle bir kabaca oran?
1: Bizim özellikle işletmelerimizde ya tabii ki çoğunluğum bu sektörde faaliyet gösterenler. Çünkü desteklerimize baktığımız zaman %65-70'inin hayvancılık ve tarımsal sanayi alanında, işleme pazarlama alanındaki firmaların, şirketlerin, kişilerin aldığını görüyoruz. Tabii ki doktorumuz, avukatımız, pek çok arkadaş bu konuya ilgi alaka gösterdi. Ama son dönemde genelde bizim sektöre çok ilgi alaka göstermiyorlar ilgisiz kişiler. Çünkü zor, meşakkatli bir alan. Dolayısıyla konuyla ilgili arkadaşlar ancak bu alanda başarı gösterebiliyorlar. Son dönemde bu sıkıntıyı yaşamadığımızı söylemek isterim.
0: Yani bu önemli şundan dolayı, dediğiniz gibi hani bu işin meşakkati ve gerçekten işin başında durulması gereken bir alandan bahsediyoruz.
1: Örneğin bir hayvancılık faaliyetini Ankara'da Çankaya'da oturarak, yani bir kırsal alanda o faaliyeti uzaktan yönetmeniz mümkün değil. Birebir ilgilenmeniz lazım, başında olmanız lazım. Bu tip faaliyetlerde de bulunan kişiler çoğunlukla da başarılı olamıyorlar.
0: Ya bir de hibe aldım, hadi bu havada saçılan paradan bahsetmiyoruz. Bunun tabii belli kriterleri var, prosedürü var. 5 yılda gözetimi var diyebiliyorum.
1: Tabii
0: ben.
1: Ki. 7 gün 24 saat ilgilenmeniz gereken bir faaliyet alanı. Dolayısıyla bayramı yok. Her an işinizle ilgilenmeniz lazım. Dolayısıyla bu alanda da hakikaten sevdalı, bu işe ilgili arkadaşların bu alana yatırım yapmasını ben tavsiye ederim. Dediğiniz gibi 5 yıl süresince biz tabii ki takip ediyoruz. Ve bunlarda da eğer amacına uygun olmayan bir kullanım tespit edersek o kaynağımızı da geri alıyoruz. Başka bir yararlanıcı kardeşimize kullandırıyoruz. Bu çok önemli. Bu yıl özellikle mali hesapların denetimiyle ilgili olarak en son gelen bir yazıda tabii denetçiler şunu tespit etmişler. Bir tane matkap yerinde bulunamamış. Bir süt sahım, özellikle süt analiz cihazı yerinde bulunmamış.
0: Projede var olan bir şeyden bahsediyor ama orada yok.
1: Ekipmanda, evet. Dolayısıyla ne oldu? Hemen onunla ilgili olarak bir cezai yaptırımla karşılaştık. Biz mümkün mertebe bunlara çok hassas ve sıkı şekilde denetliyoruz. Bir kamu kaynağı kullanıyorsa kardeşimiz, onu amacına uygun kullanması gerekiyor.
0: Ki siz burada Avrupa Birliği'yle bu işi koordineli şekilde
1: tabii
0: yürütüyorsunuz.
1: Evet, yani Hazine ve Maliye Bakanlığımızın denetçi arkadaşları Avrupa Birliği adına, biz akredite bir kurumuz. Uluslararası standartlarda iş ve işlem gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla her yaptığımız iş ve işlem o anlamda hesap verilebilir bir anlayışla yönetilmekte.
0: Şimdi anladığım kadarıyla yoğunluk, ilgi biraz daha hayvancılık tarafı ve onunla ilgili işletmeler diye %65 civarı dediniz, tabii, yanlış tabii hatırlamıyorsam. Şimdi bunu şunun için soruyorum. İzleyenlerimiz bizi daha net anlasın, kafasında otursun. Yani nasıl bir hibe, bir programdan bahsediyoruz diye. Ben İrfan Donat, işte ne bileyim, şehirde, hadi Konya diyelim, Türkiye'nin merkezi. Orada bir hayvancılık işletmesi kurmak istiyorum. Yaşım 47. Arazim de var. Konya Ereğli'de. Ben buna başvurduğum vakit, diyelim ki kabaca öz sermayemle yapmaya kalksam 10 milyon lira tutuyor. Ama size gelip başvurursam ne kadarlık bir hibe alabilirim ki ben o finansmanı daha iyi yönetebileyim?
1: Şu anda biz 750 bin euroluk bir yatırımda, yani 20 bin euroluk bir yatırımdan 750 bin euroluk bir yatırıma kadar %60 ile %75 oranında hibe veriyoruz. Tabii ki burada eğer üretici örgütü ise veyahut sertifikalı bir organik tarım yapıyorsa, çiftçi kardeşimiz onu belgelendirebiliyorsa, dediğim gibi %70'e kadar bu oran çıkabiliyor. Tabii 40 yaşın altında olması durumunda destek oranına %5 biz daha hibe veriyoruz. Dağlık bir alandaysa %5
0: yani hibe veriyor. Yani 1000 metrenin üzeriyse.
1: Tabii özellikle atık su ve atık yönetimiyle ilgili yatırımlar ve yenilen bu 1000 metre üzeri değil de dağlık alanla ilgili bir listemiz var. Tamam. Özellikle o listemizden bakılabilir, kontrol ediyoruz biz. Atık su ve atık yönetimiyle ilgili bir yatırım varsa veya yenilenebilir enerji veya döngüsel ekonomi tipi yatırımlarda da %10 hibe. Tabii %75 oranı geçmiyor bu hiçbir şekilde.
0: Toplamda %75'e kadar. Yani 10 milyonluk veriyor bir yatırımın 7,5 milyon lirası.
1: Aslında şu anda 750 bin euro yaklaşık tabii 35 milyon lira diyelim. Biz bunun tabii ki bu 35 milyon olarak bir yatırım %60'ını verdiğimizi düşünelim. Yani 20 milyonla %75 oranındaki bir oran, 20-25 milyon liralık bir kaynağı bizden alması mümkün.
0: Tabii bu biraz şey, buradaki sistemde şu, hani yine izleyenlerin net anlaması açısından söylüyorum. Burada ben projeye başvurdum, projem onaylandı, al sana hibe rakamı denmiyor. Ben öz sermayemle işletmeyi kuruyorum, yapıyorum, siz gelip yani yetkili olarak denetliyorsunuz. Tabii. Uygunsa, yani hak ediş usulü veriliyordu. Evet. Sistem aynı mı çalışıyor?
1: Kesinlikle. Şu anda biz özellikle bir avans veriyoruz. Avans getirdik. %110'una kadar ilk taksidin bize bir teminat mektubu getirirse kardeşimiz, ona kendisine avans olarak da bu miktarı veriyoruz yatırım yapması için. Ancak yatırım tabii ki tamamlandıktan sonra ikinci ödemeyi tamamen hak edişimizi gerçekleştirerek kendisine yatırımı tamamlıyoruz. Biz burada tüm inşaat, makine, alet, ekipman yatırımlarını destekliyoruz. Bizim bu yatırımlarımızın modern yatırımlar olduğunu dikkatinizi çekmek isterim. Yani örneğin robotik sağım sistemi alabiliyor, robotik yemleme sistemi, robotik buzağı besleme sistemi, teknolojinin son derece ileri düzeyde kullanılabildiği yatırımlar, dünyayla rekabet edebilir. Özellikle verimlilik anlamında da bunların çok ciddi katkı sağladığını söylemek isterim. Özellikle geleneksel bir koşulda 15-20 litre bir süt alabiliyorsa, bizim işletmelerimizde malum biliyorsunuz %60 bakım ve besleme ile ilgilidir verim. 35 litre, 40 litre, 50 litrelere kadar süt alabildiğini, ari işletmeler olduğunu, tabii üreticinin ürününü daha yüksek değerde, eder değerde satabildiğini, aynı zamanda bunların biz işlenmesi ve pazarlamasına yönelik yatırımları da destekliyoruz. Şöyle ifade edeyim, orada da 3 milyon euroya kadar örneğin tabii süt ve süt ürünleri işleyen tesislerde biz destek veriyoruz. %50 orada hibe oranımız. %70 de üretici örgütlerine verdiğimiz bir destek. Tabii burada peynir altı suyunu da destekliyoruz. Süt tozu üretimi de. Yani
0: katma değerli üretim tarafına üretim, da
1: tabii. Aynı zamanda süt toplama merkezlerini destekliyoruz. Çok sayıda özellikle tabii soğuk zincirin sağlanması için bu anlamda çok önemli. Kırmızı et kesimhaneleri, kanatlı et kesimhaneleri, meyve sebze, soğuk hava depoları, işleme mesela, paketleme tesisleri.
0: Bugün Türkiye'de et işleme tesisi dediğimiz zaman ya da ne bileyim işte mandıra, yani buna benzer ham maddenin katma değere dönüştüğü tesislerden bahsediyorum. TKDK, İPARK projelerinin toplam tesisleri arasındaki oranı var mı böyle?
1: Tabii. Türkiye genelinde kırmızı et işleme kapasitesinin %84,5'u, kesimhanenin %61,4'ü, su ürünleri işlemenin %45,2'si ve paketlemenin %33'ü İPARK tarafından desteklenen projelerle oluştu. Dolayısıyla biz burada tabii katma değerli ürün üretimine çok önem veriyoruz. Bizim tesislerimizden yaklaşık 1.6 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşiyor. Kanatlı eti sektörünün %29'u, su ürünleri yetiştiriciliğinde %30,1'i ve mantar yetiştiriciliğinde %31'i bizim desteklerimizden faydalanmıştır. Örneğin Türkiye'de tabii özellikle mantar yetiştirici 3/1'i bizim tesislerimizde üretilmekte.
0: Yani burada bahsettiğimiz böyle kaç faaliyet alanı var?
1: Biz 17 farklı alanda destekleme yapıyoruz İrfan Bey.
0: Yani işin üretim kısmı var, işleme kısmı var.
1: Aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirmesi dediğimiz bir tedbirimiz var. Seraları destekliyoruz, tıbbi aromatik bitkilerin üretimi. Bunların işlenmiş ürüne dönüşümünü destekliyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğini destekliyoruz. Onların işlenmesi, pazarlamasına yönelik desteklerimiz var. Makine parklarını destekliyoruz birlikte üretimi teşvik etmek için. Yenilenebilir
0: enerji... Yani o zaman içine kooperatifler falan da giriyor mu?
1: Kooperatifler var.
0: Yani sadece bireysel başvuru
1: örneğin,
0: değil.
1: Bir biçer döver alabiliyor bizden bir kooperatifimiz. Özellikle ben en son Mardin ilinde Sayın Valimizle 30 adet biçer döver teslimi yaptım kooperatiflerimize. Yani dolayısıyla bizim bu desteklerimiz çok kapsamlı. Bu Avrupa Birliği'nden sağladığımız kaynaklarla inşallah gelecekte farklı uluslararası kaynaklarla da bu kırsal kalkınma alanındaki desteklerimizi çeşitlendireceğiz. Yeni finansal araçlar inşallah sisteme sokacağız. Şu ana kadar hibe destekler veriyorduk. İnşallah geri ödemeli destekler vermeye başlıyoruz. Ona yönelik hukuki ve mevzuat çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde onları da tamamlayarak.
0: Yani finansman modellerini çeşitlendirmek amacıyla.
1: Sayın Bakanımız inşallah onları kamuoyuna açıklayacak. Onun talimatları, direktifleri doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu sene İrfan Bey özellikle hayvancılık alanında şu anda bir ilanımız var örneğin. Temmuz-Ağustos ayları içerisinde 28 Temmuz'da kapanacak. Ağustos'un sonuna kadar da başvuru süresi var. 30 milyon euroluk bir kaynağımız var. Yani yaklaşık o da 1.6 milyar TL'lik bir hibe. Bunun yatırım tutarı 2.5 milyar olur. Bunu gerçekleştireceğiz.
0: Mesela peki bu somut örnek üzerinden gidelim. Çağrıya çıktı. Başvuru süreci başlıyor önümüzdeki günlerde. Ağustos sonuna kadar dediniz. Mesela ben buna başvurmak istesem nasıl işliyor süreç? Önce başvuracağım ya da işletmeyi düşündüğüm ilçedeki TKDK merkezine mi gideceğim? Ya da danışmanlarla burada çalışıldığını biliyorum. Yani çünkü burada ciddi bir prosedür var. Evrak toparlama gibi Avrupa Birliği'nin de beklediği kriterler var. Sizlerin belirlediği şeyler var. Süreç nasıl işliyor ki? Ben buna mesela başvurdum ve ne zaman bunun sonucunu ben alabiliyorum?
1: Evet. Bizim il irtibat ofislerimiz var. 39 yeni ilimizde. O 42 ilimizde ise il koordinatörlüklerimiz var. Buralarda başvurularını gerçekleştirebiliyorlar yatırımcılarımız. Oradaki bir ön değerlendirmeden sonra merkeze geliyor. Merkezdeki değerlendirmenin akabinde de ben burada bir sınır koyduk. Uluslararası sınır. 3 ay içerisinde kesinlikle açıklamaya gayret ediyoruz. 1 ay içerisinde sözleşmeler imzalanıyor ve yatırıma başlıyor. Tabii kişiler, şirketler, kooperatifler hepsi bu başvuruları gerçekleştirebilir. Kendileri de hazırlayabilirler projeyi.
0: Yani gelirler. Biraz basitleştirildi mi?
1: Çünkü epey prosedürleri basitleştirdik. Ancak hazırlayamıyorsa da tabii ki bir özel sektör var burada, bir danışmanlık sektörü. Onları da akredite ettik. Yaklaşık 35 firmayı sayfamızda da yayınlanmış durumda. Türk Standartlar Enstitüsü ile anlaştık. Çünkü biz açıkçası vatandaşta bir mağduriyet olsun istemiyoruz. Çantacı diye tabir ettiğimiz insanların buradan yüksek bedeller almasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Buna yönelik de gayret ediyoruz. 6 bin euroya kadar da proje hazırlama bedelini kazandıkları zaman vatandaş adına biz ödüyoruz zaten. Dolayısıyla o anlamda da ve bir yeni danışmanlık tedbiri üzerine ulaşıyoruz. Ziraat odaları ve onlara bağlı birlikler üzerinden. Küçük projeleri vatandaş adına hazırlayacağız bila bedel. Biz onların ödemelerini biz gerçekleştireceğiz. Onu da inşallah gelecek sene uygulamaya geçirmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi il irtibat ofislerimiz, genel merkezimiz her zaman açık. Yani her türlü danışmak için bize gelebilirler. Kendilerine rehberlik yapmaya hazırız.
0: Bunu niye söylüyorum? Yani biraz prosedür sadeleştirildim diye. Ben de 2013 yılında başvuranlardan biriyim. O dönem neredeyse hayvancılık işletmesi, süt sığırcılığı tarafına girmeyi düşünüyorduk. Tabii o dönem daha yeniydi. Yani sistem daha yeni oturuyor vesaire. Biraz kafalar karışık. Danışmanlarla bu işler daha çözülmeye çalışıyordu. Hatta şöyle bir şey oluyordu. Yani Türkiye'nin bir enflasyon gerçeği var. Ben ne kadar sürede başvuru sonuçlanıyor ve sistem işliyor derken şunu kastettim. Şimdi biz tabii fiyat alırken bir yerlerden bugünün fiyatıyla 6 ay 9 ay sonra vade farkı
1: çok yani 100 birim çözdük. Enflasyon farkını ödüyoruz. Biz özellikle başvuru yaptığı tarihten
0: çünkü 100 birim olan bir şey için işletme diyor ki tamam 9 ay sonra olacaksa bunun fiyatı örneğin 160 birim diyordu.
1: Çok haklısınız. Zaten buradaki prosedürleri uluslararası standartlara getirme sebeplerimizden birisi de bu. Yani kamunun daha fazla kaynak ödemesini de istemiyoruz. Biz mümkün olan en kısa sürede bunları değerlendirip kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Yani yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ben çok uzun yıllardır mali yönetim yapan, geçmişte Hazine Maliye Bakanlığı'nda Merkezi Finans İhale Biriminde çalışan bir kardeşinizim. Dolayısıyla uluslararası mali yönetim bizim uzmanlık alanımız. Ona çok hassasiyet gösterdiğimizi ifade etmek isterim.
0: Önemli bir şey. Ben bu değişikliği bilmiyordum. En azından bugünün şartlarında hem sizleri hem üretici, yatırımcıyı koruyacak bir sistem aslında. Ya da ne bileyim tedarikçiyi de keza koruyacak bir sistem. TKDK'nın özellikle bugüne kadarki yatırımlarında ölçek ve verime etkisini gözlemleyebiliyor musunuz tarım tarafında? Yani bu şunun için söylüyorum. İşte hayvancılık işletmesi dediğimiz zaman büyük çoğunluğu maalesef işte 50 baş altı. Efendime söyleyeyim. Ya da ne bileyim işte hani Türkiye'de ortalama işletme büyüklüğü 59 dekar diye hep bir söylem vardır. Hani şimdi buraya giren yatırımcı ya zaten bu işin içindeyse yatırımını büyütmeyi, çeşitlendirmeyi düşünüyor. Ya da sıfırdan giriyorsa mutlaka bunun bir fizibilite çalışmasını yapıyordur. Burada ölçeğe ve verime etkisi nasıl?
1: Kesinlikle çok katkı sağladığını görüyoruz. Çünkü buradaki ciddi fizibilite çalışmasını yapan, doğru yatırımları yapan arkadaşlar, örneğin 250 baş bir besi işletmesi, 5 sene sonra ziyaret ettiğimde 1000 baş olduğunu görüyorum. 25 başlık bir işletme yapmış bir hanımefendi ziyaret ediyorum, 150 başa çıkmış 5 sene sonra. Doğru yatırım yaparsanız, hakikaten işinizi de düzgün yaparsanız bu işte para kazanmak ve işinizi geliştirmek mümkün. Ama standartlara uymamız lazım. Özellikle tabii bizim verimlilik anlamında çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Uluslararası standartları yakalayabilmek için malumunuz özellikle bazı Batı ülkelerinde bizdeki verim oranlarından hayvancılıkta daha yüksek verim alan ülkeler var. Ama bizim işletmelerimiz de onlarla rekabet edebilir düzeyde olduğunu ifade etmek isterim. Hemen hemen benzer verimleri alıyor. Çünkü %40 genetiktir, %60 bakım besleme. Zaten biz genetik olarak hayvanlarımızı iyi, fena konumda değil, iyi konumda çoğunlukla kültür ırkı hayvanlar. %60 bu kısmı da çözdüğümüz zaman o verimi de alıyoruz.
0: Anladım. Bu dördüncü programda değişiklikler var galiba. Artık yerel yönetimler de mi bu işin içine girebiliyor?
1: Tabii.
0: Yani
1: şöyle,
0: ne var farklı bundan sonraki dönemde belki bilmeyenler için?
1: Tabii. Özellikle biz Ağustos ayında inşallah açıklayacağız. Kırsal alanda kamu altyapı yatırımları tedbirini inşallah uygulamaya başlayacağız. Burada ilk defa kamu kurum ve kuruluşları bizden destek alıyor. Biliyorsunuz bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları alamıyordu. Köy idareleri, 5355 sayılı kanunla kurulmuş mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, il ilçe belediyeleri, özellikle sulama birlikleri. Sulama birliklerine GES yatırımları için başvuru izni
0: güneş
1: vereceğiz.
0: Güneş enerjisi.
1: Tabii güneş enerjisi. Özellikle maliyetler arasında çok anlamlı bu. Özellikle biz de burada yol yapımı, su, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği başlıklarına kadar 3 milyon euroya kadar %100 hibe vereceğiz. Çünkü oradaki ya binlerce vatandaşımıza çünkü hizmet edecek bu. 156 milyon euroluk bir proje olacak. Gelecek Ağustos ayının ilk haftasında inşallah açıklamayı düşünüyoruz. Tabii burada bu yeni bir destek. İnşallah bunu biz özellikle S3 ve S4 illerini öncelikle yaptık.
0: Özellikle nedir o S3, S4?
1: Bunlar da tabii AFAD tarafından belirlenen özellikle depremsel gibi bir takım afetlerde buradaki belediyelerimiz Kastamonu, Sinop, Bartın, işte Malatya, Adıyaman, Maraş, Hatay gibi illerde bunlar da ilave puanlar alacaklar. Özellikle tabii Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme yapılan özellikle katı atık transfer istasyonu yatırımı gerçekleştirebilecek belediyelerimiz.
0: Yani işin aslında
1: yapacak.
0: Her safhasına yönelik
1: her safhası var.
0: Yatırım şeyleri var. Son artık 30 saniyemiz.
1: Ha, anladım.
0: Neye dikkat etmeli lazım? Yani kimler neye dikkat etmesi lazım eğer buna başvuracaksa? Böyle var mı bir önemli uyarı?
1: Özellikle tabii biz zaten kendilerinin merkezi finans ihale birimiyle birimi tarafından yapılacak. Avrupa ihale kurallarına göre gerçekleşeceği için biz hazineyle bir anlaşma yaptık. Merkezi finans ihale birimi belediyelerimiz ve bu tabii yerel yönetimler adına bu ihaleleri gerçekleştirecek. Kendilerine biz gerekli rehberliği yapacağız. O konuda hani rahat olsunlar. Dolayısıyla bu ilk defa uygulanan bir tedbir ama tüm aday ülkeler arasında da ilk defa biz uyguluyoruz. O anlamda da sevindirici.
0: Güzel, tebrik ediyorum. Umarım bu alanda yatırımlar daha da artar, çeşitlenir ki tarımda hem gıda arz güvenliği hem bu işin sürdürülebilirliğini daha rahat bir şekilde konuşalım. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgi için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bugün Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalya ile birlikte kırsaldaki o yatırım trendlerini konuşmaya çalıştık. TKDK, İPART, hibe programının kimlere hangi tür fırsatlar sunduğunu, nasıl bir potansiyel olduğunu aktarmaya çalıştık. Tabii bu konu çok geniş bir konu. Önümüzdeki dönemde her yeni gelişmeyi de sizlere yine bu ekranlardan aktarmaya çalışacağız. Yarın saat 12.30'da her çarşamba olduğu gibi Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.
2: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
3: Abi, yaşasın
2: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce tabii her zaman yaptığımız gibi rakamlarla görünüme bakacağız. Baktığımızda iki önemli konu var bu hafta küreselde. Yine jeopolitik gelişmeleri takip ediyoruz. Savaş denkleminin böyle bir yere bağlanamadığı, müzakerenin devam edip etmeyeceği konusunda bir netlik söz konusu olmadığı, bu yönde haber akışı geliyor ama bunu teyit eden henüz bir görünümde yok. Ama olması beklentisinin yine fiyatlamalara girdiğini de bir miktar söylemek mümkün. Borsa İstanbul 14.125 puanda. Sektörel kırılımlara baktığımız zaman bankacılık tarafı yukarı yönlü, sanayi taraf yukarı yönlü, mali tarafta yatay pozitife dönmüş. Bankacılık tarafında %0,34'lük, sanayi tarafta %0,91'lik bir hareket var yukarı doğru. Hizmetler tarafında bir miktar geri çekilme var, %0,27 kadar. Turizm tarafında da %0,58'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Ulaştırmada geri çekilme %0,57 seviyesinde. Bir yandan da tabii artık bilançoları da takip edeceğimiz bir süreçteyiz. Baktığımızda paralara dolar TL 47'nin üzerinde, 53.92'de euro TL var, 195'te dolar endeksi, 1.14.20'de de euro dolar çaprazını seyrediyoruz. Bakalım bir arpa tarafında bir farklılık var mı? Yeşil sayfa devam. Londra borsası %0,28, Kakaran endeksi de aynı oranda primli, DAX endeksi Almanya %0,33 primli, en pozitif ayrışan %0,7'lik yukarı yönlü hareketle Milano borsası, yani İtalya tarafı oluyor bugün itibariyle. Amerikan vadelerine bakacak olursak bu sayfada da dramatik bir değişiklik yok son bir saatte. Dow Jones'da %0,41, Nasdaq'ta %1,33'lük yukarı yönlü hareket var. S&P 500'deki pozitif seviyenin geldiği yer %0,48. Getiri eğrisine bakacak olursak uzun bir süredir en çok tartıştığımız taraf getiri eğrisinin uzun kısmı 4.59'da 4.60 sınırında. 5 yıllıklar 4.32'de, 2 yıllıklar 4.20 seviyesinde. Bu tarafta yüksek seyir devam ediyor. Tabii getiri eğrisinin kısa tarafı para politikası ile şekillenirken uzun taraf piyasa beklentileriyle ve dinamiğiyle, piyasada şekillenen bir özelliğe sahip. Devam edelim bakalım, özellikle altın, gümüş ve petrol tarafı. Spot altının ons fiyatı 4061 dolara geldi. Gümüşte 58 dolar 78 sent seviyesi var. Bitcoin'de 66.162 dolar seviyesini görüyoruz. Brent petrol yeniden 90 dolarda. Dün 92'yi görmüştü. 88'lere çekildi. Yeniden 90'a giden bir seviyesi, bir hareketi var. Amerikan tipinde de 83 dolarda bırakmıştık. 84 doların üzerine gitmiş durumda. Savaşın devam etmesi, Hürmüz'ün kapalı kalmaya devam etmesi halinde mesela Goldman 120 dolara kadar petrol gidebilir diyor. Tabii bu olursa tüm dünyada faiz hatlarının yüksek kalması anlamına gelebilir bu. Yani çok yüksek ihtimalle öyle olacaktır. Bu da tabii bizim de hele hele de carry trade'e ihtiyaç duyan ülkeler kapsamında azade kalmanın da ne kadar mümkün olacağı sorularımız arasında. Böylece özetlemiş olalım rakamlarla görünümü ve geçelim ilk bağlantımıza. İntegral Yatırım'dan araştırma analisti Harun Raşit. Araştırma uzmanı Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. İçeride odağımız elbette para politikası kurulu toplantısı olacak bu hafta. Oradan çıkacak mesajları takip edeceğiz. Patikanın devamına ilişkin ne görebilir piyasa, buna bakacak. Küreseldeki jeopolitik taraftaki haber akışını takip etmeye devam ediyoruz. Bugün biraz daha hani müzakere tarafına ilişkin haber akışı var ama sahada teyidini gördüğümüz bir durum henüz yok. Petrol tarafında yine 90 dolarlardayız. Mesela Goldman'ın biraz hani ekstrem değerlendirmesi diye de bakabileceğimiz notu var. 120 dolara kadar gidebilir petrol diyor. Biraz biraz daha böyle devam ederse Hürmüz tarafı. Zaten hikayede yani Hürmüz'den geçişlerin İran'a savaş tazminatını içermesi, savaş tazminatı olarak karşılıklandırılması ve de işte nükleer hiçbir şekilde nükleer silaha, daha doğrusu nükleer planlamaya sahip olmaması ekseninde tıkanan bir süreç olduğunu da anlıyoruz. Ne dersin bu gündem ağırlığında piyasa nereye nasıl bakıyor?
2: Bence Goldman'ın vermiş olduğu tahmin çok da imkansız bir tahmin değil. Açıkçası aylardır süregelen bir savaştan bahsediyoruz ki bunun Hürmüz Boğazı'na yansımasını zaten biliyoruz. Bu konuda Fatih Birol'un açıklamaları vardı. Stok konusunda özellikle ciddi bir problem bizi bekliyor diyebiliriz. Bundan kaynaklı aslında petrol fiyatları tam anlamıyla şu anki riski yansıtıyor mu? Bence yansıtmıyor. Bundan kaynaklı savaşın devam ettiği senaryoda ciddi bir risk unsuruyla karşı karşıyayız diyebiliriz. Diğer yandan tabii Borsa İstanbul tarafı bizim için önemli. Burada fiyatlamaya baktığımızda yine Orta Doğu'ya göre şekillenen bir piyasa fiyatlaması söz konusu. Burada yurt içinde tabii Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Aslında 3 hafta önceki konuşmalarımıza baktığımızda en azından fonlama oranında bir gevşeme bekliyorduk. Fonlama oranının 40'tan 37'ye çekilmesi bekleniyordu. Ancak şu anki konjonktürde bunun çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Burada muhtemelen Merkez Bankası ihtiyatlı davranmaya devam edecektir. Burada bir değişiklik beklemiyoruz. Bundan sonraki önemli nokta ise özellikle Eylül ayındaki PPK toplantısına kadar iki enflasyon rakamı geçireceğiz. Bundan kaynaklı enflasyon ana eğiliminin burada merkezin vereceği karar konusunda en önemli etkin olduğunu söyleyebilirim. Bu da tabii Orta Doğu'daki gelişmelere ve petrol fiyatına bağlı şekillenecektir. Burada hala kısa vadede risklerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamada ise özellikle son 4 haftada düşen bir bankacılık endeksi söz konusu. Burada banka tarafı endeksin düşüşünü etkileyen en önemli unsur. Bundan ötürü bundan sonraki süreçte bir toparlanma bekliyorsak banka tarafının pozitif performansına ihtiyacımız var. Diğer yandan seviye olarak da aslında 13.900 seviyesi üzerine kalması borsanın olumlu. Bu seviyenin kırılması baskıyı biraz daha artırabilir. Yukarıda da 14.250 seviyesini yine takip ediyoruz. Bu seviye aşılması yukarı yönlü hareketliği hız kazandırabilir. Kısacası toparlayacak olursam ana gündemimiz Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı. Ancak burada gündem biraz da yine Orta Doğu diyebiliriz. Trump'tan gelecek açıklamalar, taraflarına gelecek açıklamalar piyasada oynattığı yine arttıracak diyebiliriz.
1: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. Harun'un notlarını alıp stüdyoya dönelim. Kutay Gözgör yanımda. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay, hoş geldin.
3: Hoş buldum, teşekkürler.
1: Devam edelim istersen borsa tarafından. Çünkü bir yandan bilançoları da takip etmeye başladığımız bir süreçteyiz. Onu da biraz değerlendirmekte fayda var. Şimdi yani bankacılık tarafı aslında tahmin edildiği üzere bu senenin başındaki o hani yüksek beklentileri karşılamaktan uzağa düştü. Temel sebepleri var. Çünkü enflasyon baskısı devam ediyor küresel koşulların da etkisiyle, özellikle jeopolitik etkisiyle, oradan gelen şokun etkisiyle. Tabii ki dolayısıyla faiz de yüksek kalmaya, yani sıkılık devam ediyor banka tarafı için. O beklenen işte öz kaynak karlılığının enflasyon üzerine gitme bu sene o yıl beklentisi yeni ötelenmiş görünüyor. Sanayi tarafa bakacak olursak orada tabii homojen bir görünüm yok. Aslında endekse baktığımızda da onu görüyoruz. Evet. Yani endeksin belli, yani hisse ayrışmalarının çok belirgin olduğu ve belli hisseler üzerinden momentumun devam ettiğini takip etmeye devam ediyoruz. Çok fazla devam ediyoruz oldu. Dolayısıyla şöyle bir hem bilançolar bize ne söylüyor, hem de yani o bilançolar üzerinden de bundan sonra buradaki dinamiğin nasıl şekillenmesini bekleyebiliriz.
3: Bilançolarda,
1: çünkü çok özür dilerim, bankacılık bir sonraki çeyrek için de çok sanki bir şey vaat etmiyor gibi.
3: Evet, birkaç çeyrek bir şey vaat etmesini beklemeyebiliriz. Çünkü o tarafta en önemli şey para politikasının değişiklik. Biliyoruz ki artı ortama fonlama maliyetinin %40'lara geldiğini şu süreçte gördük. Ve bunda bilançoların etkisini bankacılık tarafının net bir şekilde gördüğünü söyleyebilirim. Aktif tarafta bozulmaları biraz göreceğiz ve onun da fiyatlamaları piyasada üzerinde olabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki bankalı içerisinde ayrışman olacaktır ama genel görüntü muhtemelen özellikle hem

0: marjların düşmesi hem de bununla birlikte sıkı para politikasının etkisiyle sonrası aktif varlıklarında bir miktar bozulma çok makul karşılayabiliriz bu çeyrek özelini. Ve dediğiniz gibi muhtemelen 3'te de olacak. Ne zaman biz daha çok pozitif bilançolar görmeye başlayacağız? Kademeli bir şekilde faiz indirim sürecinin başladığı zaman. Zaten bunu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Eylül ayından önce çok mümkün gözükmüyor. Onun dışında biraz finans dışındaki şirketlere odaklanmakta fayda var. Burada çünkü net ayrışmalar göreceğiz. Yani jeopolitik risklerin petrol fiyatlarına olan etkisiyle birlikte birkaç sektör ön plana çıkacak. Bunların başında örneğin Tüpraş, Petkim gibi şirketler koyabiliriz ve Tüpraş'ın net kar olarak örneğin 20 milyar lira civarı bir net kar açıklamasını bekliyoruz.
1: Zaten bu tarih zirvesinden işlem görüyor değil mi?
0: Evet. Tabii burada hikaye biraz daha farklı olmaya başlıyor. Burada en önemli şey aslında petrol fiyatlarından ziyade bizim en önemli baktığımız yer ürün marjları. Yani dizel ürünlerin marjları, jet yakıtlarının ve özellikle Mayıs ayında hatırlayacağınız üzere bir jet yakıtları ile ilgili arz noksanlığından, bir stok eksisinden bahsediyorduk. Hatta büyük havayolu şirketleri neredeyse uçuşlarını bir iptal etmişti. Başta Lufthansa olmak üzere yurt içindeki uçuşlarını. Ve şimdi aynı benzer bir durum dizel tarafında var. Yani dizel marjları şu an itibariyle 80'lere kadar yükselmiş durumda. Yani bu hikaye biraz bilançonun ötesine çıkmış durumda. Ve ister istemez içeride ve dışarıda sadece bizim değil akaryakıt fiyatları yani motorun fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Tabii ikinci çeyrek bilançolar bu arada geriden gelen bir hikayedir aslında. Doğru. Biz ikinci çeyreğini fiyatlamayacağız ama üçüncü çeyrekte de benzer bir görüntü var örneğin. Ve ciddi bir karlılık göreceğiz. Aynı zamanda yine finans dışı şirketlerde bir vergi etkisiyle karşı karşıyayız. Yani şöyle kıyaslamakta fayda var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre net karlılıklarda azalış görebiliriz ama bir önceki çeyreğe göre yani 2026 yılının ilk çeyreğine göre net karlılık ve FAVÖK anlamında daha iyi bir bilanço dönemi görme ihtimalimiz yüksek. Ama bu net karlılık birkaç tane şirketin özellikle vergi etkisinden dolayı olduğunu da söyleyebilirim. Yani örneğin Ereğli'de bunu göreceğiz. Tüpraş'ta göreceğiz. Kardemir'de göreceğiz. Çünkü %12,5'a düşürüldü bazı vergi etkilerinden dolayı. Ve tabii ki bunlar net karlılığın üzerinde bir etki yaratacak. O yüzden bu bilanço döneminde şunlara bakacağız. Reel bazda satışlarını, cirolarını büyütebilen hangi sektörler var? Açıkçası çok fazla olmayacak. Yani bir önceki çeyrekte veya bir önceki dönemlerle kıyasladığımızda da aslında benzer bir görüntü vardı. Nelerde olabilir dediğimizde savunma sanayi tarafı. Örneğin yine Tüpraş veya Petkim benzeri şirketlerle karşılaşacağız. Biraz perakende tarafın, giyim tarafın, giyim perakende örneğin Ebebek gibi veya Bimaş gibi şirketler de yine reel bazı büyümeye aday veya en azından pozitif bilanço beklediğimiz, net karlılığının yükseltmesini beklediğimiz sektörler içerisinde yer alıyor. Türk Hava Yolları da keza öyle. Her ne kadar jeopolitik risklerden bahsediyor olsak da aslında kargo tarafı kaynaklı. Türk Hava Yolları'nda da iyi bir bilanço görmemiz bizleri çok şaşırtmayacak. O yüzden artık bilançolarda seçici ve ayrışmaların olduğu net bir dönemdeyiz. Az önce siz de söylediniz. Bankacılıkta özellikle para politikası etkilerini bu çeyrekte göreceğiz ve muhtemelen bir sonraki çeyrekte de göreceğiz. Ama finans dışı sektörlerde biraz reel bazlı büyümelerinin zaman zaman ön plana çıktı. Ama net karlılığının arttığı vergi etkisinden kaynaklı bir bilanço dönemi bekliyoruz. O yüzden iyi okumak gerekecek. İyi marjları iyi takip etmek gerekecek. Yani ayrışmaların olacağı bir aslında dönem bizleri bekliyor.
1: Peki şimdi işin kritik noktası para politikasının nasıl devam edeceği tarafından biraz tartışmaya çalışalım. Bu haftanın ana konusu zaten Perşembe evet. günü PPK toplantısını takip edeceğiz. Çok burada bir hareket beklenmiyor. Daha önce yani biraz da bir bu son gerilimin de etkisiyle biraz daha bekle görün ön plana çıktığı öncesinde acaba haftalık fonlama üzerinden bir esneme olur mu diye konuşuyorduk. O ihtimalde daraldı mı sence? Ne diyorsun? Bu hafta ne duymayı bekliyorsun?
0: Bu hafta açıkçası çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Ama en önemlisi şu, tabii ki her Merkez Bankası'nın olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyon görünümü. Aslında biz biraz 3 Ağustos'ta açıklanacak yani önümüzdeki Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre bazı şeylerin şekillenmesini bekleyebiliriz. Çünkü bazı kalemlerin net bir şekilde etkisini görebileceğimiz bir ay enflasyon olarak. Örneğin sağlık harcamalarında bir düzenlemelere gidildi. Haber iletişim tarafında bir düzenlemelere gidildi. Ve bu enflasyon rakamlarının aslında biz son zamanların en popüler konusu olan enerji ve gıdayı çok konuşmayacağız. Onun dışındaki bazı kalemlerin etkisiyle birlikte şu an için enflasyon tahminlerimiz aylık bazda %1,84 civarlarına gelmiş durumda. Yani %2'lere geçeceğini öngörmüyoruz. Ama en azından Haziran ayındaki olumlu görünümle birlikte şunu da sormaya başlamış. Acaba Merkez Bankası repo ihaleleri açarak tekrardan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 37'lere getirir mi? Açıkçası bir sonraki adımın Merkez Bankası'nın faiz indirimi olmasını bekliyoruz. Ama sizin az önce söylediğiniz

0: gibi veri akışı, olaylar, jeopolitik riskler, içerideki enflasyon görünümüyle birlikte bu sınırlı bir alana doğru gitmeye başladı. Faiz indirimi olacaktır yıl içerisinde beklentimiz ve olmasını bekliyoruz diyebilirim. Ama şu an itibariyle bu bize bir sınırlı alanı işaret ediyor. Bu sınır alan ne kadardır dediğimizde öncelikle repo ihalesi yoluyla kademeli bir şekilde ağırlıkla ortalama fonlama maliyetinin düşülmesini bekliyoruz. Yani bu bir anda repo ihalesi açarak ciddi bir anlamda likitte vererek değil de kademeli bir şekilde şu an 40 olan oranın 39-38'lere doğru belki geldiğini göreceğiz ama gerçek anlamda bir hafta repo faiz oranındaki indirimin Eylül ayından önce olması şu an itibariyle çok makul görünüm. En azından beklemiyoruz diyeyim. Çünkü enflasyon görünüm daha belirleyici. Bu aydaki yapılan düzenlemenin etkisini hissedeceğiz. Öyle %2'lik bir enflasyonu beklemiyoruz ama en azından oraya bir aralık vermek gerekirse 1.80-1.90 arasında şu an şekilleniyor enflasyon görünümü. Ama gıda fiyatları etkisini vesaire çok konuşmayacağız. Ancak toparlamak gerekirse şu anki görüntüde ilk adım faiz indirimi olacak ama bu ne zaman, nasıl ve hangi büyüklükte sorusunun cevabını aramaya çalışıyoruz. Şu an çok büyük bir adım olmadan kademeli bir şekilde marjlarımız o marj olduğunu düşünen taraftayız. Ama bunun olabildiğince kademeli bir şekilde kullanacaktır diye düşünüyorum Merkez Bankası.
1: Şimdi Goldman'ın bir petrol tahmini var, 120 dolara evet. gidebilir böyle sürerse diye. Nitekim az önce Harun da işaret etti, Fatih Birol'un açıklamaları vardı, stratejik rezervler tarafında da, yani rezervlerin daha doğrusu artık birkaç haftalık idare edecek potansiyeli evet. olduğu noktasında. Dolayısıyla eğer orada terste kalacağımız senaryo devam ederse, yani küresel anlamda, o zaman yüksek faiz hadlerini konuşmaya devam edeceğimiz aşikar olacak gibi görünüyor. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Zaten baktığımızda mesela FED tarafında %60 üzerinde bir Eylül'de artırım fiyatlaması var. ECB'den daha agresif bir yaklaşım bekleniyor. Bu tarafta, yani bu sefer olmasa da yılın sonuna kadar. Her ne kadar oradaki büyüme sıkıntılı görünüm arz etse de o enflasyon odağı devam ediyor ECB'nin. Şimdi eğer öyle olursa o zaman bizim gibi özellikle carry trade tarafına hassas bir ülkenin alanında ne kalır? Yani ne kadar evet. faiz tarafında, yani indirmek isteğine, talebine cevaz veren bir ortam olur.
0: Şimdi sorunuza soruyla cevap vermek gerekirse şöyle diyeyim, yani siz belki Fed'in sıkı para politikasının geçeceği bir ortamda Merkez Bankası acaba indirir mi sorusuyla da başladığımızda aslında şuna söylemek lazım. Her Merkez Bankası mevcut enflasyon görünümüne göre aslında para politikasını belirliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da öyle yapmasını bekliyoruz. Yani yıl sonu enflasyon beklentisi neyse onun üzerine bir miktar reel faiz vererek para politikası ona göre şekillenecek. Örneğin %30 gelecekse yıl sonu itibariyle üzerine biraz reel faizle birlikte. Örneğin bir hafta repo faiz oranı biz 35 ile bitireceğiz. Eğer %31 gelirse 36 ile, 32 gelirse 37 şeklinde bunu söyleyebiliriz. Tabii yılbaşını 24'ler 25'ler konuşuyorduk. O yüzden bir hafta repo faiz oranı 30 diyorduk. Ama şu an o görüntü tamamen değişti. Aslında FED de aynı şeyi yapıyor. ECB de aynı şeyi yapıyor. Çünkü orada enflasyon görünümlerine bakıldığında %2'lik bir hedefleri var. Şu an %4'lere yaklaşmış bir enflasyon var Amerika'da. Ve ister istemez sıkılaşmaya konuşuyoruz. O yüzden mevcut enflasyon görünümlerine göre para politikaları belirleniyor. Petrol tarafı en önemli şu an. Çünkü bir arz şokuyla başladık. Acaba etrafa yayılır mı dedik ve yayıldı. Şu an itibariyle Amerika'da çekirdek enflasyon tarafındaki görüntüler de bozulmuş durumda. Ama en önemlisi petrol tarafındaki yükselişleri, sizin söylediğiniz gibi stratejik rezervler çok ciddi bir şekilde aslında baskılıyordu. Örneğin Amerika tarafında %60-65'ine yakın stratejik rezervler kullanılmış durumda. Keza aynı şekilde Japonya, zaten Asya ülkeleri tamamen kullanmak zorunda kaldılar. O yüzden arz ve talep görünümüne bakılırsak zaten bir önceki yayınımızda şunu söylüyordum. Petrol fiyatının çok hızlı düşmesi de anormaldi. 70'in altına sarkması. Çünkü hala da orada bir arz fazlalığı yok. Arz noksanlığı devam ediyor. Ve şu an itibariyle dengeyi bulmaya çalışıyor. Tabii arz ve talep dinamiklerine bakıldığında şu anki süreçte muhtemelen 90 dolarlara bir normalleşmeyi şu an itibariyle piyasalar aslında normal karşılıktır. Çünkü arz fazlasını geçemiyor. Arz fazlasını kademeli bir şekilde geçmesiyle birlikte biz petrol fiyatlarını biraz daha düşüşü göreceğiz. Ve merkez bankaları da para politikalarını ona göre ayarlayacak diyebilirim.
1: Kutay, çok çok teşekkürler. Kutay Gözgör konuğumuzdu. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Zamanı geldi. yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için...

0: Ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Ünlü portföy direktörü Mehmet Karakonuğum. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yine allak bullak bir gündemde bir aradayız, öyle diyeyim. Bunu daha ziyade jeopolitik iklimdeki nereye varacağını kestirmekte güçlük çektiğimiz, öngörülerin kısa vadede taca çıkma potansiyeli olduğu bir süreçteyiz. Yani ateşkesi konuşurken birden tekrar savaş denklemine dönebiliyor. Sonra tekrar bir müzakere denklemini konuşabiliyoruz. Dolayısıyla petroldeki oynaklık da tabii en temel mesele piyasaların yön arayışında. Bir yandan içeride tabii ki Merkez Bankası'nın ne mesaj vereceği meselesi var. Ama tabii petrol üzerinden değişen iklimle beraber beklentilerde de farklılaşma var. Bir miktar zaten enflasyon beklentilerini de gördük dün. Orada da yukarı yönlü bir miktar hareket var. Evet. Eğer petrol böyle gidecekse onun baskısını

0: da devam etmesi üzerinden faiz ortamı yüksek kalmaya bir müddet daha devam eder mi, bu ihtimal ne kadar güçleniyor sorusu var. Tabii tüm bunlar için de yön bulmaya çalışan piyasa ve yatırımcı var. Yatırımcı getiriyi nerede bulabiliyor, nerede arıyor, ne dersiniz?
1: Yani en başından aslında başlamak gerekiyor. Sene başına biz başlarken Türkiye özelinde daha böyle bir makroekonominin toparlandığı dönem bekliyorduk. Yatırımcılar biraz daha umutlu başlamıştı. Para piyasası getirisi geçen sene zaten iyiydi. Bu sene biraz daha portföyleri dengeleme olur mu arayışıyla başlamıştık. Ki zaten Fitch'in açıklamalarını da düşünecek olursak sene başında notumuzu durağından pozitife yükseltmişlerdi. Ama ardından Amerika-İran savaşı ile beraber tekrar notlarımız durağını revize edildi. Yatırımcılar için son derece volatil dönem tekrar geri geldi ki 2025 yılından Trump'ın tarifeleriyle beraber bir miktar alışmış, artık yorulmuş, sona eriyor mu diye seneye başlamışken yatırımcıların yine kafası karıştı. Esasında baktığımız zaman tabii getiri her yerde var. Volatilitenin olduğu yere getiri her zaman olur zaten. Ama öngörülebilirlik çok azalmış oluyor. Yatırımcılar dolayısıyla işte stop loss mu uygulayayım yoksa pozisyonu korumalı mıyım gibi kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Burada en önemlisi zaten profesyonel yönetim. Bizim gibi fon şirketleri, fon yönetiminin ön plana çıkmasının sebebi temelde bu. Çünkü baktığımız zaman piyasa çok oynak. İşte altın fiyatları olsun, hisse, borsalar zaten çok fazla oynak. Dolayısıyla temel olarak yatırımcının yapması gereken esasında şu. Öncelikle risk profilini belirleyip buna bir miktar uzun vadeli bakabilmesi gerekiyor. Çok kısa vadeli hareketleri hem yakalamaya çalışmak hem de bundan korkup panik olarak bu pozisyonu kapatmak belki de doğru verilmiş bir kararı tersine çevirip zararla sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla en önemlisi sakin kalabilmek. İşte davranışsal finansın önemi burada aslında ortaya çıkıyor. Profesyonel yönetimlere bunu emanet edip bir miktar kendi duygularını ile yatırımcıların hareket etmiyor olması gerekiyor. En önemlisi bence bu. Psikoloji yönetmek gerekiyor böyle dönemlerde.
0: Peki portföyün aslan payını ne oluşturmalı? Belki biraz hani buradan hisse tarafını da değerlendiririz. Hı hı. Bilançolar üzerinden de biraz bakarız. Aslan payını ne oluşturmalı? Hisse tarafı ne kadar yer almalı? Nereden yer almalı?
1: Esasında bu yatırımcının kendi risk algısıyla alakalı olmakla beraber dönemle de alakalı bir şey. Şimdi biz tabii borsaya yatırım yapılır mı diye düşünürken temel olarak endeksi baz alıyoruz. Ancak herkesin de malum olduğu gibi endeks gösterge olmaktan son dönemde çıkmış durumda ki bununla alakalı uyarılar da aldık. İşte gerek MSCI, S&P bununla alakalı yol almamız gereken bir durumlar olduğu çok belli, aşikar. Dolayısıyla yani burada seviye çok bakmamak gerekiyor. Endeks artık belirleyici değil. Sene başından bu yana endeksin yükselmesini sağlayan öncü şirketlerde son dönemde satışlar görüyoruz. Dolayısıyla borsada fiyatların baskı altında olduğu izlenimi var. Esasında baktığımız zaman hani bankacılık sektörünü ayırırsak çok fazla endekste bir satış yok. Yani malum şirketleri ayırdığımız zaman yükseliş öncülük eden şirketler şu an düşüşe öncelik ediyor. Ancak yatırımcıların ya da fonların hangisinde bu şirketler var diye baktığımız zaman yükselirken de yoktu, düşerken de yok. Dolayısıyla bunu ikiye ayırmak gerekiyor. İkincisi portföy ağırlığı olarak şu dönem belki de biriktirmek için uygun dönem olabilir. Çünkü yatırımcılar hep şu hataya genelde yapıyor. İyi durumdayken, iyi fiyatlar yükselirken o rüzgara kapılıp
0: kaçırma korkusu.
1: Düşerken de hani zarar etmeyeyim korkusu oluyor. Ama esasında bunun tam tersini yapmak gerekiyor. Zaten şöyle düşünmek gerekiyor. Borsanın düşmesi için ya da herhangi bir emtianın, bir fiyatı olan bir ürünün fiyatının düşmesi için negatif bir gelişme olması gerekiyor zaten. Durup dururken her şey, ekonomiler iyiyken, şirketler kar ederken endeksler de düşmez zaten. Dolayısıyla endeksler düşüyorsa ortada bir sıkıntı vardır. Yatırımcıların bu sıkıntıya ne kadar maruz kalabileceğini öngörüp buradaki portföyündeki kayba ne kadar razı olabilirler, bunun kararını vermesi gerekiyor. Hani baktığımız zaman son dönemde, özellikle geçen hafta bu volatil dönemde hisse fonlarına mesela bir miktar girişler gördük. Keza biz de hisse tarafına biraz portföy çeşitliliğinde hissenin bulunması gerektiğini düşünüyoruz artık.
0: Ne oranda?
1: Yani %10 olur, 15 olur, 20 olur ama bir yerden başlamak gerekiyor. Neden bunu söylüyoruz esasında? Hep sene başından bu yana beklediğimiz makroekonomik iyileşmenin bir yerde geleceğini bekliyoruz aslında. Enflasyon, gıda fiyatlarındaki toparlanmayla yaz aylarında bir miktar daha iyi gelebilir. Merkez Bankası'nın toplantısı var bu hafta. Herkes işte faiz indirimi olur mu acaba diye bunu arıyor. Yani baktığımız zaman çok kolay görünmüyor mevcut petrol fiyatları, enerji maliyetlerinden dolayı merkez

Bankası bir miktar burada çekinceli davranacaktır. Ama bu olmasaydı, bir ay önce ateşkes bitmeden önce bu toplantı oluyor olsaydı muhtemelen bir faiz indirimi ya da en azından haftalık repoya

0: biraz daha rayına girmesi için faiz kararlarının gözden geçirilecek. Şu an sizin de belirttiğiniz gibi yani indirim bir yana faiz artar mı konuşmaları var.
1: Tabii yani Fed'de sonbaharda %60'ın üzerinde faiz artırım beklensin ki ECB'de zaten daha agresif bir yaklaşım.
0: Arttırdılar onlar zaten. Önümüzdeki hafta toplantıda hiç kimse %100 FED faizi arttıramaz diyemiyor. Çünkü onlar da veriye bağlı olarak hareket edecekler. Oradaki görüşleri açıklamaktan da vazgeçiyorlar. Projeksiyonları bir miktar daha veri odaklı gideceğini söylüyor. Dolayısıyla karışık bir dönem olmakla beraber fırsatların da olduğu bir dönem aslında bizi bekliyor yıl sonuna kadar. Dolayısıyla burada bir miktar risk algısı olan yatırımcılar için en azından daha volatil ürünlere, hisse senedine, borsaya yatırım yapabilirler bence diye düşünüyorum.
1: Bankacılık tarafı şu an fırsat veriyor mu? Yani orada gelen
0: fırsat
1: seviyelere bakmasına.
0: Veriyor kesinlikle. Tabii beklentiler kötü. Yani ikinci çeyrek bilançoları dün itibariyle gelmeye başladı yurt içinde, Türkiye'de de. Banka bilançoları çok iyi beklenmiyor. Temel sebebi yüksek kalan faizin bankacılık marjlarını yeterince iyileştirmemesi. Hatta daha da kötüleştirmesi ki zaten yabancı kurum bir tanesi de rapor çıkardı hepimizin bildiği gibi. Biraz isyan ediyormuş gibi bir rapor oldu. Hani biz bu iyileşmeyi yaklaşık bir yıldır bekliyoruz ama gelmedi. Buna vurgu yapıyor. Bu gelmeyecek demek değil. Piyasa defter değeri oranlarına baktığımız zaman cazip görünüyor. Ama bilanço tarafından bankacılık sektörü bu çeyrekte bir destek görecek mi? Görmeyecek. Ama piyasa şunu fiyatlaması
1: bir sonraki çeyrekte de çok görünecek gibi değil ama bilmiyorum.
0: Faiz indirimi gelirse belki bir miktar destekleyici olabilir. Tabii piyasa şunu arayacaktır. Bu önden fiyatlama olduğu için borsada her zaman aşırı bir satış da oldu. Acaba en kötü geride kaldı mı fiyatlamasıyla beraber? Bir miktar bu dipten bir sekme belki bankacılık sektörüne görebiliriz ama kalıcı yükseliş için mutlaka biz faiz indirimini görüyor ve marjların, net faiz marjının iyileştiğini görüyor olmamız gerekiyor. Bu çeyrekte zor gibi görünüyor.
1: Anladım. Son bir soru. Bono tarafına da son dönemde özellikle bireysel taraftan alışılık olmadığımız biçimde bir ilgi olduğunu anlıyoruz. Ne dersiniz? Cazip mi? Ne kadar cazip bu taraf?
0: Yani uzun yıllık olan bonolarda cazip görülüyor. Orada yerli bireysel yatırımcı stopaj avantajı da olduğu için hani burada fon tarafından stopaj ödeyerek ya da normal mevduat vergisi ödeyerek yapmak yerine bono tarafı cazip görünüyor. Ama tabii orada vadeye dikkat etmek gerekiyor. Baktığımız zaman 10 yıllıklar, 5 yıllıklar cazip yere gelmiş durumda. Olası bir enflasyon düşüşü, bir faiz indirimi orada ana para kazancı da yatırımcıya sağlayabilir. Ancak vadeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yani Türkiye için 5 ve 10 yıllık vadeler oldukça uzun vadeler. Hele ki bu jeopolitik durum içinde daha risk barındırıyor. Ama eğer bunu bir risk reward olarak bakıyorsak, risk getiri olarak bakıyorsak bunlar cazip seviyelere diyebilirim şu anda.
1: Mehmet Kara, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Sorularımızı yanıtladığınız için bir Londra'ya gidelim. Ceren Direkçi Kösoğlu'nun notlarını alalım. Hoş geldin. Hızlıca notlarını alalım Avrupa tarafına ilişkin. Bugün daha iyimser bir tablo vardı Avrupa borsalarında.
2: Evet Zeynep, bugün sınırlı da olsa iyimserlik var Avrupa endekslerinde. Özellikle teknoloji hisselerine gelen alımlar İran risklerini biraz dengelemiş gibi gözüküyor. Tabii sabah saatlerinde teknoloji grubunda primler %2'ye ulaşmıştı. Şu saatlerde baktığımız zaman %1'in biraz üzerinde yükselişler öne çıkmaya devam ediyor teknoloji sektörü. Tabii değerlemeler çok düşük seviyeye gelmişti. Biraz daha aslında yatırımcıların yeniden yapay zeka hisselerine yönelmeye başladığını görüyoruz. Aynı zamanda bilançolarında beklentilerden iyi gerçekleşiyor olması iyimserliği destekleyen bir diğer unsur. Şimdiye kadar açıklanan bilançolara baktığımız zaman MSCI Avrupa Endeksindeki piyasa değerinin yalnızca %13'ünü oluşturan şirketler bilanço açıkladı. Ve bu şirketlerin %50'den fazlasının karı beklentiyi aşarken %28'i beklentinin altında kaldı. Bu hafta ağırlıklı olarak gözler banka bilançolarında olacak Avrupa'da. Yılbaşından bu yana bankacılık hisseleri çok hızlı bir rally yapmıştı, yükselmişti. Bu nedenle çıta oldukça yüksek, bunu da hatırlatmakta fayda var. Diğer tarafta verilere baktığımız zaman gözler Almanya'dan gelen yatırımcı güveni verisindeydi. Almanya'da yatırımcı güveni yaklaşık son 5 ayın en yüksek seviyesine tırmandı Temmuz ayında. Haziran'da 10,5'ten Temmuz'da 26,3 seviyesine yükselmiş oldu beklentiler endeksi. Cari koşullar endeksi hala eksi seviyede kalmaya, negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Orada da sınırlı da olsa bir toparlanma yaşandığını gördük. Eksi 80'ler seviyesinden eksi 77.6 seviyesine yükselmiş oldu. Aslında bu gelen veri Mers hükümetinin açıkladığı reformların büyüme

0: canlandıracağına ilişkin beklentiler nedeniyle yatırımcıların iyimserliğinde artış olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere'ye baktığımız zaman dün biz İngiltere tahvil faizlerinde hızlı bir yükseliş görmüştük. Andy Burnham yeni başbakan göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada mali kuralları esnetme sözü verdi. Ve bu açıklamayla beraber İngiltere tahvilleri diğer Avrupa piyasasına tahvillere kıyasla görece negatif ayrıştı. 30 yıllık tahvil faizi yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Bugün biraz daha ortam sakin. Tabii Andy Burnham ilk planını bugün hayata geçirdi. Burada verdiği sözlerden bir tanesi de hayat pahalılığıyla mücadeleydi. Hanelere rahatlama sözü vermişti ve bugün attığı adımla enerji faturalarında KDV'yi kaldırdığını açıkladı. 1 Ekim tarihinden itibaren burada elektrik faturalarında yaklaşık %5'lik bir KDV oranı uygulanıyor. Tabii çok sınırlı bir rahatlama getirecek hanelere bu adım. Çünkü yıllık yaklaşık 45 sterlin tasarruf edecek haneler. Tabii bu sadece adımların ilki. Dün yaptığı açıklamalardan bu adımların devamının geleceğini anlıyoruz. Fakat piyasalarda endişe yaratan unsur mali kurallarda esnetme sözü vermesi kamu borçlanmasının daha da artıracağına ilişkin endişeleri iyice artırdı. Çünkü burada KDV, ulusal sigorta katkıları ve kurumlar vergisini artırmama taahhütlerine bağlı kalacağını söyledi. Zaten bu üç vergi gelirlerinin %75'ini oluşturuyor. Bu da daha fazla vergi artışı için alanının çok sınırlı olduğu anlamına geliyor Zeynep.
1: Ceren, çok çok teşekkürler. Piyasa hattını noktalayalım. Birazdan iş dünyası var. Tekrar görüşelim.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, İş Dünyası'na hoş geldiniz. DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Fatih Şener konuğum bugün. Fatih Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, nasılsınız? İyi yayınlar. Çok. Siz nasılsınız?
1: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi tabii konuşacak konu çok. Jeopolitik tarafta savaş denklemi, gündemi devam ediyor. Onun ürettiği etkiler, olumlu, olumsuz, onları konuşacağız. Yani maliyet baskısı bir taraftan, buraya kayan talep üzerinden oluşan bir denklem vesaire. Ama önce sizin gündeminizdeki Çin temaslarıyla ben bir başlamak istiyorum. Çin'den gelen bir sektör temsilcileriyle değil mi bir görüşmeniz oldu?
2: Başkonsoloslukla görüşmemiz oldu.
1: Öyle mi? Pardon, evet, özür dilerim. Biraz içeriğini konuşalım çünkü ağırlıkla lojistik tarafa denk gelen gündemleri tartıştığınızı anlıyorum. Ne konuştunuz ve hani Çinlilerin gündeminde yani bu savaştan doğan etkilerle de ne var, hangi işbirliklerinin peşindeler?
2: Geçen hafta özellikle Çin İstanbul Başkonsolosu beraberinde ticaret müşavirleri kalabalık bir heyetle Edirne'ye bir çıkarma yaptılar. Edirne'de vali, belediye başkanı, gümrük müdürü, üniversite rektörüyle vesaire görüşmeler yapıldı. Onlar için Edirne ihracat mallarının Avrupa pazarına ulaşmak için kapı. Dolayısıyla hem Edirne'yi ve Kapıkule'yi anlamak, Hamza Beyliği, Avrupa Birliği gümrük kapılarını anlamak, hem de Çin'den Türkiye'ye olan tedarik zincirindeki zorlukları anlamak ve varsa mümkünse çözüme katkı sağlamak düşünceleri var. Bizden istedikleri de özellikle Edirne'de yerleşik nakliyecilerle bir kahvaltı yapalım demişlerdi. Ben de o kahvaltıyı organize ettim. Tabii bir başkonsolosun lojistik konularına bu kadar hakim olduğu beni şaşırttı. Ama Çin için lojistik çok öncelikli bir konu biliyorsunuz. Dünyada Kuşak Yol diye anons ettikleri proje bütün dünyada demir yollarının, limanların, otoyolların, karayollarının rehabilite edilmesi. Yani o kadar ki karayolunu sorduktan sonra Trakya'da yapılacak olan hızlı trenin mevcut durumuyla ilgili bilgiler bile aldılar. Çünkü onlar bütün dünyada lojistik altyapılara yatırım yapıyorlar, krediler veriyorlar. Çünkü biliyorlar ki bütün Çin bir üretim ülkesi. Mallarını akıtacakları kanallar ne kadar kaliteli olur ve ne kadar hızlı olur ve ne kadar ucuz işlerse Çin ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşması o kadar kolay olur. Nitekim ben bundan 4-5 yıl kadar önce Djibouti Limanı'nın müdürü ve sahibi gelmişti. Bir toplantı yaptık. Liman müdürü bir Djiboutili, bir esmer vatandaş, bölge insanı. Limanın sahibi de çekik gözlü, karşısında bir Çinli olarak geldi. O zaman sormuştum, nedir yani sizin Djibouti'deki limanla ne işiniz var diye. Dediler ki para iyi bir şeydir ama cepte pek durması istenmez. Bunu yatırmamız lazım, yatırım yapmamız lazım. Bizim de ülke olarak seçtiğimiz öncelik lojistik. Dolayısıyla Çin Büyükelçisi Başkonsolosu Bai Wei nakliyecilere Çin'den Türkiye'ye gelirken ve Türkiye'den Çin'e giderken yaşadığınız zorluklar ülke bazlı, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan bunlar nelerdir? Bunların çözümü konusunda neler yapabiliriz şeklinde bir arayış halindeydi. Belli ki ülkesine bir rapor gönderecek. Aslında biz 2 hafta önce de Çin'de bir lojistik fuarına katıldık. DEİK olarak ülkemizden 8 firmayı alarak bir Türk pavilyonu oluşturduk. Orada da gördük ki Çinlilerin Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmak anlamında tedarik zincirinde Türkiye'ye verdikleri önem büyük. Edinerek gündemimiz de böyleydi.
1: Anladım. Şimdi tabii bu işler dönüp dolaşıp aslında jeopolitik eksendeki gelişmeden bağımsız değerlendiremeyeceğimiz gelişmeler. Biraz o taraftaki güncel etkileri tartışalım sizinle. Yani son konuştuğumuzda tabii buradan doğan işte navlunlardaki seviyeleri, o maliyet baskısını sektör adına konuşmuştuk. Şimdi tabii dalgalı da bir seyir var. Hem gelişmelerde yani savaşla müzakere arasında gidip gelen bir tablo var. Nereye bağlanacağı noktasında netlik olmayan. Bir yandan bunun işte dediğim gibi yarattığı yan etkiler var olumsuz anlamda. Bir yandan da bizim açımızdan hani buraya yönelen bir talep durumu var. İhracatı etkileyen bir durum var. Ne kadar kalıcı olur olmaz ayrı bir tartışma konusu ama siz nasıl takip ediyorsunuz? Gelinen seviyeler ne kadar hesap saptırıcı?
2: Tabii jeopolitik gelişmeler yani Türkiye için, yani dünyada başka bir ülke yoktur ki böyle bir kriz ortamının tam ortasında yer alsın. Yani işte geçen hafta hemen Karadeniz kıyısında Türkiye sınırlarında, karasularında bir Türk nakliye gemisi vuruldu. Yani Rusya-Ukrayna çatışmasının Karadeniz'de bizim kıyılarımıza kadar yanaştığını da görüyoruz. Kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş, doğumuzda... Yani sadece batıdaki bir Bulgaristan, Yunanistan üzerinden bir rahat, bir huzurlu bir çıkışımız var. Bu bizim açımızdan şunu söylemeliyim. Dünyada bir araştırma yapsanız, ülkelerin komşularla yaptığı ticaret genel olarak ihracatlarının %25'i civarında. Bizde bu %10 seviyesinde. Bunun da önemli bir kısmını Bulgaristan ve Yunanistan'la yapıyoruz. Niye? Çünkü komşularımızda bir ciddi bir kargaşa ve sıkıntı var. Tabii bu sıkıntının şöyle bir tarafı da var. Bir, komşularla ticaretimiz çok kısıtlı. İki, komşuların ardına ulaşmada bir takım zorluklarımız var. Özellikle tabii Ukrayna-Rusya krizi hani sahillerimize kadar geldi, onu bir yana bırakacak olursak, bu Hürmüz'deki özellikle belli ki Dünya Kupası süresince bir ara verildi. Barış dendi. Dünya Kupası finaliyle beraber, yarı finalle beraber orada çatışma tekrar büyüdü. Yani Basra Körfezi'nden çıkan enerji kaynaklarının Batı pazarlarına ve Türkiye'ye ulaşmasındaki maliyet artışının Türkiye'ye yani petrol fiyatlarındaki artış olarak zaten yansıması vardı. Lojistik sektörü bununla zaten mücadele ediyordu. Sanayicisi de Türkiye'nin bu maliyeti üstlendi. Böyle bakınca dünya ticaretine ciddi verdiği bir zarar var. Zaten bunun içindir ki bütün ölümcül silahlarla İran'a saldırmalarına rağmen, İran da onlara saldırmasına rağmen Batı bir şey yapmamıştı Amerika, ama ne zaman ki Hürmüz Boğazı'nı kapatıyorum dedi, İran'ın elindeki tek koz dünya ticaretine zarar vermek şeklinde. Dolayısıyla bu etkinin dışında tabii ki bu güvensizlik ortamı, ki yine Husiler açıklama yaptılar. Kızıldeniz'den geçecek gemilerin güvenliği de sıkıntıya girdiğinde, o zaman Asya'dan gelen, Türkiye ve Avrupa'ya gelen bütün yüklerin lojistik maliyetleri artıyor. Türkiye açısından bakarsak enflasyona kadar etkileri var. Ama bunun yine sizin sorunuzun içerisinde söylediğiniz gibi bir kısım talebin de Türkiye'ye kayması yönünde pozitif sonuçları da etkili olabiliyor. Geçmişte bu oldu. Çünkü pandemide de göründü. Özellikle bu güvenlik krizlerinde de görüldü ki Uzak Asya'dan teminde ne zaman tedarikte bir zorluk çekilse bir kısım, olabilir ki bir kısım Türkiye'ye kayıyor. Hani bunun yansımaları da çok kısa süreçte görülmüyor ama geçmişteki dönemlerde biliyoruz ki çok yoğun durağan AB ekonomilerinde bile bizim AB ihracatımız çok düşmedi. Çünkü Batı dünyası Asya'dan yaptığı ithalatı Türkiye'den yapmaya, Türkiye'nin tedarik etmeye başlamıştı. Bizim açımızdan bakıldığında yine lojistik maliyetler yükselmeye başladı. Yani %30, %40 artmıştı gemi maliyetleri. Bu batıya giden Asya kaynaklı ürünlerin maliyetini arttırıyor. Batıda Asya ürünleriyle Çin ürünleri rekabet eden Türkler için iyi bir şey denebilir. Ama çok önemli oranda da Türkiye Çin'den gelecek, Asya'dan gelen girdi kullanılarak ihracat yapıyor. Batıya satıyor.
1: Yani orada da bir gol yiyor. Lazım olan ara mamulde ithalatından bahsediyorsunuz.
2: Orada da gol yiyor. Yani hani böyle artısı eksisi olan bir durumda. Ya bu bölgenin böyle bir kaderi var. Hani başlarken de nasılsınız deyince durağan stabil dedik ama siz bir stabil olmak da iyidir dediniz. Çünkü bu coğrafyanın buna ihtiyacı var artık. Her an her bir yönde bir krizle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Evet, peki. Şimdi bir yandan da sizinle daha önce konuştuğumuzda sınır kapılarındaki beklemeler meselesini aslında hani yani bölgedeki bulunduğu pozisyondaki Türkiye'nin stratejik konumunu bir miktar örseleyen konulardan biri de o sınırdaki bekleme meselesi. Evet. Yani hani Çin'in ilgi duyduğu noktada lojistik avantaj, yani stratejik konumu üzerinden, ama bir yandan oradaki o aksamalar noktasında ne kadar dezavantaj doğuyor resimde. Hala devam ediyor mu, evet, o konu?
2: Yani Çin'in de Çin Büyük Başkonsolosluğu Kapıkule'ye götüren şey de biraz odur yani. Hı. Hani bu tedarik zincirinde zorlukları yerinde görmek için gidiyorlar. Çok sıcak bir gündem var mesela şimdi. Türkiye ile İran arasında bir kapımız var bizim Doğu Beyazıt'ta. Gürbulak Gümrük Kapısı. Şimdi İran'dan Türkiye'ye dönüş yönünde beklemeler 15-20 günü buldu. Bu şu demek oluyor. Hatta bugün, hatta şu saatlerde bir İran heyeti Türkiye'de bir takım müzakereler, talepler gelmiş durumda. Türkiye'den İran'a olan taşımayı yapmak istiyorlar. Şöyle, Türkiye'nin bir taşıma adedi var. Yaklaşık 50 bin adet civarında Türkiye'den ihracat taşıması yapılıyor. Bunun %80'ini İran araçları yapar hale geldi. Bu aslında normal bir şey değil. Bunun temel sebebi de aslında gümrük beklemeleri gibi. Zeynep Hanım, şöyle bir örnek vermek isterim. Şimdi Türkiye dış ticareti bir kalkınma aracı olarak benimsemiş durumda. İhracat da kalkınan bir ülkeyiz. Aslında DEİK olarak da biz bir yandan DEİK yönetimi ticari diplomasiyle bunun arttırılması konusunda çaba sarf ederken DEİK Lojistik İş Konseyi olarak da biz ihracatın akacağı kanalların iyi işlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de fuarlara gidiyoruz, çalışmalar yapıyoruz ama şunu söylemeliyim. Bizim kapılarımızla ilgili birkaç rakam söyleyeyim size. Bizim Kapıkule kapımızdan yani Bulgaristan'a günde 1500 araç çıkabiliyor. Hemen yanında bir kapımızda Hamzabeyli. Oradan da 700-800 araç çıkabiliyor. Gürbulağa çıkan kapımızda günde 500 araç. Gürcistan'a çıkan kapımızda günde 500 araç çıkabiliyor. Bizim Irak'a giden kapımızdan günde 2200 araç çıkabiliyor. Aslında Türkiye'nin bütün kapılarında günde 2200 aracı biz çıkarıp alabilmeliyiz. Çünkü ihracat şöyle bir şey. İhracat sanal bir şey değil. Malın sınırdan dışarı çıkması halinde bununla ihracat deniyor. Siz buradan bir pazara mal gönderiyorsanız rafa gidene kadar o henüz ihracat gerçekleşmiş olmuyor. Özellikle ihracatla kalkınan bir ülke için kapıların performansı son derece önemli. Kapıdaki bütün personel özverili çalışıyor. Altyapı sorunları var, bir takım karşı taraf sorunları var. İşte Bulgaristan'a gitmek istiyorsunuz. Siz 2000 araç geçeceksiniz ama Bulgar tarafı 1000 araç alabiliyorsa siz 2000'i gönderemiyorsunuz. Bu anlamda karşı kapılarla da eşgüdümlü bir şekilde bizim bütün kapılarımızı Habur'a yani Şırnak'taki Habur'la Kuzey Irak bölgesine giden kapının performansına ulaştırmamız lazım. Şimdi arabalar İran'dan gelemediğinde ne oluyor? Günlük tek seferde Türkiye'den İran'a 3000 dolar olan taşıma fiyatı bugünlerde 6000 dolar olmuş durumda. Niye? Araba yok. Çünkü arabalar sınırda bekliyor. Bu durumdan da ihracatçı sıkıntıda. Niye? Diyor ki ya bir şey, bir tır yük düşünün, göndereceksiniz. Ortalaması 50 bin dolar civarında bizim o yöne attığımız ihraç malları. 50 bin dolarlık bir mal satacaksınız. Bunu taşıtmak için 6 bin dolar vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Ya bir anda ihracatta yapılamaz hale getiriyor. Dolayısıyla bu kapıların her yönde çalışıyor olması Türk ihracatı için çok kritik öneme sahip bir konu. Gündemde mi diye sordunuz. Gündemde. Özellikle son dönemde Gürbulak gümrük kapısında beklemeler yani 15 gün yani bu şey gibi yani. Düşün, uçaktan indiniz. Herhangi bir ülkeden Türkiye'ye giriş yapacaksınız. Havalimanındasınız. Kapıdasınız ve girmek için işlemler yaparken de kuyruk var diyorlar. Siz burada 15 gün yatıp kalkacaksınız. Çok
1: bozulacak ürünler için zaten
2: kesinlikle.
1: Full zarar herhalde.
2: Tabii ki. Zamanlı ürünler var. Belli ısı kontrolü tutulması gerekiyor. Durduğu her gün soğutucu çalıştırıyorsunuz. Maliyetiniz artıyor. Bir de siz ayda iki defa giderseniz ayda iki seferden bir şoför maaşı çıkarmak zorundasınız. Ama siz ayda bir sefer gitmeye başladığınızda bir seferden bir şoför maaşı çıkarmak zorunda olacaksınız. O zaman maliyetler yükselmeye başlıyor. Dolayısıyla Türkiye açısından yani aslında bütün dünyada bu böyle de kaldı ki düşünün yani Çin kalkmış, Çin'den gelmiş Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'nin batı kapısında ne oluyor acaba, benim mallarımı nasıl hızlı geçirebilirimin arayışındayken biz kendi sınırlarımızda bir de yani bu kaynak meselesi de değil Zeynep Hanım. Yani biz aynı bir yıl içerisinde iki tane asma köprü yaptık ülke olarak. Bir Marmaray yaptık. Bunlar büyük tüp geçitler. Yani gidip böyle Amerika'daki, Avrupa'daki kapılara falan da bakmaya gerek. Örnek işte Habur. Bakalım.
1: Vize meselesi burada peki sorunun ne kadarını teşkil ediyor?
2: Yani biz özellikle başkonsolosla yaptığımız görüşmede de vize bir gündemdi ama Çin vizesi almak dünyanın en zor vizelerinden bir tanesi biliyorsunuz. Tır şoförleri Kazakistan'dan Çin'e geçerken vize sorunları var. Öncelikle onu söyleyelim. Başkonsolos bu noktada yardımcı olabileceğini söyledi. Sektöre bu müjdeyi verelim aracılığınıza. Ama Türkiye'nin vize sorunu, batıdaki vize sorunu pek bitecek gibi görünmüyor. Sayın Bakanımız bir müjde verdi. Schengen'de şöyle bir kural var. Siz iki defa 6 aylık vize aldıysanız Schengen prosedürü gereği üçüncüsünde size yıllık vermeleri gerekiyor. İki defa yıllık aldığınızda prosedür gereği size 2 yıllık vermeleri gerekiyor. Bunu uygulamaya karar verdiler Türklere. Sayın Bakanımız müjdeyi verdi ama açıklarken dedi ki şoförler hariç. Tabii şoförler aslında ihracat taşıma elemanları. Gümrük Birliği'nin mallar serbest dolaşım hakkına sahip. Şoförler sahip değil. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım ama şu anda en çok gündemde olan vizeyi zaten bir şekilde alamıyoruz da. Diyelim aldı Türk Nakliyesi. Bir kalış süresi sorunu var. Eskiden İtalya, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda kurmuştu Schengen ve Lüksemburg. Bu 6 ülke kurmuştu ilk Schengen kurulduğunda. 1 milyon kilometrekare bir alanda. O zaman siz buradan yola çıktığınızda Schengen vizeniz de şöyleydi. 186 aylık vize veriyorlar ama siz sadece 3 ay kalabiliyorsunuz. Tabii siz Bulgaristan, Romanya, Macaristan gidiyorsunuz Avusturya. Schengen süreniz kullanılmıyordu. Almanya'ya girdiğiniz anda süre kullanmaya başlandığı için, alan küçük olduğu için o 180 günde 90 gün yetiyordu. Şimdi kapıdan çıktığınız anda, Bulgaristan'a girdiğiniz anda kalış süresi işlemeye başlıyor. Siz normalde gidiyorsunuz, bir tır gidiyor, işte 7-8 günde gidiyor, 8 günde geliyor. Türkiye'de geçirdiği süre 2 gün. Dolayısıyla süre yetmemeye başladı. Yani Türk Nakliyesi yakın zamanda her araçta 2 şoför bulundurmak. Yani biri 6 ay evde yatacak, biri çalışacak. Böyle bir zorunluluğa düşmek zorunda. Tabii siz de konuyu çok konulara hakimsiniz. Programlarda siz de dinlemekten bıktınız.
1: Estağfurullah.
2: Ama özellikle bu konuda Ticaret Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ciddi bir mücadele içerisinde. AB tarafı aslında talep şu. Olabilir. Kendini şoför gibi gösteren, kalmak niyetiyle gidenler olabilir. Onları çok sık kontrol etmeliler. Ama bir sürücünün pasaportunda bir vize almış, gitmiş. Usulü dairesinde kullanmış, gelmiş. Sonra bir tane daha almış. 6 aylık kullanmış. Artık bu kişinin şoför olduğuyla veya gidip iltica edip kalmakla ilgili bir durumun olmadığı belli olmuş. Deniyor ki bu şekilde birden fazla Schengen vizesi almış, kurallara uygun kullanmışsa siz bu adama artık 5 yıllık verin, 10 yıllık verin. Çünkü bu adam şoför. Maksat 6 aylıktan bir para kazanmışsa, maksa 5 yıllıktan mesela 10 tane para alın. Maksat, maliyet öyle olsun. Konsolosluklardaki iş yükü de ortadan kalksın. Böyle bir sıkıntımız var. Biz bunu dış ticaretin bir parçası olarak ele almak zorundayız. Yani şoför vizesi ihracatın bir temel meselesidir. Çünkü bu mallar gitmek için bir araca ve onu sürecek bir sürücüye ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda da hani çabalar var. Yani onu haksızlık etmemek lazım. Çabalar var ancak çok kararlı bir şekilde üzerine gitmek lazım. Mesela sektörün şöyle talepleri var, bize geliyor zaman zaman. Diyor ki yabancı ülke şoförlerine de vize koysunlar. Türkiye'nin tabii Schengen ülkeleri vize koydu. Biz de mütekabiliyet yapalım desek olmuyor. Sınırda vize alıyor bunlar. Evet. En azından ticari araç kullananlara böyle vize konsun. Karşı tarafta evet. İhracatçı bundan rahatsız olsun diyorlar. Maksat tabii engel olmak değil. Bu ticaretin önünü açmak. Biz de dediğim gibi Değik Lojistik İş Konseyi olarak sektördeki bu talepleri toparlıyoruz. Evet. Kamuya aktarıyoruz. Çözüme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman umutsuzluğa kapı salsak da özellikle vize gibi konularda mücadeleden vazgeçmeden, çünkü bu Türkiye için milli bir mesele, stratejik bir mesele. Israrla çözüm için talepkar olmaya devam ediyoruz.
1: Dile getirmeye devam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, kattığınız için Fatih Bey. Fatih Şener konuğumuzdu, Değik Lojistik İş Konseyi Başkanı. Bir haber aktararak noktalayalım iş dünyasını. Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenleniyor. Çalıştayın ilk gününde Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonunu birlikte inşa etmeye başlıyoruz mesajı verdi. Daha fazlasını dinleyerek noktalayalım programı. Hoşçakalın.
3: Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı Sıfır Atık Vakfı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van ve Bitlis Valilikleri, üniversiteler ve ilgili kurumların işbirliğiyle düzenleniyor. Çalıştay, Van Gölü Havzası'nın çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğini bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla düzenleniyor. Çalıştay'a ilişkin Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonunu hep beraber inşa etmeye başlıyoruz, dedi.
4: Van Gölü Havzası için tarihi bir çalıştay organize ediyoruz. 14 bakanlığımız burada. Sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız burada. Ve biz bugün burada Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonunu konuşuyoruz. 2021

Bir yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Van Gölü ile alakalı güçlü bir eylem planı oluşturuldu. Ve o eylem planıyla beraber Van Gölü'nde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Kırsal kalkınma bağlamında ve diğer hususlarda bakanlıklarımız güzel çalışmalara imza attı. Ve bugün itibariyle Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla beraber Van'ın 2050 vizyonunu tartışıyoruz. İnşallah yarın önemli bir sonuç bildirgesi ortaya koyacağız. Ve 2050 yılına kadar yapacak çalışmalarımızın büyük bir çoğunluğunu burada belirleyeceğiz. Tabii burada biz Van Gölü'nü şundan önemsiyoruz. Hem bu bölge kadim bir coğrafya, kadim bir medeniyet, farklı topluluklara başkentlik yapmış ve bu bölgenin bir ekonomik değeri var. Van Gölü şayet temiz olursa, Van Gölü şayet daha berrak olursa bu bölgenin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Şu an itibariyle Van ilimiz 500 bin turist alıyor yıllık. Biz bunu milyonlara çıkarmak istiyoruz ve kaliteli turistin Van Gölü havzasında vakit geçirerek para harcamasını istiyoruz. Bu bölgenin sanayisi gelişsin istiyoruz. Bu bölgedeki teşviklerle, ucuz kredi imkanlarıyla vatandaşlarımıza daha nitelikli iş imkanları sunalım istiyoruz. Bir yandan sanayisi gelişmiş bir Van ve Bitlis istiyoruz. Bir yandan da kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla dünyaya örnek bir şehir olsun istiyoruz. Biliyorsunuz bu yıl Türkiye COP31'e ev sahipliği yapacak. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Murat Kurum'un da liderliğinde Van Gölü Havzası'nda yaptığımız çalışmaları iyi uygulama olarak dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu bağlamda Van ve Bitlisli hemşehrilerimizle buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla, kadınlarla, gençlerle, toplumun bütün kesimleriyle bir araya geliyoruz. Daha yaşanılabilir bir coğrafyayı, daha yaşanılabilir bir dünyayı nasıl inşa edebiliriz? Bunun derdini veriyoruz. Van Gölü Havzası'na zarar veren tesislerin ceza süreçlerinin daha da arttırılmasıyla alakalı bu işin takibini yapıyoruz. Bakınız, çevreye zarar veren, bilinçli olarak nehirlerimize, suyumuza, havamıza zarar veren kim varsa bunun cezasını sonuna kadar ödeyecek. Biz bu işin takipçisiyiz. Çünkü Türkiye'nin suyuna sahip çıkmak zorundayız. Türkiye su fakiri bir ülke. Gelecek nesillere biz bu suyu bırakmak istiyoruz. Ve bu bağlamda hiçbir şekilde imtiyazımız yok. Kamu kurumlarımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber Van Gölü ile alakalı önemli adımlar atıyoruz. Şimdi burada yeni bir kampanyayı da başlatacağız. Vatandaşlarımızın da özellikle çöp atarken bunları korunaklı ve çöp konteynerlerine atmaları ile alakalı bir kültür oluşturmamız lazım. Bununla beraber biz Van Gölü Havzası'nı gelecek nesillere güçlü bir şekilde bırakabileceğimize yürekten inanıyorum.

0: Reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzukluoğlu. 21 Temmuz 2026 Salı günündeyiz ve önemli gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. İçeride özellikle siyasi arenada, bugün içerisinde özellikle takip ettiğimiz eksende gelişmeler yine karşımızda. Dışarıya baktığımızda da bu kez piyasaların bilhassa İran Savaşı ile ilgili bu kez pozitif bir gündem maddeleri bütününe odaklandığını görür vaziyetteyiz. Dün Akıllı Para'da belirttiğimiz üzere özellikle Asya ciddi anlamda ceremesini çekmişti hafta sonundan teslim alınan ağır yükün. Avrupa'da bir miktar daha karışık görüntüler vardı. Biz biraz daha geçtiğimiz hafta belki de bunun bedelini ödediğimiz için iç piyasadaki özellikle borsa fiyatlamalarında ılımlı tarafta kalıyorduk. Bugün güne çok daha pozitif başlamıştık ama benim bu koltuğa oturmamı takiben yayın öncesinde özellikle bütün endekslere yayıldığını söyleyebileceğim bir negatif açıkçası görünüm öne çıkar vaziyette. 14.100 puanlara doğru yaklaşıyorduk. Gün içerisinde siz değerli izleyicilerimizin takip ettiği üzere şu an 14.100 puanın 14.000'in altına inmiş vaziyetteyiz. %70'ler civarında, %0,70'ler civarında düştü. BIST 30'da kabaca %0,90'lar, ulaştırmada %2'ye yakın seyreden aşağı yönde yüzdesel değişim. 131 milyar TL'lik bir BIST 100 hacmi var. Günün sonuna doğru ki akıllı paranın da içerisinde seviyeleri takip ediyor olacağız ama bu görünüm nereye evrilecek takip ediyor olacağız. Özellikle haritamıza bakalım. Şu anda gün içi Borsa İstanbul'da az önce sözünü ettiğim 14.100 puanın üzerine doğru yükseldiğimiz yerden geriye gelişi gördük. Bizim haricimizde de çok başka bir yerde problem olmadığını görüyoruz. Ana endeksler yatay yukarı diye ifade edebileceğimiz yüzdesel değişimlerle yönünü yukarı çevirdi. Özellikle bize doğru yaklaştığında haritanın görebileceğiniz üzere Balkanlar'da, Avrupa'nın doğusunda %2'ler civarında yükselen, %2'lere yakın yükselen Polonya borsası %1'in üzerinde yükseliyor. Romanya, Macaristan ve Atina'yı görüyoruz, Yunanistan'ı görüyoruz. Asya kapanışları da son derece pozitifti. %3 ila 3,5'luk CSE 300, Nikkei ve Kospi'de yükselişler vardı. Bizde ise gün bunlara benzer pozitif devam ederken az önce altını çizdiğim gibi bir miktar negatife döndü. 21 Temmuz saat 15 civarında. Dolar TL'de 47.20'yi görüyorum şu an solumda terminalde. Euro TL'de 53.91 seviyesindeyiz. Euro dolarda 1.14'lere doğru tekrar çekildi ve CDS'imiz 240'lara yaklaştı şu an itibariyle. 2 yıllık gösterge tahvili %42, 10 yıllık gösterge tahvili de %34,80'lerin üzerine işaret ediyor. Bununla beraber petrolde yine 90 dolarları telaffuz etmeye başlıyoruz diye haftaya başlamıştık. Brent petrol yine 90 doların üzerinde şu an. WTI Amerikan tipi ham petrol 84,5 doların üzerinde. Ons altın 4060 doların üzerinde. Gümüşte de 59 dolara doğru ilerliyoruz. Arada bu arada biz akıllı paraya geçerken, akıllı para başlamadan önce son dakikalar vardı. Kaçıranlar için buradaki son dakikayı söyleyelim. Bessent'in Çin'in İran'dan yaptığı ham petrol alımları %40 azaldı şeklinde bir açıklaması vardı. Dediğim gibi gün içerisinde fiyatlamaları ve haber akışlarını siz değerli izleyicilerimizin huzurunda konuşuyor olacağız. Bu arada şu anda gümüşteki günlük yükseliş %4,5'a yaklaşıyor. Bununla altını çizmiş olalım. Bitcoin'de de %1,5'u aşan ve Bitcoin'i 66.400 dolarlara doğru yaklaştıran bir görünüm var. VIX endeksi halen 18'in altında. ABD tahvil faizlerinde yönün bizdeki gösterge tahvil faizlerine paralel yukarı olduğunu söyleyelim. 10 yıllıklar geldi. %4,60'lara dayandı. Ekranda görüyorsunuz 5 yıllıklar %4,30'un üzerinde, 2 yıllıklar %4,20'nin üzerine gelmiş vaziyette ve bir miktar yatay aşağı yönüne alıştığımız spot dolar endeksi bugün itibariyle tekrar 101'e yaklaştı. Şu an 100,98 var terminalde, kabaca tekrar 101'e geldi diyebiliriz. Aslında özet itibariyle salı gününe geçtiğimiz bugün itibariyle Temmuz'un sonuna yaklaşıyoruz. Bir miktar daha risk iştahı artar mı diye konuşurken Asya kapanışları sonrası dünyada belki halen bahsettiğimiz konum geçerli. Lakin bizde bir miktar daha borsa fiyatlamasını özellikle bozan bir görünüm var akıllı para başlarken diyelim. Ve bu uzun özetin ardından bir kısa araya gidelim. Aranın ardından daha kurumsal ve hazine çözümleri direktörü Özlem Çelen stüdyoda bizlerle olacak. Onunla da zaten bu gelişmeleri ele alıyor olacağız. Bekleriz.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudumuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Araya gitmeden önce de söylediğim gibi daha kurumsal ve hazine çözümleri direktörü Özlem Çelen bizlerle stüdyoda. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: O zaman da geldiniz Özlem Hanım. Zaten biz Özlem Hanım koltuğa oturur oturmaz ne oluyor diye bir konuştuk. Akıllı paranın açılışında Borsa İstanbul'la ilgili ahvali siz değerli izleyicilerimize aktardık. Hiç uzatmadan sorayım, ne oluyor?
1: Şimdi aslında bu sabah güne başladığımızda Uzak Doğu'nun pozitif endeksleri, Amerika'nın yine görece daha yatay seyri, birazcık daha pozitif bir güne başlayacağız diye geldik. Aslında bu saate kadar, yayına kadar fena da gitmiyordu 14.000 endeksi üzerinde bir piyasa. Son 10 dakikada biraz bankacılık sektörüne satış eşliğinde başladı bu hareket. Yani ben bunu genel anlamda, hani yurt dışında da aynı ortamı konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz bu dönemde, yani ikinci tur savaş artı petrol fiyatları konuşurken birazcık daha pozitif ayrışmış, hatta bunu ikinci turda hazmetmiş bir piyasa görürken biz de bence Merkez Bankası önce

0: öncesi. Birkaç tane de yabancı raporu düştü çünkü sabahtan beri 2 yıllık Türk tahvillerinde petrol fiyatlarına atıfta bulunarak biraz daha pozisyon azaltmayı veya cari dengenin dezenflasyondan birazcık daha öne alınarak bakılması gereğini öneren JP'nin raporu sonrası hafif Merkez Bankası öncesi bir volatilite olarak değerlendiriyorum.
1: Peki izleyicilerimizin huzurunda biraz önce kendi aramızda konuşurken sorduğum gibi yine o samimiyetle sorayım. Yani bunun için niye bu vakti bekledi mesela? Hani siz de ifade ettiniz. Gün başlangıcından itibaren seyir aslında bugün Avrupa ve Asya'da pozitif. Hani tam akıllı parayı mı bekledi?
0: Evet, belki piyasa. Bizim yorumlamamızı bekliyordu piyasa. Şöyle cuma günü aslında ilk biraz siyasi tarafa tekrar odak dönmüştü. Bugün de yine CHP'nin yeni bir parti kuruluş haberleri de vardı. Onlar da az önce piyasada yani konuşulmaya başlandı diyeyim, en azından söze geldi. Ben bugünü bulmalarının sebebini yani Perşembe gününe fevkalade bağlıyorum. Hani biraz böyle üst üste birikebiliyor tabii ki şeyler, beklentiler. Yani bu bir volatilite. Yani bugün şeye döndüğümüzde iki ay öncesi, yani İran-Amerika savaşının ilk başladığı dönemlerde Merkez Bankası'nın politika faizini piyasadaki iş gören faize eşitleyeceği beklentisi, bir faiz artış beklentisini konuşuyorduk. Bugün biraz bunun uzağındayız. Yani faizin ineceğini düşünüyoruz, inanıyoruz. Ama bunun için bir zamanlamayı kurgulamaya gayret ediyoruz. Burada da Merkez Bankası'nın özellikle öngörülebilir ve faiz adımında veri odaklı bir aksiyona geçeceğine inanıyoruz. Yani faiz artışını değil düşüşünü konuşuyoruz. Ama bu bugünkü beklenti anketinde de, yani bence o da ilginç bir konuydu. Yani yıl sonu faiz beklentisini 37 ila 30 arasında değişen, ki 7 puan oldukça geniş bir marj. Hani biz kurum olarak burada bir 35'lik beklentiyi halen kullanıyoruz tahminlerimizde. 7 puanlık marj oldukça geniş bir marj. Dolayısıyla daha akıllarda bir sonraki adımın nerede ve ne zaman oluşacağı konusunda net bir fikir yok. Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararından öte metnin içeriği ve satır aralarında verilecek mesajlara birazcık daha fazla yoğunlaşacağımızı düşünüyorum. Bugünkü eksenin de akışının neticede tamamen Perşembe gününe endeksli bir volatilite sonucu olduğunu düşünüyorum.
1: O zaman aklımdaki iki soruyu size aynı anda sorayım. Şimdi bir tanesi 2023 Haziran'ından itibaren o hepimizin bildiği, soluduğu, hatta bence bireysel hayatında da bir aslında iktisadi atmosferin içerisindeyiz. Bunun kural, kaide, politika seti falan belli, her defasında da vurgulanıyor zaten. En nihayetinde de enflasyonda alabildiğimiz sonuç 3 senenin ardından, 3 seneyi geçkin süreç içerisinde elimizde. Siz de biraz önce farklı bir takım makro taraflara işaret ettiniz ama burada farklı farklı bakış açılarından hem kişilerin hem de kurumların raporlarında biraz da okumaya başladık. Sanki enflasyondan kadraj biraz başka bir yere dönüyor gibi. Bununla beraber bu 3 yıldır olan konudan öte büyümeyle ilgili çok resimde bir değişme yok ama özellikle tüketim ve tüketici tarafı ile ilgili konudan biraz daha farklı yerlere gelmeye başladı gibi konu. İkisini birleştirerek sorduğumuzda yılın ikinci yarısında buna dönük olarak özellikle iç varlık fiyatlamalarında dinamiğin çok daha belirleyici olacağını söyleyebilir miyiz?
0: Aslında burada yılın ikinci yarısında biz artık enflasyon düşecek mi konusundan farklı bir şeyi fiyatlıyoruz piyasada. Dezenflasyon sürecinde dengeli bir büyümeyi konuşuyoruz. Bunun yanı sıra cari dengeyi tekrardan gündem yaptık. Dolayısıyla ikinci yarıda konu birazcık daha makro verilere daha ihtisaslı bir yaklaşım olacak. Enflasyon fiyat istikrarını temsil ediyor. Cari denge finansal istikrarı temsil ediyor. Dolayısıyla biz bu sene ikinci çeyrekte özellikle yıl sonu 50 milyar dolar, 47 ila 50 milyar dolar arası bir beklentiye konuşur olduk. Buradaki temel sorun aslında cari dengenin bozulması, kötüleşmesi değil. Geçen sene yani cari açığın gayri safi milli hasılaya oranı bu sene 2.8 civarında bir yerde bitecek. Yani bu ölçek ekonomisinde 47-50 milyar dolarlık bir rakamın büyüyor olması değil, finanse edilebilir olmasına bakıyor olmak lazım. Yani işin iyi tarafı buradaki finansman koşullarının artık ülke için biraz daha rahat olması. Tabii geçen sene bu oran, yani bu senenin 2.8'e 1.6, bir önceki sene 2024'te de sanırım %1'lerin altındaydık. Dolayısıyla çok konu başlığı etmemiştik ama artık ajandamızda yabancıların da özellikle vurguladığı gibi bu cari dengeye de bir hassasiyet var. Ama bunu nasıl yönetiyoruz? Turizm gelirleri görece iyi Mayıs ayından sonra. İhracat rakamlarımız olumlu bir performans sergiliyor. İthalatta bir takım kısıtlayıcı önlemler yine cari dengeyi destekleyen bir etki yaratıyor.

0: Son 3 senede şu an lisans düzeyinde ekonomi finans bölümü okuyan arkadaşlarımız Özlem Hanım'ın söylediği o 3 senenin cari açıyla ilgili kamu maliyesi tarafında direkt vaka analizi yapabilirler. Oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki şunu sorayım yine samimi olarak. Merkez Bankası'nın seçtiği sözcüklerden, kurduğu cümlelerden ya da söylenilecek bir takım şeylerden neyi görmeyi beklersiniz? Piyasa neyi duyarsa, ürker neyi duyarsa sevinir demeyelim ama rahatlar.
1: Piyasanın aslında temel olarak baktığı nokta öngörülebilir olması. Merkez Bankası'nın politika metninde, kurul toplantısında öngörülebilir olmasını bekliyor. Bu zamana kadar da bu konuda aslında negatif bir algı kesinlikle piyasada oluşmadı. Piyasa Merkez Bankası'na güveniyor ve oradan alacağı mesajları da etkin bir şekilde kullanacağını biliyor. Dolayısıyla bence merkezin şu anda hani ne yapacağı, yani faizi indirecek mi? Yani muhtemelen Perşembe günü geldiğinde politika faizini biz aynı görüyor olacağız. Bu eğer ikinci tur savaşı görmüyor olsaydık piyasadaki iş gören faizin haftalık fonlamaya yaklaştığını, yani 37'de bir yerde buluştuğumuzu görebilirdik. Ama geçen hafta da Sayın Başkan'ın yine bir sunumunda gerekirse daha sıkı olacağız mesajlarını hep alıyoruz. Hani burada mesaj temel olarak Merkez Bankası'nın zamanı geldiğinde gevşeyeceği bir politikayı uygulayacağını söyleyebilirim. Ve bunu da yaparken kararı vereceği kararın arkasında kesinlikle veri odaklı bir yaklaşımla hareket edeceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tek seferli faiz kararında ne yaptığından öte öngörülebilir ve sürdürülebilir bir politika kurgusunu piyasalara mesajlıyor olmasını görmek isteriz Perşembe günü.
0: Peki Özlem Hanım, şu konuştuğumuz konular ekseninde mesela 2010 yıllık gösterge tahvil faizinin yükselişini biraz önce bizdeki politika faizine yakınsama dönük olarak bu İran Savaşı ile bağlantılasak eksik bir yer bırakmış olur muyuz?
1: Aslında enerji tabii ki ülkemiz için önemli bir fonksiyon, önemli bir maliyet. Burada Eşel Mobil sistemini savaş çıktığı gibi kullandık. Burada özellikle enflasyonu gözeterek bu hareketi yaptık. Yani devletin ÖTV gelirlerinin feragat ederek ÖTV gelirinden petroldeki artışın %75'ini sübvanse ettiği, absorbe ettiği oradaki etkiyi ve pompa fiyatına yansırken fiyatı bir şekilde değiştirmediği bir teşvik sistemiydi. Şimdi burada sürdürülebilirliği tabii ki konu. Hani burada bir gelir kaybı devlet açısından söz konusu. Ama savaşın ikinci turunda da petrol fiyatlarının o ilk round'daki gibi 100-125 hatta 150 dolarların konuşulduğu bir ortamdan farklı bir noktadayız. Hatta bugün sabahki yurt dışı fiyatlamaları bu gölgede pozitifte. Şu var, sadece petrole bağlamamak lazım. Bugün globalde de faiz yükseliyor. Yani dünya da farklı bir yere gidiyor. Bugün Amerikan 10 yıllıklarının 4.60'da aynen bugün, yani bizim piyasa gibi negatif bir taraf bono piyasası dünyada, globalde. Amerika 10 yıllıkta 4.60, İngiltere 5. Avrupa Birliği'nde Alman bonoları veya hani önde gelen ekonomileri 10 yıllıkta 3'lerle borçlanıyor. 4.60 konuştuğumuz bu faiz yılbaşında nerelerdeydi? 3.90'daydı. Yani 330 trilyon dolarlık bir dünyanın yarım puan yukarıya kayması faiz tarafında çok büyük bir hareket. Dolayısıyla bizde de yaşanan, yani bu faiz hadleri globalden çok farklı değil. Tabii ki onların benchmark ettiği veya hareket kabiliyetleri işte 3.5'tan 4.5'lara giderken biz bunu tabii ki daha büyük bir montanda yaşıyoruz. Mevcut bulunduğumuz seviyeler düşünülürse. Dolayısıyla globalde bir faiz artışını konuşuyoruz. Artık şirketlerin de ülkelerin de borçlanırken biraz daha farklı dinamikleri, farklı hikayeleri kurguluyor olması gerekiyor.
0: Peki şu yabancı meselesine getirip oradan da hisseye taşıyacağım konuyu. Mesela araya işte geçtiğimiz yılın Mart ayı, bu yıl savaşla ilgili ya da bizdeki yine iç gündem maddelerinin olduğu bir takım dönemler giriyor. Ama mesela tahvil tarafında gerçekten ismine benzer biçimde gösterir bir durum söz konusu, iyiyi de kötüyü de. Hisse tarafıyla ilgili bu 3 seneyi aşan hikayenin içerisinde tam manasıyla artık yabancı hisseye geldi dediğimiz dönemler oldu mu? Şu bahsettiğimiz ve tahvil tarafını konuştuğumuz bu atmosferin içerisinde ikinci yarıda hisse yabancı ve yabancının da ötesinde yerlinin hisse motivasyonu ne olur?
1: Şöyle Faiz piyasası dünyada da hisse

0: piyasasının önünde bir yerde bir dünya. Bir ülkede eğer yani veya bir piyasada faizlerin artık pozitif getiri sağlamadığı bir yerde hisse senetlerinin birazcık daha öne çıkması söz konusu oluyor. Bugün Türkiye'de hatta bugün de hazinenin iki tane ihalesi vardı. Birisi 7 aylık fix, diğeri 2 yıllık yine kupon, 6 ayda bir kupon. İhale sonuçları da henüz gelmedi ama şöyle bakalım. 7 aylık Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ihracını alıyorsunuz. Ortalama 38 civarı net bir getiriyle. Veya diyorsunuz ki 7 ay benim için kısa bir vade, 2 yıllık vadeye gideyim. 6 ayda bir 18,5 yıllık 37 fix kuponumu alayım. Bu süre içerisinde de zaten beklenen şey dezenflasyon, faizler düşecek. Buradaki reel getiriyi risksiz olarak edineyim. Yani önümüz 2 senenin ortalaması enflasyon tarafında diyelim ki 30, siz 38'lik bir getiri, yani 30'un altında bir yerde zaten gerçekleşir. Yani bu sene 29, önümüzdeki sene 17, baktığınızda hadi diyelim 23'lük bir enflasyon maliyetiniz var, 38'lik net bir getiriniz var, her sene için 15 reel getiriniz var. Yani bu cazip mi? Bence fena değil, yani kulağa hoş geliyor. Bunun yerine siz borsa yatırımı yaptığınızda, yani senelik %40'lık, %38'lik bir şeyi yenmeye çalışıyorsunuz. Burada eğer 40 civar bir faizle devam eden sıkı para politikası, sıkı bir hayat her sektöre aynı etki, yani pozitif etkiyi sağlayamıyor. Hep ekranda da bir araya geldiğimizde söylediğimiz konu finansman. Türkiye'de şirketlerin net işletme sermayesi açığı var. Finansmana erişim koşulları zorlu ve finansman pahalı bir alternatif ve kaynağı da çeşitliliği. Yani burada ağırlıklı banka kredilerine gidiyor şirketler. Aslında sermaye piyasalarının gelişimi için şirketlerin sadece banka kredisi değil, hani sermaye piyasalarında da bu finansmana erişimini açıyor olması lazım kurumların diyeyim. Dolayısıyla bir risksiz getiri sağlanılan bir bono enstrümanı varken hisse tarafında bunu yenecek bir hikayeyi bulmak gerekiyor. Böyle şirketleri bulmak gerekiyor. Dolayısıyla hani orada vereceğiniz, kaybedeceğiniz diyeyim sabit getiri bir şekilde sizi daha iyi bir yere taşımalı. Hani bu hikayeyi kurgulamak birazcık daha hisse senedi piyasasını güçleştiriyor veya daha kolay tercih edilmez tarafa itiyor diyeyim.
1: Peki dünya için de geçerli olduğunu düşünüyor musunuz bu söylediğinizi?
0: Doğru, dünya için de geçerli. Yani bugün Amerika'da da risksiz getiri elde edebiliyorsa o risksiz getiri de zaten ortalama dividend yield denilen temettü iç verimi şirketin. Çünkü Amerika'da bir hisse senedine yatırım yaparken temettü de önemli bir konu. Burada mesela ilginç bir konu, IBM geçtiğimiz hafta yani hisse başı kar beklentisi 3 dolardan 2.3'e düştüğünde, yani totalde gelir olarak 600 milyon dolar daha az bir gelir yaratacağı beklentisiyle bir günde piyasa değerinden 60 milyar dolar sildi. 300 milyar dolarlar, yani 280-300 dolardan 211 dolara kadar gelmiş bir IBM konuşuyoruz. Halbuki oldukça popüler bir hisseydi, özellikle teknoloji ve AI popülaritesinde tavsiye edilen büyük kurumlarca da. Dolayısıyla hani yurt dışında da böyle işler olabiliyor. Yani bugün Türkiye'de bir şirketin bir günde piyasa değerini %30 kaybettiğini ben düşünemiyorum. Yani hani bu iş gerçekten farklı bir kriz yaratırdı. Dolayısıyla dışarıda da böyle, evet. İnsanlar temettü yatırımı eğer Amerikan risksiz bono getirisinin üzerinde bir yerde ise hisse senedini tercih ediyor. Ama bugün işte bir aylık 3,5, işte 5 yıllık da 4,20, 10 yıllık da 4,60 varsa dolara getiri, eğer enflasyon da bunun altında bir seviyede, yani pozitif bir getiri varsa, hani hisse senedi için perspektif birazcık daha daralıyor. Tekrar ediyorum, burada hani montanlar, işte Amerika'da 4 enflasyon 5 getiri konuşuyoruz. Bizde 32 enflasyon 40 getiri konuşuyoruz ama yön, tema kesinlikle aynı davranıyor.
1: O zaman yine basit bir şekilde içeride mesela dışarıyla benzerliğinden söz ettiğimiz bu zeminde hisse portföyü oluşturmak isteyen sade yatırımcı ne yapmalı?
0: Şöyle yapmalı. Bir kere endeksin dışında artık bir şeyleri konuşuyoruz.

0: Yani iş birazcık daha şirket özelinde farklılaşıyor.
1: Okuyabilirler mi dışarıdan peki o şirketin bahsettiğiniz şekilde olup olmadığını?
0: Yani o biraz finansal okuryazarlıkla alakalı. Mesela biz kurum olarak blok satış yapıyoruz veya tahvil ihracı yapıyoruz. Şimdi bir şirketi değerlerken temel olarak nelere bakıyoruz? Tabii ki bir bilanço performansına, finansal göstergelerine. Bu dönemde şirketlerin borçluluğu da hani gözetilmesi gereken bir konu. Yani eğer bir şirket çok borçluysa, nakit akış yaratamıyorsa, gelir üretme tarafında sürdürülebilir problemi varsa hani bu iyi bir tercih olmaz. Dolayısıyla seçim yaparken ya okuyabiliyorlarsa kendileri veya yatırım danışmanı arkadaşlar, çalışanlar, iş yaptığı kişilerin şirket seçerken bir temayı doğru kurgulamaları bir sonraki dönem için. İki, şirketin finansal performansına, FAVÖK'üne, borçluluğuna, nakit akımına ve hikayesine bakıyor olmaları gerekiyor. Bugün BİST'in piyasa değeri, bu istatistiği de ilginç buluyorum, toplam 450 milyar dolar borsanın güncel değeri. Bugünkü satışla belki biraz daha aşağıdadır. Türkiye ekonomisinin yaklaşık %30'unu konuşuyoruz burada. Yani gayri safi milli hasılanın %30'u kadar bir piyasayı konuşuyoruz. Bu oran gelişmiş ülkelerde, mesela Amerika'da %200. Emerging dediğimiz gelişmekte olan ülkelerde %80 ila %100 arasında bir yerde. Yani sırf bu açıdan bakıldığında bile Türkiye'de sermaye piyasalarının evet gelişecek, büyüyecek bir alanı bulunuyor. Burada ne gerekiyor? Bir tabii ki bahsettiğimiz o finansman koşulları, bu hep gündemimizde. Burada şirketlerin banka dışı finansmana erişimini sağlayacak koşulları yaratmak doğru bir yöntem. Halka arzların artması ve buraya yeni gelecek şirketlerin ekonomik katma değeri ve finansal performansının yine anlamlı bir noktada olması gereği. Artık kurumsal, yerli ve yabancı yatırımcının, emeklilik fonların artması. Bunların hepsi Türkiye'deki sermaye piyasasını destekleyecek, büyümesine sebep olacak fonksiyonlar olacaktır.
1: Son bir soru, kısa bir cevap rica edeyim. Son halka arzları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü son halka arzlarla ilgili yapılan bir takım sohbetlerden çok fazla tansiyon arttı son aylarda ama halka arzlarla ilgili söylediğinize istinaden hani her şirket mesela halka arz yöntemini seçmeli mi ya da bazı şirketler halka arzdan uzak dursa daha mı iyi?
0: Şimdi şirketlerin aslında halka arzdan önce tahvil ihracıyla biraz kendilerini tanıtmasını biz tavsiye ediyoruz kurum olarak. Burada da çünkü yatırımcıya sunumlarla çıkıyoruz. Şirketin gerçekten performansını, temasını, işleyişini, gücünü anlatıyoruz. Ve tahvil yatırımcısı hisse senedi yatırımcısından birazcık daha farklıdır. Halbuki daha güvenli bir alan, bir ihraç fonksiyonu ama tahvil yatırımcısı evet şirketin gerçekten finansallarına da odaklanarak bu hani şeye arza katılıp katılmayacağına bakıyor. Genel olarak bireyselde halka arz yatırımcısı hani ilk şey yani çoğu şirketin detayına, izahnamesine ne kadar okuyor bilemiyorum ama hani orada daha kısa vadede bir belli getiri momentumunu yakalamak niyetinde gidiliyor. Şimdi buradaki halka arza kısa vadede bir tavan, iki tavan, üçüncü tavanda çıkarım mantığıyla mı yaklaşıyorsunuz yoksa gerçekten yeni gelen şirkete okumuş, iş yapış modeline, karlılığına, sürdürülebilirliğine inanmış mı yatırım yapıyorsunuz? Yani siz hangi taraftasınız? Dolayısıyla bir kere tercihinizi, yatırım felsefenizi doğru belirledikten sonra evet doğru gelen, güzel gelen halka arzlar var ve olacaktır da. Yani sektör olarak değerlendirdiğimde mesela enerji sektörünü kesinlikle bakılabilir görüyorum oradaki halka arzları. Diğer popüler sektörüm gıda. Hani bu sene biz de kurum olarak özellikle tahvil ve özel sektör borçlanma ihraçlarında gıda sektörünü birazcık daha ajandamıza aldık. Bu taraftaki yani tema, sektör ve tabii ki finansal performans hepsi bir arada kesinlikle güzel işler, beklenen halka arzlarda da olacağına inanıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Ben teşekkür ederim. Kurumsal ve Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen bizlerle stüdyoda birlikteydi. Hemen bir başka kıymetli konuğumuza gidiyoruz. Oxford Economics ekonomisti Ricardo Mazzelli Fabiani. Hi Ricardo.
2: Merhaba Ricardo. Baktığımızda piyasalar...

0: Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini fiyatlıyor büyük ölçüde, ama petrol fiyatlarındaki son sert yükselişe rağmen faizleri sabit tutmayı destekleyecek en güçlü gerekçe acaba ne? Evet, merhaba. Hem içeriden hem dışarıdan bazı önemli faktörler söz konusu burada. Mesela dışarıda ne gibi sebepler var? Tabii belirsizlik çok yüksek. Evet, fiyatlarda artış gördük. Çok da ciddi bir volatilite var. Ve burada belki de hatta faiz artırmak için çok çok erken bile olabilir. Evet, çünkü gerilimin de tekrar tırmandığını görüyoruz, ama şunu da unutmamak gerekir. Şimdi tamam, fiyatlar yükseldi. Ama zirveyi düşündüğümüz zaman da bunun altında. Ama tabii son tahmin ve güncellemelerine göre de farklı bir noktada. Yani belirsizlik var ama tek bir yönü de işaret etmiyor. İçeride de var demiştim bazı faktörler. Çünkü gelen veriler var ve beklendiği kadar güçlü gelmedi o veriler. Beklenenden daha zayıf geldi. Enflasyon baskıları devam ediyor. Tabii bir yandan da Avrupa Merkez Bankası'nın kendi beklentileri vardı, ama mesaj da verilmiş oldu. Yani öncelikle bir enflasyon baskısı zayıflamasını görmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Tabii yine petrol fiyatları önemli bir etken, ki bunun etkisi olacaktır Avrupa genelinde. Şunu da unutmamamız gerekiyor. Farklı pozisyonlar görüyoruz ve tabii yine de beklentilerin öncelikle bir yaşanmasını görmek istiyorlardır diye düşünüyorum. Peki, Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilim Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon görünümünü nasıl değiştirdi? Bu acaba geçici bir enerji fiyat şoku olarak mı görülmeli, ya da daha kalıcı bir enflasyon riskine dönüşebilir mi? Güzel bir soru oldu. Yine tabii ciddi bir belirsizlik var, bunu unutmamak gerekir ve şu an bunu değerlendirebilmek çok zor. Yani şok kalıcı mı olacak, uzun soluklu mu olacak, bunu bilemiyoruz. Mesela Rusya-Ukrayna tarafını da tabii burada hesaba katmamız gerekiyor ve yine gelişmelerin ve farklı faktörlerin takibini de olmak gerekir. Yani yüksek petrol fiyatları daha uzun soluklu olursa, burada tabii içeride gelen veriler nasıl, onlara karşılaştırma yaparak değerlendirme daha sağlıklı olacaktır. Ama mevcut durumda tabii stoklar da azalıyor ve daha refah içindeki ülkeler bile bunun etkisini hissediyor. Fiyatlar böyle devam etmezse baskı daha az olabilir. Ama yine de ABD ve İran arasındaki anlaşma ve bunu görme ihtiyacı çok çok yoğun tabii. Yine söylediğim gibi yüksek petrol fiyatları etkisini hissettirir ve bunun etkileri bir süre devam eder. Ama tabii nihayetinde bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü bu uzun vadeyi düşündüğüm zaman hiç sürdürülebilir bir şey değil. Mesela yüksek petrol fiyatları gibi bir kalıcılık görürsek de bunun etkileri ağır olacaktır. Tabii talebi de görmek gerekir. Talebe baktığımız zaman da tabii enflasyondan etkilenmiş durumda, eskisi kadar yoğun değil. Bu tarafta da bir soğuma görüyoruz. Enflasyon baskısı devam ediyor. Tedarik zinciri çok ciddi dengesizlikler göstermiyor. Bu taraf fena değil. Tabii iş piyasası da çok sıcak bir durumda değil. Yani durum böyleyken aslında bu belirsizliklerin ve iniş çıkışların enflasyona nasıl yansıyacağını çok iyi görmek gerekir. Ama tabii durum kontrol altına alınırsa, jeopolitik senaryo değişirse, o zaman enflasyon o kadar da kalıcı olmayacaktır. Dediğin gibi, eğer ki durum kontrol altına alınırsa bu şok geçici olacaktır. Ricardo Marcelli Fabriani, çok teşekkürler değerlendirmeniz.
1: Evet, Oxford Economics ekonomisti Ricardo Marcelli Fabriani bizlerle birlikteydi. Avrupa Merkez Bankası'na dönük olarak söyleşimizle akıllı parayı noktayı koyacağız, ama 13.950 puanın gerisindeyiz şu an. BIST 100'de hacim 142 milyar TL'ye geldi. Halen ulaştırmada %2'nin üzerinde düşüş olduğunu, BIST 30'da düşüşün %1'i aştığını söyleyelim. Sınai ise inatla akıllı para başlar giderken de söylemiştik pozitif tarafta kalmaya çalışıyor diye. Şu an sınırdan da olsa o tarafta kalma eğiliminde. Bakalım 21 Temmuz'da tam öğleyi geride bıraktıktan sonra akıllı paraya doğru görmüş olduğumuz bu stres gün sonuna yansıyacak. Kapanışı nerede göreceğiz? Dahası Merkez Bankası haftası, bakalım haftanın geneli nasıl biçimlenecek? Hep beraber izleyip öğreneceğiz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki gelişmeler üzerine değerlendirme yapacağız. Makroekonomik çözümlemelerde bulunacağız. Daha sonrasındaysa Türkiye'nin en deneyimli CEO'larından bir tanesi, deneyimli iş insanlarından bir tanesi Burhan Karaçam bizlerle birlikte olacak. Yazdığı yeni kitabın detaylarını ve Türkiye'de yönetim stratejisinin nasıl olması gerektiği üzerine değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel partisinin grup toplantısında veda konuşması yaparak yeni parti kurduklarını açıkladı. Özgür Özel teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partide açık ara farkla meclisin ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Citigroup stratejistleri petrol fiyatlarındaki son artışı dikkate alarak Türk devlet tahvillerindeki uzun pozisyonlarının boyutunu yarıya indirecek. Stratejistlerin notunda bas senaryo nihayetinde yeni bir ateşkesin sağlanması olsa da çatışmadaki yeniden alevlenme bu süreçte petrol fiyatlarında daha uzun süreli bir artışa neden olabilir ifadelerine yer verildi. Amerikalı Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyeceğini belirterek ilk faiz indiriminin ancak 4. çeyrekte gelebileceğini tahmin etti. Türkiye'nin İsviçre'den yaptığı altın ithalatı Haziran itibariyle yıllıklandırılmış olarak 74.2 ton oldu. Böylece İsviçre'den altın ithalatı yıllıklandırılmış veriye göre 2022 Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Alman yatırımcılarının iyimserliği 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Züve Enstitüsü'nün beklentiler endeksi Haziran ayındaki 10,5 seviyesinden Temmuz ayında 26,3'e yükseldi. Yükselişte Başbakan Friedrich Merz'in ekonomik reformlarının büyümeyi canlandıracağına dair umutlar etkili oldu.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlara göz gezdirelim. Borsa İstanbul'da bir miktar negatif ayrışma var ve özellikle öğleden sonra biraz daha uluslararası kurumlar üzerinden gelen satışlarla beraber BIST 100 endeksi 100 puan kadar eksiye doğru döndü. 13.960 puan seviyesinde görüyoruz. Şu anda BIST 100 endeksini özellikle endeks içerisinde ağırlığı olan Türk Hava Yolları gibi hisselerde bir miktar aşağı yönlü hareket var ki ulaştırma endeksini %2.2 kadar aşağı taşıdığını görüyoruz şu an itibariyle. Diğer yandan bankacılık endeksinde %0.7 düşüş var. Sanayi endeksi artıda ama %0.2 endeksi artıda tutmaya yetmiyor gibi duruyor. Dönelim kurlardaki tabloya bakalım. Dolar TL'de 47 lira 20 kuruş, Euro TL'de 53 lira 91 kuruşluk fiyatlamalar var. Euro dolar çaprazı 1.1415 seviyesinde hemen hemen dün bu saatlerde bulunduğumuz yerlerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolar endeksi 101'in üzerinde kalmaya devam ediyor bu dakikada. Avrupa borsalarına bakalım. Orada şu anda karışık bir seyir var ama %0.1 kadar Londra'yı ve Frankfurt'u artıda görüyoruz. Paris'te Kakaran endeksinde çok sınırlı bir geri çekilme var. Diğer yandan Milano borsası %0.5 ile en pozitif ayrışan borsa olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte yine özellikle Amerikan vadelerine baktığımız zaman çip üreticilerine ilişkin ciddi bir satış dalgası görmüştük. Bugün Asya piyasalarında Çin'de örneğin biraz kamu alımlarıyla, Güney Kore üzerinden biraz daha ekstra baskıyla, itkiyle derken piyasa özellikle Asya piyasalarında biraz daha toparlanma sinyali verdi bize. Ama bugün baktığımızda özellikle Nasdaq vadeleri %1.3 kadar yukarıda. Bilanço sezonu ve tek başına hisseler üzerindeki beklentiler de buralarda etkili oluyor. Ama %0.2 kadar Dow Jones, %0.4 kadar da S&P 500 vadelerinin artıda olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında genel anlamıyla bakınca çipçilerde dipten alanların kazandığı, hisse senedinin yurt dışında biraz daha pozitif gittiği bir gün. Emtia piyasasına baktığımızdaysa spot altının ons fiyatı 4000 doların üzerinde kalma çabasında dedik. 50 dolar kadar prim var bugün. 4057 dolar seviyesindeyiz. Petrol fiyatları yeniden yukarı kayıyor. Özellikle İran geriliminde 10. gün üst üste gelen saldırılar, ateşkesin askıya alındığına dair haberler ki dün Reuters'ın 10 günlük ateşkes haberi 88 dolarlara kadar indirmişti Brent petrolü. Bugün yeniden 90 dolar 80 sentlere hatta 91 dolarlara kadar giden bir petrol fiyatı gördük. Amerikan tipi ham petrolde 82,5 dolardan 85 dolar 20 sente kadar yeniden gelmiş oldu. Dolayısıyla savaş gerginliği emtia piyasası üzerinde ana performansı oluşturan alan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gideceğiz iş yatırıma. Orada Kaan Yeşilova bizleri bekliyor. Bir taraftan özellikle burada jeopolitik gelişmelerin yansımalarını, diğer taraftan da bunun makroekonomik çerçeveye etkilerini izlemeye çalışıyoruz.

0: 4 doların üzerine çıkmış bir benzin fiyatı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ara seçim öncesinde Trump yönetiminin elini bir miktar güçleştiren ve zorlaştıran, ancak diğer tarafta da yeni Fed yönetiminin nasıl bir karar patikası izleyeceğine dair piyasa biraz daha sıkılaştırıcı yönde kalmaya devam eden fiyatlamalarını sürdürüyor. Kaan, ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Para politikası olarak Avrupa mesela daha şahin duruyor ama Fed biraz daha bekleyip görme yanlısıydı. Bu yaşanan son gelişmeler Fed'in de elini zorlar niteliğe büründü gibi duruyor.
1: Öncelikle iyi yayınlar. Evet, tekrardan piyasanın bir gözü bu jeopolitik gelişmelere kaydı diyebiliriz. Aslında geçtiğimiz ay sağlanan ateşkesle bu tarafta bir rahatlama görmüştük. Petrol fiyatlarında da 70 dolar seviyesine kadar Brent'te geri çekilmişti ama tekrar başlayan bu gerilim, yani tırmanan gerilim yeniden enflasyon endişelerini yukarı çekti. Tabii bu da risk iştahını baskılıyor. Faiz artırım beklentilerini öne çekiyor. Dolayısıyla tabii hafta başında gelen Reuters'a çıkan haberde, yani bir şekilde yeniden ateşkesin tesis edilebileceğine dair umutlar bir miktar sakinleştirmişti ama şu an tabii henüz somut olarak böyle bir adım görünmediği için tekrar yeniden bir yükseliş görüyoruz bugün. Ama tabii bu savaşın en sıcak olduğu dönemde görülen seviyelerden hala biraz daha uzağız. O dönem Brent'te 120 seviyelere kadar artış yaşanmıştı. Dolayısıyla piyasa burada hala bir miktar temkinli yaklaşıyor hala diyebiliriz buradaki gerilime. Ama tabii bunun ne kadar süreceği, ne derece buradaki gerilimin artacağı tabii önemli olacaktır. Bu da tabii sonrasında gene FED'den ve tabii gene ECB'den de gelecek adımlara da önemlidir, temel oluşturacaktır. Çünkü halihazırda son gelen Haziran ayı enflasyon verisi aslında enflasyonda bir soğumaya işaret etmişti. Bu da tabii gene tahvil tarafını desteklemişti. Ama petrol fiyatları ve buna bağlı olan olarak akaryakıt fiyatları ABD'de tabii yukarı geliyor. Bu da hem enflasyon beklentilerini yukarı çekiyor. Özellikle hane halkı enflasyon beklentisi daha çok etkileniyor akaryakıt fiyatından. Dolayısıyla dedim bu tarafta biraz daha şahin tarafa kayma ihtimali artıyor. Ama tabii gene de bunu söylemek için henüz kesin bir şey söylemek için erken ama önemli bir risk olarak burada daha şahin bir FED görme ihtimalimiz artabilir. O gerilim, jeopolitik gerilimin durumu ve ne kadar sürdü ve bunun petrol piyasası üzerinde ne kadar baskı yarattığıyla ilgili olarak. ECB biraz daha tabii net bir resim çiziyor orada. Çünkü onlar hali hazırda daha düşük seviyelere gelmişti faiz indirim döngüsünde politika faizi olarak. Dolayısıyla enerji şoku tabii ECB, Euro bölgesi üzerinde daha negatif bir etkisi var. Bu açıdan da ECB burada biraz daha kararlı duruyor ama FED tarafı tabii yeni gelen FED başkanının da iletişim tarzı da burada belki biraz okumayı zorlaştırabilir. Bu da ayrı bir nokta FED açısından ama şu an piyasa beklentilerine baktığımızda hala bu yıl için bir artırım fiyatlandığını görüyoruz ama bu artırım Eylül ayında şu an %70 olasılıkla yaklaşık olarak fiyatlanıyor. Bu son gelişmeler, ya son jeopolitik gelişmeler öncesinde bu %50 seviyelerindeydi ki bu da hani çok fazla Eylül ayında aslında beklenmediğine işaret ediyordu ama şu an biraz daha öne çekilmiş durumda. Dolayısıyla burada petrol fiyatlarının bu seviyede ya da daha yüksek seviyelere yükselmesi ve artan akaryakıt fiyatları ve enflasyon beklentileri buna bağlı olarak burada biraz daha Fed'in elini, Fed'in şahin tarafa kaymasını gerektirebilir

Araştırma turuyla karşınızdayız. Şimdi ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Biraz aslında Amerika'daki ekonomik verilerin üzerinden değerlendirme yapıp piyasa bunun ne kadar...

0: kadarını nasıl fiyatlıyor? Özellikle hisse senedi piyasası üzerindeki etki bunu ne kadar yansıtıyor? Biraz buna bakalım. Amerika'nın makrosu aslında fena gelmiyor. İstihdam piyasası hala güçlü. Tüketim eğilimi fena gitmiyor gibi görünüyor. Enflasyon hala yüksek ancak talep de o enflasyonu tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında gelen verilerin ne kadarı sürprizli, ne kadarı beklentilerin üzerinde ya da altında onu kestirmekte güçlük çekiyor mu piyasa? Bir bu. İkincisi de veri geldikten sonra o şaşırtmalı ortam eğer varsa, verilerde sürpriz varsa bu hisse senedi fiyatlaması üzerine etkili oluyor mu olmuyor mu onu analiz edelim.
1: Normal şartlarda güçlü gelen ekonomik verilerin ki son haftalarda oldukça şahitlik ettik hem üfe hem tüfe hem istihdam tarafında beklentilerden daha güçlü gelen ekonomik verilerin hisse senedi piyasasını desteklemesini bekleriz. Fakat yapılan analize göre ise son dönemlerde özellikle ABD tarafında gelen güçlü verilerin bir miktarda hisse senediyle ters orantılı olarak işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada ABD ekonomik sürpriz endeksi bize istihdam büyüme hem üretim hem de tüketim tarafındaki harcamaların ne kadar piyasa beklentisi, analist beklentilerinin ne kadar güçlü geldiğini gösteriyor. Ve aslında bu endeksin 40'ın üzerinde gelmesi bizim piyasanın bir miktar daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Haziran ayında 63 seviyelerinde 2023 yılından beri en yüksek seviyelerinden birini yaşadı. Keza şu an geldiğimiz noktada 50 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Ekonomik sürpriz endeksi City'nin. Fakat S&P 500'ün 21 günlük getiri endeksine baktığımızda ise City'nin endeksiyle ekonomik sürpriz endeksiyle ters orantılı olarak hareket ettiğini söyleyebiliriz bu noktada açıl. Piyasanın burada ekonomik gelen güçlü verileri bir miktarda gelir ve karlılıkları destekleyerek aslında hisse senedi performansını desteklemesini beklerken şu an geldiğimiz noktada bu güçlü gelen verilerin Fed'in üzerinde bir baskı oluşturabileceği beklentisiyle bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor ki burada aslında Fed'in para politikası üzerindeki etkisinin doğrudan etkili olacağını düşünüyorlar. Burada ekonomik büyümeyi sürdürmenin sürdürülebilir seviyede tutmanın Fed'in tabii ki de ana işlevlerinden bir tanesi ama aynı zamanda fiyatların ve işsizliğin yükselmesini engellemeye çalışmasında piyasa göz ardı edemiyor diyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında bir diğer grafiğime çünkü bir diğer grafiğimde yine S&P 500'ün bundan sonraki süreçte önümüzdeki haftalarda ki bu hafta özellikle Tesla ve Meta tarafıyla beraber ilk Tesla ve Alphabet'le beraber ilk bilançolarını almaya başlayacağız. İlk bilanço teknoloji bilançolarını almaya başlayacağız. Bir miktar daha hareketlerini göreceğiz. Rejimizden rica edelim bir diğer grafiğimize geçelim. Çünkü özellikle bu alacağımız teknoloji hisselerinin beklentilerin üstünde gelmesi piyasa tarafındaki volatiliteyi bir miktar daha arttırmaları bekleniyor ki bu bahsettiğimiz şirketler bunun üzerinde Tesla ve Alphabet'ten sonra Microsoft gibi hisselerinde bir miktar bilançolarını görmeye başlayacağız ki önümüzdeki haftalarda Fed'in de toplantısı olacak. Bütün bunlarla beraber piyasanın bir miktar daha volatilitesini artmasını hisse senedi performansları üzerinde iki işlemlerin özellikle bu teknoloji şirketlerinin dörtte birini oluşturduğunu varsayarsak S&P 500'ün bir miktarda volatiliteyi yukarı çıkarmasını bekliyorlar diyebiliriz.
0: Teşekkür ediyoruz Elif. Şimdi geçiyoruz Mehmet Özdemir'in yanına. Onunla da bir miktar. Özellikle yapay zeka çerçevesi ve bundan sonraki döneme dair beklentilerin içerisinde yapay zeka için kullanılan bu hyperscaler veri merkezlerinin hangi ölçüde büyüklüklere ve hangi ölçüde yatırıma, talebe konu olacağına dair öngörüleri görüyoruz. Bir tarafıyla aslında hep çip satışları sırasında da konuştuk. Yani acaba bu teknolojiye bu kadar yatırım yapmaya gerek var mı? Bu çip altyapısına bu kadar yatırım yapmaya gerek var mı diye raporların bir kısmı geriden geliyor. Dolayısıyla aslında hani Çinlilerin gelişme hızını, oradaki yapıyı görüp daha sonrasında bunlar, bu beklentiler tazelenecek olsa aynı geri dönüşü alır mıyız onu bilmiyorum. Ama önceden yapılanlar bize diyor ki muazzam bir talep olacak.
2: Evet, şu talebi gördüğümde, özellikle bu grafiği gördüğümde aklıma gelen şey Stanley Black & Miller'ın bakır pozisyonları ile alakalı yorumuydu. Özellikle önümüzdeki süreçte yapay zeka veri merkezlerinin artışı, elektrifikasyon derken bakırın yükselmesi için zaten yeterli sebepler bunlar gibi çok basit bir açıklama yapmıştı. Şu anda onun da özellikle projeksiyonlarını bir miktar daha Bloomberg NEF'in tahminlerinde görmek mümkün. Bugün ciddi revizyonlar var özellikle tahminlerinde, onları paylaşalım. Ama belki de manşete koyacağımız kısım veri merkezi talebi 2035 yılında 194 gigawatt boyutuna gelecek ve bu tarafta da ABD toplam elektrik talebinin de %20'sini oluşturacak. Yani özellikle 5 birim elektrik

0: birini artık yapay zeka 2035 yılında emecek diyebiliriz. Şöyle bir baktığımızda 2030 yılında da yaklaşık %12'li seviyelerde özellikle oluşması bekleniyor bu rakamın. Biz şu anda yaklaşık %5,6, %6'lardayız sadece. Dolayısıyla burada 3-4 katlık devasa bir potansiyelden bahsediyoruz. Tabii ki de bu veri merkezlerinin işlemesiyle birlikte bu veri merkezlerine gelecek gidecek enerji talebinin de sorgulandığı bir çerçeve ki hali hazırda bu şebeke operatörleri de son dönemde bazı politik zorluklarla ve özellikle bu veri merkezlerinin gürültüsüyle birlikte bir miktar daha çevresel faktörlerle de boğuştuğunu söyleyebiliriz.
1: Hani halkı karşı çıkıyor. Kimse kesinlikle kendi bölgesinde veri merkezi yapılmasını öyle istemiyor.
0: Evet, dolayısıyla bunlarla da özellikle karşı karşıya ki biz özellikle 1 gigawattın yaklaşık geleneksel bir nükleer reaktörün kapasitesine eşit olduğunu da bilelim. Bu öyle bir büyüklük. Dolayısıyla bu veri merkezi talebi de önümüzdeki süreçte çip şirketlerinin biraz önce sizin söylemiş olduğunuz gibi projeksiyonlarını ve belki de önümüzdeki süreçte elektriğe ne kadar devasa yatırım yapılması gerektiğini de aktarıyor diyebilirim.
1: Dönelim Amerika'dan çip şirketlerinden Türkiye'deki genel gidişata. Bu hafta Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Kısa bir süre kaldı. Bunun öncesinde Türkiye'deki faiz denklemi nereden nereye gidiyor? Biraz bunun üzerine değerlendirmeyi yapacağız Aslı Savranoğlu ile beraber. Çünkü genel anlamıyla biz baktığımızda faiz seviyesi ve faiz düzeyi, bunun piyasadaki karşılığı aslında beklentilerin nereye doğru evrildiği konusunda önemli. Dün seninle hem enflasyon beklentilerinin yükseldiğinden hem de aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin piyasanın beklentisinin de faizlerin yüksek kalma potansiyeline işaret ettiğinden söz etmiştik. Şimdi burada uzunca bir süredir biz hemen hemen bireysel yatırımcıyı hiç görmüyorduk bono piyasasında. Fakat son 1-1,5 yıldan bu yana dönemsel olarak sermaye kazancı elde etme potansiyelini de gören, stopaj avantajını da daha yakından takip etmeye başlamış, oradaki duyarlılığı artmış bir yatırımcı profili olunca hane halkı hala çok çok belirgin, inanılmaz seviyelerde olmamakla birlikte buralarda bayağı alıcı gibi görünüyor.
2: Evet, gerçekten yani hane halkının genellikle ağırlığı toplam dips içinde yaklaşık %1, hatta bundan önceki yıllarda %1'in bile altındaydı 2025 yılının öncesine bakarsak. 2025 yılından sonra ise özellikle ortasından sonra hızlı bir şekilde yükselmeye başladığını görüyoruz. 2026'da geçen Haziran'a kadar diyeyim, Haziran'da %5'e kadar ulaşmıştı. Şu anda da %4 seviyelerinde. Dolayısıyla evet, yani hane halkı biraz daha tahvil yatırımına ilgisini arttırmış gibi gözüküyor. Bunun dışında da belki bakacak olursak hani geleneksel olarak yurt dışı, bir de yatırım fonları çünkü bir tarafta özellikle son dönemde tekrar bir hareketlendi. Haziran ayından itibaren yurt dışı yatırım fonlarında da yaklaşık %5.8'den 6.2'ye bir hareket var. Gene yabancı yatırımcının alımlarında da gene Haziran ayından itibaren bir hareketlenme görüyoruz. Yani yabancı yatırımcının dips ağırlığına bakacak olursak, yani dips içindeki ağırlığına bakacak olursak aslında geçtiğimiz işte 2017'lerde falan bu %20'lere kadar neredeyse çıktığını görmüştük ama arkasından da bu 2023-24 döneminde %1'e kadar da düşmüştü. Son dönemde Ocak'ta tekrar %9'lara kadar yükseldiğini gördük. Savaşla birlikte %5,5'lara inmişti. Ama son dönemde, son yaklaşık bir aydır diyebiliriz, %7'ye doğru tekrar bir hareket olduğunu söylemek mümkün.
1: Bu arada bunu geriye sarsak, 2010-2013 dönemine götürsek mesela, orada yabancı yatırımcıların, uluslararası yatırımcıların Türk bono piyasasındaki pazar payı %28'lerdeydi.
2: Evet.
1: Sonra sıfıra indik. Ondan sonra kademe kademe yukarıya geldik. Çıktığımız maksimum yer son dönemde %9 oldu. Şimdi %7'lere geldik tekrar.
2: Evet, aynen. Ben de biraz önce ondan bahsediyordum. Gerçekten de yani hani şu anda gördüğümüz seviyeler aslında çok da yüksek seviyeler değil ama kendi içinde baktığımız zaman bu 2025 yılı içinde en azından tekrar Haziran itibariyle burada bir artış görmek aslında değişik de oldu. Çünkü şunu da biliyoruz, Haziran itibariyle aslında daha doğrusu son özellikle ateşkesin sekteye uğramasıyla birlikte tahvil piyasasında da bir artış gördük. Tüm vadelerde yaklaşık 150-200 bas puan arasında bir artış var aslında. Bugün de dahil olmak üzere yani şu anda 2 yıllık tahvil faizi %41.92. Bugün hatta 2 yıllık tahvil ihalesi vardı, orada da gene 41.99 geldi. Dolayısıyla burada yabancı alışına rağmen aslında tahvil tarafında, faizler tarafında da yükseliş devam ediyor. Bu kısmı aslında takip edilmesi gereken noktalardan bir tanesi herhalde. Yani
1: seninle petrol fiyatı tahvil denklemi üzerine konuşmuştuk. Oradaki faizlerin ne kadar yukarıya gittiğine dair. Bunun somut göstergelerinden birini bugün mesela City raporunda görüyoruz. City diyor ki petrol fiyatlarındaki yükseliş şu an her ne kadar daha önceki zirvelerinden uzakta olsa da biz Türk tahvili tutma konusundaki iştahımızı yarı yarıya aşağı çekiyoruz. O aslında belki son dönemdeki o faiz hareketinin yansımasının bir bölümünü karşımıza çıkartıyor olabilir.
2: Olabilir. Bir yandan da gene de ağırlıklı yabancının ağırlığının artıyor olması da değişik gerçekten.
1: Peki teşekkür ediyoruz ben Aslı. Teşekkür. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Biraz daha Türkiye'de Borsa İstanbul tarafındaki tabloyu değerlendirmeye çalışacağız ama burada özellikle borsa kendi içerisinde çok ayrıştığı için burada büyük şirketlerle biraz daha orta ölçekli ya da küçük ölçekli şirketler arasındaki denge nereden nereye geldi onu anlamaya çalışıyoruz. Önceki iki sene yabancı yatırımcı varlığının hemen hemen hiç olmadığı ortamda biz küçük hisselerin büyük hisselere tahakkümünü çok net olarak görüyorduk. Sonra biraz yabancı katılımı olmaya başlayınca burada daha dengeli bir yapıya doğru geldik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yabancı bir var bir yok. Çok yok, az var, bazen az var ama işte değişebiliyor bireysel yatırımcı ile veya fonlarla arasındaki makas. Tabii hani yabancılar outlier diyorlar, yani oradaki getiri ve performansı çok değiştiren bazı hisse senetleri olduğu için onları dışarıda bırakarak bakabilmek lazım buna. Ama dengede küçüklerle büyükler arasındaki yapı nasıl şekilleniyor son dönemde biraz değerlendirelim.
3: O dediğin ayrıştırma çok önemli. Şimdi mesela burada BIST 30 hisse endeksiyle ilgili konuşurken aslında burada küçük hisseler BIST 30'u yendiğini görüyoruz buradaki rasyoda da. Ancak şöyle buradaki fark aslında çok daha fazla. Neden? BIST 30 endeksi içinde destek finans faktörün gibi Astor gibi yılbaşından beri %300 ve 400 yapmış iki tane hisse senedi vardı. Dolayısıyla bunlar endeksi ağırlıkları da arttığı için piyasa değeriyle birlikte BIST 30 endeksini hızlı bir şekilde yukarıya taşıyordu. Ona rağmen BIST 100 dışındaki tüm hisselere baktığımız zaman yılbaşından beri aylık bazda düzenli olarak yükseliş kaydettiğini, dolayısıyla bireysel yatırımcıyı çekmeye devam ettiğini görüyoruz. Mesela yatırım fonlarında da yatırımcı sayısı artıyor. Borsa İstanbul'da da son birkaç aydır halka arzların da desteğiyle yatırımcı sayısı artıyor ama yatırımcıların BIST 30'dan çıktığını görüyoruz. Son iki yılda BIST 30 endeksine yatırım yapan yatırımcı sayısı neredeyse 1 milyon kişi azalmış. Bunun yerine BIST 100 dışındaki daha küçük hisse senetlerine yöneliyor. Yatırım fonlarında da keza yatırımcı sayısı artıyor ama net para girişi nerede var diye baktığımız zaman son 3 ayda daha çok küçük hisse senetlerine yatırım yapan serbest fonlarda net para girişi olduğunu görüyoruz. Burada biz tüm 100 dışı tüm ve böyle BIST 30 grafiğinde Ocak ayında BIST 30 endeksinin hızlı yükselişi yapılan rally banka hisseleri, senin de dediğin gibi geçen senenin Kasım'ında başlayan rally sonrası burada bir toparlanma ve düzelme görmüştük. Ondan sonra aslında BIST 30 endeksi de BIST 100 endeksi de Ocak ayında ne yaptıysa orada duruyor. BIST 100 endeksi 13.900'de Ocak kapanış seviyeleri gördüğü en yüksek seviyeler, hala oradayız. BIST 30 Ocak ayında gördüğü seviyenin biraz üzerinde ama biz tüm dış 100 dışına baktığımız zaman 59.800'den 76.800'e görmüş. Orada düzenli bir getiri imkanı hala olduğunu gören bireysel yatırımcı bu tarafa yönelmeye devam ediyor.
1: Bekir çok teşekkür ediyoruz aktardığı bu değerlendirmeler için ve şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilek Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Özellikle İngiltere yeni başbakanına alışmaya çalışıyor. Bu özellikle de gelen tavsiyeler veya bundan sonrasına ilişkin öngörüler, harcama paketinin büyüklüğü biraz tahvil piyasasını baskı altına almış gibi görünüyor. Üstelik de son dönemde her gelen başbakan kendi yeni vergisiyle bir şekilde ortaya çıkıyor. JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon demiş ki bankalara çok fazla bulaşmamanı tavsiye ederiz. Çünkü her gelen buraları biraz kurcaladı. Non-dom düzenlemesi başta olmak üzere ciddi zarar gördü hemen hemen bütün çerçeve. Onun için dikkatli olmanda tavsiye var diye bir uyarıda bulunmuş Ceren.
4: Aslında evet, dün İngiltere hükümetin yeni başbakanı Andy Burnham'ın sunduğu mali planlar piyasaları tatmin etmedi. Dün biz tahvil faizlerinde hızlı bir yükseliş yaşandığını görmüştük. 10 yıllık tahvil faizi yeniden %5'in üzerine çıkmıştı. 30 yıllık tahvil faizi 2 ayın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçlenerek 40 bas puanın üzerine tırmandı. Bu sene ilk kez. Tabii bugün baktığımız zaman piyasalarda sakinlik hakim, fakat Andy Burnham'ın sunduğu planlar hem piyasayı hem de iş dünyasını oldukça endişelendirdi. Bugün ilk adımını attı Andy Burnham. Dün göreve geldikten sonra yaptığı konuşmada ilk işinin hayat pahalılığı kriziyle mücadele etmek olacağını söylemişti ve salı gününden itibaren adımları atmaya başlayacağız demişti. Bugün açıkladığı ilk adımla birlikte elektrik faturalarından KDV'yi 1 Ekim tarihi itibariyle kaldıracağını açıkladı. Aslında bu çok minimal bir etki yapacak haneler üzerinde. Yıllık sadece 45 sterlinlik bir tasarruf edilmesi öngörülüyor bu plan kapsamında. Enflasyon üzerinde de kısa vadede düşürücü bir etki yapacak, sınırlı da olsa. Fakat önümüzdeki dönemde adımlarının devam edeceğini ifade etti. Sosyal bakım reformu, gelir vergisi eşiğinin yükseltilmesi, yetki devri ve aynı zamanda kamu hizmetlerinde daha fazla kamu kontrolü sağlanması gibi alanlarda adımlar atacaklarını söyledi. Aynı zamanda hem konut hem de ulaşım maliyetlerini düşüreceklerini, mesela kira kontrolleri konusunun gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda emeklilik maaşları ile ilgili İngiltere'de triple lock sistemi uygulanıyor. Yani en az her sene enflasyon tüfeğe bağlı olarak artış öngörülüyor. Eğer tüfe %2'nin altındaysa en az %2,5'luk bir artış öngörüsü bulunuyor. Buna da dikkat çekti ve bunun kaldırılmayacağını ifade etti ki Bütçe Sorumluluk Ofisi'ne göre bu politika başlangıçta beklenenden 3 kat daha maliyetli hale gelmiş durumda. Tabii bunun nasıl finanse edileceği noktasında net planlar paylaşmamış olması piyasayı endişelendiren temel unsur ve vergi artışlarına gitmekten başka çaresinin kalmadığını ifade ediyor aslında piyasadaki isimler. Mesela 3 temel vergide artışa gitmeyeceğini ifade etti İşçi Partisi manifestosuna yer alan KDV, kurumlar vergisi gibi. Bu 3 kalemde artışa gitmezse ki bu vergi gelirlerinin %75'i demek, çok sınırlı bir alanı kalıyor. Bu da banka vergisi, sermaye vergisi, miras vergisi gibi alanlarda artışa gideceği anlamına gelmekte. Ki ilk tepki JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'dan geldi. Banka vergisinde olası bir artışın sermayeyi ülkeden kaçıracağını ifade etti Jamie Dimon bugün yaptığı açıklamada. Aynı zamanda son dönemde Londra borsasından çıkan şirket sayısındaki artışa dikkat çekti. Bunun da hükümeti endişelendirmesi gereken bir unsur olduğunu söylemiş oldu Açıl Sezen. Slide.

0: Finans Merkezi'nin ilk bölümünü tamamladık. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Burhan Karaçam'la birlikte karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım.

0: demekten onur duyuyor.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı...

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde çok değerli bir iş insanını ağırlıyoruz. Sayın Burhan Karaçam bizlerle birlikte uzunca yıllar hem Türkiye'de finans sektöründe hem reel sektörün birçok kademesinde yönetici olarak, CEO olarak görev yapmış çok değerli bir isim. Hoş geldiniz Burhan Bey yayınımıza. Şimdi aslında yazdığınız son kitap üzerine biraz değerlendirme yapacağız. Kitabın kapağı Değişim İnsan CEO. Yani aslında kültür olarak değişimin ne kadar gerekli olduğunu, bunu gerçekleştirmenin insansız olamayacağını, orada yönü vizyonu belirleyen ve icraata dökeninde CEO olacağını temelinde anlatan bir yapıyla kitabı kurgulamışsınız. Ben kitabı okudum. Ellerinize sağlık. Çok da güzel, çok da keyifli olmuş. İlk kitabınız değil, daha önceki kitaplarınızı da biliyorum ama biraz yazarkenki motivasyonunuza başlayayım. Sonra biraz yönetim felsefesi ve Türkiye'de yönetmek üzerine görüşlerinizi alacağım.
1: Bundaki amacım tamamen kendi yaşadıklarımdan ve gözlemlerimden kaynaklanarak çok değerli bulduğum bir takım deneyimleri, birikimleri bugünün patronlarına, yöneticilerine ve geleceğin genç yöneticilerine aktarabilmekti. Çünkü insanlar, kitapta da belirttim, her şeyi deneyimleyecek kadar uzun yaşamıyorlar. Dolayısıyla öğrenmenin de sınırı yok. O nedenle başkalarının deneyimlerinden, birikimlerinden ne kadar öğrenebilirsek o bizim için kar diye düşündüm ve onu gerçekleştirmeye çalıştım.
0: Bu tür eserler, bu tür kitaplar, yazılar zaman zaman hani insanın deneyiminin ve bilgisinin zekatı olarak da değerlendirilebilir zannediyorum. Çünkü hakikaten insanın yaşadığı andan bir iz bırakması ve sen kendisinden sonra geleceklere de deneyimleri paylaşması en azından belki bir cümle, belki iki cümle ama sonuçta alıp aklına ve zihnine, ufkuna bir katkı sağladığı ölçüde fayda sağlayabiliyor ve yeniden öğrenmek için o hatanın tekrarlanmasını da engelleyebiliyor.
1: Şüphesiz yani orada farklı olaylar farklı bakış açılarına, farklı değerlendirmelere neden oluyor. Bu da bir yönetici için daha geniş bir yelpaze içinde olaylara bakabilecek, geniş açıdan bakabilecek bir yetenek kazandırıyor. O da çok önemli bir değer bir yönetici için, bir lider için, CEO için.
0: Şimdi tabii birkaç tane ana konu ve tema var. CEO ve CEO yetkilendirmesi Türkiye gibi ülkelerde. Sizin CEO'luk yaptığınız dönemlerde nasıldı? Bugünün CEO'larında ihtiyaç duyulanlarla paralellik taşıyan kısımlar nereler? Farklılaşan kısımlar nereler?
1: Ben şanslı bir CEO'ydum. Çünkü benim beraber çalıştığım patronlarım benim yapmak istediklerimle ilgili benim onlara onaylattığım stratejik plan çerçevesinde

0: beni yetkilendiriyorlardı ve o hedeflere yürüdüğüm sürece, ki burada da tamamen denetime ve gözetime açıktım, beni serbest bırakıyorlardı. Dolayısıyla ben yetki kullanım açısından bir sıkıntı, bir kısıt, bir baskı hiç hissetmedim. Ama benim kadar şanslı kaç başka CEO var, geçmişte vardı, bugün var, onu bilemiyorum. Çünkü bizim ülkemizde patron şirketlerinin çoğunlukta olması, hatta tamamı yakını o şekilde olması, yabancı kuruluşları bir tarafa bırakırsak ve onların da işlerin başında olmak istemeleri, patron ve CEO'yu aynı kişide, aynı karakterde buluşmasına neden oluyor. Yani patron CEO'luk görevi yapıyor. Dolayısıyla bizde CEO olarak atanan kişilerin çoğu bir CEO'nun CEO'da olması gereken yetkiye sahip olamıyorlar. Yani patronlar o yetkileri devretmiyorlar. Devretseler çok daha etkin ve çok daha verimli yönetimde bulunacaklarına kuşkum yok benim, ama olmuyor.
1: Peki tabii biraz patron yapısıyla da alakalı, çünkü iki tür patron var. Hani çok tür patron var ama yönetsel felsefe ve yetki devri açısından söyleyeyim. Bir patron bakış açısı, yani ben de 30 seneyi aşkındır bu işi yaparak çok sayıda patron, çok sayıda CEO tanıma şansına eriştim. Birinci ağızdan dinlediğim örnekler de var. Bazı patron var, diyor ki bu işi zaten sıfırdan ben kurdum, bu noktaya kadar ben getirdim. Dolayısıyla bu işi ben biliyorum. Sen benim işimin operasyonel kısmını hallet. Ana kararı zaten ben veririm. Şimdi bu bakış açısıyla yönetilen bir şirkette CEO olmak başka. Ben bu işi bu noktaya getirdim ama bir yerden sonra artık farklı bakış açısına da ihtiyacım var. Yetkiyi sana veriyorum, ben seni denetleyeceğim, ben seni takip edeceğim. Ana vizyonu beraber belirleyeceğiz ama uygulamanı nasıl yapıldığına sen karar vereceksin diyen, daha yetkilendirme fonksiyonunu öne çıkartan ve kurumsallaşmayı önceliklendiren patron yapısı başka. Şimdi burada Türkiye'de hangisi baskın sizce?
0: Şimdi birinci verdiğiniz örnekte zaten orada gerçek anlamda bir CEO yok. CEO patronun kendisi. Eğer yetkiler patronda merkezileşmişse, onun talimatlarıyla işler gidiyorsa, o artık ona CEO diyemeyiz, o yöneticiye. O COO, yani Chief Operating Officer durumunda kalır. İkinci verdiğiniz örnekte burada patronlar tarafından kurulan ve sonra büyütülen ve patronun görerek yönetebileceğinin ötesine geçen, hissederek, duyarak, sezinleyerek yönetmek noktasına geldiği, o aşamaya geldiği bir noktada mutlak surette profesyonel yöneticilerin devreye girmesi lazım. Yahut da başka yöneticilerin devreye girmesi lazım, profesyonel veya aile içinden. Aile içindekilerin yetkinlikleri tabii farklı. Orada daha fazla sadakat devrede oluyor. Ama dışarıdan mutlak surette profesyonel yöneticilere ihtiyaç oluyor orada. O yöneticilerin seçimi de çok önemli oluyor. Çünkü artık patron işin hacmi nedeniyle birebir kendisi yönetme kapasitesini kaybetmiş oluyor. Yapamıyor.
1: Yani şöyle patron bakış açıları da gördük. Yani zaten bunun yeterince yetkinliği olsa iş kurar, parayı kendisi kazanırdı. Dolayısıyla bu çalışandır diye bakan patron bakış açısı da var. Ama yetkilendirmeyi hakikaten verip benden sonraki nesiller için de benim kurduğum bu şirket devam etsin, bu benim tarihteki izimdir, bu memlekete katkımdır diye bakan ve o yetkilendirmeyi yapan da var.
0: Valla şirketlerin kuruluşları çok farklı şekillerde olmuş Türkiye'de. Onun için yani becerirdi becermezdi meselesi değil. Bir sermayenin nasıl oluştuğu, nasıl biriktiği, nasıl kullanıldığı da orada önemli. Her profesyonel yöneticinin yetkin bile olsa o kadar büyük sermaye biriktirme imkanı Türkiye'de olmuyor. Onun için bence o argüman çok geçerli bir argüman değil. Risk de alamıyor olabilir. Risk iştahları farklı farklı olabiliyor kişiler, ama orada bir denge var. Yani bir patron yönetici dengesi var. En iyisi de o dengenin rasyonel bir çizgide buluşması bence.
1: Özellikle tabii CEO kavramını tartarken kişinin karakteri ve yönetim tarzı belirleyici olan mıdır? Yoksa işin gereği belirleyici olan mıdır? Siz agresif bir CEO olabilirsiniz normalde. Hani çok agresif yönetmeyi seven, pazarda etkinliği çok fazla ön plana çıkaran bir CEO olabilirsiniz. Ama iş onu gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu, ona da bakmak lazım. Yani o adaptif yetkinlikleri adaptif olarak işe uyarlayabilme ve CEO tarzı dediğimiz şeyi işe göre adapte edebilme potansiyeli nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki CEO'larda?
0: Şimdi agresifliği pek CEO'lukla bağdaştıramıyorum.
1: İşe agresiflikten bahsediyorum. Yoksa şey değil yani, öyle hani karakteristik olarak karşısındakini boğan bir agresiften
0: yani
1: bahsetmiyorum.
0: CEO'nun öncelikle kendi kişisel çıkarlarını, huylarını ya da tercihlerini ön plana çıkarmaması lazım. CEO için önemli olan kurumdur. Önemli olan temsil ettiği topluluktur. Ve patronunun da çıkarlarını korumaktır. CEO'nun esas görevi odur.
1: Kitapta 3 çeşit CEO söylemişsiniz zaten. CEO'dan bahsetmişsiniz değil mi?
0: Evet, yani patron için çalışanlar, kendi için ve kurum için çalışanlar diye ayırdım onu. Bence doğru bir sınıflamadır o. Dolayısıyla yani benim anlayışımda doğru CEO, olması gereken CEO, kurum çıkarını önceleyen CEO'dur. Çünkü kurum çıkarı öncelendiği zaman bir kere patronun çıkarını da dolaylı olarak korumuş olur. Çalışanların çıkarlarını da korumuş olur. Aynı zamanda o kurumun başarısı kendi hanesine de artılar vereceği için kendisi için de önemli bir değer yaratmış olur. Ama burada esas mesele yani CEO'nun vizyonu, koyduğu hedefler, o hedeflere ulaşmak için tasarladığı strateji, o stratejiyi uygulamak için nasıl yapılanacağı, nasıl bir yönetim kadrosu oluşturacağı, çalışanlarıyla iletişimi, altyapısı ve kuracağı diğer onu destekleyici sistemlerle onları nasıl uygulamaya geçeceği çok önemli. Esas CEO'yu belirleyen konular bunlar ve bunu yaparken de CEO'nun mutlak surette hem patronuna karşı hem kendi çalışma arkadaşlarına karşı güven yaratması lazım. Çünkü hiçbir topluluk ya da hiçbir kişi, patron dahi olsa, güven duymadığı bir kişinin arkasından gitmez, onu desteklemez.
1: O güveni oluşturmak tabii çok önemli. Çünkü aslında bir taraftan CEO dediğimiz işveren temsilcisi olarak o koltukta ama aynı zamanda ekibin sözcüsü olarak da o koltukta.
0: Doğru.
1: O ikisi arasındaki dengeyi korumak her zaman çok mümkün olmayabiliyor. Bazen konjonktür işçinin yanında durmayı, bazen patronun oradaki bakış açısını uygun bir dille anlatmayı gerektiriyor
0: işte,
1: aşağıya. Onu nasıl yapacağız?
0: İşte orada kurum çıkarını ortaya koyduğunuz an hem patronun hem çalışanların, emekçilerin çıkarları da orada buluşmuş oluyor.
1: Bunu yapmak zor ama tabii. Hangisini yönetmek daha zordur?
0: Zor.
1: Yani çalışanları yönetmek mi daha zordur? Patron yönetmek mi daha zordur?
0: İlk aşama patronu yönetmek zordur. Zaten patronu yönetemezseniz yeterli yetkilendirmeyi alamazsınız. Alamadığınız zaman da yapmak istediklerinizi yapamazsınız. Dolayısıyla patronla CEO arasında mutlaka çok sıkı bir güven olması, çok sıkı bir işbirliği olması lazım. Ama daha sonra çalışanların güvenini kazanabilmek için de çalışanlara karşı çok açık, çok dürüst, söyledikleriyle yaptıkları hep tutarlı olması lazım CEO'nun. Ve de yaptığı işlerden de hep iyi sonuçlar alması lazım, başarılı sonuçlar alması lazım ki güven duyulsun. Yani ben şöyle şöyle şu noktaya gidiyorum, şöyle şöyle yapacağım ve bunun sonunda biz şu artı değerleri yaratacağız kurumumuz için hep birlikte demesi lazım CEO'nun. Ve onlar gerçekleştiği ölçüde de o güveni arttırması lazım. Zaten artar.
1: Büyük şirket yönetmek mi kolaydır, küçük şirket yönetmek mi kolaydır?
0: İkisinde farklı teknikleri var.
1: En zoru orta ölçekteki şirketleri yönetmek gibi geliyor bana ama onu sonra konuşuruz. Hangisi için hangi tekniği uygularsınız?
0: Yani tabii farklı yapılarda farklı yönetim tekniklerini devreye koymak lazım. Ama ben yani küçüklerini de idare ettim. Orta ölçeklisinde büyüklerini de çok şey fark etmedi. Sadece büyüklerde insan unsuruna daha fazla önem veriyorsunuz. Çünkü çok sayıda insan var. Zamanınızın büyük bir bölümünü vermek zorundasınız. O biraz yıpratıyor. Yani orta ölçekli bir şirkette bir CEO diyelim 10 saat çalışıyorsa bu büyük ölçekli bir kuruma geçtiğiniz zaman o 12 saat, 13 saat, 14 saat çalışma sürelerine kadar uzayabilir.
1: Şimdi büyük şirketlerde şöyle bir avantaj var. Yöneticilere yetkilendirmeyi yapıp CEO olarak onları yöneterek de belli başlı fonksiyonları idare edebiliyorsunuz. Küçük şirketlerde herkesin derdine koşup onları çözebilecek bir bakış açınız da olabiliyor. Orta ölçeklilerde mesela işte 100-150 kişilik bir şirket yönetiyorsanız o ne ben yöneticilere verdim sizi yönetiyorum diyecek kadar büyük, ne herkesin derdine yetişilebilecek kadar küçük. O yüzden söyledim orta ölçekli yönetmek daha zor olabilir mi?
0: Yani orada yaşanan sorunların büyüklüklerine, hacimlerine bağlı. Yani bir tanesinde sayısal olarak çok sayıda çok problem oluyor. Ona göre zaman aktarmanız lazım. Diğerlerinde daha küçük sayıda çok derin problemler olabilir. Ama yani büyük şirketteki problem çözme için ayıracağınız zaman çok daha fazladır.
1: Şöyle bir soru sorayım. Tabii çok yöneticilik ve CEO'luk tabii ki hani herkes baktığında hani gelir düzeyi olarak ve profesyonel kariyerin zirvesi olarak görünen bir seviye olduğu için çok talep edilen bir alan. Fakat baskıyı çok doğrudan hissettiğin, çok fazla cephede savaşmak zorunda kaldığın da bir alan aslında yönetici olarak. O yüzden şunu soracağım, bu kadar baskı ve bu kadar yoğun bir sorun çözme kapasitesi gerektirmesi bu işin, CEO'luk ömrü kısaltır mı? İnsan ömrü kısaltır mı?
0: Zannetmiyorum. Yani benim kısalmadığına göre çok uzun senelerim var çünkü CEO olarak. Büyük bir baskı altında kaldığınız kesin. Çok stresli bir ortamda olduğunuz kesin. Ama eğer çalışma ortamından keyif alıyorsanız, zevk alıyorsanız, çalışma arkadaşlarınızdan size büyük bir destek geliyorsa, ayaklarınız işe giderken geri gitmiyorsa, yapacağınız yeni bir takım ulaşacağınız hedefleriniz varsa ve bunları keyifle ve büyük bir zevkle yapıyorsanız tam tersine sanıyorum uzatabilir bile ömrünüzü.
1: Peki, kitapta bir tane Platon'un sözüne yer vermişsiniz. Ben bunu sormak istiyorum. Cesaret neyin korkulacak, neyin korkulmayacak olduğunu bilmekle ilgilidir diyor Platon. Burada ben bunu bir CEO gözüyle iki tarafıyla da sormak isterim. Yani cesaret normalde korkusuzluktur ya, bu nerede korkacağını bilmek çok doğru bir tanım. O yüzden soruyorum. Nerede hamle yapıp nerede duracağını bilmek sonradan öğrenilebilecek bir özellik midir? Liderlik paketinin insanın içinde var olduğu varsayımıyla soruyorum. O paketin içinde mi gelir?
0: Sonradan öğreniyorsanız herhalde çok yüksek bir fatura ödersiniz, çok yüksek bir bedel ödersiniz ona. O bir karakter konusu. Yani o çok hassas noktalar, çok hassas dengeler onlar. Yani cesaretle öğrenilecek bir şeyin maliyeti kuruma çıkar. Ve bir CEO'nun da onu göze almaması gerekir. Burada yapılacak olan şey yani hesaplı, planlı ve bilinçli bir riskin alınmasıdır. Körü körüne cahilce alınacak risk kurumu büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Onun için yani Platon'un o sözünü o nedenle söyledim ben. Yani her şeye atlayan, her şeyin üstüne giden, ya yaparız ederiz de olmaz. Yani bunlar çok ince, çok hassas ayar gerektiren konular. Ve CEO'nun yani kurumuyla, kurumunu büyük risklerden koruması gerekir. O risklerin içine atmak değil ama hesaplı, planlı bir şekilde risk alacak cesareti olması lazım. Yani o fırsatı gördüğü an o fırsatı kaçırmaması gerekir. Ondan korkmaması gerekir. Eğer nereye nasıl gideceğini biliyorsa ve eminse kendisine.
1: İcraata dönüştürebilmek, orada riski görüp, orada burada cesur olacağım diye düşünüp, o vizyonu görüp, fırsatı görüp, onu icraata dönüştürebilmek. Zaten zannediyorum en büyük zorlukların yaşandığı yerlerden birisi burası, icraata dönebilme.
0: Evet, işte orada özgüven gerekiyor. O özgüveni de sizin bilginiz, birikiminiz ve becerileriniz gerekiyor. Yani biz bunu yaparız. 3B dediğim, evet. Yani onlar varsa zaten cesaret bir işe yarar. Cesur olabilirsiniz. Onlar yoksa o cehaletten gelen bir cesaret olur ki onu cesaret sınıfına koymuyoruz yani.
1: Bu yaşadığımız dönem çok fazla değişim gerektiriyor ya. Değişim, hatta dönüşüm gerektiriyor ya. Birçok işin yapısının dönüşmesi gerekiyor çünkü. Fakat bu da mesela o cesaret gerektiren alanlardan bir tanesi olduğu için bunu sorarak sona geliyoruz çünkü. Öyle tamamlamak isterim. Değişime ve dahi dönüşüme hem patronu hem ekibi dirençle karşılaşmadan ya da karşılaşacak direnci yenebilecek şekilde nasıl yönetebilir?
0: Ortamı doğru okuyarak, doğru anlatarak, iletişimi doğru kurarak ve yapılması gerekenlerin yapılmaması halinde ne gibi risklerin olacağı ve nelerin kaybedileceğini çok açık bir şekilde ortaya koyarak. Çünkü değişilen insanlar korkarlar, doğrudur. Ama değişmemenin getireceği zarar ve maliyet bazen değişmekle alacağınız riskin çok daha ötesinde olabilir ve onu da almamalısınız. Çünkü zaman gidiyor, zaman devam ediyor. Sizin sabit kalamazsınız. Ona bir şekilde uyumlu işinizi yönetmek durumundasınız.
1: Son bir sorum daha var. Değişim yukarıdan aşağı, patrondan ya da CEO'dan aşağı mı gelir? Yoksa ekipten yukarı gelen değişim mi daha kalıcı?

0: İkisi de olabilir. Yani ikisi de olabilir. Ben ikisini de yaşadım. Ama ne olursa olsun sonunda bir bütün olarak harekete gerektirir. Yani sadece yukarıdan aşağı yönlendirerek değişim gerçekleştiremezsiniz.
1: Sonuç itibariyle her ikisinin
0: bütünüyle takım olunması gerekir ve tüm çalışanlarla birlikte bir takım olunması gerekir de onu da yaratacak olan şey kurum kültürüdür.
1: Burhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Hem kitap için hem keyifli sohbetiniz için size. Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Piyasalarda içeride gün içerisinde bir kırılma yaşandığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası haftasında 14.100 puanın üzerini gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin saat 3 civarına doğru buralardan geriye çekilişini izlemiştik ve kapanışa sayılı dakikalar kaldığı şu dakikalar itibariyle baktığında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin an itibariyle 13.960 puanlar civarında olduğunu görüyorum. %0,80'ler civarında aşağı yöndeki değişimiyle %1 civarında BIST 30'un ve yine buna yakın seviyelerde yüzdesel bazda bankacılık endeksinin düştüğünü görüyorum ama özellikle ben akıllı parayı sunarken belirttiğim o stres ve baskının en azından saat 17 civarında biraz daha azaldığını söylemek mümkün. Sanayi endeks ise inatla pozitif tarafta, biraz daha böyle yatay yukarı diye tabir edebileceğimiz düzeyde de olsa kalmaya devam ettiğini görüyorum. Bununla beraber aslında günün flash gelişmelerinden bir tanesi küresel tahvil faizlerindeki yukarı yön. Nitekim ABD tahvil faizlerini kerteriz alacak olursak özellikle 10 yıllıkların program içerisinde, gün içerisindeki programlarda konuştuğumuz üzere %4,60'lara dayandığını görüyoruz. Bu seviyeleri ziyaret ettiğini görüyoruz. Şu an ekranda görüyorsunuz %4,63'lere yaklaşıyor. Bununla beraber spot dolar endeksi de resmi olarak 101'in üzerine tekrar döndü. Gümüşte ciddi hareketlilik var. Birazdan Bloomberg ET araştırma analisti Elif Canseven bahsedecek. Bununla beraber hisse senedi piyasalarında Avrupa'da bir miktar daha karmaşık ama Asya kapanışlarında özellikle dünü takiben daha pozitif bir görünüm vardı. Özellikle şu anda ekranda görebileceğiniz üzere Kakaran ve DAX'ın, DAX'ta neredeyse değişim yok ama negatif ayrıştığı günde bir miktar daha özellikle güneydeki borsalar bugün pozitif ayrıştı. ABD tarafına da baktığımızda özellikle hafta başlangıcından itibaren gördüğümüz ki bilanço dönemi içerisindeyiz. İvmenin biraz da Nasdaq öncülüğünde devam ettiğini görebiliyoruz diyelim. Öz bir size bilgiler bütünü sunalım. Gidelim şimdi Bloomberg ET araştırma analisti Elif Canseven'e. Yatırımın araştırma masasında Bloomberg ET araştırma analisti Elif Canseven bizlerle. Günün sonunda öne çıkan aslında altın ve gümüşle ilgili görünüm bize anlatacak. Elif sendeyiz.
2: Evet Çağlar, bugün küresel piyasalara baktığımızda bir miktar da ılımlı bir hava seyrediyoruz ki dün itibariyle Brent petrolünün sabah saatlerinde 91 seviyesinden 88-87 seviyelerine kadar aşağı yön hareketinden bahsediyorduk. Yine saat 3 civarı bir miktar daha 91 doların üstüne gelmiş bir Brent petrol takip ettik. Buna nazaran altın ve gümüş tarafında gün içi hareketlilik oldukça yoğundu. Savaş döneminde özellikle değerli metallerdeki altın tarafındaki bir miktar daha Ocak ayındaki zirvelerinden geri çekilmelerine şahitlik etmiştik ki hemen hatırlayalım. Ocak ayında 5600'lere çıkan bir altın ve 120 dolarlarda işlem gören bir gümüş piyasası takip etmiştik. Şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha geçtiğimiz haftalarda 4000'in altına gelmiş bir altın ve yine 50 dolarlar civarında işlem 50 doların üstünde işlem gören fakat 60 doların altına gelen bir gümüş takip etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada savaş başından beri alışık olduğumuz Brent petrolünün yukarı yönlü ve altın ve gümüşte aşağı yönlü hareketliliğin bir miktar daha bu dengesini değiştirdiğini ve Brent petrolde yukarı yönlü hareket devam ederken altın ve gümüşte yukarı yönlü primlenmeyi takip ettiğimiz bir gün geçirdik. Keza altın tarafında %1,9'a yani %2'lere varan yükselişte 4080 seviyelerine gelen bir altın takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada 4055 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Gümüş tarafında ise hareketlik daha yüksekte ve %5'lere varan yukarı yönlü hareketleri takip ettik gümüş tarafında. Burada da bir miktar daha şu an 80-58 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor gümüş tarafı ki Haziran sonunda itibaren altın tarafında 4000 dolar bandını kendimize piyasa psikolojik test seviyesi olarak aldığımız altın tarafında, gümüş tarafında ise 60 dolar civarında bir hareketliliği takip ettik. Fakat burada asıl hareketin ETF'ler tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Altın tarafındaki ETF'lerde satış dalgası hakimken gümüş tarafında ise alım dalgası hakimde. ETF'lere baktığımızda ise bu önemli ayrışmanın aslında son işlem günlerinde bir miktar daha altın varlıkları azaltırken gümüş varlıkları fiyatları giden bir ETF piyasası takip ediyor olduk. ETF'lerde yaklaşık 96.370 ons altın satıldı ve böylece yılbaşından bu yana toplam satılan net altın miktarı 2.78 milyon onsa ulaştı. Bu tarafta tutulan altın miktarı ise %2.8 düşerek 96.2 milyon seviyesine ulaştı. Gümüş tarafına baktığımızda ise hareketlilik bir miktar daha farklıydı. ETF'lerde son işlem günde yaklaşık 2.23 milyon ons gümüş alımı gerçekleşti. Ve burada da gümüş ETF'lerle üst üste 4. işlem gününde girişler takip ediyoruz. Tabii ki de altın tarafında satışları takip ederken SPRD Gold Shares tarafına baktığımızda ise yine alımlarını devam ettirdiğini bu noktada söylememiz gerekir. Burada önemli bir hareketlilik daha var. ABD merkezli şirketi Kelsey'den yeni bir haber geldi ve burada aslında altın, gümüş, platin gibi varlıkların perpetual futures yani vadesiz vadeli işlem sözü türev işlem olarak işleme almasını için yeni bir onay başvurusunda bulundu ve bu da şu an ilk aşamada haftanın 5 günü 24 saat bu 3 metal üzerinde işlem yapılabilmesine uygunluk için onay başvurusunda bulundu. Bu da aslında birazcık altın, gümüş ve platin tarafındaki hareketliliği arttırması bekleniyor. Şu an vadeliler içindeki alım ve satımlar sistem üzerinden belirli saat aralıklarında yapılırken bunu türev işlem gibi herhangi bir vadesi olmayan perpetual futures olarak yapmayı ve bu şekilde işleme almayı eğer onay gelirse yeni bir onay başvurusunda bulunmayı bekliyor diyebiliriz. Ve önümüzdeki süreçteki hareketliliği takip ediyor olacağız. Hemen hatırlatalım. Önümüzdeki süreçte artık hem bilanço sezonuna başlıyoruz. Bu bizim için önemli. Teknoloji devlerinin bilançoları gelecek. Bunun birazcık daha piyasalara yansımalarını inceleyeceğiz. Hem de büyük merkez bankalarının toplantılarını başlatıyoruz bu hafta. Hem Türkiye için hem de ECB için Merkez Bankası toplantılarını takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta Fed'in toplantısını takip edeceğiz. Ki burada alınacak olan kararlar bir miktar daha altın piyasasının güvenli liman algısıyla desteklenip desteklenmeyeceğini bir miktar daha bize gösterecek. Gümüş tarafında önemli bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Gümüş tarafındaki hareketliliğin, yukarı yönlü hareketliliğin ana sebeplerinden bir tanesi de aslında gümüşün hem sanayi metali olarak hem de değerli metal olarak işlem görmesi. Yani bakırdaki bu yükseliş ki keza bugün yayınlarımızda da konuştuk. Yukarı yönlü hareketliliği enerji temasıyla, yapay zeka temasıyla bir miktar daha artmıştı. Gümüşün de buna eşlik etmesi bir miktar daha bekleniyor önümüzdeki süre için analistler tarafından Çağlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Eyüp Cansever'e. Elif'e bir not da ben ekleyeyim. Bugün içerisinde gözünden kaçanlar varsa petroldeki yukarı yönü konuşuyorduk. Belki Brent petrolün 90 doların üzerinde olması bir hatırlama anlamında zorluk yaratmıyor ama WTI'nin Amerikan tipi petrolünde 85 doların şu an itibariyle üzerinde olduğunu hatırlatarak koyalım. Eyüp Cansever'e teşekkür ederek noktayı araştırma masasına.

0: reklam.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
11: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru ana kısmında Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ne zamandır karşılaştık sizlerle. Sizi görüp iyi olmak mümkün değil. Sizler de iyisiniz.
2: Sağ olun. Sağ ol. İyiyim ben de.
1: Hocam İdem'le bol bol piyasaları, gelişmeleri makro anlamda Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyorsunuz. Hazır madem biz karşılaştık öğrenci talebe. Muhakkak ki siz göz atmışsınızdır. Daron Hoca'nın 4-5 yazarla ve 3 yazar ile beraber özür dilerim. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir makalesi çıktı. Bu doğum oranlarının düşmesi bizim anladığımız kadar kötü olmayabilir. Ampirik olarak özellikle inovasyon sıçramasına ve verimliliğe dönük bir takım faydalar da sağlayabilir diye makalenin içerisinde derleyip toplamaya çalışmışlar. Hali hazırda Türkiye'de dahil olmak üzere hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkenin demografik kuraklık korkusu var. Makalenin düşündürdükleri neler? Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?
2: Yani haklı olan yanlar da var, haksız olan yanlar da var. Yani tarihsel olarak baktığımız zaman nüfus patlaması, özellikle antik Yunan'a baktığımız zaman medeniyeti getiriyor beraberinde. Çünkü o nüfusun Yunanistan'da barınabilmesi, geçinebilmesi mümkün olmadığı için koloniler kurmaya başlıyorlar ve kolonilerle beraber ticaret gelişiyor. Ticaretin gelişimiyle beraber de işte çok ciddi bir zenginlik kaynağı elde edilmiş oluyor. Dolayısıyla yani nüfus artışı belli dönemlerde medeniyetin gelişmesini teşvik eden faktörlerden bir tanesi haline gelmiş vaziyette. Yani orta çağ sonrası yeni çağdaki Avrupa'ya bakınca da benzer şeyleri görmek mümkün. Yani o dönemde mesela işte İngiltere ile Fransa arasındaki en temel çelişkilerden bir tanesi Fransa'nın nüfusunun İngiltere'ye kıyasla çok yüksek olması ve bunun da işte yani askeri rekabette Fransa'yı çok avantajlı duruma geçirmesi. Ama şimdi tabii koşullar çok değişik. Ve bu değişik koşullar altında yani nüfus artışının azalması zaten kendi başına bir üretkenlik göstergesi. Yani Türkiye'de biz bunu yaşadık zaten. Yani yakın zamana kadar Türkiye'deki üretkenlik artışının 3/2'si tarımdan yani köyden kente göçte sağlanıyordu. Ama bu durdu. Ve yani kentleşmeyle beraber zaten nüfus artışının azalmasını bekliyorduk ki gerçekleşti bu Türkiye'de. Biraz fazla da gerçekleşti. Ve bunun dışında bir takım başka faktörler de var ki zaten yani nüfus artışını teşvik eden değil, tam tersine köstekleyen faktörler. Yani bütün dünyada geçim giderek zorlaşıyor ve bununla beraber işte çocuk beslemek, çocuk okutmak, çocuk yetiştirmek giderek zor hale geliyor. Ben bunu bireysel olarak yaşayan insanlardan biri olarak iyi biliyorum. Dolayısıyla işte çocuk sayısında ciddi bir kısıtlama gündeme geliyor. Ve işte bu da şeyi üretkenliği de bir yerinde artırıyor. Çünkü yani az çocuk olduğu zaman onlara ayrılan zaman ve işte kaynak daha fazla oluyor çok çocuğa kıyasla. Dolayısıyla onların da bireysel üretkenlikleri bunların eğitimine harcanan parayla beraber giderek artıyor. Yani giderek iyi bir eğitim vermeye, o anlamda rekabet etmeye, rekabetçiliği sağlamaya çalışıyoruz. Böyle bir sonucu doğuruyor beraberinde. Dolayısıyla yani bunun üretkenliği arttırıcı bir boyutta olduğunu kimse inkar edemez. Bunu düşünmek lazım ama bir taraftan da işte bir takım ülkeler var ki bu ülkelerde de yani nüfus artış hızını dengeleyebilmek çok mümkün gözükmüyor. İşte Afrika, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Ama yine de işte bir taraftan da iyi bir yanı var. Mesela Çin'le şeyi kıyasladığın zaman Amerika'yı kıyasladığın zaman Çin'de 1.200.000 mühendis mezunu oluyor yılda. Amerika'da 100.000 sadece. Şimdi bu kadar yüksek sayıda mühendisin mezun olması oradaki rekabetçiliği de çok önemli ölçüde, üretkenliği de tabii çok önemli ölçüde artıran faktörlerden bir tanesi. Ve işte geldiğimiz durumda ortada zaten. Yani işte Çin satın alma gücü paritesi açısından bakıldığı zaman Amerika'ya çok ciddi bir fark atıyor. Ve yani hem avantajları var hem de bazen dezavantajları var diyebilirim. Tabii yani şimdi biz asıl ilgilendiren bundan sonraki dönemde bu yapay zekanın gelişmesiyle beraber işsizliğin artması ve işsizliğin artmasıyla beraber nüfus artış hızının da daha da düşmesi. Böyle bir durumla da karşı karşıya kalacağız. Bunun bir de talep ayağı var tabii. Bu talep ayağını da göz ardı etmemek lazım. Eğer yani bu kadar az adamda iş yapılmaya kalkışılırsa, işte yani diğerleri de işten çıkartılacak olursa o zaman talepte ciddi bir düşüş olacak. Talep olmadan da yani zaten hep aşırı üretim krizleri yaşayan kapitalizmde ciddi sorunlar yaşanacağı çok açık.
1: Hocam yayından önce burada kendi aramızda sohbet ediyorduk. Ben de Necip Hoca benim en fazla fakültedeyken 4 yılda ders aldım hocalarımdan biri dedim. Bir arkadaşımız kopya çektim mi işte dedim, Necip Hoca defter kitap açık yapar. Yani dolayısıyla kopya namına çok fazla neyini alırsanız yanınıza ona göre puanını verir zaten. Kopyalık bir şey yoktu diye. Bizim sizinle ben talebeyken geçirdiğimiz süre içerisinde de ders kitaplarını okuduğumuz Menkev, Bernanke ve özellikle Mishkin aklıma gelenler hepsi de şimdi önemli yerlerde görev alıyorlar. Ama yine sizin sayenizde tanıştığımız önemli ekonomistlerden bir tanesi de Angus Deaton. Geçtiğimiz günlerde aslında 8-10 yıllık bir makalesi üzerinden bir hatırlatma yaptı. Rant ve varlık spekülasyonu üretim ve sanayiyi sürekli baltalıyor. Büyüme dahil veriler toplumlar yüzünden anlamsız. Dolayısıyla özellikle biz kapitalizmi de tehdit olarak kök nedenleri bulmazsak çok da açıkçası bu gidişatı tersine bilhassa toplumlar ekseninde çeviremeyeceğiz diye. Biraz önce sorduğum soru demografik kuraklık diyoruz ama sizinle belki her bir araya gelişimizde izleyicilerimiz bu konuyu konuşuyor. Bu çarpık varlık büyümesi ve bir tarafında temel gelirden dahi yoksun olması aslında problemin kök nedeni diyebilir miyiz?
2: Yani evet, yani şimdi şeye bakınca Amerika'da halkın %68'i işte borsada şey var, kağıdı var. Dolayısıyla işlem yapıyorlar orada. Avrupa'da falan bu oran çok daha düşük ve Avrupa'daki iş adamları bile paralarını bankada tutmayı tercih ediyorlar. Onlar sağlamcı çok, özellikle Almanlar. Risk almak istemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir boyutu var bu işin. Ve yani şimdi şeye de baktığımız zaman yani aşağı yukarı iki katlık bir şeye, yani burada bir ciddi bir kaldıra seçkisi var. Yani ise daha doğrusu mülki kıymet piyasalarının değeriyle dünyanın GDP'si, gayri safi yurt içi hasılası kıyaslandığı zaman iki katlık bir fark çıkıyor ortaya. Yani bu da işte ciddi kaldıra seçkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu kaldıra seçkileri de giderek artacak gibi gözüküyor. Yani bunun işte önemli etkilerinden bir tanesini zaten gördük ve yaşadık. Yani Trump Elon Musk birkaç gün önce dünyanın en zengin insanı oldu ama sonradan IPO sonrasında, halka arz sonrasında çok ciddi bir gelir kaybına, daha doğrusu piyasa değeri kaybına uğradı. Ve bu işte başka yerlerde de görülen şey. Ve yani bu şeyde, yani dünya ekonomisinin finansallaşmasıyla beraber ortaya çıkan başka bir etki de var. Bu dünya artık çok küçüldü ve yani çok ciddi bir bulaşma etkisi yaratıyor. Yani contagion effect yaratıyor. İşte Uzak Doğu'da başladı. Güney Kore'de, işte Tayvan'da, Hong Kong'da. Ondan sonra işte Avrupa'yı vurdu, işte Amerika'yı da vuruyor. Dolayısıyla bütün dünyayı dolaşıyor. O yüzden yani üretime dayanmayan ve işte finansal olarak şişirilmiş varlıklardan hareketle büyüyen bir ekonomi sağlıklı bir büyüme rayı içinde değil bence. O yüzden maddi üretimin ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Belki senin zamanında da söylüyordum aynı lafı. Yani bir tek var şey, değer üretimde yaratılır. Yani değişimde ya da ticarette ve finansta değer yaratılmaz. Üretimde yaratılan değer yeniden dağıtılır sadece. Dolayısıyla ben hala aynı kafadayım ve üretimin çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Finansal piyasalara kıyasla çok daha sağlam ayakları yere basan bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ve yani her an bir dalgalanmayla beraber her şey allak bullak olabilir. 2008'de yaşadık bunu. Daha önce de başka bir sürü örnekleri de var. Bu koşullar altında yani şimdi Amerika'nın bir kıyaslamasını yapacak olursak Çin'i daha çok daha sağlam gidiyor. Her ne kadar işte büyüme oranları çok düştü. 4.23 oldu galiba. 4.5-5'ti hedef. 4.23 oldu diye Batı çok seviniyor olsa da 4.23 hala işte Amerika'nın neredeyse büyüme oranı iki katı. Avrupa'yı katmıyorum bile işin içine.
1: Peki hocam, bu söylediğinize paralel mesela geçtiğimiz haftanın bana kalırsa en önemli haberlerinden bir tanesi İngiltere'nin British Steel'i kamulaştırmasıydı ve Çin tırnak içerisinde iştiraki olmasından bu bahsettiğimiz faza geçti. Buna benzer konuları yine önümüzdeki süreçte bu zemin ve koşullar değişmezse izlemeye devam edecek miyiz?
2: Yani izlemeye devam etmemiz de gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü yani işte Çin devlet kapitalizmiyle bu işleri becerebiliyor. Ve işte ortaya çıkan tabloda, yani kendi ifadeleriyle çok açık. Bizi diyorlar, milyarderler yönetmiyor. Halbuki batıdaki devletleri milyarderler yönetiyor. Onlar ne isterse o oluyor. Biz de işte şey devlet buralara hakim bu süreçlere kontrol altında tutuyor. O yüzden de daha sağlıklı büyüme yapısına sahibiz diye düşünüyorlar. Şimdi özelleştirmelerin tersine dönüyor olması bence çok şaşırtıcı bir şey de değil. Yani şimdi mesela İngiltere'nin haber devam edecek olursak yani ben mesela demir yollarının devletin denetiminde olduğu dönemi, hatta sağlığın da işte bir ulusal sağlık sistemi vardı. Çok da etkin işliyordu 70'lerde falan. Demir yolları falan da aynı şekilde. Şimdi yani sağlık sistemi yerlerde sürünüyor. Buna karşılık ki Amerika'nın da problemi bu. Demir yollarında yani rötarsız, gecikmesiz sefer yok neredeyse. Orada çok ciddi aksamalar oluyor. Dolayısıyla yani bunları, bu tip şeyleri, hizmetleri devletin yapması çok daha uygun. Ama işte Amerika'da kafa çok farklı çalışıyor. Onlar da diyorlar ki işte şey yapay zeka elektrik gibi, su gibi bir hizmet haline dönüşecek ve parayı vereceksiniz. Bundan yararlanacaksınız. Bunu satın almak için. Dolayısıyla yani orada işte özelleştirme giderek daha gelişirken ve işte bu da şeyi yani bu teknofeodal lafını çok sevmiyorum. Ama yani bir teknoligaklar yaratılıyor. Onların da ekmeğine yağ sürerken bu sürecin tersine dönmesi Çin önlerinden hareketle mümkün gibi gözüküyor. Bizde de aynı şey geçerli. Yani bütün işte Cumhuriyet'in varlıkları 63 milyar dolara satıldı. Ve şimdi eğer onlar hala var olsaydı ve yani etkin bir şekilde yönetilebilseydi, ki bu çok mümkün değil Türkiye'de, en azından şimdiki şeyle kafayla, sadece bu hükümeti kastederek söylemiyorum, yani ne zamandan beri böyle bu. Sanayimiz çok daha kolay aramalı sağlayabilirdi, çok daha ucuza bir aramalı sağlayabilirdi ve bu da Türkiye'nin üretkenliğinin artmasında çok ciddi bir faktör olabilirdi. Ama maalesef bu olanaklardan uzaklaştık.
1: Peki hocam, hazır burada iktisadi bir takım akımları da konuşuyoruz. Teorik anlamda Daron Hoca Nobel Ekonomi Ödülü'nü örneğin bu kurumsallık ve kurumlar üzerine yaptığı, aslında çok önceden çalışmalarla aldı. Şimdi hali hazırda Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Baktığımız zaman FIFA, UEFA gibi futbol ve spor kurumları da uluslararası, kurumlar olarak karşımızda duruyor ve ABD ve Trump etkisiyle saha dışında tırnak içerisinde rezalet bir süreci geride bıraktık, ama kurumların da ne hale geldiğini göstermesi adına FIFA ve Infantino da önemli bir done oldu. Bu açıdan baktığımızda özellikle 20. yüzyıl başlarken konuştuğumuz hem kuramlar hem de kurumlar anlamında bir revizyona aç mı? Borç mesela Fed'de tırnak içerisinde Trump'ın adamı gibi görünse de beklenileni beklenmeyen bir kişi olarak yapmaya başladı mı?
2: Aklıma şey getirdim. 2022 Dünya Kupası'ydı değil mi?
1: Nusret, evet, Katar. Mesih. 2022 Katar, evet.
2: Evet, yani bu 2026 şeyde Nusret'inde Trump oldu bir anlamda. İşte resime bile girmeye çalıştı. Madalyalar dağıttı, bilmem ne yaptı falan filan. Ama tabii yani kurumsallaşma anlamındaki en önemli şey Amerikalı oyuncunun aldığı kırmızı kartı iptal ettirmesi ya da erteletmesi hikayesi oldu. Yani kurumsallaşma çok ciddi bir sorun. Yani şeyde Trump da başından beri bu kurumsallaşmayla en azından FED örneğinde olduğu gibi boğuşuyor. Ona karşı işte bir savaş yürütüyor, işine gelmiyor. İstediği gibi idare edemediği için bu kurumsallaşmaya sıcak bakmıyor. Bizim de sorunumuz bu maalesef. Biz de kurumsallaşamıyoruz. Kurumsallaşamadığımız zaman da işte yani bir takım şeylerin yetki alanları belli olmuyor. Oralara müdahale yapılıyor. Onlar da işte bağımsız bir politika izleme olanağından sahip olamıyorlar. Ve bunun sonucunda işte çok ciddi aksaklıklarla karşı karşıya kalıyoruz ve bu üretkenliği de çok önemli ölçüde etkileyen faktörlerden bir tanesi haline geliyor. Dolayısıyla yani üretkenliğe doğrudan olması bile dolaylı yapılan bu müdahalelerle düşük üretkenliğe mahkum kalıyoruz ki Türkiye işte 2007'den beri böyle bir durumla karşı karşıya kalmış vaziyette. O yüzden yani kurumsallaşmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yani ne bileyim işte yeni bir anayasa yapılacaksa belki bu anayasanın işte değişmesi bile teklif edilmez maddeler arasında bu tür kurumsallaşmaya yönelik maddelerin eklenmesinde yarar bile var bence. O yüzden yani kurumsallaşma insanlara hangi durumlarda hangi şeyleri yapabileceğini gösteriyor. Bak şimdi yani uzun süredir biz ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani geçen sene işte Mart ayından bu yana ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Ve işte siyaset şeyin çok önüne geçmiş vaziyette. Ekonominin çok önüne geçmiş vaziyette. Ve bu da işte Türkiye'deki durumu yani krizlerden çıkmaya fırsat bırakmayan bir durumla karşı karşıya bırakıyor bizi. O yüzden kurumsallaşmanın her anlamda kurumsallaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani işte bir tek uluslararası anlaşmalara imza atıyorsun ama o uluslararası anlaşmaların koşullarını yerine getirmiyorsun. Bu tip şeyler olduğu zaman da o zaman tabii yani insanların da sana karşı, ülkene karşı olan bakışı değişiyor. Bugün mesela bir şey okudum. Ortega işte 79'da Nikaragua'daki devrinde sandinistaların başındaydı. Şimdi şey seçimleri yasaklamış.
1: Evet, muhalefet ele geçirmesin diye.
2: Evet, yani eşini de şey yapmış, başkan yardımcısı yapmış. İşle beraber evden yönetiyorlar memleketi. Yani ondan sonra seçimleri yasaklıyor. Yani şimdi böyle bir tablo, yani her şeyi tıkar. Bütün sosyal ilişkileri de tıkar, ekonomiyi de tıkar. Ve yani buradan yani ne bileyim ciddi bir kalkınmamız falan bekleyebilmek imkansız hale gelir.
1: Evet hocam, süre bitti ama bir dahaki sohbetimize Arjantin-İspanya finalinde biliyorsunuz Dünya Kupası nihayetlendi. Arjantin'in 100 yıl önceki haliyle İspanya'nın ki Franco diktatörlüğünde 80'lere kadar kalmak durumunda kaldı. Hoş Arjantin'de de Videla başta olmak üzere ciddi bir darbeler tarihi var ama ekonomik anlamda ciddi bir iktisatçıların da toplum bilimcilerin de üzerine konuşacağı bir finaldi. Onu konuşuyor olalım. Çok teşekkür ediyoruz.
2: İspanya'da 15. 16. yüzyılda hatta 17. yüzyılda bütün denizlerin de hakimi, bütün Avrupa'nın da hakimi. Onu da göz ardı etmemek lazım.
1: Doğru.
2: Ayrıca şeyde yani İspanya'da bir darbe yapmaya kalkışıldı ve parlamentoda bir albay tarafından ve oradaki işte sosyalist şeyler milletvekilleri o darbeyi parlamentoda bastırdılar. Öyle bir geçmişleri de var.
1: Aynen, bir dahakine konuşalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim.
1: Bizlerle olduğunuz için Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamız bizlerle birlikteydi. Noktayı da ISI Markets küresel makro stratejisti Ahmet İhsan Kaya ile koyacağız. İngiltere'de Burnham döneminde izlenmesi beklenen ekonomi politikalarını anlattı. Biraz önce bu arada biz Necip Hoca ile sohbet ederken Çinli Moon Shot'ın 50 milyar dolarlık halka arz haberi vardı. Bunu da dikkatinden kaçanlar için ben sözlü olarak da ifade etmiş olayım ve Ahmet İhsan Kaya'nın söyleşisiyle noktayı koyalım. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
3: İngiltere'de Andy Burnham dönemi resmen başladı. Yeni hükümetten beklenen ekonomi politikalarını ISI Markets küresel makro stratejisti Ahmet İhsan Kaya ile değerlendireceğiz. Merhabalar Ahmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhabalar Ceren Hanım, hoş bulduk.
3: Burnham başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada yeni bir ekonomik model vaat etti ve İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa son vereceğini söyledi. Şimdi Burnham'ın ekonomi politikalarına baktığımız zaman beklenen politikalara Starmer döneminden hangi alanlarda ayrışmasını beklersiniz? Yeni hükümet nasıl bir ekonomik model ortaya koyabilir?
4: Teşekkürler. Şimdi öncelikle belki politik istikrar kısmından başlamak faydalı olacaktır. Çünkü geçtiğimiz 10 yıl içerisinde İngiltere'de yaklaşık 7 yönetim değişikliği yaşandı. 7 yeni başbakan gördük ve Andy Burnham de bunlardan bir tanesi. Politikaların içeriğinden bağımsız olarak bu kadar sık başbakan değişikliklerinin yaşandığı bir ülkede de ister istemez uygulanan politikaların sonuçlarını dahi göremeden yeni bir politika setine evrilmek zorunda kalıyoruz ve onların etkilerini analiz etmeye başlıyoruz. Yani dolayısıyla politik istikrarın sağlanması bence buradaki en önemli zorunlu şartlardan bir tanesi. Aksi halde politikaların etkinliğini değerlendirebilecek bir zamana sahip olamayacağız haliyle. Bu şerhi düştükten sonra şunu söyleyerek belki başlayabilirim. Andy Burnham'ın şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla 4 tane temel politikası var. Bu politikalar haddizatında İşçi Partisi'nin veya Keir Starmer'ın daha önceki politikalarından çok farklı politikalar değil. Ama burada çok daha keskin bir biz en azından açıklama seti gördük şu ana kadar. Nedir bu temel politikalar? İlk olarak radikal bir yerelleşmeden bahsetti Andy Burnham yapmış olduğu konuşmalarda. Bu nedir? Tarihsel olarak gücün ve

0: kurulmasına dayanıyor. Bir üçüncü politika yine Burnham tarafından vurgulanan çok ciddi bir sosyal konut hamlesinden söz etti ki bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yapılabilecek en büyük bir sosyal konut inşası ve welfare spending olarak bunun dağıtılması gibi bir politika önerdi. Ve son olarak da bütün belki bu önceki politikalarıyla çelişecek bir şekilde daha önce konulmuş olan mali kuralların da devam edeceğini söyledi. Aslında bu son politika, ilk üç politika gerçekleşirse çok çok gerçekleşebilecek bir öneri değil. Ama tabii bu bekleyip göreceğimiz bir durum.
1: Özellikle tabii açıklamalarına baktığımız zaman düşük gelirlerin üzerindeki vergi yükünü hafifletebileceğini sinyalini verdi Burnham pazartesi günkü açıklamasına. Ancak İngiltere'nin kamu maliyesi üzerindeki baskılar da giderek artıyor. Bu tablo altında siz sonbahar bütçesinde yeni vergi artışları bekler misiniz?
0: Kesinlikle yani halihazırda eğer biraz da geriye dönüp böyle tarihsel bir değerlendirme yapacak olursak kamu borcunun gayri safi yurt hasılaya oranı ki bu zaten borç yükünün en önemli göstergelerinden bir tanesi %100'ün üzerinde olduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Yine benzer şekilde bütçe açığının gayri safi yurt hasılaya oranı yıllardır %4-5 civarında ve Covid nedeniyle birkaç yıl önce çok daha fazlaydı ve azalarak gelmiş olduğu nokta bile çok sürdürülebilir bir nokta değil. Buna karşın diğer taraftan da hükümetin gelir toplayabilmesi için temel kaynaklarından bir tanesi vergiler. Ama vergi oranlarının tarihsel olarak gayri safi yurt hasılaya göre seviyesine baktığımızda yine biz tarihi olarak zirve noktalardan birindeyiz. Yani bu kamu maliyesinde bir alan yaratabilmek için gerekli olan temel fonksiyon, temel araç vergi oranlarının artırılması. Ama bu noktada da zaten biz tarihsel olarak en üst seviyeleri halihazırda ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla geriye aslında tek bir seçenek kalıyor ki o da borçlanmayı artırmak ya da bütün bu politikalardan, bütün bu vaatlerden Andy Burnham'ın vazgeçmesi gerekiyor. Veya da başka politikalardan veya başka alanlarda yapılan harcamalardan ki bu daha ziyade yine welfare spending ile alakalı harcamalar, bunların kısaltılması veya kısılması ve buradan sağlanacak bir tasarrufla Andy Burnham'ın bahsetmiş olduğu diğer vaatlere kaynak aktarılması gibi bir fonksiyon olabilir. Tabii
1: Hangi vergilerde artışa gidilebilir peki burada?
0: ya söylediğim gibi vergilerde artışa gitmek için gerçekten çok kısıtlı bir alanı var. Ama yine yapmış oldukları açıklamalara baktığımızda ki Andy Burnham da bugün yapmış olduğu açıklamada ilk olarak getirmiş oldukları politikaların hepsinin bir vergi artışıyla veya kaynaklarının da desteklenecek şekilde açıklanacağını söyledi. Peki ne tür vergi artışları yapılabilir? Buna baktığımızda da yine Andy Burnham sürekli tekrar ettiği bir servet vergisi var. Biz bu servet vergisinin detaylarını bilmiyoruz. Nasıl uygulanacağını da bilmiyoruz. Ama böyle bir vaat var ortada. Ve yapılan ekonomik çalışmalar aslında bu servet vergisinin veya benzer vergilerin oldukça ekonomik açıdan bozucu etkiler yapabileceğini bize gösteriyor. Birinci opsiyon bu ve bunun ciddi ekonomik maliyetleri olabilir. İkinci opsiyon ise bunun belki bir uzantısı olarak sermaye gelirlerinden alınacak vergilerin artırılması. Halihazırda İngiltere'de sermaye gelirlerinden alınan vergiler İş gelirlerinden alınan vergilerden daha düşük bir seviyede. Bu da tabii aslında istenen, arzu edilen bir politikanın neticesi. Neden? Özellikle Brexit'ten sonra çok ciddi bir sermaye kaçışı yaşandı ülkeden. Bu sermayeyi burada tutmak için veya yeni sermayeyi ülkeye çekebilmek için sermaye gelirlerindeki vergileri bir miktar düşürdüler işçi gelirlerindeki vergilere nazaran. Fakat İşçi Partisi'nden bahsediyoruz. Daha sol tandanslı bir partiden tabii ki bahsediyoruz. Ve bu nedenle de en azından bu sermaye gelirlerindeki vergilerin işçi gelirlerindeki vergiler kadar olmasa da bir miktar yükseltilmesi bir alan yaratabilir. Son olarak da belki bu kadar etkili olmayacak, bu kadar fazla gelir getirmeyecek ama kısa vadedeki makroekonomik etkisi açısından da politik etkisi açısından da daha az maliyetli olacak bir başka opsiyon var. Bu da halihazırdaki vergi kompozisyonunu halihazırda daha az vergi ödeyen kesimden daha fazla vergi alarak ve daha fazla vergi ödeyen kesimden daha az alacak şekilde değiştirip oradan bir kaynak yaratabilir. Bunun en önemli öne çıkan spesifik politika önerilerinden bir tanesi de işçilerin ödemiş oldukları sigorta primlerinin kısaltılıp bunun yerine aynı oranda gelir vergisinin artırılması.

Bu da işçilerin kazanmış oldukları gelirlerden ödedikleri toplam harcamayı, toplam vergiyi azaltırken ki onlara da bir adeta bir nefes alma imkanı sağlarken, diğer taraftan iş gelirlerine dayanmayan sermaye kazançlarından veya toprak kazançlarından elde edilen gelirlerin vergilerini artırmak suretiyle aslında bir yeniden dağıtımcı bir rolde oynayabilir.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anı.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Seans notlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Seans notlarına her zaman olduğu gibi fiyatlamalara kısaca göz atarak başlayacağız. Borsa İstanbul 100 ana endeksinde bugün düşüşler var. %0,73 kadar aşağıya gelmiş durumdayız. An itibariyle 101 puan kadar aşağıdayız ve 14.000'in altındaki seyir devam ediyor. 13.970 puandan geçiyor işlemler. Dolar TL'de 47.19, Euro TL'de 53.86 ve Euro Dolar çaprazında 1.1408 seviyeleri ekranlara yansıyor. Avrupa borsalarında yeşillerin hakim olduğu bir gündeyiz. Özellikle İtalya FTSE'de alımlar %0,61'i bulmuş durumda. Ardından Frankfurt DAX endeksi %0,41, Londra FTSE yine %0,42 ve Paris CAC 40 %4 ile yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. ABD borsalarında da iştahın açık olduğunu görüyoruz. Burada bir miktar daha aslında genel anlamda da küresel piyasalarda bir müzakere, bir ateşkes olma ihtimalinin konuşulmaya başlamasıyla birlikte risk iştahının bir parça da olsa arttığını görüyoruz. Dow Jones'a %0,50'lik, S&P 500'de %0,66'lık ve Nasdaq'ta 1,12'lik yüzde yukarı yönlü bir hareket var. 10 yıllık tahvillerde getiri cephesinde %4,62 rakamını görürken 2 yıllık tahvil cephesinde getiriler %4,24'e işaret ediyor. Emtia piyasalarında da bugün itibariyle pozitif bir akışın olduğunu, pozitif bir görünümün olduğunu söylemek mümkün. Altın cephesinde bu hafta ve geçtiğimiz hafta 4000 dolarların altını test ettikten sonra bugün itibariyle %1,5'u yakın sayan yukarı yönlü hareketle birlikte 4066 dolar seviyelerindeyiz. Gümüşe baktığımızda orada da 59 doların hemen üzerinde işlem gördüğünü görüyoruz ki burada da yükselişler %4,5'u geçmiş bu durumda. Bitcoin cephesinde 66.800 dolar civarlarındayız ve petrol cephesinde tekrardan yönün yukarı olduğu bir görünüm var. Brent petrolde 91 dolar 83 sent, Amerikan tipi ham petrolde ise 85 dolar 36 sent seviyeleri var ki bugün gelen yabancı raporlarda burada tekrardan Hürmüz'de bir aslında iyileşme durumda sağlanmaması halinde Goldman'ın bir raporu vardı. 120 dolar seviyelerinin tekrardan konuşulabileceğini işaret ediyordu. Tabii buradaki görünümü takip ediyor olacağız. Hemen ardından bakalım şirket haberlerinde neler var, oradaki başlıklarla devam edelim yayınımıza. Aksa Enerji'den gelecek ilk haberimiz. Aksa Enerji Senegal'de devam eden 255 megawatt kurulu güce sahip doğalgaz santrali yatırımı için Alman Helaba Bank ile 57 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. İsviçre İhracat Kredisi Sigorta Kurumu garantili ve 10 yıl vadeli kredi projenin finansmanında kullanılacak. Kalyon Güneş Teknolojileri yurt içinde yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi paneli satışına ilişkin sözleşme imzalandı. KDV hariç 457,2 milyon TL tutarındaki sözleşme kapsamında teslimatların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması ve hasılata yansıtılması planlanıyor. TSKB, Uluslararası Finansal Kuruluşların katılımıyla 367 gün vadeli iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Commerzbank koordinatörlüğünde sağlanan finansmanın 65 milyon dolarlık ve 141,4 milyon euroluk dilimlerden oluştuğu açıklandı. Ve bir haberimizle devam edeceğiz. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, ikinci çeyrekte finans dışı şirketlerde birinci çeyreğe göre daha iyi favök ve net kar beklediklerini, bilançolarda net ayrışmalar olabileceğini söyledi. Detayları hatırlayalım, ardından buradayız.
3: Çıkart ortama fonlama maliyetinin %40'lara geldiğini şu süreçte gördük ve bunda bilançoların etkisini bankacılık tarafının net bir şekilde gördüğünü söyleyebilirim. Aktif tarafta bozulmaları biraz göreceğiz ve onun da fiyatlamaları piyasa üzerinde olabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki bankalı içerisinde ayrışma olacaktır ama genel görüntü muhtemelen özellikle hem marjların düşmesi hem de bununla birlikte sıkı para politikasının etkisiyle sonrası aktif varlıklarında bir miktar bozulma çok makul karşılayabiliriz bu çeyrek özelini. Ve dediğiniz gibi muhtemelen 3'te de olacak. Ne zaman biz daha çok pozitif bilançolar görmeye başlayacağız? Kademeli bir şekilde faiz indirim sürecinin başladığı zaman. Zaten bunu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Eylül ayından önce çok mümkün gözükmüyor. Onun dışında biraz finans dışındaki şirketlere odaklanmakta fayda var. Burada çünkü net ayrışmalar göreceğiz. Yani jeopolitik risklerin petrol fiyatlarına olan etkisiyle birlikte birkaç sektör ön plana çıkacak. Bunların başında örneğin Tüpraş, Petkim gibi şirketleri koyabiliriz ve Tüpraş'ın net kar olarak örneğin 20 milyar lira civarı bir net kar açıklamasını bekliyoruz.
4: Zaten bu tarihi zirvesinden işlem görüyor değil mi?
3: Evet. Tabii burada hikaye biraz daha farklı olmaya başlar. Burada en önemli şey aslında petrol fiyatlarından ziyade bizim en önemli baktığımız yer ürün marjı. Yani dizel ürünlerin marjı, jet yakıtlarının ve özellikle Mayıs ayında hatırlayacağınız üzere bir jet yakıtları ile ilgili arz noksanlığından, bir stok eksisinden bahsediyorduk. Hatta büyük havayolu şirketleri neredeyse uçuşlarını bile iptal etmişti. Başta Lufthansa olmak üzere yurt içindeki uçuşlarını. Ve şimdi aynı benzer bir durum dizel tarafında var. Yani dizel marjları şu an itibariyle 80'lere kadar yükselmiş durumda. Yani bu hikaye biraz bilançonun ötesine çıkmış durumda. Ve ister istemez içeride ve dışarıda sadece bizim değil akaryakıt fiyatları yani motorun fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Tabii ikinci çeyrek bilançolar bu arada geriden gelen bir hikayedir aslında. Doğru. Biz ikinci çeyreğini fiyatlama yapacağız ama üçüncü çeyrekte de benzer bir görüntü var örneğin. Ve ciddi bir karlılık göreceğiz. Aynı zamanda yine finans dışı şirketlerde bir vergi etkisiyle karşı karşıyayız. Yani şöyle kıyaslamakta fayda var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre net karlılıklarda azalış görebiliriz ama bir önceki çeyreğe göre yani 2026 yılının ilk çeyreğine göre net karlılık ve FAVÖK anlamında daha iyi bir bilanço dönemi görme ihtimalimiz yüksek.
0: Yatırımın yolu Akbank.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Şimdi biz genel olarak şöyle bir fiyatlamalara baktık. Baktığımızda yeşillerin hakim olduğu bir görünüm var. Yurt dışında da öyle. Biz bir miktar daha ayrışıyoruz o tarafta. Orayı ayrıca konuşuruz ama şöyle bir istersen küresel piyasaları toparlayarak başlayalım.
1: Tam da dediğin üzere yeşillerin hakim olduğu bir gün. Özellikle hisse senedi piyasalarına baktığımız zaman evet Avrupa'daki primler bir miktar daha sınırlıymış gibi gözüküyor. Fakat daha çok ABD tarafında çip şirketlerinin toparlandığı %5 civarında yukarı açılan bir Philadelphia yarı iletken endeksiyle birlikte şu anda hani çok da fena olmayan performansları yakından takip ediyoruz. İçeriye baktığımızda ise biraz daha o tarafı hani zaten birazdan konuşuruz Ece. Orası çok işte hala 14.000'in altındaki denemeleri yakından takip ediyoruz o tarafta. Yani volatilite biraz daha yavaşladı derken işte 100-150 puan civarı arasında bir şey alım satım aralığından bahsediyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki tüm jeopolitik karmaşıklığa rağmen karmaşıklık diyebiliriz. Çünkü işte tansiyon bir yükseliyor. Bir işte dünkü o 10 günlük bir uzlaşıdan bahsediyorlardı. Ateşkes olarak söylüyorum bunu arabulucuların. Bir yumuşuyor, bir daha çok sertleşiyor derken çok da böyle ciddi anlamda bir karmaşıklığa doğru gidiyor. Artık o tarafta İran'ın da genel anlamda şimdi ABD tarafının saldırılarını yakından takip ediyorduk ama İran'ın da birazcık saldırılarını arttırdığı bir çerçeve var. İşte Amazon'un özellikle Bahreyn'deki tesislerine, veri merkezi tesislerinin vurulmasının ardından tekrar işte biraz daha ABD'nin varlık göstermiş olduğu bu körfez ülkelerine de saldırılar giderek artıyor. Tabii bu da petrolü özellikle bugün 91 doların tekrar üzerine atılmasına sebep oldu gün içerisinde. O taraf çok da tansiyonu düşüklüğünü fiyatlamıyor diyelim. Ama işte Trump'ın her ne kadar ölen ABD askerlerinin intikamını en sert şekilde alacağız ithamlarına rağmen, iddialarına rağmen bu tarafta dolayısıyla hala ciddi anlamda bu tansiyon yüksekliğini fiyatlamayan bir hisse senedi piyasası görünümü var. Bunu sadece endekslerden işte endekslerin genel görüntüsünden değil biraz da işte belki korku ya da endişe endeksi diyebileceğimiz VIX'ten de bir miktar daha anlayabiliyoruz. O tarafta işte anlık hareketler vesaire bunları görüyoruz ama hala işte zaten 30 bunun bir ciddi anlamda alarm seviyesidir gösterge olarak söylüyorum. Biz 20'lere bile çok ciddi anlamda yukarı doğru geçemediğimiz bu opsiyonların kullanılmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda biraz da hala işte yılın ilk yarısında gördüğümüz ama ara ara türbülansının sertliğini konuştuğumuz o işte bir miktar daha çip şirketleri ve teknoloji önderliğindeki hareketin devam ettiği bir ortam var. Nasıl etmesin? İşte 2035'e baktığımız zaman şu anda %5.9'lar civarında gerçekleşen ABD'nin tüm veri merkezlerinin elektrik talebi ABD içerisindeki tüketimin 5.9'unu oluşturuyor. Bunun 2035 yılında %20'lere yani her üretilen 5 birim elektrikten biri özellikle bu tarafta yapay zeka veri merkezlerine aktarılacak gibi bir haber akışı vardı bugün Bloomberg Neft'te. Bu arada bu 2035 projeksiyonları bugün için %83 civarında yukarı revize edildi. Çok ciddi bir yukarı revize. Dolayısıyla çip şirketleri de bunun bir miktar daha en azından talebinden işte talep özellikle talebinden yararlanacakmış gibi gözüküyor. Şu anda genel anlamda tüm risklere rağmen değerlemeler pahalı mı, ucuz mu? İşte jeopolitik tansiyon petrol fiyatlarını yukarıda tutar mı, tutmaz mı? Bugün 86'dan bu yana yeniden en yüksek seviyesine gelen Japon yeninden bahsediyoruz. Değer kaybı anlamından söylüyorum. Orası artık böyle 162'lerin üzerine oturmuş gibi gözüküyor. Yani o tarafı yakından takip etmekle birlikte diğer taraftan işte dolar endeksinde de 101 seviyesinin bir miktar daha aşağısına doğru geliyoruz. Bunları söylüyorum Ece çünkü tahvil piyasasıyla zaten hisse senedi piyasasının son dönemde ciddi ayrıştığı bir ortamı zaten konuşuyorduk. Ama bu artık iyice buradaki belirginleşmeyi biraz daha takip ediyoruz. İngiltere Başbakanı'nın yeni başbakanı ile birlikte İngiltere 10 yıllık tahvil faizlerinde %5'in üzeri. Bugün 30 yıllıklarda tekrar yeni yakın dönemin zirve seviyelerinden bahsediyoruz. 2010'lu yılların en yüksek seviyelerine doğru çıkıyor. Tahvillerden çıkış, hisse senetlerine bir miktar daha yönelim. Ama şu anda hani bizim piyasamıza baktığımız zaman o tarafta da şöyle bir genel eğilime baktığımız zaman Ece dün 14.100 seviyesinin üzerini deneyen, bugün tekrar oralara doğru bir atak yapan ama buralarda kalıcılık sağlayamayan Borsa İstanbul 110 Endeks tarafında özellikle şöyle bir genel perspektiften baktığımız zaman sanayi endeksinin tek başına götürmekte zorlandığı, zaten bu primlerin özellikle biraz daha TÜPBAŞ gibi, işte Petkim gibi bugün o tarafta sert realizasyonlar var. Diğer taraftan Astor gibi hisse senetleri üzerinden geldiği bir ortamda bankacılık endeksinin bu harekete eşlik edememesi, neden edemeyebileceğini ya da önümüzdeki süreçte nedenle edebileceğini bir miktar daha tartışabiliriz. Bunun için biraz daha raporları zaten okumamız yeterli. Bahsetmeye çalışırız. Ama şu anda özellikle hisse senedi piyasalarımıza baktığımız zaman da içeri kısma, ikinci çeyrek bilanço sezonunun başlamasıyla birlikte bu ayrışma biraz daha devam edecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü karlılık beklentileri birbirinden ayrışmaya devam ediyor sektörler bazında. Bunu da geçelim biraz daha sektörler içerisindeki şirketler bazında. Dolayısıyla biraz daha bilanço sezonu ile birlikte tribülanslı bir, özellikle önümüzdeki ikinci çeyrek sonu, yani işte Ağustos'un 20'sine kadarki süreçten bahsediyorum. Sanki buralarda bunu görecek gibiyiz.
0: Peki o zaman Türkiye Sigorta ile başlayalım konuşmaya. Yapı Kredi Yatırım'ın Türkiye Sigorta raporu vardı. Dolayısıyla neler söyler, hazır bilanço sezonunda başlamışken zaten sigorta tarafıyla almaya başlıyoruz bilançoları.
1: Aynen öyle. Bu hafta alacağımız tek bilanço buydu ama ön plana çıkanları hemen aktarayım. Bugün orada bir hareketten de bahsedebiliriz hisse senedi piyasası tarafında Türkiye Sigorta'nın. Şimdi şöyle bir Yapı Kredi Yatırım'ın öne çıkardıklarına baktığımız zaman brüt prim üretiminin çeyreklik bazda %20-25 civarında düşüş göstermesine rağmen yıllık bazda %30 civarında bir artış gösterdiğini o tarafta yakından takip ediyoruz. Şimdi orada toplam brüt üretiminde şirketin pazar payı %15 ile zaten lider pozisyonda olduğunu biliyorduk ama o tarafı en azından koruduğunu, sürdürdüğünü söyleyebiliriz Ece. Ve özellikle burada brüt hasarlar çeyreklik bazda %4 civarında geriledi. Yıllık %32 civarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ikinci çeyrekte de Türkiye Sigorta'nın 2.9 milyar TL teknik kar elde ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi kombin orana baktığımız zaman orada ilk çeyrekte gördüğümüz %91 seviyelerinden ikinci çeyrekte %87 seviyelerine kadar bu tarafta iyileşmeyi takip ediyoruz. Bu tarafta aynı zamanda net yatırım gelirlerine baktığımız zaman şirketin ikinci çeyrekte 8.2 milyar TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor burası da. Şimdi çeyreklik o tarafta da %33'lük bir artış var. Aynı zamanda yıllık bazda da %19'luk bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi yatırımların getiri oranına baktığımız zaman ilk çeyrekte %31'ler seviyesinde, burada 38'ler seviyesinde yükseldiğini söyleyebiliriz. Şimdi yönetilen fon tutarına baktığımız zaman o tarafta da çeyreklik bazda %10'luk bir artışla 88 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Aynı zamanda şirketin de likit TL enstrümanlar ağırlıklı yönetilen fon yapısı sayesinde ikinci çeyrekte de yüksek seyreden TL faizlerinden olumlu etkilendiğinin de altı çizilmiş. Şimdi öz kaynaklara baktığımız zaman o tarafta da %8'lik bir artış var Ece. Aynı zamanda sermaye yeterlilik rasyosuna baktığımız zaman o tarafta %213 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yapı Kredi Yatırım analistlerinin özellikle görüşlerine göre ve temettü ödeme için alt sınır olan, yasal alt sınır olan %135'in o tarafta hali üzerinde gibi gözüküyor. Şimdi bunlara istinaden görüşlere baktığımız zaman Yapı Kredi Yatırım analistlerinin ikinci çeyrek kar, net karı %8 beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz ki o tarafın özellikle ilk çeyrek, geçtiğimiz ilk çeyrek ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçları hisse için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyorlar. TL faizlerinin beklentilerden daha yüksek seyri ve beklentilerin üzerindeki teknik karlılık sayesinde kar tahminlerini yukarı doğru revize ettiler. Şimdi şirket için 2026'da %46 öz kaynak karlılığı tahmin ediyorlar. Eski tahminleri %44'tü. Yani Ece, bu şu demek oluyor aslında. Burası öz kaynak getirisi anlamında enflasyonun üzerindeydi hali hazırda. En tepelerden bir miktar törpülenme görüyoruz dezenflasyon süreciyle, faizlerin en tepelerden geri çekilmesiyle. Ama ana bakacağımız konu enflasyonun üzerinde buradaki karlılık seyretmeye devam edecek. Şimdi 12 aylık hedef fiyatlarında 9 lira 50 kuruş olarak güncellemişler. O tarafta eski fiyat 9 lira 25 kuruştu. Dolayısıyla buradaki al tavsiyelerini koruyorlar şirket için. 2026 tahminlerine göre de 1.8 piyasa değeri defter değerini çarpanıyla 4.6 da özellikle fiyat kazanç çarpanı ile işlem görmekte. Dolayısıyla bu tarafta özellikle bas kalemlere baktığımız zaman beklentilerin üzerinde bir bilanço ile birlikte bugün 2 ayın zirvesine gelmiş bir fiyatlama görür mü? Buralarda kapatır mı kapatmaz mı? Kapanış itibariyle bakacağız. Ama en dipten son 6-7 işlem gününde şu anda ekrana geliyorsa o tarafta 200 günlük üstel hareketli ortalamadan bir toparlanma söz konusu. Tabii benim yukarıda çektiğim çizgi biraz bu formasyon ikili dip olarak da adlandırabiliriz genellikle. Bu seviyenin bir miktar daha üzerinde bir kapanışla birlikte bu momentumun en azından formasyona göre arttığını da görebiliriz. Takip etmek lazım.
0: Peki bu hafta üzerinde başka bir bilanço almayacağız dedik ama genel olarak bilanço beklentileri nasıl şekilleniyor dediğimizde bir de Ak Yatırım'ın ikinci çeyrek bilanço kar beklentileri raporu var. Orada neler var detaylarda, hangi sektörleri veya hisseleri öne çıkartmışlar?
1: Ben hemen önemli gördüklerimin altını çizdiklerimi hemen aktarayım. Şimdi Ece, şimdi ikinci çeyrek tarafında öncelikle biraz daha merak konusu olan sektörler, işte bankacılık ne olacak, ulaştırma sektörü ne olacak gibi biraz daha kilit sektörler, işte yüksek finansman maliyetleri ve enerji maliyetleri dolayısıyla. Şimdi Ak Yatırım analistlerinin de ikinci çeyrek beklenti raporlarında şunlar öne çıkıyor. Daralan net faiz marjı nedeniyle bankaların ikinci çeyrek karlarında, çeyreklik bazlı söylüyorum bunu, %20'nin üzerinde bir düşüş bekliyorlar o tarafta. Büyük bankalar tarafında 2026'nın ikinci çeyrek ortalama öz kaynak getirisinin %20'yi geçmesi zor gözüküyor derler. Dolayısıyla ikinci çeyrekte de zaten hani hali hazırda biraz daha beklediğimiz enflasyon altındaki öz kaynak getiri performansı devam edeceğe benziyor. Petrol fiyatlarındaki sıçramayla bozulan enflasyon beklentileri ve artan faizler bankaların ikinci çeyrek sonuçlarını baskıladı. Önceki çeyreğe göre swap dahil net faiz gelirlerinde %20'ye yaklaşan düşüş ve net faiz marjlarında da 100 bas puan civarı bir erime o tarafta öngörülüyor. Şimdi buna ek olarak da kredi risk maliyetlerinde 30 bas puan kadar bir artışla 250 bas puana kadar çıkması ve önceki çeyreğe göre hazine işlemlerinde zayıflayan performansı bankalar bazında söylüyorum bunu, karları baskılayabilir derler. Şimdi diğer taraftan komisyon gelirlerine baktığımız zaman o tarafta da %10 civarı bir artışla ve faaliyet giderlerinde yatay kalarak karları olumlu etkilemesini o tarafta beklerler. Diğer madalyonun diğer tarafında şimdi üçüncü çeyrekte, bir sonraki çeyrekte ise devam eden marj baskısı ve faaliyet giderlerinde döngüsel artışlar nedeniyle de anlamlı bir toparlanma zayıf görünüyor derler. Bu da biraz daha önemli. İkinci çeyrek bilançolarını alacağız. Üçüncü çeyreğe ilişkin projeksiyonlarda biraz daha zayıflamış gibi gözüküyor. Onun dışında özellikle burada karlılık rakamlarında, oranlarda bir miktar daha ayrışma bekliyorlar ki şimdi Garanti Bankası tarafında özellikle artan TÜFE tahvil gelirleri ve düşen hazine karının düşük baz etkisiyle orta onlu seviyelerde kar düşüşü ve Vakıfbank'ta da serbest karşılık iptali ve görece dirençli net faiz marjı ile tek haneli kar düşüşü biraz daha bekliyorlar o tarafta. Yapı Kredi Bankası ki son dönemde özellikle biraz daha satış baskısını özel grafiklerde de fiyat üzerinde de hissediyoruz o tarafta iyice. Hem marjlar alması hem de gerileyen hazine gelirlerinin yüksek baz etkisi nedeniyle karında %50'ye yaklaşan bir daralma görülebilir derler. İş Bankası'nda ise rakiplere göre daha belirgin net faiz marjı düşüşü, buna karşılık yatay faaliyet gideri ve güçlü komisyon gelirleriyle geliri artışıyla %30 civarında bir kar azalışı olarak o tarafta da projeksiyonlarında tahmin ediyorlar. Şimdi Halk Bankası'na baktığımızda orada da özel tertip TÜFE tahvillerinin çok güçlü değerleme katkısına rağmen artan karşılık ve faaliyet giderleri nedeniyle yine %30 civarında çeyrekten çeyreğe bir kar düşüşü o tarafta da bekliyorlar. diğer bankalara baktığımız zaman daha küçük ölçekli bankalara, orada da önceki çeyreğe göre buradaki sonuçların bir miktar daha dirençli olmasının muhtemel olduğunun altı çizilmiş. Albaraka'daki kar artışının aktif değerlemesi ve TSKB'deki yatay karın serbest karşılık çözülmesi ve iştirak geliri kaynaklı o tarafta bu gerçekleşmesini bekliyorlar. Şimdi bir de daha yakın tarihlerde karşılayacağımız özellikle sigorta ve emeklilik şirketleri açısından da beklentiler paylaşmışlar Ece. O tarafta da Anadolu Hayat Emeklilik tarafı ikinci çeyrek döneminde sigorta şirketleri arasında ön plana çıkıyor derler. Şimdi araştırma kapsamlarındaki Ak Yatırım analistlerinin 3 sigorta şirketi için ki Türkiye Sigorta tarafını aldık. Hı hı. İkinci çeyrekte toplam net karının yaklaşık %2 civarında azalmasını bekliyorlar. Bu görüleme büyük ölçüde Anadolu Sigorta'nın azalan yatırım geliri ve artan efektif vergi oranı sebebiyle çeyreklik bazda %11'lik bir net kar düşüşünden kaynaklanmaktadır derler. Buna karşın ise Anadolu Hayat'ta Anadolu Hayat ve emeklilik iş kollarında iyileşme sayesinde net karın çeyreklik bazda %10 civarında artacağını özellikle orada biraz daha ön plana çıkarıyorlar bunu. Şimdi finans dışı sektörlere baktığımızda Ece, burası da biraz daha yatırımcılar açısından merak ediliyor. Şimdi 2026'nın ikinci çeyreğinde önceki çeyrekte olduğu gibi savunma, rafineri, petrokimya, fiyatlamalardan gördüğümüz üzere sektörlerinin öne çıktığı, demir çelik, beyaz eşya ve gıda perakendeciliğinde hisse bazlı. Biraz önce yayının başında da söylediğim gibi sektörlerin içinde de hisse bazlı olarak büyümelerin ya da kademeli toparlanmanın devam ettiği bir dönem olduğunu özellikle tahmin ediyorlar. Buna karşılık Ece, havayolu şirketlerinin özellikle artan maliyetlerle birlikte ve telekom şirketlerinin de o tarafta rekabetçi koşulların biraz daha gecikmeli etkileriyle birlikte genelde zayıf sonuçlar açıklamasını bekliyorlar. Şimdi bu tarafta baktıklarında ön plana ikinci çeyrekte bilançolarıyla ön plana çıkmasını bekledikleri şirketler içinde Aselsan bakiye sipariş hacmindeki güçlü artışla Coca-Cola içecek tarafı, orada hacim artışı ve yıllık bazda marj toparlanması ile BİM fiyatlamalarından zaten görüyoruz ama güçlü gelir artışı ve net faiz net marj iyileşmesi Tüpraş, Aygaz ve Petkim. Bu da zaten küresel jeopolitiğin etkisiyle sektörlerdeki işte ürün marjlarının bir miktar daha dayanıklı kalmasıyla bekliyorlar. Aynı zamanda Enka tarafında da net nakit varlığı yüksek getirisiyle değerlendirilmesi ve Selçuk Ezza gibi TAV Havalimanları gibi şirketlerde de biraz daha olumlu görüşlerini korumuşlar diyebilirim.
0: Bloomberg'de araştırma analisti Mehmet Özdemir, çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Ece.

0: Ve Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde kapanış %0,69'luk düşüşle gerçekleşti. 96 puan kadar geriye gelmiş durumdayız. 13.974 puandan kapanan bir Borsa İstanbul görünümü var. Hemen detayları soracağız. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. 14.000'in de üzerinde tutunamayan bir Borsa İstanbul görünümü var. Neye bağlamak lazım ve özellikle bugünün hikayesinde sizce neler öne çıkıyordu?
1: Evet, endeks son bir haftadır ya da iki haftadır özellikle banka hisselerine gelen satış baskısıyla 14.000 puanda kalma çabası gösteriyor. Bugün 14.000'in hafif altında kapattık. Ama hala yükselen eğilimin içindeyiz. Yani endeks 13.600'lerin altında kapanış yapmadığı sürece yükselen trendin kırıldığı söylenemez. Banka hisselerine gelen satışın temel sebebi tahvil faizlerindeki yükseliş. Son bir haftadır sadece bizde değil, dünyanın genelinde de tahvil faizlerinde bir yükseliş var. Bizde de tahviller son zamanlarda gelen satış baskısıyla 41,5 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişin de etkisiyle bankalara bir satış geldiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan banka hisseleri önümüzdeki haftadan itibaren bilançolarını açıklamaya başlayacak. Ancak bilanço açıklama öncesinde araştırma gruplarına verdiklerinde guidance'larda ikinci çeyreğin daha doğrusu üçüncü çeyreğin beklenen kadar iyi olmayacağı verilerini verdiler. Dolayısıyla bir miktar satış da bu gelen veriler ışığında oldu. Ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki hafta bankaların bilançoları açıklandıkça, yani aslında gerçekleşmeyi biz gördükçe banka hisselerinin ben toparlanacağını düşünüyorum. Tahvil faizlerindeki yükselişler yepyeni bir jeopolitik risk olmadığı sürece 41,5-42 seviyesinden bir düşüş yaşarız. Özellikle Temmuz ayı enflasyon verisi yayınlandıktan sonra tahvil tarafına alış daha fazla gelir ve bu da banka hisselerini olumlu yönde etkiler. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım canım. Son bir haftadır sadece banka hisselerinde değil, borsa üzerinde etkisi son derece yüksek olan destek faktörünün hisselerine gelen satış baskısı da endeksi ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Sadece bu hissenin son bir haftaki düşüşü nedeniyle endekste yaklaşık 200 puanlık bir değer kayboldu. Tek bir hisse kaynaklı 200 puanlık değer kayboldu. Bunu göz ardı ettiğimiz zaman endeksin hala 14.000 puanın üzerinde kalmış olabileceğini görebiliriz. Dolayısıyla özellikle banka bilançoları sonrasında ben endeksin toparlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu mevcut durum itibariyle sanayi ve hizmet grubunda ciddi bir satış baskısı görmedik. Ama banka hisselerindeki satış baskısı endeksi bir parça geride tuttu.
0: Ne beklersiniz? O taraftan gelecek karar etkili olacak mı? Volatilite yaratır mı? Gerçi sabit kalması beklentisi var ama sizin farklı bir beklentiniz var mı o taraftan?
1: Yani orada Merkez Bankası iletişimi son derece iyi, düzgün yürütüyor. Piyasayı, projeksiyonu güzel veriyor. Dolayısıyla sabit kalma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla ben oradan önemli bir etki olacağını düşünmüyorum. Ama Temmuz ayı enflasyonu sonrasında oluşacak yıllık enflasyon piyasa üzerinde etkisi olur.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ve seans notlarını noktalayalım efendim. Kısa bir aranın ardından günden kalanlarda buradayız.

0: Bloomberg TT Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kan krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: BIST 100 ana endeksi günü %0,69'la düşüşle kapattı. 13.974 puandan kapanış gerçekleşmiş oldu. O sırada gelen bir son dakikamız var. Onu da hemen aktaralım. Trump'tan gelen açıklama, Kızıldeniz'in ulaşım kapasitesinin halinde gerekeni yapmak zorunda kalacağız diyor. Kızıldeniz tarafında gerekeni yapacağız açıklamaları var. Dolar TL'de 47.19, Euro TL'de 53.87 ve Euro dolar çaprazında 1.1409 seviyeleri ekranlara yansıyor. Avrupa piyasalarında tamamen yeşilleri görüyoruz. Geçtiğimiz saat başından bu yana yükselişler hakim. İtalya FTSE'de %0,68'lik, Frankfurt DAX endeksinde %0,58'lik, ardından gelen Londra FTSE endeksinde %0,38 ve Paris CAC 40'da %0,18'lik yukarı yönlü hareketler var. ABD borsalarında da benzer bir görünüm var. Dow Jones'ta %0,69'luk, S&P 500'de %0,76'lık ve Nasdaq'ta daha sert bir yükseliş var. %1,25'lik yukarı yönlü hareketler ekranlara yansıyor. Ve Trump'ın İsrail Lübnan'dan çekilme sürecinde açıklamalarıyla beraber tahvil tarafına baktığımızda 10 yıllık tahvillerde getiri %4,61 iken 2 yıllık tahvil cephesinde getirinin %4,24 olduğunu görüyoruz. Emtia piyasalarına baktığımızda bugün bir miktar daha yükselişlerin hakim olduğunu, risk iştahının bu cephede açık olduğunu görüyoruz. Burada bir yeniden ateşkes yapılacağı umutlarının fiyatlandığını görüyoruz. Özellikle altın ve gümüş tarafında. Altında 4076 dolar seviyelerindeyiz. %1,70'lik yukarı yönlü hareket varken gümüşte yükselişler %5'e yaklaşmış durumda. Orada da 59 dolar seviyelerindeyiz.

0: Coinbase Bitcoin tarafında 66 binin geçildiğini, 66.686 dolar seviyelerinde olduğumuzu söylerken buradaki yükseliş de %2'yi aşmış durumda ve petrol cephesinde aslında emtianın geri kalanına tam tersi bir hareket var. Şu anlamda orada biraz daha risk iştahı açıkken burada savaş fiyatlamasının devam ettiğini görüyoruz. Brent petrolde 91 doların tekrar üzerine çıkmış durumdayız. Amerikan tipi ham petrolde ise fiyatlamalar 84 dolar 98 sente işaret ediyor. Ve Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile beraberiz. Hoş geldiniz Zeynep. Soner Bey, duyabiliyor musunuz beni?
1: Evet evet, duyabiliyorum.
0: Merhabalar, şimdi 14 bin doların üzerinde tutunamayan bir Borsa İstanbul görünümü var. Bilanço sezonuyla birlikte bu görünümün değişmesini bekler misiniz ya da PPK toplantısı sonrasında?
1: Yani açıkçası zor, onu söyleyelim. Bir kere genel küresel ortam tabii savaş ikliminin gölgesinde bütün fiyatlamalara bunun tesir ettiğini görüyoruz. Yüksek petrol fiyatları, yüksek enflasyon, dolayısıyla yüksek faiz baskısı varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye üzerinde de böyle. Yani biz bu hafta Merkez Bankası'ndan eğer şu son ikinci savaş durumu olmasaydı, eğer Haziran'daki ateşkes devam ediyor olsaydı bir faiz indirimi, gevşeme noktasında adımlar bekliyor olurduk ama petrol fiyatlarının mevcut seviyesi Merkez Bankası'na indirim noktasında alan açmıyor. Bu da borsa açısından en azından manzaranın tersine dönmesi için bence engellerden bir tanesi. Bir diğer parametre, bizim Borsa İstanbul açısından baktığımızda biliyorsun geçtiğimiz haftalarda yabancının piyasanın işlerliğiyle ilgili, şeffaflığıyla ilgili uyarıları vardı. Özellikle bunun baskı oluşturmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani son bir ayın manzarası bugün de aşağı yukarı aynı şekilde, özellikle alan satan kurum dağılımına baktığımızda yabancı işlemleri ağırlıklı olduğunu düşündüğümüz kurumlardan biraz daha satış tarafında kaldığını görüyoruz ki bir aydır manzara böyle. Bugün ilginç bir gün oldu çünkü sabah Asya'dan biz aslında pozitif bir gün devraldık. Baktığımızda Avrupa piyasaları da genel itibariyle pozitif ama bizim negatif ayrıştığımız bir gün içindeyiz. Burada özellikle havacılık, TL'li geri çekilme, zincir marketler, Migros, Bimaş, bunlar tabii etkili oldu. Özellikle bu destek faktöründeki geri çekilme yine endeks etkisi anlamında önemli. Ama böyle bir yabancı satışı hikayesi, yabancının hafif hafif mal çıkıyor olma hikayesi genel itibariyle endekste, hisse bazlı hareketlerde görüldüğünü söyleyeyim. Teknik olarak da bir şu var ama 13.700, geçtiğimiz 2025 Haziran'dan beri devam eden bir yükselen trend kanalımız var. Bu kanalın destek noktası şu an için 13.700'lerde. Bunun altına gelinmediği sürece yukarı yönde olumlu gelişmeleri fiyatlamakta daha istekli bir Borsa İstanbul olabilir. Takip edip göreceğiz ama kısa vadede Merkez Bankası burada yukarı bir yön oluşturmaya gücü yeter mi veya böyle bir şey olur mu indirim noktasında, böyle bir şey beklemiyoruz. Özellikle savaşın seyri, olası ateşkes, petrol fiyatlarının geri çekilmesi aslında kısa vadede yukarı yönde bir hareket oluşturması ihtimali daha yüksek olan en azından bir parametre diyelim.
0: Peki Soner Kuru, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ve hemen Londra'ya gideceğiz. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte olacak. Az önce de aktardık. Avrupa piyasalarında görünümde yeşillerin hakim olduğunu görüyoruz. Peki detaylarda neler var? Ceren'den öğreneceğiz. Ceren, hoş geldin. Neler aktarırsın bize?
2: Merhabalar Ece, hoş bulduk. Evet, Avrupa borsaları yükselişe geçti. Endekslerde karışık bir seyir hakimdi. Fakat ABD borsalarında özellikle teknoloji tarafında alımların hızlanmasıyla, çip hisselerine gelen alımların etkisiyle teknoloji grubunda yükseliş %2'ye ulaşmış durumda Avrupa tarafında. Onu değerli metallerde yaşanan yükselişin etkisiyle madencilik hisselerine gelen alımlar takip ediyor. Madencilik endeksi de %1,5'u aşan oranda yükselişte ikinci sırada. Teknoloji tarafına baktığımız zaman Aixtron ve BE Semiconductor gibi hisselerde yükseliş %7'ye ulaştı. ASML Holding hisseleri %5'e yakın primli işlem görüyor. Çip hisselerine gelen alımların yeniden hem ABD borsalarında hem de Avrupa borsalarında hızlandığı bir günü takip etmekteyiz. Diğer tarafta tabii gözler bilançolarda, bilanço sezonu oldukça hareketli geçiyor. Biz bu hafta bankalardan bilançoları alacağız Avrupa'da ağırlıklı olarak ve diğer pek çok şirket de bilançosunu açıklayacak. Ve burada çıta oldukça yüksek, beklentiler oldukça iyimser. Sene başından bu yana bankacılık hisselerinde rally hızlanmıştı. Bu nedenle güçlü bilançolar açıklaması bekleniyor bankaların. Burada aynı zamanda baktığımız zaman şu ana kadar MSCI Avrupa Endeksinin piyasa değerinin yalnızca %13'ünü oluşturan şirketler bilanço açıkladı. Bunların %54'ünün karı beklentiden daha iyi gerçekleşirken %28'i beklentinin altında kar açıkladı. Diğer tarafta bugün aynı zamanda tahvil piyasasında da hareketli bir gün takip etmekteyiz. İngiltere'de tahvil faizleri Burnham'ın açıkladığı mali harcama planları sonrası yükselişe geçmişti yeniden. 2 ayın en yüksek seviyesini test etmişti. Almanya'da yatırımcıların iyimserliği son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Temmuz ayında önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri gösteren endekste hızlı bir toparlanma yaşandığını gördük. Haziran ayında 10'lu seviyelerden Temmuz'da 26,3 seviyesine yükseldi. Cari koşullar endeksinde bir toparlanma var fakat hala negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Çok sınırlı bir toparlanma yaşanıyor. -77'ler seviyesinde cari koşullar endeksi. Bu gelen aslında iyimserlik her ne kadar savaş etkisiyle enerji fiyatlarında yükseliş devam ediyor olsa da bu ay başında Merz'in açıkladığı iddialı reformların büyümeyi destekleyeceği beklentisini yansıtıyor. Birçok alanda reform açıklamıştı hükümet ve bunun büyümeyi 2027 yılında %1'in üzerine taşıması beklentisi var Almanya'da. Aynı zamanda Bundesbank Temmuz ayı içinde yayınladığı raporda savaşın yeniden alevlenmesinin Almanya ekonomisinde istikrarı etkilemeyeceği yönünde bir değerlendirme yer aldı. Şimdi baktığımız zaman ihracat tarafının ve iç talep tarafının güçlü seyrettiğini görmekteyiz. Bu pozitif fakat enerji fiyatlarındaki artış girdi maliyetleri ve ham madde maliyetlerindeki artış yoluyla önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü bir risk yaratmayı da yaratacakmış gibi gözüküyor. Diğer tarafta Londra borsası önümüzdeki sene kesintisiz işleme başlamaya hazırlanıyor. Bir süredir bu yönde planlar vardı. Bugün planların netleştiğini gördük Bloomberg'te yer alan haberde. Aslında diğer dünya borsalarına uyum sağlamış olacak Londra borsası bu adımla birlikte. LSE 24 adında yeni bir platform oluşturulmuş olacak ve Londra saatlerinde saat 17 ile 7.50 saatleri arasında yani sabah 8'e kadar faaliyet göstermesi planlanmakta. Bu sene sonuna kadar hazırlıklar tamamlanacak ve 2027 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde ilk ürünlerin işlem görmesi beklentisi var. Fakat hisse senetlerinin işlem görmesinin biraz daha zaman alacağı ifade edildi. Tabii 300 yıllık Londra borsası çok zor bir dönemden geçiyor. Aslında bu çalışmalar bize bu yöndeki çabaların biraz daha hızlandığını göstermekte. Çünkü halka arzlar tarafında istediğini bulamadı Londra borsası. Hatta son açıklanan veriler ilk 20 sıralamasından da Londra borsasının düştüğünü göstermişti. Bu sene beklenen halka arzlar önümüzdeki seneye ertelendi ve şimdiye kadar sadece bu sene büyük bir şirketin halka arzı gerçekleşmiş oldu. Yani aslında kesintisiz işleme geçmesiyle beraber halka arz piyasasının da canlanması hedefler arasında. Aynı zamanda halka arz konusunda bugün JP Morgan CEO'su Diamond'dan da açıklamalar geldi. Son dönemde Londra borsasında halka arz sayısında yaşanan düşüşün hükümeti endişelendirmesi gerektiğini ifade etti Diamond bugün yaptığı açıklamada. Aynı zamanda hükümete başka eleştirileri de vardı. Mesela bankacılık sektörüne ilişkin vergi artışı planlarının eğer hayata geçerse ülkeden sermaye kaçışına neden olabileceği yönünde uyarıları vardı. Daha önceki açıklamalarında da bu konuya dikkat çekmişti. Eğer bankacılık sektörüne ek vergi gelirse işte o zaman Londra'daki genel merkezimizi taşıma yönünde bir karar alırız şeklinde bir açıklaması olmuştu JP Morgan CEO'sunun. Tabi burada Andy Burnham'ın planlarında gözler. Piyasalarda endişeleri arttırmıştı Burnham'ın planları. Bankacılık vergisinde artış, sermaye vergisinde artış, arazi vergisinde artış gibi belli başlı kalemlerde özellikle varlıklı kesim üzerindeki yükün biraz daha ağırlaştırılması hedefleniyor. Henüz net bir resim, plan sunulmadı bu noktada fakat beklentiler bu yönde. Mesela akademisyenlerden çağrı var. Sermaye vergisinde artışın yılda bütçeye 10 milyar sterlin ek gelir yaratacağını ifade etti akademisyenler. Ortak açıkladıkları bir bildirdi. Diğer tarafta iş dünyasının talepleri var. İş dünyası şu anda hali hazırda vergi yükü nedeniyle yatırım yapmanın daha da zorlaştığını, işçi çalıştırmanın maliyetinin giderek arttığını, bürokrasi nedeniyle yatırım kararları almanın zorlaştığı gibi konular üzerinde hükümete çağrıda bulundu.

0: hamleler tasarruf etmiş olacaklar. Hükümete yaklaşık 800 milyon sterlinlik bir yük getirecek bu adım ve aynı zamanda enflasyon üzerinde sınırlı da olsa aşağı yönlü bir etki yaratması beklentisi var. Aynı zamanda yeni başbakan sosyal bakım reformu, gelir vergisi eşiğinin yükseltilmesi, yetki devri ve kamu hizmetlerinde daha fazla kamu kontrolü gibi adımları da duyuracak önümüzdeki günlerde. Diğer tarafta hem ulaşım hem de konut maliyetlerinin düşürülmesi hedefler arasında bulunuyor. Mesela kiralara bir sınır getirilmesi, burada bir kontrolün ele alınması gibi bir durum söz konusu. Kiraların dondurulması gibi bir hamle önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Tabii Maliye Bakanlığı getirilen John Haley ismi aslında çok şaşırtıcı oldu. Çünkü bu beklenmiyordu. Eski kabinede savunma bakanı olarak görev almaktaydı Haley ve Haziran ayında istifa etmişti. Savunma harcamalarını artırma isteme talebinin Keir Starmer yönetimi hükümeti tarafından kabul görmediği gerekçesiyle istifasını sunmuştu. Haley'nin bu göreve getirilmiş olması, yani yeni Hazine ve Maliye Bakanı olmuş olması, hükümetin önceliklerinden birinin de savunma alanına daha fazla önem vermek olduğu, burada harcamaları biraz daha artırmak olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda tabii savunma harcamalarının büyüme içerisindeki payının %3'lere yükseltilmesi planlanıyor. Önümüzdeki dönemde %2.7 seviyesinden bu konuda önümüzdeki dönemde bütçe üzerinde adımlarına hız vereceğini söyleyelim. Yeniden söz sana bırakalım Ece.
1: Ceren, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ve hemen konuğuma döneceğim ben. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar bizimle birlikte. Vahap Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş gördük, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkürler. Bugün Londra'dan katılıyorsunuz yayınımıza. Dolayısıyla evet, bir oradaki izlenimlerinizi alarak başlamak isterim. Çünkü Türk Hava Yolları ile gittiğinizi biliyorum. Evet. Dolayısıyla oradaki gözlemlerinizi bir miktar aktarırsanız çok mutlu olurum.
2: Elbette. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Murat Şeker ve Genel Müdür Ahmet Olmuştur'un davetiyle geldik. Birkaç arkadaşla birlikte, hatta Habertürk'teki arkadaşımız Güntay Şimşek de buradaydı bizimle beraber. O herhalde programında geniş detaylı başka şeyler verir. Ama ben sadece bir not aktarayım. Burada Air Show'dayız. Yani şey var, havacılık ve savunma fuarı var. Daha çok havacılık ağırlıklı, havacılık tarafı ağırlıklı. Orada bir takım görüşmeler yapıyor. Türk Hava Yolları da kendisi de son iki fuardır. Burada stand açıyor. O kendi standında bir takım görüşmeler de yapıyor. Ayrıca da biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın bir koltuk üretim, uçak koltuğu üretim şirketi var. Aslında Kibar grubuyla ortaktı ama tamamını devraldı. Şu anda sadece kendisi sahibi şirketin. O şirketin ürettiği business koltuğunu da o standında tanıtıyor. Tabii bir takım onayları bekliyor. Onaylar alındıktan sonra uçaklara montesi olacak. Diğer koltukları, ekonomi koltuklarını zaten epey zamandır kullanıyor ve hem Boeing hem de Airbus kullanımına izin veriyor ve uçaklarda oturuyoruz o koltuklarda. Onun dışında tabii görüşmeler yapıyorlar hem Airbus'la hem Boeing'le hem onun dışında da motor şirketleriyle, uçak motoru şirketleriyle görüşmeler yapıyorlar. Oralardan çıkacak sonuçlarla belki önümüzdeki dönemde, yakın dönemde motor ihalesi açmaları söz konusu olacak. Çünkü uçak seçimi yapıldıktan sonra, tip seçimi, işte bir seçimi yapıldıktan sonra motor seçimini de yine alıcı şirket, yani o uçağı kullanacak olan şirket yapıyor. Ona göre motorlar monte ediliyor. Onun için bu motor üreticileriyle görüşmeleri de önemli. Onları da dinledik. O konuda da bir takım bilgiler aldık. Genel olarak genel hatlarıyla bu, ama şöyle bir şey, durum söz konusu. Burada Baykar hem İtalya'dan satın aldığı Leonardo adlı şirketin helikopterleriyle bu alanda, kendi İHA ve SİHA'larıyla da aynı şekilde bu alanda gövde gösterisi yapıyor ki oldukça büyük bir alanda. Onun dışında TUSAŞ, TAI, Hürjet, Kaan gibi prototipleri sergiliyor. Onları ortaya çıktı. Aselsan, Roketsan, Havelsan da yine aynı şekilde kendi ürünleriyle burada tanıtımlarını yapıyorlar.
1: Peki Vahap Bey, siz konuşurken ardı ardına biz de yan tarafta Trump'ın açıklamalarını vermeye devam ediyoruz. Çünkü yine sertleşen söylemler var bir kez daha. Hem ilk başta İran görüşmeye hazır olana kadar biz görüşmeyeceğiz.

0: dedi. Nükleer olarak düşündüğü her yeri vuracağız dedi. Öte yandan Hürmüz'deki ablukadan kimse geçemeyecek şeklinde açıklamaları ardı ardına geliyor. Böyle bir ortam var. Bir yandan zaten bunun sanayi üzerine etkilerini konuşuyoruz hep sizinle de, ama öte yandan evet. Trump bir yandan bunlarla uğraşırken diğer yandan da ticaret savaşlarını es geçmiyor. O tarafı da ayrıca sormak istiyorum. Yeniden bir Financial Times'ın iddiası vardı. 60 ülkeye gümrük vergisi getirecek iddiası vardı. Dolayısıyla nasıl değerlendirirsiniz? Zaten hani daha önceden birçok kez denedi, farklı yollara başvurdu. Hani hukuki olarak da nasıl buralardan çıkılacağına dair belli başlı soru işaretleri var ama genel anlamda nasıl yorumlarsınız diyeyim.
1: Evet, Trump bu ikinci döneminde masaya daha güçlü bir elle oturmak için el yükseltiyor genellikle. Bu özellikle gümrük duvarlarını yükselterek başladı zaten ilk göreve geldiğinde andan itibaren. İşte yükseltiyor, tekrar düşürüyor, tekrar yükseltme. Şimdi bu da onlardan biri. Yani iddia, ama Financial Times bu iddiayı çok öyle önemli kaynaklara ulaşmadan da ortaya sürmezdi. Öyle bir yazılı hale getirmezdi. Dolayısıyla hani bir de az da değil 60 ülke. Hani birdenbire birçok ülkeye birden uygulaması söz konusu. Bir yandan sıcak savaşla uğraşırken bir yandan da ticaret savaşıyla uğraşmaktan da geri durmayacak. Öyle evet. görünüyor. Bir de daha çok üretimi Amerika'ya, yani kendi ülkesine çekmek istiyor gerçekten de. Çünkü aslında ta 2008 krizine kadar uzanmak lazım. 2008 krizi hatırlarsak işte hep türev ürünlerden patlayan, Lehman krizi diyebiliyoruz ama türev ürünlerden ve hep daha çok finansal ürünlerle ortaya çıkan bir krizdi. Ondan sonra anladı tekrar Amerika, ya bu üretimi tekrar kendi ülkemize çekmemiz lazım. En azından kritik olan bir takım şeyleri belki kendi ülkemizde üretmemiz lazım diye. Çünkü çok fazla Çin'e bağımlı hale geldi dünyada üretim. Hepimiz, yani bütün dünyadaki ülkeler için hemen hemen geçerli bu durum. Bunu en azından bir dengeye getirmek amacıyla bu çabaları gösteriyor. Ya o yine dediğim gibi 60 ülkeye gümrük vergisi duvarlarını yükseltme şeyi de her an gündeme gelebilir ve her an açıklamasını yapabilir.
0: Ona dair aslında bu gün içerisinde, dün daha doğrusu, alüminyum tarafına dair de bir kararname imzaladığını biliyoruz. Yine içeriye yatırım çekilirse eğer tarifelerden evet. daha muaf tutulması veya daha indirimli tarifelerden yararlanılması söz konusu olacak. Böyle bir ortamda sanayici ne yapıyor dediğimizde ISO 500'ün ardından ISO 2500 de açıklandı. Aslında 3 evet. aşağı 5 yukarı benzer bir görünüm var. Neden? Borçluk tarafı yine çok dikkat çekiyor. Oraya baktığımızda yani kazandığının neredeyse %87'sini faize kaptırmış gibi gözüküyor ISO 2500. Neler aktarırsınız? Sizin detaylarda dikkatinizi çeken neler oldu ve bundan sonrasında bu borçluk oranlarıyla sanayicinin ne kadar dayanacak gücü kaldı Vahap Bey?
1: Ya şimdi gerçekten de hem ilk 500'de hem de ikinci 500'de faiz yükü ya da işte finansman yükü çok ciddi safhada ve de dayanılması güç noktalarda bulunuyor. Bir de artı ki bu ikinci 500 daha çok KOBİ'lerden oluşuyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla o KOBİ'lerdeki sancının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyan bir veri. Ayrıca KOBİ'ler, hani büyükler bir miktar daha belki finansmada, erişimde güçleriyle daha nispeten ulaşabilir haldeler ama KOBİ'lerde daha da büyük sıkıntı söz konusu. Şimdi genellikle bu konuyu gündeme getirdiğimizde ekonomiyi yönetenler diyorlar ki olur mu yatırım kredileri konusunda bu bir muslukta kısıtlama yok, bir kesinti yok. Evet doğru. Orada yatırım tarafında kısıtlama yok ama işte tabii faiz yükü yüksek olunca hangi arada o parayı kazanacağız ve o kadar faizi ödeyeceğiz diye o yüzden yatırım konusunda da çok yavaş davranıyor, iştahsız davranıyor sanayiciler. Ama esas KOBİ'lerin ihtiyacı olan işletme kredisi, işletme için kaynağa ihtiyaçları var. Çünkü işletmelerini döndürmek için kendi öz sermayeleri artık çok fazla yeterli değil. Dolayısıyla bu da ortaya koyuyor ki gerçekten KOBİ'lerde durum sıkıntılı. Bir tek dikkatimi çeken önemli şey, özellikle teknoloji, orta teknoloji ve yüksek teknoloji üretimi konusunda, sanayi üretimi konusunda ikinci 500'de de bir ilerleme var.

0: %32,1 ile rekor seviyeye ulaşmış durumda. Orta yüksek ve yüksek teknolojinin payı. Bu iyiye işaret. Zaten Sayın Şimşek genellikle bir takım şikayetler dile getirildiğinde o da sıklıkla verimliliğe odaklanın, teknolojiyi yükseltmeye ve katma değerli ürün üretmeye odaklanın ki biraz fark yaratabilirsiniz diye. Görülüyor ki KOBİ'ler ellerinden geleni yapıyorlar ve bu konuda da yol alıyorlar.
1: Peki tarım tarafında durumlar nedir? Bir de o tarafı sorayım. Çünkü siz geçtiğimiz hafta Cuma Cumartesi günü de Malatya'daydınız. Kayısı Festivali ve Fuarı'na gittiniz. Dolayısıyla verimliliğin bu sene fena gitmediğini duyuyoruz ama yerinde
0: Evet.
1: gözlemleme fırsatı buldunuz. Neler söylersiniz?
0: Şöyle aslında deprem Kahramanmaraş depremi diye bildiğimiz deprem Malatya'yı da ciddi şekilde vurmuştu ki zaten 11 ilimiz vurdu ama öncelikle 4 il biliyorsunuz çok büyük zarar gördü. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve tabii Malatya. Malatya yıkımda ikinci sıradaydı. Bir süredir yapamıyorlardı. Hem o depremin sancısı sonra da geçen yılda hatırlarsanız birçok ilimizi aşağı yukarı 50 civarında ilimizi zirai don vurdu. Geçen yıl Nisan ayının ilk haftasında bir hafta sürdü. O zaman başka kentlerdeki meyvelerde olduğu gibi Malatya'da da kayısı tamamen sıfıra indi üretimi. Ama oradaki sohbetlerden edindiğimiz not geçen yıl hiç ürün yoktu ama 2024'ten kalan depolarda kalan ürün tabii korunarak kalan ürün 50 bin ton civarındaymış. Onun ihracatıyla hem de iç piyasayı da sürdüler zaten. Onun ihracatıyla 250 milyon dolarlık ihracat yapılabilmiş. Bu yani işin en azından zararının biraz daha aza indirilmesi anlamında önemli. Bu yıl ürün bol görülüyor. Hem kayısında da öyle. Diğer ürünlerde de özellikle meyvede işte mesela Malatya'da bir miktar kiraz da vardır. Kiraz da aynı şekilde iyi görünüyordu. Tabii tarımda özellikle buğday başta olmak üzere birçok üründe muhtemelen rekolte rekorları kırılacak gibi görünüyor. Kayısında da bu yılki ihracat konusunda beklentilerini sordum Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'a. Şöyle bir hesap yaptı. Bir yaş kayısı ihracatımız da var dedi. Kayısı çekirdeği ihracatı da yapıyoruz ve tabii ki esas olarak kuru kayısı ihracatı söz konusu ağırlıklı. Hepsini birden topladığımızda bu yıl 750 milyon doları yakalamak gibi bir hedefimiz var. Onu da yakalayabileceğimize inanıyoruz dedi. Bu işin tabii sevindirici tarafı.
1: Peki gelelim bu haftanın aslında en kritik gündemlerinden bir tanesine, PPK toplantısı. Bir değişiklik beklenmiyor ama hani oradan mesajlardan var mı bir beklentiniz diye sorayım. Öte yandan enflasyona dair beklentiler de şekilleniyor. Yani orada Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisinin %1,7'ye yakın çıktığını gözlemliyoruz ki geçen ay 0,99'luk bir enflasyon verisi karşılaşmıştık. Dolayısıyla hepsini alt alta bıraktığınızda mesajları bir etkisi olur mu veya mevsimsel olarak mı bakmak lazım beklentilerdeki değişikliğe?
0: Açıkçası şimdi Amerika, İsrail ve İran'la savaş bir ara hatırlarsak ciddi anlamda sanki barışa doğru gidiyor gibi bir şey vardı. Yani yol izleniyordu diyelim. Masadalardı, konuşuyorlardı. Ta ki Sayın Trump NATO toplantısı için Ankara'ya gelene kadar petrol de 70 dolarlara kadar inmişti. Hatta 70 doların altında yavaş yavaş konuşulmaya başlamıştı. Öyle bir ortamda aslında beklentiler Merkez Bankası'nın en azından haftalık ihale faizini 40'tan biraz daha aşağılara doğru göstergeyle oynamaz 37'de kalır ama onu 40'tan belki 39'a 38'e çekebilir gibi bir beklenti oluşmuştu. Onun dışında enflasyon da hakikaten Haziran rakamı her ne kadar hani kimilerine göre zorlamayla 0,99'da tutuldu dense de sonuçta birin altındaydı. O da umut verici bir durumdu. Fakat hem işte köprü, otoyol zamları hem belediyelerin ulaşıma yaptığı zamlar bir miktar enflasyonu yönünü yukarı çevirdi. Artı tabii ki petrol fiyatları yeniden bu gerilim ortaya çıkınca ve işte, karşılıklı bombalamalar gündeme gelince yeniden petrol 90 doların üzerine çıktı. Arada biraz daha aşağı iniyor ama 90 doların üzerinde. Şu anda da işte ekranda görüyoruz hep beraber 91-44 ya da 43 gibi görünüyor. Dolayısıyla bu da o beklentileri olumsuz etkiledi. Nitekim halbuki en iyimser beklentide olanlar piyasa oyuncularıdır biliyorsunuz. Piyasa oyuncularının beklentisi bile Temmuz enflasyonunun 1.7'ye yakın çıkacağı yönde ki eğer piyasa oyuncularının beklentisi böyleyse yani 2'ye yakın çıkarsa ya da 2 civarında çıkarsa çok şaşırmamak gerekir. Bu şimdi bizim için ne anlama geliyor? Aslında yaz aylarında enflasyonda genelde rahatlama olur. Özellikle işte tarla ürünlerinin gündeme gelmesi ve de fiyatların biraz daha nispeten aşağı gelmesiyle rahatlarız. Eylül'e kadar bir rahatlama olur. Fakat maalesef Temmuz ayı öyle olmayacak gibi görünüyor. Korkalım ki Ağustos ayı da benzeri bir şekilde gelirse o zaman enflasyonun öyle kolay kolay 30'un altına düşmesi söz konusu olmayacak. Böyle bir ortamda Merkez Bankası da büyük olasılıkla Perşembe günü herhalde faizle oynamayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki böyle bir durumda istihdam piyasaları ne yapıyor bu enflasyon ortamından? Belki de en çok etkilenen kesimi soracağım size. Orada asgari ücretlilerin tabii ki alım gücünün ciddi anlamda zorlandığı dönemlerden geçiyoruz. O tarafa dair MÜSİAD'ın bir önerisi vardı. Bu zaman zaman zaten gündeme gelen bir öneri, bu bölgesel asgari ücret çağrısı. Ama sizin de görüşlerinizle tekrar gündeme gelmişken merak ediyorum, bir çözüm olabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya gerçekten de dönem dönem gündeme geliyor ve evet, akla da yattım geliyor. Şundan dolayı akla yattım geliyor. Bundan herhalde 25 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam o zamanki Türkiye İlgili Sanatçılar Derneği Başkanı Umut Oran bir ara ara gündeme getirmeye başladı. Yine dönemin Ankara Sonradası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Çağlayan bu işi sahiplendi. Doğu'da, Doğu illerinde, Doğu ve Güneydoğu'da bir araştırma yaptırdı. Aşağı yukarı 17 ilde de sokak röportajları yaptırdı. Ondan sonra İstanbul'a gelip bizi topladı. Hem o sokak röportajlarını izletti hem de rapor sonuçlarını paylaştı bizimle. Sokak röportajlarını izlerken çoğumuzun gözleri doldu. Neden? Şundan dolayı genelde konuşulanlar işte işsiz, tabii ki tarlasında ya da işte küçük bahçesinde çalışıyor, kendini geliştirmeye çalışıyor ama genelde insanların beklentisi hiç olmazsa bir SGK kaydım olsun, sigortalı olayım, ne olursa olsun, maaş da almasam olur şeklindeydi. Gerçekten de kulaklarımızla duyduk, gözlerimizle gördük bunları. Öyle olunca, böyle bir hava olunca tabii ki ister istemez insan hakikaten bölgesel asgari ücret olmalı, gerçekten böyle bir sisteme geçilmeli diye düşünüyor. Fakat anayasanın eşitlikle ilgili maddeleri bu böyle bir uygulamaya çok kolay kolay izin vermiyor. Aslında yine o dönemde Muş'ta yapılan bir toplantıda Zafer Bey işte Ankara Sonradası Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Başbakan'a, o zaman Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan'dı, Başbakan'a anlattı. Onların da aklına yattı. Gündeme getiririz dediler ama dediğim gibi eşitlik ilkesi söz konusu olunca o zaman da geri durdular ve gündeme getirmediler. Şimdi mesela tekrar haklı olarak gündeme getiriyor. O zamanki kadar rahat değil durum. Çünkü artık bu enflasyon, bu seferki enflasyon birçok ilimizde, doğuda da birçok ilimizde de yaşamı zorlaştırdı. Ya fiyatlara erişilemez hale gelmiş durumda. Dolayısıyla hani uygulanması çok kolay değil. Belki hani kademeli bir geçişle düşünülebilir, bakılabilir. Yeniden üzerinde ciddi bir şekilde çalışmak ve incelemek lazım. Ve orada da bölgede de nabzı yoklamak lazım. Başka yolu yok.
1: Peki, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, çok çok teşekkür ediyorum Vahap Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ve günden kalanları noktalıyoruz efendim. Kısa bir aranın ardından 60 dakikada yine buradayız.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan tekrar merhabalar efendim. Günün öne çıkan gündem başlıklarıyla başlayalım. CHP'li Özgür Özel partisinin grup toplantısında veda konuşması yaparak yeni partiyi kurduklarını açıkladı. Özgür Özel teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Citigroup stratejistleri petrol fiyatındaki son artışı dikkate alarak Türk devlet tahvillerindeki uzun pozisyonlarının boyutunu yarıya indiriyor. Stratejistlerin notunda bas senaryo nihayetinde yeni bir ateşkesin sağlanması olsa da çatışmadaki yeniden alevlenme bu süreçte petrol fiyatlarında daha uzun süreli bir artışa neden olabilir ifadelerine yer verdi. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyeceğini belirterek ilk faiz indiriminin ancak 4. çeyrekte geleceğini tahmin etti. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'nin enflasyonu düşürmekten ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmaya öncelik vererek Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesine izin verebileceğini öngördü. Alman yatırımcıların iyimserliğini 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Sivu Endüstrisi'nin beklentiler endeksi Haziran ayındaki 10,5 seviyesinden Temmuz ayında 26,3'e yükseldi. Yükselişte Başbakan Merz'in ekonomik reformlarının büyümeyi canlandıracağına dair umutlar etkili oldu.

0: Ve Goldman Sachs'ın petrol üzerine yapmış olduğu bir analiz değerlendirme var. İzleyerek devam edelim.
1: Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin sürmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini tahmin etti. Banka bunun temel senaryosu olmadığını vurgularken Orta Doğu'da gerilimin azalması durumunda Brent petrolün yılın son çeyreğinde 80 dolar, gelecek yılsa 75 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Goldman Sachs'a göre

0: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamalarıyla Kızıldeniz'de yaşanabilecek olası kesintiler nedeniyle petrol fiyatlarına yönelik riskler yukarı yönlü. Banka analistleri Orta Doğu'da çatışmaların tırmanması ve Basra Körfezi'nden petrol akışının savaş öncesi seviyelerin %45'inin altına gerilemesinin fiyatların yeniden yükselmesine yol açtığını belirtti. Küresel enerji piyasaları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'dan yapılan sevkiyatları abluk altına alma tehdidi nedeniyle bu ay sert dalgalandı. Analistler ikinci çeyrekte küresel petrol stoklarının azalmasının piyasayı arz şoklarına karşı daha kırılgan hale getirdiğini, ancak Çin'in petrol ithalatındaki düşüş ve talebin fiyatlara karşı daha esnek hale gelmesinin yükselişi sınırlayabileceğini değerlendirdi. Goldman Sachs, savaş öncesinde de dizel piyasasının sıkışık olduğunu, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının sürdüğünü, ayrıca kasırgalar, aşırı sıcaklar ve ertelenen bakım çalışmalarının arz üzerinde ek risk oluşturduğunu belirtti.
1: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Zafer Bey.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Goldman'ın analizini vererek başladık. 120 doların üzerini görebilir diyor. Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki riskler bertaraf edilmezse bir süre sonra. Şimdi zaten stokların da ciddi şekilde eridiğini açıklamıştı daha öncesinde. IMF'de Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan da bugün yine aslında sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Az önce Trump'ın yaptığı açıklamalar. Hürmüz'deki ablukanın hiç kimseyi geçirmeyecek olduğu yönündeydi. Bunları alt alta koyduğunuzda 120 doların üstünün ne kadar yakın olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Şu anki tabloda baktığımız zaman gerçekten de eğer Hürmüz Boğazı kapanırsa ben hızlı bir şekilde 100 dolar seviyelerine doğru gidilebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun üzerindeki seviyelere baktığımız zaman yani 120 dolar seviyesini konuştuğumuz zaman burada enerji sahaları önemli. Enerji sahalarına yönelik saldırılar olursa eğer ki burada ABD'nin saldırılarından ziyade İran'ın vereceği tepki, İran'ın yapacağı saldırılar özellikle bölge ülkelerindeki enerji sahalarına yapılacak saldırılar daha önemli olacak. Çünkü İran zaten yaptırım altında olduğu için buradaki enerji sahalarının etkisi kısmen sınırlı olacaktır. Ama bölgede enerji sahalarının vurulması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o zaman bizi 120 dolar seviyelerine götürür. Hatta belki daha üzerine de götürebilir. Tabii çatışmaların ne kadar süreceği de bu anlamda önemli. Sabahleyin aslında baktığımız zaman iyimser açıklamalar vardı. Acaba kısa süreli bir ateşkes olacak mı diye. Ama geldiğimiz nokta içerisinde durumda riskler artarak devam ediyor. 120 dolar görünmez diyemem. Ama bunun için Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanması, enerji sahalarının vurulması daha gerekir. Ki ilk etapta belki Hürmüz Boğazı tamamen kapanırsa saldırılarla beraber burada 100 dolara gitme ihtimalimiz daha yüksek. Orası bir miktar daha olası. Üzeri için saldırıların nasıl gelişeceğini takip etmek önemli.
1: Daha yükseği ihtimaller dahildi mi? Çünkü 126 dolarları gördük savaş içerisindeyken. Şimdi hani onun üzerine biraz daha aslında savaşın genişlemiş olduğu, işte stokların azalmış olduğunu, enerji tesislerinin bir miktar daha kötü durumda olduğunu düşünecek olursak daha yukarısı için bir risk var mı? 126
2: eğer savaş için. Eğer savaş devam ederse evet bu risk var, bunu söyleyebiliriz ki savaşın devam etmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması her geçen gün maliyetleri artırıyor. Bunu zaten savaşın bu en azından geçtiğimiz ayki anlaşma öncesine baktığımız zaman, ateşkes öncesine baktığımız zaman zaten bu fiyatları konuşuyorduk, hatta daha üzerinin olabileceğini konuşuyorduk. Aynı şeyler hala geçerli. Stratejik rezervlerden de satış geldi. Orada stoklar azaldı. Aslında oradaki yapılan vurgu da önemli. Bu anlamda ben üzerine gitme riskinin de bulunduğunu görüyorum ama bu savaşın ne kadar uzun süreceğiyle bir miktar daha bağlantılı diyebilirim.
1: Peki şimdi ABD tarafından gelen açıklamalar aslında alüminyum cephesine dair de yeni bir kararname imzaladığına Trump'ın işaret ediyor. O tarafta da buradaki ulusal güvenliğe olan tehditle beraber ülkenin alüminyum sektörüne yeni yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan bir kararname imzaladı Trump. Buna göre de ABD'ye yatırım çekmeyi planlıyor. İşte eğer planlarda bu şirketler dolayısıyla doğrultusunda doğrultusunda karşılanırsa, kabul edilirse bir miktar oradaki vergilerden indirim yapılacağını anlıyoruz. Dolayısıyla bir miktar o tarafı da konuşalım. Bu yeni aslında dünya ortamında alüminyumun ne kadar önemli olup olmadığı konusunda neler söylemek istersiniz?
2: O zaman şöyle söyleyelim. Birçok ülke artık stratejik emtialar, stratejik ürünler belirliyor ve bunlara göre de kendi politikalarını gerçekleştiriyor. ABD tarafına baktığımız zaman da alüminyum da önemli imtiyalardan olduğunu görüyoruz. Ki ABD içerisinde hem savunma sanayi tarafında hem otomobil üretimi tarafında ve birçok alanda alüminyum önemli girdilerden, ana girdilerden bir tanesi. Bu yüzden de burada bağımlılığı, özellikle yurt dışına olan, ithalata olan bağımlılığı azaltabilmek için mümkün olduğunca buradaki izabe yatırımlarını, yani premier alüminyum üretim tesislerinin ABD içerisinde gerçekleştirilmesini istiyorlar. Tabii bu fiyatlar açısından açıkçası kısa vadede çok fazla bir etkisi olmayacak. Çünkü tabii bu tesislerin yatırımla birlikte teşvik verilmesi düşünülüyor ve buraya yatırım yapan şirketlerin en azından ithalatının kısmen daha düşük maliyetli olması sağlanacak. Bu da tabii ki yatırım uzun zaman alan bir süreç. Bu süreç içerisinde de kısa vadede bağımlılık çok fazla değişmeyecek gibi gözükmekte. Bunun kısa vadede etkisini fiyatlar üzerinde çok fazla görmeyeceğiz. Ama şurası da bir gerçek. ABD dolaylı yoldan ABD-İran arasındaki savaş, ki Körfez bölgesi dünya alüminyum üretiminin yaklaşık %8'ini gerçekleştiriyor. Bu da fiyatlamalarda ciddi dalgalanmalar da gerçekleştiriyor. Çin tarafına baktığımız zaman üretim tarafı neredeyse kapasite yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu da daha fazla arz imkanını bir miktar kısıtlar nitelikte. Diğer taraftan son dönemde Çin tarafında artan elektrikli otomobil tarafındaki üretim bantları burada alüminyum talebini destekliyor. Savunma sanayi tarafı keza gene bu tarafı destekliyor. Her ne kadar dünyada küresel büyümeye yönelik endişeler olsa bile bu da bir miktar alüminyum fiyatlarını en azından şu anki seviyelerde tutulmasını sağlayabilir. Geri çekimler kısmen sınırlı kalabilir o anlam içerisinde diyebiliriz. Savaş devam ettikçe de bu sürecektir. Savaşın sonlanmasıyla birlikte belki bir miktar gene gevşeme görebiliriz. Ama genel eğilim bu seviyelerde alüminyum fiyatlarının yatay devam etmesi diyebilirim.
1: Peki buradan gelecek olursak, değerli metaller tarafını biraz daha detaylıca konuşacak olursak, altın ve gümüş tarafında aslında savaş boyunca gördüğümüz görünümün birazcık dışında bir hareketlilik görüyoruz. Neden? Petrol fiyatları aslında yukarıya giderken biz genel olarak altın ve gümüşün aşağı geldiğini gözlemliyorduk faiz tarafındaki beklentiler sebebiyle. Bugün tersi bir görünüm var. Gerçi hisse senedi piyasalarında da o kadar bir savaş karamsar olmadığını söylemek de gerekiyor belki de, ama bunun sebebini merak ediyorum. Bir dip arama çabası olabilir mi diye.
2: O zaman şöyle söyleyelim. Orada da zaten takip eden izleyiciler hemen hatırlayacaktır önceki yayınlarda da. Hep 3.900-4.000 dolar bandına vurgu yapıyordum orada da. O seviyelere geldik zaten. Bu seviyelerin aşağı geçilmesini de çok fazla beklemiyordum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de faiz artırma ihtimallerinin, yüksek enflasyon beklentilerinin ve artan savaş riskini, ki geçen hafta konuşmuştuk, zaten fiyatlamaların içerisine girmiş durumdaydı. O yüzden de aşağı yönlü marjların eksik kaldığını, çok fazla düşük kaldığını, çok da fazla olmadığını düşünüyordum. O gerçekleşiyor bir miktar. Dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde yukarı gitme isteğinin kısmen sınırlı kaldığını görüyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen yukarı gitmekte zorlanan bir dolar endeksi olduğunu görüyoruz, ki bugün tersi bir durum gerçekleşiyor. Piyasanın da çok da fazla savaşın daha da fazla yayılacağına inanmadığını en azından fiyatlamalar açısından söyleyebiliriz. O yüzden de bugün genel anlamda yukarı yönlü ve bir anomali oluştuğunu görüyoruz aslında. Bugün bir anomali yaşandığını söyleyebiliriz. Bunun ne kadar kalıcı olacağını görüyor olacağız. Ama eğer dolar endeksi 102 seviyelerine doğru giderse burada yeniden satışların artmaya başladığını görebiliriz. O yüzden de yatırımcıların bir miktar temkinli olması lazım. Ben 101. Dolar endeksinin 101.3 seviyelerine kadar çok fazla sıkıntı görmüyorum açıkçası. O seviyelere kadar piyasa normal çok fazla tedirgin olmayacaktır, ama üzerinde tedirgin olmaya başlayabilir. Bu altın ve gümüş piyasasında bir miktar yeniden baskın hissedilmesine yol açabilir. Ama ben kısa vadede 3900-4000 bandının altına geçilmesini halen beklemiyorum. Daha fazla iyi haberlerin fiyatlanmaya başlayacağını düşünüyorum ki zaten geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Bu hafta bunun net bir örneğini görüyoruz. İşte bu anomali oluşmaya başladı. Önümüzdeki dönemde bir miktar daha iyi haberlerin fiyatlanmasıyla yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Hem altın hem gümüşte ama 4400 seviyesinin de açıkçası kısa sürede yukarı geçilmesini beklemiyorum. Bir süre yatay piyasa görünme olasılığı oldukça yüksek.
1: Peki savaşı konuştuğumuzda aslında en çok konuştuğumuz konular ardı ardına baktığımızda işte petrol konuşuyoruz, altın fiyatlarını konuşuyoruz, emtiaları konuşuyoruz ama buğdayı da çokça konuşuyoruz. Bir o tarafı da sormak isterim. Oradaki son durum ne? Yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyoruz ama riskin boyutunu merak ediyorum.
2: O tarafa da bakarsak özellikle bu Haziran ayıyla itibaren tüm dünyada El Niño etkisi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Belli başlı emtialarda bunun etkisini gördük ki zaten sizinle beraber de konuşmuştuk. Hı hı. Kakao, kahve izleyicileri uyarmıştık. Orada ilk hareketler görüldü. Belli bir miktar yükseliş gerçekleşti ama buğday yavaş yavaş orada El Niño etkisini hissetmeye başlıyor. Özellikle Avustralya, ABD tarafında, Güney Afrika tarafında, Afrika tarafında. Burada üretimler tarafında ciddi sıkıntılar var. Avrupa tarafında keza hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeydi. Ve buğday tarafında üretim beklentilerinde düşüş olduğunu görüyoruz. Bu da fiyatlamaları yukarı doğru çekmeye başladı. Sadece buğday tarafında değil bunu pirinç tarafında da görüyoruz. Bir miktar mısır tarafında da etkisi var ama ağırlıklı olarak buğday ve pirinç tarafında bu etkinin hissedildiğini söyleyebilirim. Burada da fiyatlamalar dolayısıyla yukarı doğru gidiyor. Çünkü rekolte beklentileri azalıyor. Muhtemelen yeni gelecek üretim tahminleri raporlarına da baktığımız zaman da orada da üretim beklentilerinde düşüşü göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu da fiyatlamaları yukarı çeken unsur. Bu daha devam edecek mi? Şöyle söyleyeyim. 2027'ye kadar devam etme olasılığı %97 civarında bekleniyor. Oldukça yüksek bir rakam. Yani muhtemelen 2027'ye kadar El Niño etkisini görüyor olacağız. Bu da buğday olsun, pirinç olsun, kakao, kahve gibi ürünlerde en azından yukarı yönlü eğilimlerin veya alıcılı seyirin bir süre daha devam etmesine yol açabilir. Bunu da not olarak vermiş olalım.
1: Peki içeride bizi ne kadar etkiliyor bu durum? Yani tabii, üretim olarak değil de ithal ettiğimiz ürünler tarafından bakacak olursak.
2: Tabii ki ithal ettiğimiz ürünler tarafında bak aslında Türkiye tarafında birçok aslında ülke burada ithalatı kontrollü şekilde yapar. Türkiye tarafında çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ciddi anlamda stoklar da var. Hem pirinç tarafında olsun hem buğday tarafında olsun ki bu Türkiye önemli buğday üreticilerinden bir tanesi. Bu anlamda ben çok fazla sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Fiyatlar daha da yukarıya gitmezse ama tüm dünya genelinde dolayısıyla fiyatlar yukarı gidince bir miktar yavaş yavaş etkisi de Türkiye tarafında hissedilecektir. Çok yüksek boyutlu olmasını beklemiyorum ama hafif de olsa bunun etkisi olacaktır. Türkiye tarafında aslında son dönemde önemli trader dediğimiz ticaretini yapan emtiaların ticaretini yapan şirketler de vardı. Bu şirketlerin tarafında belki bir miktar etkileri hissedilir. Ama iç tarafta, yerel tarafta çok da fazla etkisinin olmasını beklemiyorum. Çünkü tüm dünya tarafında zaten genel anlamda ülkeler bu tarz koruyucu politikaları yaparlar. Stokları mevcut olur. Böyle dönemlerde en azından dalgalanmanın az hissedilmesi için. Ama tüm dünyada eğer yıl sonuna kadar devam edecek bir El Niño'dan bahsediyorum. Eğer burada El Niño etkisi çok güçlü hissedilmeye başlarsa tüm dünyada fiyatları daha da yukarıya çekerse Türkiye üzerinde de etkisi hissedilecektir. Yukarı yönlü fiyatlamalar göreceğiz ama bugün itibariyle ben çok fazla beklemiyorum açıkçası.
1: Peki son olarak dediniz kahve ve kakao açısından uyarmıştık özellikle kahve açısından dediniz ama orayı bir miktar daha detaylandıralım çok kısa da olsa bundan sonrasında yönlere diye.
2: Tabii orada fiyatlamalar da aslında çok ciddi yukarı fiyatlamalar gördük. Çok kısa bir süre içerisinde dolar bazında %20'yi aşan fiyatlamalar yaşandı kahve tarafında. Bunun da en büyük sebebi aslında iki tane dünyada önemli kahve üreticisi var. Evet. Birisi Brezilya, diğeri de Vietnam. Ve bu iki ülkedeki üretim ki El Niño'nun da direkt etkili olduğu ülkelerden bir tanesi. Özellikle Güneydoğu Asya'da yağışların azalmasına yol açıyor. Hava sıcaklıklarının daha yüksek olmasına yol açıyor. Kuraklığa. Bu da kahve ağaçlarının çiçeklenmesine ve rekolte düşüşüne yol açıyor. Bugün itibariyle değil ama gelecek sezon muhtemelen düşük bir rekolte göreceğiz. Onun da fiyatlamaları yavaş yavaş işte gelmeye başladı. Umarım daha fazla etkisini görmeyiz. Ama dediğim peki gibi kahve ve kakao da çok aşağı yönlü beklenti olmaması uygun olur.
1: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ve bir haberimize noktalayacağız efendim. Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hub Invest yatırım programı kapsamında stratejik partner olduğu teknoloji firmalarıyla işbirliği yapıyor. İşbirliği kapsamında yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleri olan girişimcilere 2 yılda 200 milyon Türk lirasına varan

0: yatırım desteği sağlayacak. Detayları izleyelim, ardından başarıya doğru sizinle birlikte olacak.
1: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilere 2 yılda 200 milyon liraya varan destek programını hayata geçirdi. Hedef iş arayan değil, kendi işini kuran gençler yetiştirmek. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, bugün dünyanın en büyük firmaları haline gelen kuruluşların küçük bir garaj, yurt odası, üniversitede kurulduğunu belirterek, bunların başarısında destek almalarının katkı sağladığına vurgu yaparak, iş arayan değil, kendi girişimini kuran gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz dedi.
2: Üniversiteler değişmelidir. Üniversiteler artık yeni paradigmalara yelken açmalıdır. Sadece amfilerde ders veren üniversitel bir yapıdan ziyade uygulamanın içinde bir yapı olması lazım diyorum. Yani artık iş arayan gençler değil, işini kuran gençler olması lazım. Girişimciliği desteklememiz lazım. Biz de onun için burada bir platform oluşturduk. Öğrencilerimizde fikri olana, cesareti olana gelin biz sizi destekliyoruz diyoruz. Ve 2 yılda da 200 milyon bir taahhütte bulunuyoruz. Yani bu desteği sağlayacağımızın taahhüdünde bulunuyoruz. Öğrencilerimizin bu değişikle, bu yapıyla ben üniversitelerde yeni fikirlerin daha fazla çıkacağına inanıyorum. Çünkü fikir tabii ki eskiden sadece üniversitelerde çıkan, şimdi artık şirketlere de yayıldı. Ama biz üniversiteyi de bir şirket yapısına dönüştürmeyeceğiz belki ama o kültür, o mantığı üniversitenin içerisine de getireceğiz diyorum.
1: Programdan ilk etapta Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri yararlanabilecek. İlerleyen dönemde program girişimcilik ekosisteminde yer alan, nitelikli girişim iş fikri olan girişim ekosistemindeki herkese açılacak. Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Dekanı Dr. Nilgir Ginkalıp, program aslında 4 hatlı bir yatırım kolundan oluşacak dedi.
3: Bauhub Invest programı aslında girişimciler için bir yatırım platformu. Teknoloji firmalarının bir araya geldiği, farklı aşamadaki girişimlere yatırım yaptığımız bir program. Bahçeşehir Üniversitesi burada programı yönetecek. Program içerisinde farklı temalarda, farklı backgroundlara sahip girişimcileri bir değerlendirme komitesinden geçirerek onları yatırımla buluşturacağız.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
8: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir

0: ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
6: Eğitim uzmanlığının dışında başkalarının pek girmemesinde bence yarar var. Sayın hocam. Şimdi sağlıklı bir tercih dönemi nasıl geçer oraya getirmek istiyorum. Ve en önemli olaylardan biri şu. Yalnızca sıralamalara mı bakılır? Ne yapılır?
7: Şimdi tabii bugün her şeyden önce hepimiz çok heyecanlıydık. Sabahın erken saatlerinde sonuçlar açıklandı. Hem öğrencilerimiz hem aileler hem bizler eğitimciler olarak böyle düzenli olarak hepsini takip ettik. Çok da güzel sonuçlarla karşılaştık. Evet. O zaman en temelden başlayalım aslında sağlıklı tercih derken. Her şeyden önce artık puan devri biliyorsunuz çok geride kaldı. Puana değil sıralamaya bakıyor olmamız gerekiyor.
6: Müsaade eder misiniz?
7: Tabii buyurun.
6: Efendim Sayın Unutmaz Er'in sözlerine lütfen iyi dikkat edin ve altını çiziyoruz. Puanlar bir önceki yıla göre her zaman değişecektir. Çünkü Türkiye soru çözüm ortalamalarına göre... İlk sınavdan çıktıktan sonra yaptığınız hesaplamayla bunlar da 5 aşağı 5 yukarı bir değişiklikler olabilir. Lütfen şimdi iyi kulak verin. Başarı sırası çok önemli. Buyurun.
7: Hemen sizin söylediğinizin üzerinden bir örnek vereyim o zaman. Mesela ÖSYM bu yılında verilerini açıkladı biliyorsunuz. Hı hı. Geçen yıla göre bu yıl daha az öğrenci sınava girmesine rağmen özellikle 550'nin üzerindeki öğrencilerin sayısı TYT üzerinden gidelim. 3 katı neredeyse.
6: Evet.
7: Şimdi biz eğitimciler için çok güzel bir sonuç.
6: Tamam.
7: Ama öğrencilerimiz tercih yaparken doğal olarak sizin de söylediğiniz gibi işte o puan kısmını etkileyecek, sıralama kısmını da etkileyecek.
6: Tabii, tabii.
7: Ama ne olursa olsun bizim tercih yaparken her şeyden önce sıralamaya bakıyor olmamız gerekiyor. Çünkü artık sonuçlarımız geldi, ailelerimiz de öğrencilerimiz de belli tercih robotlarının başına geçtiler ve oralarda arama yapıyorlar. İşte o aramalar yapılırken öncelikle sıralamayı yazıyor olmamız.
6: Peki diğer başlıklar ne olmalı?
7: Şimdi diğer başlıklara da baktığımızda her şeyden önce burada tabii tercihi yaparken kişiselleştirme ve mutlaka bir uzmandan destek alınması çok önemli. Bunun altını çizelim. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi işte sıralamalar değişiyor. Neden? Belli bölümlerde öğrenci sayısında düşüş yaşanıyor. Özellikle sağlık bölümlerinde düşüşler yaşandı. Belli bölümler açıldı, yepyeni bölümler açıldı bu sene yine evet. Üniversiteler için. O yüzden mutlaka tercih sıralamasında bölüm özelinde ve popülerlik özelinde bir uzman desteği almak gerekiyor. Bu arada bizler de okullarımızda bu tercih rehberliğini ücretsiz olarak sunuyoruz tüm öğrencilere.
6: Şimdi hemen bir soru, sayın yönetmenim soruyor. Kendi öğrencilerinize mi ücretsiz dediğiniz?

0: Size göre ben yanlış anladıysam lütfen sen dışarıdan gelen öğrenciler deme.
1: Kendi öğrencilerimize, dışarıdan gelen öğrencilere, YKS sınavına girmiş bütün öğrencilere rehber öğretmenlerimiz uzman desteğini sağlıyorlar. Ondan da faydalanabilirler. Şimdi bunun dışında hemen bir diğer hususa geçeyim ben isterseniz. Orada da önemli olan şey sıralamaları yaparken, yani tercihi yaparken nelere dikkat edeceğimiz. Evet. Şimdi 24 tane tercihleri var biliyorsunuz. Tabii bu altını çizerek söylüyorum. Kişiden kişiye değişir. Ama genel bir tanımlama yaparsak, yani çok üst sıralar ve çok alt sıraları konuşmuyorsak burada, tercihi yaparken önce hayal ettiğimiz, yani buraya girersem harika olur, girme şansım da belki olabilir dediğimiz, işte 50 bin sıralamadaysak bir 40 binlere falan çıkabileceğimiz yerleri tercih edebiliriz ilk 2-3 tercihte. Sonraki 10-12 tercihte biraz daha güvenilir alan, gerçekten yerleşeceğimiz bölümleri tercih etmemiz gerekiyor. Tabii en sonda da artık ben kesinlikle mezuna kalmamalıyım, ne olursa olsun işimi riske atmamalıyım diyen öğrencilerin tercih yapıyor olması gerekiyor. Listeyi bu şekilde düzenlemeliyiz. Peki sadece tercih listesi mi? Hayır. Bunun yanında biliyorsunuz o eğitim programını seçeceğim, o bölüm çok popüler. Acaba bu bölümle gerçekten girdiğimde mutlu olabilecek miyim? Mesleği yaptığımda mesleki doyuma ulaşabilecek miyim? Her üniversitede her bölüm aynı şekilde devam etmiyor. Uzmanlık alanları farklı oluyor bazı hocalarımızın.
0: Evet.
1: O yüzden tercih yaparken mutlaka o üniversitenin internet sitesine girip hangi dersleri aldıklarını görmeleri gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Evet, üniversite seçiyoruz, evet bölüm de seçiyoruz ama biz aynı zamanda şehir de seçiyoruz. O şehir bizim için uygun mu, yaşam standartlarımız için geçerli mi? Genelde öğrencilerin yaptıkları en büyük hata, şehri seçiyorlar, bölümü seçiyorlar ama ilçeye dikkat etmiyorlar. O yüzden gittiklerinde bir bakıyorlar ki aslında hiçbir imkanlarıyla da uyuşmayan yerler. Bu kriterlerin hepsine dikkat ediyor olmak lazım tercih yaparken.
0: Peki efendim, tabii bunların en önemlisi bir tanesi de bu sene bazı bölümlerin kontenjanları düşürülmüştür. Eğer geçen yılki kontenjanlara göre en son başarı sıralamasına bakarsanız yanılabilirsiniz. Yeni kontenjan sayısının karşılığı olan başarı yüzdesine bakmanıza yarar var. Evet. Hocam biraz teknolojiye geçelim. Evet. Burada şimdi YKS hazırlığında dijital uygulamalar ve ölçme değerlendirme sistemleri nasıl kullanılır?
2: Evet. Öncelikle o büyük gün geldi. YKS sonuçları açıklandı. Öncelikle tüm öğrencilerimize sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Sizin de 20. yılınızı, programınızın 20. yılınızı
0: çok naziksiniz,
2: kutluyorum.
0: Sağ olun.
2: Nice 20. yıllar olsun
0: inşallah. İnşallah hep birlikte, sağ olun.
2: Tabii YKS uzun ve meşakkatli bir süreç. Bu süreç zarfı içerisinde öğrencinin kendini, bizim de öğrenciyi çok iyi tanıyor olmamız gerekiyor. Bununla ilgili de envanterler uygulanıyor zaten okullarımızda. Ama dijital envanterlerimiz de var. Özellikle yapay zeka destekli dijital envanterlerle öğrencilerimizin çalışma alanlarındaki alışkanlıklarını, aynı zamanda sosyal alışkanlıklarını ve onları motive edici şeyleri de buradan tespit edebiliyoruz. Evet. Bu bağlamda öğrencilerimizin de kişiselleştirilmiş bir çalışma programı oluşturuyoruz. Bu çalışma programı dahilinde öğrencilerimizin başarıya ulaşması daha kolay gerçekleşiyor. Tabii teknolojiyi kullanarak.
0: Evet.
2: Tabii bunu yaparken bir dijital platformdan yararlanıyoruz. Bir hibrit eğitim platformumuz var. Bu hibrit platformu içerisinde özellikle yapay zeka destekli ölçme değerlendirme araçlarımız bulunuyor. Bu ölçme değerlendirme araçlarıyla yapılan sınav sonuçlarında öğrencilerimizin kazanımlarında hangilerinde başarılılar, hangilerinde desteğe ihtiyaçları var, aslında bunları da tespit ederek onların ders içerisindeki desteklerini de sağlıyor oluyoruz. Her hafta, daha doğrusu hafta içerisinde her gün canlı derslerle yine aynı şekilde öğrencilerimizin derslerini desteklemek, yine uygulamalarla birlikte, interaktif uygulamalarla birlikte öğrencilerimizin de yine başarıya ulaşmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
0: Peki sevgili Evri Hocam, ola ki sonuçlar istediğim gibi gelmedi. Ne yapacağız? Aileler ne yapar, ne düşünür?
1: Öncelikle şunu biliyor olmak lazım. YKS sınavı aslında belirli bir tarihte, belirli bir ortamda yapılan bir sınav. Yani çocuğun ortaya çıkardığı akademik potansiyeli. O yüzden sadece orada alınan puan üzerinden çocuğun kendi potansiyelini, kendi özdeğerini ve kendi karakterini değerlendirmiyor olmamız gerekiyor. Ailelerimiz bu süreçte genelde bu yanılgıya düşüyor. Biz de biliyorsunuz artık son yıllarda özellikle ailelerimiz de sınav aileleri olmaya başladılar.
0: Evet. Onları da YKS anneleri, LGS anneleri.
1: Evet, aynen öyle. Onlar da artık kendileri içselleştirdik.

için bu sınavı bir taraftan kendileri de başarısız olmuş gibi hissediyorlar. O yüzden öğrencilerle kurdukları iletişimde de daha nasıl tanımlayalım, daha acımasız kelimeler kullanabiliyorlar. İşte bu kelimelere biraz dikkat ediyor olmak gerekiyor. Burada en kritik konu öğrencinin aldığı sonucu öğrencinin kimliği konumuna getirmek. Bunu da yine ebeveynler olarak aslında

0: becerebileceğimiz en önemli şey bu şekilde kimliği öz değeri bozacak şeyler değil. Aksine işte evet biliyorum bu sınavda beklediğin puanı alamadın. Bununla ilgili de canın sıkıldı ve üzüldün ama bu senin değerini göstermez. Bundan sonra artık birlikte sakin bir şekilde seçenekleri değerlendireceğiz.
1: Ya Sevgi Hocam, şimdi bunları hep söylüyoruz da velileri hakikaten çok iyi uyarmak lazım. 40 sorudan 35 soru yapıyor öğrenci. 35 tane mi yaptın diyor.
0: Tabii.
1: 40'ta 40 yapıyor. Aa, sınav çok mu basitti diyor.
0: Evet.
1: Yani burada çocuğun üstünden mutluluk ya da çocuğun üstünden üzüntü duymanın bir anlamı yok. Lütfen çocuklarının sağlıklı büyümesi sağlasınlar. Ellerine çocukları varsa onu varken onların değerini bilsinler.
0: Aynen öyle.
1: Sonra çok üzülürler. Hemen size geçiyorum hocam. Sınav hazırlığının dışında öğrencilerin dijital becerileri var. Bunları geliştirmek için ne yapılır?
2: Evet. Tabii öncelikle dijital becerilerin öncesinde dijital gelişimin sağlanması
1: tabii
2: gerekiyor. Bunu yaparken de biz biliyorsunuz Dünya İnovasyon Okulu vizyonuyla yola çıktık
1: evet
2: ve bu vizyonun içerisinde holistik eğitim sistemi, yani bir bireyin 360 derece gelişimini, hı hı, sağlamayı hedefliyoruz ve bu gelişimin içerisinde...
1: Orada hemen bir soru var. Bu dijital platform çalışmaları lisede, ortaokulda, ilkokulda okul öncesi mi oluyor yoksa belli kademede mi oluyor diye soruyorlar.
2: Her kademede. Yine
1: o zaman okul öncesinden lise sona
2: tabii,
1: kadar.
2: Tabii lise tamam sona kadar. Ve bu gelişimin içerisinde dijital gelişim de bulunuyor. Hı hı. Tabii öğrencinin yanında öğretmenin ve velinin de dijital gelişime ihtiyacı var. Şimdi burada özellikle öğretmenlerin de bir sınıf içi
1: tamam
2: materyallerini kullanmasında dijital platformları önceden hazırlayarak hazırlıklı bir şekilde derse, hı-hı, gelmelerini istiyoruz. Veli de bu konuda maalesef sınıfta kaldı.
1: Yine bir soru. Öğretmen için yeterli eğitim yapıyorsa üniversiteniz olduğu için avantajlısınız.
0: Evet.
1: Bakın bir okulun üniversitesi olması... Aydın Üniversitesi büyük bir avantaj. Veliye herhangi bir yol gösteriliyor mu diye soruluyor.
2: Kesinlikle. Bu konuyla ilgili zaten seminerlerimiz ve çeşitli etkinliklerimiz
1: tamam
2: var.
0: Bir de burada ben de bir ekleme yapayım. Bizim bütün programlarımız eğitim fakültemizle birlikte planlanıyor. Yani
1: i̇şte
0: hem
1: avantaj bu işte.
0: Eğitimleri,
1: üniversitenin olmanın
0: tabii
1: avantajı.
0: Hem öğretmen eğitimleri bu şekilde devam ediyor.
2: Evet.
1: Yani bir eğitim kurumları Aydın Üniversitesi bir şemsiye altındalar zaten.
2: Kesinlikle.
1: Evet.
2: Ve tabii gözlemlerimiz sonucunda da öğrencilerin öğretmen ve velilerden birkaç adım önde olduğunu görüyoruz
1: açık,
2: teknoloji kullanımında.
1: Evet.
2: Burada tabii dijital okuryazarlık devreye giriyor. Hı-hı. Dijital okuryazarlık programları çerçevesinde yaptığımız projeler çok önemli. Tabii dijital güvenlik çerçevesi içerisinde. Hı-hı. Okulun güvenliğinin yanında dijital güvenliğinin de sağlanıyor olması aynı okulun güvenliği kadar çok önemli. Burada özellikle yaptığımız projelerden bahsetmek istiyorum. Bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz...
1: Hocam ya soparlayıp gidelim çünkü
2: tamam
1: bir soru daha var hocamın.
2: Dijital vatandaşlık bunu pasaportu çıkartıyoruz.
1: Ne vardı?
2: Dijital vatandaşlık
1: evet
2: pasaportu. Burada öğrencilerimize bazı dijital görevler vereceğiz ve bu görevleri yıl içerisinde yapmasını, sonrasında da bunlarla ilgili aldığı vizelerle yılın sonunda...
1: Pardon,
2: bir vatandaş,
1: yine bir soru var.
2: Vatandaşlık
1: peki
2: pasaportu çıkartacağız.
1: İstanbul merkezliler Türkiye'deki diğer kampüslerde de aynı işlemler
0: aynı
1: yapılıyor
0: hepsinde
1: mu?
0: Aynı, olacak.
1: Bakın
0: temel becerileri geliştirmeyle
1: açık açık
0: ilgili.
2: Bütün
0: ilgili
2: kampüslerimizde eşit
1: bu
2: bir
1: çok
2: şekilde
1: önemli
2: gerçekleştiriliyor. Tabii kademe olarak burada ortaokul gruplarını daha çok seçiyoruz.
1: Tamam.
2: Ama dijital okuryazarlık kısmında bu çok önemli. Diğer bir projemiz ise teknolojide tersine mentörlük sistemi. Burada ise öğrenci kendi ebeveynleriyle ya da kendi arkadaşlarının ebeveynleriyle bir araya gelerek onların yaşayacağı sanal ortamdaki zorbalıklar olabilir, sanal dolandırıcılıklar olabilir. Bu konularla ilgili nelerle karşılaşabileceklerini, alacakları tedbirleri aslında ebeveynlerine anlatıp vaka çalışmaları, hı hı, gerçekleştiriyorlar. Bu konuda da dijital okuryazarlık kısmında öğrenciyi motive etmiş oluyoruz. Bu da önemli.
0: Yani aslında sadece öğrenciyi ya da öğretmeni değil, bu konularda velilerimize de
2: evet
0: belli beceriler kazandırmayı amaç ediyoruz.
1: Peki size bir soru ama bir dakika var. Hı-hı. Bir cümle ya da bir iki cümleyle götürelim. Sizce üniversiteye hemen yerleşmek her öğrenci için doğru bir yol mu?
0: Bu çok kritik bir soru. Her öğrencide genelde şöyle bir sıkıntı oluyor. Açıkta kalmak istemiyor. Mutlaka üniversiteye yerleşmiş olmak istiyor.
1: Onunsa beğenmiyor. Kasım'dan itibaren 450 bin
0: aynen
1: kişi tekrar
0: öyle
1: başvuruyor.
0: Birinci yılı bitirir bitirmez hemen nereye geçsem yatay geçiş olarak onlara
1: ya
0: uğraşıyor.
1: Tekrar sınava mı girsem?
0: Geçemezse de okulu bırakıyor. O yüzden burada en önemli olan şey... Bir yıl boyunca öğrenci sorumluluk sahibi olduysa ders çalışma konusunda ve hazırlanma konusunda öz disiplini varsa ve sürdürebilirse kesinlikle ikinci yıl bunu deneyebilir. Ama birinci yıl yapamadıysa
1: son
0: bunu kesinlikle çok daha zor olacaktır. Duygusal olarak düşünmeyip net kararlar vermek gerekiyor.
1: Bir de şu var, el alem ne dersini bir kenara bıraksınlar.
0: Kesinlikle.
1: Kendi...

0: yaşamlarına baksınlar
1: evet,
0: diyoruz.
1: Evet.
0: Evet, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarım, Bir Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Sayın Ebru Unutmazer'e ve yine aynı kurumun IT ve Eğitim Teknoloji Koordinatörü Sayın Osman Öşçen'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dostlar, Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümüne bağlanıyoruz.
2: YKS sonuçları açıklandı, tercih dönemi başladı. Tercih döneminde listemizi hazırlarken tedbirli tercih yapmak çok çok önemli. Çünkü önceki yıllardaki deneyimlerimiz bize kimi zaman öğrencimiz Türkiye birincisi olmuş olsa bile yanlış tercih listesiyle açıkta kaldığını gösterdi. Bu da şu anlama geliyor: biz sadece kendi sıralamamızın önündeki ve kendi sıralamamıza eşit okulları değil, kendi sıralamamızın altında olan ve giderim dediğimiz okulları da listemize mutlaka eklemeliyiz. Çünkü hem okulların kontenjanı değişebilir, hem de yazacağımız okul ve bölümlere talep bu yıl ekstra artış ya da azalış gösterebilir. Bu sebeple her zaman listemizi hazırlarken kendi sıralamamızın altındaki okulları da pay bırakarak hazırlamalıyız. Böylece tüm yıl yaptığımız çalışmaların boşa gitmesini engelleyebiliriz. Tercih süreci ince düşünülmesi gereken bir süreç. Biz de bu süreçte tüm yıl boyunca olduğu gibi YKS öğrencilerimizin yanındayız. Herkese çok keyifli bir tercih dönemi diliyoruz.
0: Başarıya Doğru devam ediyor. Konuğum Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon'dan sorumlu rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Oğuz Bayat. Sayın Bayat, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve burada Sayın Bayat olarak hitap ediyorum ama yıl 1994-95'ler. Mensubu olduğumuz o zamanki bir dershanede öğrencimdin. Evet. Ve birlikte de tercihleri yapmıştık ama seni, şimdi parantez içerisinde sizi bu mevkide görmek bana büyük bir gurur veriyor. Sizi kutluyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sizin de programınıza ilk olarak 15 yıl önce katılmıştım. Ve bugün biliyorum ki 20. yılınızı kutluyorsunuz. Türkiye'ye ve bu gençlere verdiğiniz rehberlikten, bizlere de kazandırdıklarınızdan dolayı sizleri gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Umarım uzun yıllar tekrar bu eğitim sisteminde herkese faydalı olmaya devam edersiniz.
0: Sayın Hocam, yolculuğa başlayalım. Üniversite adayları bizleri izliyor. Hı hı. Burası bir oturma odası. Hoca, öğrenci, yola çıkıyoruz. Şimdi tabii Ar-Ge çok önemli, inovasyon çok önemli. Oradan konuya girmek istiyorum. Günümüzde üniversitenin başarısı eğitimin dışında ne ile değerlendirilmeli? Eğitimin dışında.
3: Çok önemli. Şimdi Yeditepe Üniversitesi 18 bin yaklaşık olarak aktif öğrenciye sahip ve 70 bin mezununa. 1200 tane seçkin araştırma ve geliştirmeden de sorumlu, eğitimden de sorumlu akademisyenlerimiz var. Biz büyük bir kocaman aileyiz. Sayın Bedrettin Dalan 40 yıl önce İstek Vakfı'nı kurmuş ve 30 yıl önce de Yeditepe Üniversitesi'ni kurmuştu.
0: Sözünü kesiyorum. 40 yıl öncesini ben adım adım biliyorum. Hı. Üniversitenizin tarla olduğu hali de biliyorum.
3: Doğru, işte.
0: Sevgili Bedrettin Dalan hocama da evet, saygılarımı sunuyorum.
3: Sayın Onursal Başkanımız, kurucumuz sayesinde de bugün hala kampüsümüz son 3 yıldır en çok yaşanılası ve eğitimde de en efektif olan kampüsler arasında seçiliyor ve kendisini yıllar önce mühendis kökenli olmasını ve geleceğe görerek vizyoner davranmasından dolayı çok güzel kampüs şartlarında hem öğrencilerimiz, evet, hem hocalarımız, hı hı, şu anda geniş laboratuvar imkanlarıyla okuma fırsatında. Tabii günümüze gelecek olursak 67 tane lisans programımız, 91 yüksek lisans programımız ve 45 doktora programımız var. Artık üniversitemizin 1200 tane seçkin akademisyenin ürettiği 715 yıllık Q1, Q2, Q3 dediğimiz kaliteli yayınlar serisinde yayınları mevcut. Hı hı. Bu yayınları incelediğimizde dağılım genellikle medikal ve sağlık alanında %35 oranında dağılıyor. Mühendislik, doğa bilimleri, genetiği de, biyomühendisliği de ve doğa bilimlerini de içine aldığımız zaman %50'sini de bu üretilen yayınların bu bölümlerimizden çıkıyor. Artık üniversitemize baktığımız zaman sadece bu değerli yayınların çıktığı değil, patentlerde de çok ön planda olduğunu görüyoruz. TPE'nin verdiği veriye göre patentlerde Avrupa'da ve Amerika'da alınan, tescil alınan patentlerin sayısında üniversitemiz en önde gelen üniversitelerde ve bunun da gurur duyuyoruz. Dolayısıyla artık tekrar günümüzde biz patent üretebilen, değerli yayınlar üretebilen iyi bir üniversite halindeyiz. Peki bundan sonrasında ne yapacağız diye oturup baktığımız zaman hem başkanımız hem rektörlüğümüz, ortak vizyonumuz bundan sonraki çalışmalarımızda Daha çok hep uluslararasılaşma ve bundan sonra bu bilgiyi değere dönüştürme, insana ve topluma daha nasıl katkı sunabiliriz, bu gibi çalışmaları hedefe alarak ilerlemeye devam ediyoruz.
0: Peki Sayın Boyat, buradan bir adım daha ileri gidelim. Biraz sonra sorular da gelmeye başlayacaktı. Ar-Ge ve girişimcilik modeli hangi ihtiyaçlara göre, hangi hedeflere doğru şekillendirildi?
3: Hem üniversitelerimizin hem de Türkiye'nin ihtiyacı olan artık bu bilgiyi değere dönüştürmek için belirli aşamalar var.
0: Evet.
3: Bu bilginin öncelikle bize patentle koruması ve daha sonra prototipe dönüştürülmesi, bunu ticarileştirmek ve uluslararası pazar açmak için birçok segmentin artık yoğun bir şekilde süreçlerin yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de bu girişimcilik modelimizde özellikle üniversitemizin içerisinde bir Idea Lab dediğimiz kuluçka, ön kuluçka merkezinde öğrencilerimizin, hocalarımızın ve dış paydaşlarımızın fikirlerini eleyip evet, güzel bir hale getirip daha sonra Teknoparkımızda kuluçka merkezi içerisinde bir daha da öteye götürüp prototipleşme çalışması ve Teknopark ve Genel Teknopark Müdürlüğü'yle yaptığımız anlaşma sonrasında da diğer Teknopark'ın kazandırdığı imkanları bu süreçten öğrencilerimizi, hocalarımızı ve dış paydaşlarımızı geçirerek önemli noktalara getirecek mekanizmaları kurduk. Örneğin TTO'muz çok güzel çalışan ve içeriye hizmet eden birçok idari işlerde arkadaşlarımız ve müdürlerimiz var ama bunu artık Teknopark'ın içerisinde de yaparak TTO AŞ kurulumu, Yapay Zeka Merkezi kurulumu, Dijital Dönüşüm kurulumu ve girişim stüdyolarını kurarak aslında proje yönetimi ofisimiz, TTO ofisimiz ve Ar-Ge birimlerimizin hepsini daha mobilize ederek, genişleterek Teknopark'ın içinde daha faal hale getirdik. Bu şekliyle de artık raylarda eksik kalmadı. Raylar tamamen döşendi. Trenlerin artık güzel güzel geçip geleceğe doğru gitmesini göreceğiz. Bu anekdotta çok değerli bir hocamın bana anlattığı bir örnekti. Tamamen Yeditepe Üniversitesi'nde de artık bu raylar döşendi ve geleceğe doğru bütün trenler ilerleyecek.
0: Tabii trenler derken hızlı trenler olacak bu evet. Şeyde. Hocam bir soru var, hemen sorayım. Girişim stüdyosu diyorlar.
3: Evet. Nedir? Girişim stüdyosu 3 yıl önce Kaliforniya'da önemli birkaç firmada yapay zeka konusunda çalışıyordum ve onların da aynı şekilde bir girişim stüdyosu vardı. Oradan dikkatimi çekti. Dünyada 1000'e yakın girişim stüdyosu var ve o dünyadaki büyük firmaların ilk 50'sinin aslında çıkış noktası startup seviyesinde bu girişim stüdyolarıdır. Dolayısıyla Türkiye'de böyle güçlü bir kadro görünce bu vizyonu da işin içine koyaraktan bir girişim stüdyosu oluşturduk. Bu girişim stüdyosu aslında kuluçka dönemi dediğimiz dönemle birlikte öğrencilerimiz...
0: Pardon, bir saniye. Sevgili üniversite adayları, girişim stüdyosu kelimelerine çok dikkat edin. İleride bu kelimeleri, bu cümleyi çok duyacaksınız. Sayın Bayat'ın söylediklerini çok çok dikkatli dinleyin.
3: Buyurun. Teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi girişim stüdyosunda artık öğrencilerimiz ya da akademisyenlerimiz dış paydaşlarla buluşarak bir ürünü sahaya çıkarmadan önce o marketin o gereksinimlerini de öğrenerek gelecekte üretebileceklerinin detaylarını öğrenip gerekli yönetim destekleri de alıp bu süreçlerden geçip halihazırda kendilerine bir yer veriyoruz ve fonlama aşamasında da destekler sağlıyoruz. Örneğin TÜBİTAK'ın 18-12 bir fonu var. Bu uygulayıcı bir kuruluş olarak Yeditepe Üniversitesi olarak yapay zeka alanında çalışma yapmak isteyen kişiler bu yoldan geçip 1500 TL ticarileşme için katkılar alabiliyor. Ve diğer ticari fonların da, diğer venture stüdyonun, venture kapitalistlerin de destekleriyle artık öğrencilerimizi, hatta lise seviyesindeki öğrencilerimizi bile alıp bu fonlarla buluşturup geleceğe dönük hayallerini, ürünlerini geliştirmesi için imkan veren bir stüdyodur.
0: Pardon, bir soru var. Lise seviyesi derken bir iki cümleyi açar mısınız?
3: Tabii, örneğin liselerde de biz proje yarışmaları yapıyoruz. İstek Vakfı'nın liselerinde yaptığımız en son yarışmada örneğin 10 tane çok değerli fikir çıktı ve onların da beğendiğimiz fikirlerini artık girişim stüdyosunda, Teknopark'ta, teknoloji üstü içerisinde o fikirlerin gerçekleşmesi için tamamen full desteğini üniversitemiz tarafından verip kendilerine erken yaşta ilerlemesi için imkanlar sunuyoruz.
0: Peki hocam, şimdi buradan şuraya geçelim de tabii de öğrencileriniz var. Üniversitenin öğretim üyeleri birbirinden değerli. Hepsinin çalışmaları var. Onlar bir tarafa. Peki öğrencilerin gerçekleştirdiği projeler var mı?
3: Tabii. Şimdi üniversitemizde kulüplerimiz var. IEEE kulübü dünyaca bilinen bir kulüptür. Biz de teknoloji grubu ve Teknofest kulüpleri kurduk. Öğrencilerin yapmak istediği çalışmaları bir küme mantığıyla bir araya getirdik. Ve onların içeriden, üniversitemiz içerisinden gerekli projelerden, etkinlik faaliyetlerinden destekler vererek veya TÜBİTAK'ın 2209 öğrenci projelerine yönlendirerek çok ciddi sayıda 300'e yakın proje, fonlanan proje

0: haline getiren bir yönetim mekanizmasına getirdik. Bu öğrencilerimizi de Teknofest, Takeoff, Ulaştırma Bakanlığı ve uluslararası yarışmalara soktuğumuzda aldığımız sonuçlar gerçekten çok değerliydi. TÜBİTAK'ta hızlı tren, drone teknolojileri, SİHA ve İHA yarışmalarında öğrencilerimizin prototipleri dereceye girdi. TÜSEP'te iki tane değerli hocamız bu sene bilim ödülüne layık görüldü. Takeoff gibi T3 Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmalarda öğrencilerimizin prototipleri yurt dışında sergilenip bunların fonlanması için görüşmelerde bulunuldu. Daha da ötesinde uluslararası yarışmalarda biraz destek verdiğimiz ulusal çalışmalarda başarılı olanları uluslararası ortama destek vererek dünya şampiyonlukları elde edebildik. Yapay zeka ile kule yönetimi diye bir projemiz. Kanada'da ben de öğrencilerimle beraber gittik ve dünya şampiyonu oldular. Birleşmiş Milletler'de konuşma yapma hakkına sahip oldular ve şunu gördük ki öğrencilerimize biz çok küçük destekler bile sağladığımızda ve yaygın bir şekilde bunu her disiplindeki bilimi açtığımızda Türk evlatlarımız inanılmaz başarılı işleri yapıyor ve bu platformu da geliştirerek devam etmeyi düşünüyoruz.
1: Şimdi ben bu söylediğinize yerden göğe kadar katlanıyorum. Çünkü gittiğimiz seminerlerde de bunu görüyorum. Bizim gençlerimiz birçok kafalarındaki projelerle geliyorlar. Ancak tabii kendilerine onların diliyle sponsor diyoruz. Evet. Sponsorlar ya da onu destekleyecek insanlar arıyorlar ya da kurumlar. Ancak siz burada öğrencilerinizin hayallerini gerçekleştiriyorsunuz. Bu o kadar önemli bir olaydır ki ben de ilkokul 1'den 12'ye kadar okuduğum bir okulda hep bize şunu söylerlerdi. Hayallerinizi gerçekleştirmek için koşun, düşseniz de koşun. Çok ama siz onlar koşarken doğru yolu gösteriyorsunuz. Kutlarım sizi. Mükemmel bir olay. Tamam, peki hocam buradan hemen başka bir şeye geçelim. Yapay zeka merkezinin çalışmaları. Evet.
0: Yapay zeka dünyada çok ön plana gelen bir konu oldu. Tabii üniversitemizde de bunun merkezinin açılışını ve faaliyetini ön plana getirdik. Daha 3 yıl önce Kaliforniya'da bunu olacak mı diye çalıştığımız bir çip alanında bugün şimdi bütün dünyada artık her alana, her detaya kadar girmiş bir yapay zeka görüyoruz. Dolayısıyla bu merkezimiz bayağı toplayıcı bir etkide bulundu ve uluslararası fonlar, Avrupa Birliği projelerine başvurularımızı ve bazı yüksek bütçeli TÜBİTAK fon başvurularını yapmak için kurduk. Tabii Türkiye'de bu çalışmalarımız yürürken Fraunhofer Almanya'daki önemli bir enstitülerden bir tanesidir. 80'e yakın Almanya'da lokasyonu olan hani Almanya'nın TÜBİTAK diye bilinen bir kurumla ortaklaşa bu merkezi açma şansımız oldu. IIB ve Enosat dernekleri de burada bir aracı firmalar olarak Türkiye'de bu alanda yapılacak teknolojik çalışmaların Türkiye'ye getirmesini ve teknoloji transferi yapılmasında bir mütabakata vardık. Ve bunun sonucunda da şu anda çoklu konsorsiyumlar kurma imkanımız oldu ve yüksek bütçeli Avrupa Birliği projelerini ortaklarımızla beraber başvuru yaptık. Tabii bu konu daha da büyüdü. Biraz dikkatle çekti medyada. Şu anda bu araştırma merkezimizi Çin'deki bir Nankai Üniversitesi ile daha da öteye götürdük. Ve büyükelçiler aracılığıyla da Hindistan, Pakistan, İspanya ve İtalya gibi değerli büyükelçilerle ve onların yönlendirdiği kurumlarla, işbirlikleriyle Global AI Network'ü kuruyoruz şu anda ve bu süreçlerimiz hızlıca ilerliyor.
1: Peki hocam, Türkiye'de ve uluslararası düzeyde yürüttüğünüz işbirlikleri?
0: Fraunhofer'la birlikte başlattığımız bu Almanya'daki süreç gerçekten bir çıkış oldu ve birçok uluslararası kuruluş bizle daha derinlemesine çalışmalar yapmak istedi. Bir örnek vermek gerekirse 12 tane partnerle birlikte 4 milyon euroluk bir proje başvurusunda bulunduk ve Almanya'daki bir labın tamamen Türkiye'de de kurulması ve daha sonra bu yapay zeka laboratuvarının daha çok AI for Industries dediğimiz yani endüstriye dönük yapay zeka araç ve gereçlerini Türkiye'de yaymak amaçlı, Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyi yaymak amaçlı birçok alt projelere bölündü. Ve bunu da Türkiye'deki çoklu firmalarla beraber yönetimde ilerliyoruz. Çok kaliteli arkadaşlarım var bu işi benimle çalışan. Onların da hakkını yemeyeyim. Burada 10% ben varım ama çok yoğun bir şekilde yapay zekadaki koordinatör arkadaşımız olsun, uluslararası ofisteki arkadaşımız olsun. Dediğim gibi başkandan tutun, rektörlükteki ve tüm arkadaşlar bir takım olarak bu alanda yoğun çalışıyoruz.
1: Bravo, ben değil biz varız diyorsunuz. Ekip olayı var. Sevgili üniversite adayları çok az bir süre kaldı ama Sayın Bayat'a bir şey daha soracağım. Onu çok dikkatli izliyorsunuz. Sayın hocam, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir üniversiteyi tercih etmek isteyen gençlere ne dersiniz?
0: Sayın hocam, 2011 yılıydı ilk programınıza katıldığımda ve Türkiye'de teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ve gelecekte Türkiye'yi kalkındırmak için katma değerli ürünler olduğunu tartışmıştık sizle.
1: Bir dakika kadar bir süremiz var, toparlayalım.
0: Dolayısıyla bugün de günümüzde artık yapay zeka konusu var ve teknolojiler var ve yeni araçlar var. Her 3 ayda bir bu araçlar değişiyor. Gelecekte bu konuda liderin kim olacağı belli değil ama ben gençlere şunu tavsiye ediyorum. Hayallerini gerçekleştirebilecekleri, laboratuvarların olabildiği bir ortamda gelip mutlaka tercihlerini yapmaları lazım. Eğer araştırma ve geliştirme ilgili arkadaşlarsa, ama daha da önemlisi hiçbir zaman kağıttan bakarak tercih yapmamalılar. Gelip tanıtım günlerine katılıp kendi akıllarındakini, üniversitedeki ortamı uyuyor mu uymuyor mu mutlaka bakması lazım. Bence en büyük başarıyı yoldan elde edecekler.
1: Evet, başarıya doğrunun sonuna geldik. Çok değerli konuğum Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon'dan sorumlu rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Oğuz Bayat'a bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yarın saat 19.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: of you.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
2: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.

0: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim iyi akşamlar. Küresel piyasalar nereden çıktı? Daha oraya gelmedik Hande. Ekonomik görünümdeyiz daha. Hocam kafamı karıştırdınız. Niye böyle oldu? Burak hocam. Sizi görünce bir heyecanlanıyorum ben. Bir kere daha olmuştu böyle. Vallahi bak.
2: Öyle mi?
1: Vallahi. Yani böyle bu kadar kıymetli, koskoca prof olmuş canım hocalarımı görünce çok heyecan. Hocam bir rivayete göre böyle doktora tezlerinde falan savunmaları dinlerken acayip ciddi oluyormuşsunuz. Çok resmiyet oluyormuş böyle. Korkuyorlarmış sizden. Dedim Burak hocam olduğuna emin misiniz onun? Vallahi öyle dediler. Kuşlar
2: yani öyle derler herhalde. Bilmiyorum. Kurumun yani, getirdiği sorumlulukla herhalde. Öyle
1: siz bakmayın olur. Burada bağ parmak olduklarına. Normalde hocalarımız okullarda vallahi fırtınalar estiriyorlar. Yani öğrencilerimize kolay gelsin. Ne diyeyim yani Burak
3: ben
1: hocam.
3: Ben de alıyorum hocayla ilgili yorumları. Hoca derste yani ciddi işini ciddi yaptığı için öyle tabii. Bu yansıyor
1: tabii ki de
3: yani.
1: Ciddi yapmak başka, sert olmak başka yani Burak hocam.
2: Yani sertlik olarak değil. Şimdi ben 4. sınıflara giriyorum artık. Eskiden 1. sınıflara girerken yani o süreç çok enteresan oluyor Hande. Yani liseden geliyorlar, farklı bir ortama geliyorlar. Zil bekliyor öğrenciler. Hani zil falan yok tabii üniversitede. Hani böyle değişik bir ortam olduğu için o süreci iyi idare etmek gerekiyordu. Onun için belki ben de daha farklı olmuş olabilirim ama şimdi 4. sınıftayken zaten öğrencilerimiz artık bitirme kaygısıyla pek çoğu ya da iş bulma kaygısıyla. Onun için daha anlayışlı oluyoruz biz de. Daha farklılaştık. Yaşla ilerledi tabii. Biraz daha rahat olduk o bakımdan.
1: Yaş demeyelim, tecrübe diyelim. Çünkü
2: tecrübe evet, yani sabit. Tabii artık öğrencilere rahatlıkla oğlum kızım diyebiliyorum. Çünkü benim oğullarımdan küçükler gelenler. Onun için daha farklı oluyor.
1: Ay çok canlar. Bu arada madem öyle başladık. Tam da böyle sınav sonuçları belli oldu değil mi? Hı-hı. Öğrenciler artık okullarına yerleşecekler. Çok da zor bir dönem bu dönem. Yani her sene bu dönem geldiğinde şöyle bir konuşuyoruz. Yani seçmek zor. Ondan sonra okulda çalışmak, o süreci tamamlamak zor. Sonrası daha zor iş bulmak. Hele ki bugünün koşullarında. Yani ne bileyim eskiden biz üniversiteye giderken o lisedeki böyle çok yoğun çalışma, üniversite sınavına hazırlık falan bitince böyle bir ferahlardık. Oh 4 sene ne güzel takılacağız, sevdiğimiz şeyi yapacağız, arkadaşlar filan. Ama şimdi bence stresle giriyor olabilir gençler yani. Okul nasıl gidecek, ondan sonra nasıl iş bulacağız, şudur budur. Hissediyor musunuz öyle bir stres çocuklarda?
3: Yani hissediyoruz değil tabii mi? Yani kendi adıma onu hissediyorum. Ama yani oradan alıyoruz. Her gençte vardır aslında ama tabii son dönem bütün dünyada hani genel olarak bir de böyle bir yapay zeka... Bunun işte yani şu meslek gidecek, ya. Bu meslek kalacak. Yani önlerindeki seçenek tarafında böyle bir şey de var. Yani hani eskiden yani 5 sene sonra hangi meslekler kalır kalmaz çok konuşmadan da biz giriyorduk şimdi. Ama farklı bir dünya da var. Bunun da getirdiği bir unsur var ama yani sonuçta son sınıfa doğru daha artıyor tabii o. Yani değil başında mi? O bir rahatlık her şeye rağmen oluyor. Yani hani bir... Artık o şey sınavı geçmek, o dönemi aşmak. İkinci, üçüncü sınıftan itibaren yavaş yavaş o kaygılar artıyor gibi geliyor.

0: Evet, yani gerçekten kaygı verici olduğu söylenebilir. Yani hem zaten baktığınızda sizin de söylediğiniz gibi bu yapay zeka ve değişen dinamikler, hem işte ekonomik olarak zorluklar, bütün bunlar tabii çocukları da anne babalarını da yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum
1: Tabii
0: şu
1: tabii yani
0: aşamada.
1: o
0: Zor
1: şey.
0: gerçekten.
1: Ama morallerini bozmasınlar. Yani üniversite hayatı, üniversite hayatıdır. Yani hayatın belki en güzel
0: En güzel
1: dönemlerinden birisi.
0: dönemi.
1: Yani onu bilmek lazım. Çok çabuk geçer. Çok çabuk. Yani herkes için bu böyledir.
0: Gerçekten öyle.
1: Uzun bir 4 yıl gibi gelir ama yani çok da hızlı geçer. Hani öyle bir dönem yani işte okumak üzerine arada belki stajlar falan oluyor ama gün içinde boşluklar yakalamak, bir şeyler öğrenmek,
0: Çok çok
1: yeni bir
0: keyifli bir
1: çevreye
0: dönemdi
1: girmek
0: gerçekten.
1: yani çok güzel bir dönemdir.
0: Bence
1: Herkes
0: de.
1: bulunduğu yerde onun değerini bilmeli. Evet, kaygılanacak çok konu var ama hayatta geçiyor, zaman da geçiyor. Onu iyi değerlendirmesine fayda var arkadaşlar. Hani kaygılarını biraz daha yan tarafa bırakarak pozitif taraflarından bakmalarında fayda var. Dünya da değişiyor. Herkes kendisi aslında ne kadar iyi olabilirse kapılar da o kadar çok açılacaktır. Yani üniversiteden beklentisi olsun ama üniversite tek başına dünyanın en iyi üniversitesi bile kimseyi tam olarak istediği yere taşımaz yani.
0: Zaten şimdi bir istatistik vardı, geçen sene görmüştüm, şu anda nasıl bilmiyorum ama üniversiteden mezun olduktan sonra böyle 6 ayla 1 yıl içerisinde o öğrendikleriniz geçmişte kalıyormuş, yani eskiyormuş. Sürekli kendini yenilemen, yeniden öğrenme, işte yaşam boyu öğrenme diyoruz vesaire. Bütün bunlar bilmiyor. Ama o üniversite döneminin o 4 yıllık, işte bazılarında 5 yıllık o dönemin keyfi bambaşka. Yani ben çok okudum. Sürekli okudum, yüksek lisans bilmem ne, ondan sonra kurslar, şunlar bunlar derken, ama hiçbirini tekrar etmek istemezdim üniversite hariç. Gerçekten çok keyifli. Hocam, siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Bir de bugün tekrar tercih yapacak olsaydınız yine ekonomi mi okurdunuz, Burak hocam?
2: Ya ben işletme okudum
0: Ay şey, işletme,
2: Hande.
0: pardon, özür diliyorum.
2: Yani dolayısıyla yani bizim zamanımızda tabii iktisat dersleri daha yoğundu. İktisatta da işletme dersleri daha yoğundu. Sonra biraz o derslerin azaltılmasına yönelik de gidildi. Biraz öyle tercihler oldu. Ama gene herhalde aynı şeyi okurdum. Öyle düşünüyorum. Çünkü seviyorum. Hem mesleğimi seviyorum, hem yaptığım işi çok seviyorum. Severek yapıyorum. Zaten sevmeden yapılabilecek bir meslek değil bizim mesleğimiz. Yani birçok anlamda, çünkü mesaisi olmayan bir meslek. Yani zanneder ki çok kişi işte okullar kapandığı zaman hocalar da yatar uyur. Öyle bir şey yok aslında. Yani devam edersin tekrardan hayatına. İşte yeni bir şey çıkar, takip edersin. Kitapları takip etmek zorundasındır. Günceli takip etmek zorundasındır. Teknik bilimlerde bu çok daha zor. Onlara da çok yüksek saygı duyuyorum. Özellikle hem mühendisliklerde hem tıpta onlar daha da yoğun takip etmek zorundalar. Çünkü çok fazla değişiklikler oluyor. Sosyal bilimler biraz daha bu anlamda statik diğerlerine göre baktığında. Ama yani katılıyorum. Erhan Hoca'ya da çok katılıyorum. Bir öğrenci için üniversite çağı bence en güzel zaman. Çok keyifle yaşanılan bir zaman. Ben tabii devlet üniversitesinde görev yapıyorum. Biraz daha farklı görebilme imkanım var. Erhan Hoca da yıllarca aynı üniversitede çalıştık. O da devlet üniversitesini biliyor. Bizde her kesimden öğrenci var. Yani gelir grupları farklı farklı da olsa her kesimin temsil edildiği bir yapının içerisindeyiz. Her düşünceden öğrenci var. Öyle söyleyeyim. Bu bir çeşitlilik katıyor. Bir diğer taraftan baktığında her farklı lise türünden öğrenciler var. İşte süper lise öğrencileri var, fen lisesi var, imam hatip liselerimiz var. Bir sürü yerden gelen öğrencilerimiz var. Onun için bunlar hepsi aslında bir zenginlik veriyorlar üniversitenin kendi içerisine. Ve dersler de aslında bizlerin de son dönemlerde oldukça hoca arkadaşlarımızla beraber katkılarımız oldu. Güncelleştirdik. Yani ben mesela kendi üniversitem ve kendi fakültem adına söyleyebilirim. Biz finans derslerini daha yoğun biçimde arttırdık. Bu belirli alanlarda avantaj sağladı. Öğrencilerimizin son 2 yılda uzmanlık dersleri oluyor. Bizim zamanımızda sadece 4. sınıftayken seçimlik 2 farklı bölüm vardı. Ya muhasebe finansman ya pazarlama mezunu oluyordu, işletmeden mezun olanlar. Ama sonra bunlar çok çeşitlendi. Şimdi öğrencilerimiz her farklı şeylerden ders alabiliyorlar. İşte ÇAP dediğimiz farklı programlardan mezun olabiliyorlar. Benim geçtiğimiz yıllarda tıp fakültesinden de aynı zamanda eş zamanlı olarak bir de okuyan öğrenci

0: stajlarım vardı. Hukuk fakültesinden çok var. Keza yine iktisattan bizden iktisada giden yani iki farklı diploma ile mezun olabilen öğrencilerimiz var. Onun için üniversite hayatı çok keyiflidir. 4 yıl çok çabuk geçiyor. Nasıl olduğunu anlamadan geçen bir süre. İlk 1. yıl alışma ve ortama adaptasyon ve yeni çevre edinme sosyalleşme yılı olur çoklukla. Son yılda da son yılın ilk yarısı acaba mezun olabilecek miyim kaygısının çokça yaşandığı bir dönemdir. Ama son ikinci döneme geldiğimizde yani bahar döneminde de acaba iş bulabilecek miyim endişesi çokça öğrencilerde yer alır. Bu arada bizde zorunlu staj yok ama staj için çok ciddi anlamda öğrencilerimiz hevesli oluyorlar. Ve maalesef birçok işverenden de bu konuda olumlu geri dönüş alamıyoruz. Bunu da her programda vurguluyorum. Yani iş dünyası bir taraftan kendine uygun ve kendi istedikleri doğrultuda öğrencinin yetiştirilmesini istiyorlar. Ama giden öğrencilerimize ne doğru düzgün bir iş veriyorlar eğer kabul ederlerse ne de birçoğu kabul etmiyor öğrencilerimizi. Bunun altında birçok şey var. İşte sigorta yapma zorunluluğu olmasından tut da başka bir sürü faktör de olabilir ama hevesli değiller. Son dönemlerde Cumhurbaşkanlığı'nın özellikle gene her şey her yerde söylüyorum çünkü etkisini çok gördüğümüz bir şey. İnsan Kaynakları Ofisi'nin çok ciddi öğrencilerin bu anlamda staj bulmasında çok büyük destek ve yardımcı olduğunu da görüyoruz. Bu da aslında minnetle anılacak bir şey çünkü büyük bir açığı dolduruyor. Bu şekilde yani bizim kendi üniversite çevremizde dediğim gibi elimizden geldiğince öğrencilerimizi hayata hazırlamaya, tabii ki bizlerin de kimi zaman daha farklı bakışı olabilir ya da bazen öğrenciler memnun olur, bazen olmaz ama genel itibariyle ülkemize hizmet eden, vatanını, milletini seven, bu ülke için tutuşan öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Herkesin. Yani biz de öyle, Erhan Hocalar da öyle. Farklı üniversitelerdeki binlerce öğretim üyesi de aynı şekilde. Onun için üniversite hayatı keyiflidir, özetle söylemek gerekirse.
1: Valla çok zor bir iş yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz tüm hocalarımıza yani. Sadece üniversitede değil, bütün eğitim öğretim hayatımızda onların kıymeti, yeri gerçekten ayrı ve öyle olmaya da devam edecek. Yapay zeka o da var tamam ama bu bambaşka bir iş ve görev diye düşünüyorum. Bugün sizlere de yazdım yayından önce. Betam'ın bir çalışması vardı. Şimdi hep konuştuğumuz konu gençlerle ilgili konuştuğumuz genç istihdamını zaten hep konuşuyoruz her işsizlik rakamları geldiğinde ama bir de bu uluslararası bir tanım haline gelmiş durumda. Hatta İngilizce söyleyince Nemo oluyor. Böyle kayıp balık Nemo vardı ya onun gibi oluyor. Biraz da kayıp gerçekten. Bizde de NEET diye okunabilir, NET diye okunabilir. Ne şeyde eğitimde ne istihdamda olan genç arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Şimdi Betam, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi bir araştırma yapmış İstanbul'da 18 ile 29 yaş arası eğitimli gençlere yönelik ve bu mevcut tanımın dışına çıkılmış burada ve bu tanımın dışına çıkıldığında yani piyasa dışındaki faaliyetleri de dikkate aldığımızda aslında oranın daha düşük olduğu görülüyor. Mesela normalde %35,5 gibi bir orandan bahsediliyor. Betam biraz daha kapsamı genişlettiğinde hani piyasa dışı işleri işte bakım olabilir. Şimdi yeni yeni bazı işlerden bahsediyoruz. İşte yapay zekanın da geldiği, kendi çocuklar kendileri genç arkadaşlar işte girişimcilik faaliyetlerinde bulunuyorlar. İşte oyun sektörüne giriyorlar. Kendi bilgisayarlarında bir sürü iş yapıyorlar filan. O zaman bunu da hesaba katınca 19,4'e inmiş. Bu iyi haber aslında. Ama tanımlamayı nasıl yapmak lazım ve nasıl bir aslında yeni istihdam profilinden söz ediyoruz? Belki biraz konuşabiliriz. Ne dersiniz Erhan
2: Yani
1: Hocam?
2: şimdi tabii değerli bir çalışma yani olayı farklı boyutlarıyla bakmak gerçekten sınıflandırma tanımı yaptı farklılaştırdığımızda nasıl bir tablo çıkıyor bunu görmek değerli. Teşekkürler Betam'a da bence değerli bir çalışma. Ama şöyle yani sorunun özünde gençlerimizin hani iş bulma ve çalışma ne eğitim ya da istihdamdan uzak olması gerçeğini tam da kaldırmıyor
1: Değil
2: bence.
1: mi?
2: Çünkü yani kendimizi düşünelim. Hani yani dönem olarak daha önceki dönemlerde üniversite bittikten sonra çok uzun sürmeyen yani tabii ki istediği bir iş olmayabilir, sevdiği bir şey ama yani evde olunan süre çok daha azdı. Şimdi evden üniversite sırası ya da arkasından ayrılabiliyordu. Bunun demek ki birçok nedeni

0: var, iş bulabiliyor ya da hayata yani daha düşük bir gelirle bile kendi hayatını kurma imkanı oluyor. Farklı imkanlar yaratabiliyor falan. Şimdi bu tablo bize şunu da gösteriyor. Demek ki yani üniversiteden falan mezun olunca çok da rahat iş bulunamıyor. Daha fazla bir gelişme ihtiyacı var. Bu aslında dünyada da benzer bir eğilim var. Yani sadece Türkiye'ye özgü de dememek lazım. Dünyada da yanı başımızdaki Avrupa'da da bu böyle bir tablo var. Bu bir yapısal bir değişim, dönüşüm de aslında. Ama gelir imkanları, hayatını tek başına kurmanın zorlukları, aslında evde olması gençlerin böyle bir tanım tarafına da götürüyor. Ama işte bu kamu personel sınavına hazırlanması da demek ki yani çok büyük bir rekabet içinde. Yani işin zorluğunu ve stresini çok değiştirmiyor. Düzenli bir gelir veya kendi hayatını sürdürecek bir gelir oluşturamıyorsa yine bir sıkıntı var anlamına gelir. Ama elbette konunun hani bu boyutuyla bakmak aslında belki kendi işini yapan ya da bir süre sonra gerçekten ona hazır gelecek gençleri ayırt etmek ve bu gözle bakmak değerli ama rakam çok çok yüksek. Hani 19 bile çok yüksek. Yani inmiş 19 dediğimiz yani bu yaş grubunun %20'si, 1/5'i. Zaten demek ki hiç bunların hiç yakınına bile gelmeden bu anlamda ne eğitimde ne istihdamda diğerleri de aslında bir yere hazırlık yapıyor. Yani aslında normal koşullarda aldığı eğitimin büyük oranda yeterli olması ve hani ne olurdu işte atıyorum tamam müfettişlik sınavı olur, uzmanlık sınavı böyle birkaç ay çalışır geçer ama bu yıllarca sürmez bu hazırlık falan. Burada biraz öyle bir tabloyu da yansıtıyor. Yani maalesef burada yani bir yapısal değişim var. Sadece Türkiye'ye özgü değil ama bizde tabii geniş tanımlı işsizliğin yüksek olması bizde daha dikkat etmemiz gereken daha sıkıntılı bir tabloya da işaret ediyor açıkçası. Yani bu
1: Kesinlikle.
0: anlamda önemli. Genç arkadaşlarımızın moralini bozmayalım ama yani artık biraz global bakmakta fayda var. Yani Türkiye'de, dünyada yetenekli olan herkes her yerde iş bulur. Gönlümüz tabii bizim bütün gençlerimizin burada olması, bizim onlara imkan yaratabilmemiz ama yaratamazsak da o gençler ya da onların istediği ortamı yaratamazsak da giderler. Bir de böyle bir sorunumuz var. Yani biz gidenleri katsak acaba sayı ne olacak, rakam ne olacak? Yani onları çıkardıktan sonraki bu tabloyu buluyoruz ve çok iyiler gidiyor. Bu da ayrı bir sorun aslında.
1: Evet, aslında birçok başlık var değil mi bunun
0: Evet
1: içerisinde
0: evet yani
1: tartışmamız
0: altında
1: gereken?
0: yani değerli bir çalışma ama işin özündeki sıkıntı yani tablo çok da kaybolmuyor gibi geliyor bana.
1: Mesela Burak Hocam bu araştırmada daha da açık ara olmuş. Kadınlarda daha yüksek bu ne eğitimde ne istihdamda durumu ne yazık ki hala. Yani yıl olmuş 2026 ve geldiğimiz noktada hala kadınların daha geride olduklarını görüyoruz. Burada da birçok dinamik var. Yani işte iş hayatındaki, toplumdaki eşitlikten bahsederken kadınların üzerindeki yükleri hep konuşuyoruz. Bunun bir ekonomik maliyeti de var. Mesela bakım dediğimiz şey yani işte çocuklara, aile büyüklerine, evin işlerine, bütün bunlara bakan da bir kesim var. Bundan ötürü çalışamayan da bir kesim var. Yani orada çok daha dramatik bir tablo var. Bilmiyorum yani dünyayla karşılaştırdığımızda neredeyiz? Hala bütün dünyada bu sendromu yaşıyoruz biz ama hani Türkiye özelinde baktığımızda bu oranın daha da yüksek olduğu görülüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben de çalışmayı değerli buluyorum. Yani Erhan Hoca'ya katılıyorum. Aslında tam da dilimin ucundan aldı. Özellikle hani yurt dışına giden öğrenciler konusu da bence dikkate alınması gereken konu ama burada bir tek itirazım olan nokta şu. Yani 18-29 yaş grubundaki eğitimli gençlerle gerçekleştirilmiş bu çalışma ve gençlerden büyük bir kısmı işte kamu sınavlarına hazırlanıyor. Onlarca saat hazırlandığı söyleniliyor. İşte bireysel eğitim faaliyetlerine katılıyorlarmış ya da toplumsal fayda sağlayan
1: Evet,
2: gönüllülük
1: doğru.
2: işlerinde. Şimdi bu gönüllülük işleri bu yaşlarda değil de daha önceki yaşlarda yapılıyor dünyanın birçok yerinde. Mesela bunu Amerika özeline taşırsak, Amerika'da liselerde öğrencilerin gönüllü olarak çalıştıkları saatler üniversite sınavlarında puan olarak sayılıyor. Yani üniversite başvurularında, sınav olarak değil de başvurularında. Şimdi geçmişte bazı eyaletlerde bu sadece gönüllü çalışmayı kapsıyordu. Lise öğrencileri için söylüyorum bunu. Yani dersten çıktıktan sonra bir yere gidiyorlar, işte bir kütüphaneye gidiyorlar ya da yaşlı bakım evlerine gidiyorlar ya da toplumsal hizmetlere ait olan bir yere gidiyorlar.

0: Polise gidiyorlar. Gönüllü itfaiye neresiyse oralarda gönüllü çalışıyorlar ve hala bu devam ediyor. Ama geçmişte bu sadece gönüllülüktü. Ama şimdi bazı eyaletlerde özellikle yaşam koşullarının ağırlaşması, ekonomik yükün, maliyetin artması ve üniversitelerin çok yüksek ücretler talep etmesi, Amerika özelinden konuşuyorum bunu. Burada öğrencilerin artık paralı işlerde çalışmalarının da tıpkı gönüllü işlerdeki gibi sayılması gerçeğini ortaya çıkardı. Hı hı. Ve Amerika'da bazı eyaletler bu öğrencilerin ders saati sonrasındaki paralı çalıştıkları süreyi de üniversite sınavlarına, üniversiteye girişte bir kriter olarak kabul etti. Şimdi bu o zamanlarda çokça yapılması gereken bir şey. Ama biz bunu gönüllü çalışmayı 18-24 yaş grubuna taşıyorsak burada bir farklı durum ortaya çıkabiliyor. Ya bu öğrencilerimiz iş bulamadıkları için ve aslında geçinme ve beslenme sıkıntısı içinde oldukları için bu tür gönüllülük faaliyetlerini yaparak bir taraftan da aslında belki minimum ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir ortamı sağlayabiliyorlar kendilerine veya genel itibariyle iş bulamadıkları için hayatının belirli bir kısmında kendini insanlığa vakfediyorlar. Şimdi bu neresinden bakarsak bakalım bir kere sorunlu bir duruma dönüşmüş oluyor. Diğer taraftan bu kamu sınavlarına hazırlanmak, işte KPSS dediğimiz ki bunun sınavları yoğun bir şekilde oluyor, buna yönelik dershaneler, bunun eğitimini veren bir sürü kuruluş var. Bu gençlerin bir şekilde kendilerini daha garantide hissedebilecekleri bir yere doğru yönlenmeleri için çaba gösteriyor. Sadece bu da değil. Mesela tıpta uzmanlık sınavı ya da son dönemlerde özellikle avukatlık yapabilmek için getirilen mesleki geçiş sınavlarına yönelik olarak getirilen zorluklar, zorunluluklar gibi unsurlar da öğrencilerin iş hayatına girmelerini zorlaştıran unsurlar haline dönüşmüş durumda. Kadın öğrencilere baktığımız zaman yani kız öğrenciler ayrımında bu toplam olarak istihdama da çok yüksek bir şekilde yansıyor. Yani bizim kadın istihdamımız Avrupa Birliği içerisindeki en düşük istihdama sahip olan ülkelerden biriyiz biz. Bu aynı zamanda ücret eşitsizliğini de yoğun biçimde ortaya koyabiliyor. Yani kadınların ve erkeklerin aynı işten aldıkları ücretler farklılaşabiliyor. Bu kamuda çok farklılaşmıyor ama genel olarak özel sektör babında bakıldığında farklı ücretler ortaya çıkabiliyor. Kadınların daha çok emek yoğun sektörlere doğru yönlendirildiğini ama erkeklerin daha yoğun bir biçimde teknik alanlara yönlendiği bir yöne doğru eğilim olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu problemli bir konu. Ben bunu kendi ders seçimlerinde de görebiliyorum. Mesela genellikle finans derslerinde erkeklerin daha yoğun olduğu bir alan olduğunu görebiliyoruz. Çünkü finans sektöründe kadın istihdamı genel olarak erkeklere göre daha az. Yani sen de görüyorsunuz yani kadın ekonomist bizim ülkemizde oldukça az sayıda. Hatta biz Erhan hocalarla çokça toplandığımızda hep böyle erkek fotoğrafı verdiğimizde çok evet. Da eleştiriler geldiğini sen de sosyal medyadan takip ediyorsun, görüyorsun.
1: Ediyorum, bazen ben bile eleştiriyorum. Kadınlara ayrıca yapmak yani, istiyorum. Ya durmadan yani, erkek erkeğe toplanıyorsunuz, sinir oluyorum.
0: Ama olabilir yani sonuçta arkadaşım.
1: Olabilir
0: yani,
1: tabii ki.
0: Normal hayatın
1: bizi de alın yanınıza,
0: olağan akışında aranızda. Birbirimizin çok da yakın arkadaşlarıyız biz. Yani o bakımdan da bir farklılık var. Şimdi bütün bunların hepsini dikkate aldığımızda Türkiye'de gerçekten genç istihdamı konusunda büyük bir problem var. Ve bu problem yapısal bir problem halinde. Yani özellikle genç işsizliğine baktığımızda oldukça yüksek. Bir aralar işte İspanya ile çekişir konumdaydık. Ama şimdi hepsinden daha yükseğiz ve genel olarak baktığımızda istihdam verilerine, manşet istihdam verileri üzerinden değil de çokça baktığımız veriler üzerinden hareket ettiğimizde işsizlik konusunun özellikle genç kesimde çok yoğun olduğunu görüyoruz. İşte bunun için birçok önlem alınmaya çalışılıyor. İşte YÖK'ün çeşitli çalışmaları var. Meslek yüksekokullarındaki 4 yıllık eğitimi işte 3+1'e döndürmek, 1 yılı zorunlu çalışmaya ayırmak falan gibi. Ama bunun teknik altyapısını bugünden yarına kurabilmek çok kolay değil. Yani bir model oturtmak gerekiyor ülkede. Ve bu modelin işte hangi ülkenin modeli daha iyi çalışıyorsa, yani Alman modeli herhalde bu anlamda en iyi çalışan modellerden bir tanesidir eğitim konusunda ya da belki Kuzey Avrupa modeli. Bunu kararlılıkla uygulamak ve böylece hükümetler babında değil de bakanlar değiştikçe bile değişmeyen bir yapıda olması gerekiyor. Dediğim gibi çok temel problemler var. Çözülmesi çok kolay değil ama özellikle bizim gençlerimize yönelik olarak iş imkanlarını çok çarptırmamız lazım. Bir de son bir konu, yani çok konuştum bu konuyla ilgili ama özellikle üniversitelerdeki bölümlerin mutlaka ve mutlaka ileriki yıllardaki insan kaynakları planlamasına göre açılması gerekiyor. Yani neyi kastediyorum? Şimdi bizim 220 tane yanılmıyorsam üniversitemiz var. Ben bu üniversitenin çokluğuna hiçbir zaman karşı değilim. Yani şehirlerimize farklı bakış açısı getiriyor, canlılık getiriyor, gençlerle o şehri bütünleştiriyor falan. Yani zaten bir anda üniversitenin hepsinin aynı seviyede olabilmesi mümkün değil. Zaman içerisinde gelişecektir. Ama genel olarak baktığımızda mesela her ildeki açılan üniversitenin veya bazı illerde birden fazla açılan üniversitelerde işte işletme fakültesinin, iktisat fakültesinin, siyasal bilgiler fakültesinin falan oluyor olması çok doğru gelmiyor bana. Mesela bazen doğrudan o yörenin kendi ihtiyacı olan bölümler değil de mesela hayvancılıkla ve tarımla alakalı olan bir bölümdeki meslek yüksekokulunun programlarına baktığın zaman bankacılık programı görüyorsun ve sadece orada iki tane banka var o ilçede. Yani o öğrenciler mezun olduktan sonra ne yapacaklar? Aslında tarıma ve toprağa yönelik bölümlerin olması gerekiyor. Yani bu programlar, bu planlamalar yapılmamış ve öylece açılmış olan bölümler var. Dersler çoğunlukla kişiye göre açılıyor. Yani kişi ne anlatabiliyorsa ona göre ders açılıyor. Bu tür sorunların hem yüksek öğretimde hem alt kademede hem milli eğitimde çözülmesi gereken ve bütünleşik bir yapıyla çözülmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani milli eğitim ayrı bir şekilde hareket edecek, yüksek öğretim kurumu ayrı bir şekilde hareket edecek olmaması gerektiğine inanıyorum. Onun için dediğim gibi çok fazla sorun var. Sorunların çözümleri aslında belli. Yani tekrardan Amerika'yı keşfetmeye gerek yok ama bunların hepsinin uygulanabilir olması için de kararlı bir irade gerekiyor. Bence en önemli konumuz bizim eğitim. Yani biz eğitim ve enflasyon Türkiye'nin en temel iki tane konusu. Bu ikisini çözebildiğimiz zaman uçar bu ülke. Onun için mutlaka ve mutlaka bu ikisinin temelde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: O zaman Türkiye'nin en önemli konularından eğitim tarafını biraz konuştuysak biraz da enflasyon tarafını konuşalım. Ama ona geçmeden önce bir reklam arasına gidelim. Bu arada tercih dönemi 29 Temmuz'da başlıyormuş. Biraz önce editör arkadaşım yazdı. Bir haftalık bir süre var galiba. Herkese bol şanslar ve kolaylıklar diliyorum. Şimdi reklama giderken iki büyük kurumdan Morgan Stanley ve Goldman'dan Türkiye'ye yönelik analizler var. Morgan Stanley faizle ilgili konuşuyor. Biliyorsunuz bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Goldman ise Türk lirası özelinde değerlendirmelerde bulunuyor. Kısa kısa arkadaşlarım derlemişler haberleri, onları izleyelim. Sonra kısacık bir reklam. Sonra dönelim gelelim enflasyonu biraz daha konuşalım.
2: Morgan Stanley tarafından yayınlanan raporda Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilimin ve bu durumun petrol fiyatlarında yarattığı yeni yükseliş dalgasının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Morgan Stanley ekonomistleri politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine çekilmesini beklerken, risklerin indirimlerin daha da geç başlaması yönünde ağırlık kazandığı vurgulandı. Kurum analistleri Orta Doğu kaynaklı jeopolitik krizlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarını ve dezenflasyon patikasını doğrudan tehdit ettiğini ifade etti. Ekonomistler Perşembe günü gerçekleştirilecek para politikası kurulu toplantısı öncesinde değerlendirmelerini paylaşırken, artan maliyet baskılarının faiz indirim döngüsünün yeniden başlamasını geciktirebileceğini belirtti. Raporda yükselen enerji fiyatları döviz kuru üzerindeki baskılar, zayıflayan küresel risk iştahı veya beklenenden güçlü seyreden iç talebin ilk faiz indirimini ertelemekle kalmayıp potansiyel olarak yeni bir faiz artışı ihtiyacı dahi doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Morgan Stanley analistleri mevcut risk senaryolarının aksine faiz indirimlerinin daha agresif veya daha erken başlayabilmesi için ekonomi genelinde belirli koşulların oluşması gerektiğini vurguladı. Analize göre aylık dezenflasyonun ivme kazanması, döviz kurunda istikrarın sağlanması ve ekonomik büyümede daha belirgin bir yavaşlamanın yaşanması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elinin rahatlayacağı ve daha derin bir gevşeme döngüsünün destekleneceği ifade edildi. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'nin enflasyonu düşürmekten ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmaya öncelik vererek Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesine izin verebileceğini öngörüyor. Ekonomistler finansal istikrarın mevcut düzeyde dolarizasyonun azalması eğiliminin devam etmesine bağlı olduğu göz önüne alındığında, Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesi, faiz oranlarının da şu anda fiyatlandırıldığından daha yüksek seviyelerde kalması gerektiği anlamına geliyor ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun Perşembe günü toplanması planlanırken politika faizi %37 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistler rekabet gücünün kaybı nedeniyle büyüyen cari açık her türlü enflasyonla mücadele programı için ortak bir risk ve bize göre Türk politika yapıcılar bunun tam olarak farkında değerlendirmesinde bulundu. Banka ekonomistleri Türkiye'nin ara malı pazarında Çin'e karşı pazar payı kaybettiğini, Orta ve Doğu Avrupa'daki ihracatçıların ise Avrupa tüketim malları pazarındaki kaybın önemli bölümünü üstlendiğini belirtti. Ekonomistler ayrıca sermaye malları ve savunma sanayi ihracatında yaşanan artışın söz konusu zayıflıkları telafi etmek için yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Değerli hocalarım Profesör Erhan Aslanoğlu ve Profesör Burak Arzova ile birlikteyiz. Şimdi ne dedik? Morgan Stanley Türkiye'de dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyeceğini söylüyor. İlk faiz indiriminin de ancak 4. çeyrekte olacağını işaret ediyor. Önce buradan başlayalım. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine bu jeopolitik gerginlikler arttı. Petrol fiyatları $90'ın biraz üzerinde seyrediyor. Her ne kadar yani petrol tarafında piyasalar iyimserliğini korusa da tabii bu volatilite ve bu seviyeler iyi seviyeler değil Türkiye'de enflasyon açısından baktığımızda. Biraz o faiz indirimlerini öteleyecek gibi de görünüyor.

0: var gözüküyor ki bu petrol fiyatında yani tekrar bu savaşın sıcak hale gelmesi riski arttırmış durumda. Yani şu bence önemli, birincisi bu savaş meselesi piyasalar yani kendimizden bitecek bitecek falan diyoruz ama yani hatırlayalım Mart ayında bile işte birkaç hafta yani önce 3 gün sonra birkaç hafta sonra ara oluyor sürekli aynı şey ve uzadıkça aslında riskler çok ciddi artıyor. Yani şu anda Trump'ın hani seçim var uzamaz mesela o artık bence öyle bir neden tam tersi belki artık Trump nasıl olsa ben bu seçim sonucunu çok döndüremem deyip artık çok daha rahat da hareket edebilir. Yani piyasal olarak böyle piyasalar underestimate nasıl söyleyeyim yani şey yapabilir biraz olduğundan düşük riski görüyor olabilir hepimiz belki gördük. Bu bence ciddi bir konu olmaya başladı ve eğer böyle giderse de daha sıkıntılı bir tablo çıkabilir. Yani bu artık siyah kuğu şeklinde bir yerlerde böyle şey silüeti görünmeye başlayan bir resim bence. Buna bir dikkat etmek lazım ve bu bizim için iyi bir haber olmaz eğer öyle bir şeye dönüşürse. Ben de hala hani eğer bir tek bir cevap verdense bitecek yani bir şekilde bitecek diye diyorum ama gittikçe de o cevabı vermekte zorlanıyorum. Birincisi bu. İkincisi evet yani zaten savaş olmasa da bizim o ilk 2 aylık enflasyonumuz ve genel olarak hani Türkiye'deki enflasyon dinamiklerine baktığımızda bu enflasyonun çok kolay düşemeyeceğini tahmin ediyorduk. Aynı fikri koruyorum. Savaş olmasa bile çok zor olacaktı. Şimdi daha da zorlaşmış durumda. Dolayısıyla bu da önemli. Çünkü dünya ile aramız açılmış durumda ve orada bir yerde kaldık. Yani bir yerlere takıldık şu anda. Hani bu takılmak hani bir dezenflasyon sürecinden artık bahsetmek zor. Türkiye'de dezenflasyon şimdilik bitmiş gibi gözüküyor. Yani piyasaların tekrar bunu algılayıp fiyatlayabilmesi için bir yeni şeye ihtiyaç var. Yeni bir çerçeveye, yeni bir politika adımına falan ihtiyaç var. Olur mu olmaz mı o tartışmalı. Ya da enflasyon bir süreliğine hani şimdilik bu kadar deyip bir kenara koyacağımız konu haline gelecek. Bir bu var. 6 ay öncesine göre cari açığımız bayağı yükseliyor. Net hata noksanlı kalem, yani geniş tanımlı cari açık, yani geniş tanımlı işsizlik gibi geniş tanımlı cari açığımız çok ciddi yükseliyor. Yani işte %3'ün üzerine çıkmasın yurt içi hasıla falan bu eşikleri bayağı aşmaya başladık. Bu anlamda da hani dikkat çekiyor. Bu raporların aslında hepsinin peş peşe gelmesinde bu var. Yani ve rekabet gücü açısından herkesin söylediği cari açıkta çok sorun yok. Demek ki rekabet sorunu yok denirken bir anda cari açık meselesi acaba rekabet sorunumuz var mı gündeme getirmeye de başladı. O yüzden bu raporlar peş peşe geliyor. Ama hani biz burada aslında Burak Hoca da uzun süredir buraya gelen çoğu konukta benzer şeyleri söylüyor. Çok sürpriz değil açıkçası. O raporlar için sürpriz olmuş olabilir ama bizim için çok sürpriz değil açıkçası. Durum böyle. Yani bu noktada belki buralarda tutabilmek önemli bir başarı olacak. Buralarda tutabilmek için de para politikası bundan sonra nasıl ilerlemeli? Yani gerçekten faizlere belki hiç dokunmamak yıl sonuna kadar bile gerekli bir durum. Hani burada faiz artırımını konuşmak her zaman şeydir ama bence kişisel görüşüm Türkiye'de vatandaşın algıladığı reel faiz asıl konudur. Vatandaş 47 enflasyon bekliyorsa bileşiğine bile baksak 12 aylık beklentide negatif bir reel faiz algılıyorsa davranışlarını ona göre belirliyor. Yani dolayısıyla hani bizim para politikamızın evet Merkez Bankası tahminlerine göre sıkı ama vatandaşa göre sıkı olmayan bir rakam önemli sonuçlar olacak bir duruma da işaret ediyor. Ve biz bunu sanayimize ciddi biçimde sıkıntı yaratarak da bunu yapıyoruz. O yüzden yani bu kurguyu çok ciddi biçimde elden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Hani bu raporlarda az çok bence bunu söylüyorlar ama çok somut bir öneri de gelmiyor. Ama enflasyonla mücadelede maalesef diyeceğim tekrar ara ara söylüyoruz. Büyümeden vazgeçmeden enflasyonla mücadelede tam yol ileri gitmek pek kolay değil.
1: Evet. Şimdi tabii bir kere Burak Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz dezenflasyon sürecinden? Bugün geldiğimiz noktada bahsetmek zor diyor Erhan Hocam. Sizin değerlendirmeniz ne doğrultuda? Bir bunu sorayım. Bir de yine Erhan Hocam'ın söylediği gibi, acaba hani önümüzdeki dönemde buraya kadarmış tırnak içerisinde deyip bir kenara koyabileceğimiz bir konu mudur acaba enflasyon? Hani bu süreci

0: Bıraktığımız noktada başımıza başka dertler gelmez mi? Yani tekrar enflasyonun daha yukarı evrildiği bir dönem. Keza cari açık konusu hocamın işaret ettiği yine Morgan Goldman tarafında da var. Ama başka raporlarda da biz bu cari açık meselesini daha fazla konuşulduğunu görmeye başladık. Sizin değerli görüşlerinizi de almak isterim.
1: Estağfurullah. Şimdi tabii şöyle andı. Zaten yani Erhan Hoca da aynı şeyi söylüyor. Ben de söylüyorum. Hep biz programın en başından beri şunu söylüyoruz. Genel olarak baktığımda bu aslında bir enflasyonla mücadele programı gibi tam olarak olsa da aslında döviz açığını önlemeye yönelik olarak konulmuş olan bir program bu temel itibariyle. Ve programın birçok eksik yönleri var. Bunun tamamlanabilirdi zaman içerisinde. Bu eleştiriler bir kısmı dikkate alınmadı. Özellikle sanayiye yönelik olan kısmının sanayinin tamamen ihmal edildiği bir noktayla hareket ettiğini görüyoruz. İşte programın bütün yükünün özellikle düşük ve orta düşük gelir grubunun üzerine yıkıldığı bir süreçten geçiyoruz. Ve maalesef hızlı ve kararlı adımlar çok atılamadığı için neticede 3 yılı aşkın bir süre oldu ve geldiğimiz noktada enflasyonun buralarda kalıcı olma riski çok yüksek. Yani %30'lar civarı da kalır enflasyon dendiğinde önceki dönemki Merkez Bankası Başkan Yardımcımız çok kızıyordu ve nereden biliyorsunuz diyordu ama daha yani kendisi de söylüyordu daha önce böyle bir göreve atanmadan önce. Çünkü bu tür durumlarda bu politika setiyle devam edebilmek mümkün değil. Burada bazı revizyonlar ve düzeltmeler yapıp programı ona göre modifiye etmek gerekiyordu. Bunları yapmadık. Şimdi geldiğimiz noktada 23 Temmuz'da bir toplantı olacak. İşte hemen zaten 2 gün sonra. Burada bir beklenti yok. Sonra 10 Eylül'de bir toplantı, 22 Ekim'de bir toplantı ve 10 Aralık'ta. Yani 23 Temmuz toplantısından sonra 3 tane toplantı kalmış oluyor ve yabancı raporların söylediğine göre işte 4. çeyreği ima etmeleri aslında 22 Ekim ya da 10 Aralık tarihinde bir indirim olabileceği yönünde beklenti var. Her şey iyi giderse. Ama maalesef her şey çok iyi gitmiyor. İşte Körfez Savaşı'nın daha doğrusu İran Savaşı'nın etkileri var. 60 günlük sürenin en başından beri hepimiz söyledik çok uzun. Trump gibi bir kişinin 60 gün boyunca bir eylemsizlik içerisinde olabileceğini düşünemiyorduk zaten ve çok uzun bir süreydi. Nitekim böyle de davranmadı ve sonuçta savaşın geldiği nokta belki de daha uzun devam edebilecek bir noktaya taşıdı. Hatta bu 60 günlük ateşkes süreci ortaya konduğunda çok kişi Avrupa Merkez Bankası Başkanı acaba çok mu acele hareket etti ve faizleri arttırdı dendiğinde ve eleştiri de gelmişti. Aslında sonraki röportajlarında ki ben de bunu yazdım geçtiğimiz haftalarda durumun hiç de ölümü olmadığını, enflasyonun ikinci etkilerinin görüldüğünü, Japon Merkez Bankası şirketler üzerinde enflasyonun etkilerinin görüldüğünü ve şirketlerin fiyatlama davranışlarının değişmeye başladığını söylediler. Bizde de benzer şeyler var. Bizde de özellikle kamunun yaptığı zamların aslında hedef enflasyonla orantılı olmadığını görüyoruz. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda ve enflasyon verilerine baktığımızda zaten şöyle bir gerçeklik var hani enflasyonda. Bir kere yayılım son derece yüksek. Yani çok fazla mala yayılmış olan bir enflasyon var. Özellikle enflasyonun en düşük geldiği 2 ayda bile yayılım oldukça kuvvetli. Daha da önemlisi mevsim etkisinden arındırılmış enflasyona baktığımızda orada da hala kuvvetli bir enflasyonla gidiyoruz. Bu ayki gelebilecek olan enflasyonda manşette 2'ye yakın bir enflasyon olma ihtimali var. Dolayısıyla beklentiler hem piyasa katılımcıları yönünden yukarıya doğru ötelenmiş durumda hem de genel itibariyle 12 ay sonrası için hane halklarının beklentileri de çok yüksek. Yani 12 ay sonrası dediğimiz 12 ay sonrasının Haziran'ı işte yani önümüzdeki yıl Haziran'ı dediğimiz ki önümüzdeki yıl muhtemelen seçim konuşmaya başlayacağımız aylar olacaktır bu aylar. İşin bir tarafında bu var. Yani enflasyon muhtemelen İşte 30 bizde yeter denilip rafa kaldırılacak gibi gözüküyor. Ben de Erhan Hoca'ya katılıyorum bu konuda. Çünkü burada farklı şeyler yapmak lazım. Ama esas bence bizi en önemli ilgilendiren nokta döviz krizi yaşamamak ya da likidite problemi yaşamamak noktasındaki atılan adımlar olacak. Ve programın esas temel hedefinin de ben en başından beri o olduğunu düşünüyorum. Onun için

0: Cari açık bu anlamda önemli bir gösterge. Burada genişletilmiş cari açık tanımını çok beğeniyorum Erhan Hoca'nın. Ben de sürekli olarak kullanıyorum bunu. Özellikle net hata noksanı dikkate aldığımızdaki yabancı kuruluşlar muhtemelen duymuşlardır bu yorumları ki onlar da son dönemde net hata noksanın da dikkate alınması gerektiğini söylediler. Böyle baktığında oldukça kuvvetli bir cari açıkla karşı karşıyayız. Hani bunu kısmen savaşa mal edebiliriz petrol fiyatlarının geldiği seviye olarak. Ama savaş olmasaydı da zaten bizim cari açığımız ilk 2 ayda oldukça kuvvetliydi, yüksekti.
1: Evet.
0: Onun için buradaki temel hareket noktamızda artık başka bir politika setinin uygulanması elzem. Yani burayla gidilebilecek yol bu kadardı ve burada kaldık diye düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Süremizin sonuna geldik.
2: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Bir
2: bu
1: şey
2: arada
1: diyecektiniz?
2: bir şey diyeceğim. Can hocamızı da Can Fuat Gülles'i de
0: Evet,
2: anmadan
0: evet hocam.
2: geçmeyelim. Yani gerçekten çok üzgünüm, kaybettik bu programda
1: Evet.
2: olan çok kendine özgü yorumlarıyla çok farklı bir insandı. Buradan sevgiyle saygıyla anıyorum kendisini
1: Çok
2: de.
1: teşekkür
2: Çok
1: ediyorum hocam.
2: değerlere yani
0: Ben
2: Türkiye'de
0: de birkaç kelime etmek isterim. Ben de söyleyecektim yani program hemen bitince fırsat olmadı. Sevgili Can Fuat Gürlesel'e ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok yerde Erhan Hoca, ben, kendisi, birçok başka hocalarımız çok platformda beraberce çalıştık. Birçok yerde hatta bu programda da kimi zaman birbirimizin olmadığı zamanlarda eşlik ettik onunla beraber programlara. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir kişiydi. Türkiye'de ekonomi açısından baktığımızda birçok kurumun danışmanlığını yapıyordu. Çok önemli çalışmalar yaptı. ISO 500, 2500 çalışmalarında hep emeği var. Bilmiyorum Sanayi Odası bir başsağlığı yayınlamıştır muhtemelen onlarda. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Ben de çok çok üzgünüm. Çok zarif bir insandı. Her şeyden önce onu söylemek isterim. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür
2: Mekan
1: ediyorum.
2: cennet olsun, evet.
1: Mekan cennet olsun. Sağ olun değerli hocalarım. Ağzınıza sağlık. Birazcık erken bitirdim çünkü güzel bir röportajı var sevgili Ceren'in. Onu paylaşmak istiyorum. ISI Markets Küresel Makro Stratejisti Ahmet İhsan Kaya ile konuştu sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu. İngiltere'de yeni dönemi konuştular. Bu röportajla tamamlayalım. Ekonomik görünüm, sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: İngiltere'de Andy Burnham dönemi resmen başladı. Yeni hükümetten beklenen ekonomi politikalarını ISI Markets Küresel Makro Stratejisti Ahmet İhsan Kaya ile değerlendireceğiz. Merhabalar Ahmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhabalar Ceren Hanım, hoş bulduk.
3: Burnham başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada yeni bir ekonomik model vaat etti ve İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa son vereceğini söyledi. Şimdi Burnham'ın ekonomi politikalarına baktığımız zaman beklenen politikalara Starmer döneminden hangi alanlarda ayrışmasını beklersiniz? Yeni hükümet nasıl bir ekonomik model ortaya koyabilir?
4: Teşekkürler. Şimdi öncelikle belki politik istikrar kısmından başlamak faydalı olacaktır. Çünkü geçtiğimiz 10 yıl içerisinde İngiltere'de yaklaşık 7 yönetim değişikliği yaşandı. 7 yeni başbakan gördük ve Andy Burnham da bunlardan bir tanesi. Politikaların içeriğinden bağımsız olarak bu kadar sık başbakan değişikliklerinin yaşandığı bir ülkede de ister istemez uygulanan politikaların sonuçlarını dahi göremeden yeni bir politika setine evrilmek zorunda kalıyoruz ve onların etkilerini analiz etmeye başlıyoruz. Yani dolayısıyla politik istikrarın sağlanması bence buradaki en önemli zorunlu şartlardan bir tanesi. Aksi halde politikaların etkinliğini değerlendirebilecek bir zamana sahip olamayacağız haliyle. Bu şerhi düştükten sonra şunu söyleyerek belki başlayabilirim. Andy Burnham'ın şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla 4 tane temel politikası var. Bu politikalar haddi zatında İşçi Partisi'nin veya Keir Starmer'ın daha önceki politikalarından çok farklı politikalar değil. Ama burada çok daha keskin en azından açıklama seti gördük şu ana kadar. Nedir bu temel politikalar? İlk olarak radikal bir yerelleşmeden bahsetti Andy Burnham yapmış olduğu konuşmalarda. Bu nedir? Tarihsel olarak gücün ve ekonomik etkinliğin Londra merkezinde toplandığı bir Birleşik Krallık ekonomisi söz konusu. Ve Andy Burnham, kendisi de zaten eski Manchester valisi olduğu için bu gücün daha yerel otoritelere dağılmasını bir politika seti olarak öneriyor. Bir diğer politika, özellikle birçok altyapı iştiraklerinin, elektrik, su, demiryolu gibi çeşitli idarelerin kamulaştırılmasına dayanıyor. Bir üçüncü politika yine Burnham tarafından vurgulanan çok ciddi bir sosyal konut hamlesinden söz etti ki bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yapılabilecek en büyük bir sosyal konut inşası ve welfare spending olarak bunun dağıtılması gibi bir politika önerdi. Ve son olarak da bütün belki bu önceki politikalarıyla çelişecek bir şekilde daha önce konulmuş olan mali kuralların da devam edeceğini söyledi. Aslında bu son politika, ilk üç politika gerçekleşirse çok gerçekleşebilecek bir öneri değil. Ama tabii bu bekleyip göreceğimiz bir durum.
3: Özellikle tabii açıklamalarına baktığımız zaman düşük gelirlerin üzerindeki vergi yükünü hafifletebileceğini sinyalini verdi Burnham pazartesi günkü açıklamasına. Ancak İngiltere'nin kamu maliyesi üzerindeki baskılar da giderek artıyor. Bu tablo altında siz sonbahar bütçesinde yeni vergi artışları bekler misiniz?
4: Kesinlikle. Yani hali hazırda eğer biraz da geriye dönüp böyle tarihsel bir değerlendirme yapacak olursak kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ki bu zaten borç yükünün en önemli göstergelerinden bir tanesi. %100'ün üzerinde olduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Yine benzer şekilde bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yıllardır %4-5 civarında ve Covid nedeniyle birkaç yıl önce çok daha fazlaydı ve azalarak gelmiş olduğu nokta bile çok sürdürülebilir bir nokta değil. Buna karşın diğer taraftan da hükümetin gelir toplayabilmesi için temel kaynaklarından bir tanesi vergiler. Ama vergi oranlarının tarihsel olarak gayri safi yurt içi hasılaya göre seviyesine baktığımızda yine biz tarihi olarak zirve noktalardan birindeyiz. Yani bu kamu maliyesinde bir alan yaratabilmek için gerekli olan temel fonksiyon, temel araç vergi oranlarının artırılması. Ama bu noktada da zaten biz tarihsel olarak en üst seviyelere hali hazırda ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla geriye aslında tek bir seçenek kalıyor ki o da borçlanmayı artırmak ya da bütün bu politikalardan, bütün bu vaatlerden Andy Burnham'ın vazgeçmesi gerekiyor. Veya da başka politikalardan veya başka alanlarda yapılan harcamalardan ki bu daha ziyade yine welfare spending ile alakalı harcamalar, bunların kısaltılması veya kısılması ve buradan sağlanacak bir tasarrufla Andy Burnham'ın bahsetmiş olduğu diğer vaatlere kaynak aktarılması gibi bir fonksiyon olabilir. Tabii,
3: hangi vergilerde artışa gidilebilir peki burada?
4: Ya söylediğim gibi vergilerde artışa gitmek için gerçekten çok kısıtlı bir alanı var. Ama yine yapmış oldukları açıklamalara baktığımızda ki Andy Burnham da bugün yapmış olduğu açıklamada ilk olarak getirmiş oldukları politikaların hepsinin bir vergi artışıyla veya kaynaklarının da desteklenecek şekilde açıklanacağını söyledi. Peki ne tür vergi artışları yapılabilir? Buna baktığımızda da yine Andy Burnham sürekli tekrar ettiği bir servet vergisi var. Biz bu servet vergisinin detaylarını bilmiyoruz. Nasıl uygulanacağını da bilmiyoruz. Ama böyle bir vaat var ortada. Ve yapılan ekonomik çalışmalar aslında bu servet vergisinin veya benzer vergilerin oldukça ekonomik açıdan bozucu etkiler yapabileceğini bize gösteriyor. Birinci opsiyon bu ve bunun ciddi ekonomik maliyetleri olabilir. İkinci opsiyon ise bunun belki bir uzantısı olarak sermaye gelirlerinden alınacak vergilerin artırılması. Halihazırda İngiltere'de sermaye gelirlerinden alınan vergiler iş gelirlerinden alınan vergilerden daha düşük bir seviyede. Bu da tabii aslında istenen, arzu edilen bir politikanın neticesi. Neden? Özellikle Brexit'ten sonra çok ciddi bir sermaye kaçışı yaşandı ülkeden. Bu sermayeyi burada tutmak için veya yeni sermayeyi ülkeye çekebilmek için sermaye gelirlerindeki vergileri bir miktar düşürdüler işçi gelirlerindeki vergilere nazaran. Fakat İşçi Partisi'nden bahsediyoruz. Daha sol tandanslı bir partiden tabii ki bahsediyoruz.

CHP'li Özgür Özel partisinin grup toplantısında veda konuşması yaparak yeni partiyi kurduklarını açıkladı. Özgür Özel teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde açık ara farkla Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Citigroup stratejistleri petrol fiyatlarındaki son artışı dikkate alarak Türk devlet tahvillerindeki uzun pozisyonlarının boyutunu yarıya indiriyor. Stratejistlerin notunda bas senaryo nihayetinde yeni bir ateşkesin sağlanması olsa da çatışmadaki yeniden alevlenme bu süreçte petrol fiyatlarında daha uzun süreli bir artışa neden olabilir ifadelerine yer verildi. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyeceğini belirterek ilk faiz indiriminin ancak 4. çeyrekte geleceğini tahmin etti. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'nin enflasyonu düşürmekten ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmaya öncelik vererek Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesine izin verebileceğini öngördü. Alman yatırımcıların iyimserliği 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. ZÜ Enstitüsü'nün beklentiler endeksi Haziran ayındaki 10,5 seviyesinden Temmuz ayında 26,3'e yükseldi. Yükselişte Başbakan Mersin ekonomik reformlarının büyümeyi canlandıracağına dair umutları etkili oldu.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlara bakalım gelin birlikte. Fiyatlamalar ne gösteriyor? Hep birlikte öğrenelim. Borsa İstanbul'da bugün kayıp vardı. Kapanış itibariyle %0,69 kadar bir geri çekilme gördük. Ve günü BIST 100 endeksi 13.974 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay negatif. Euro TL'de yine %0,06 kadar yatay aşağı yönlü bir hareket var. Euro dolar çaprazında da %0,10 bir geri çekilme görüyoruz. 1.1403'ten geçiyor işlemler. Avrupa borsaları ise iyimser bir günü geride bıraktı. Tüm merkez borsalarda gün sonu itibariyle primler vardı. Londra FTSE 100 endeksi günü %0,58, Paris CAC 40 %0,28, Frankfurt DAX %0,66 ve İtalya FTSE MIB endeksi de %0,81'lik primlerle tamamladı. ABD tarafında negatif bir başlangıç vardı ama yön pozitife dönmüş görünüyor. Dow Jones'ta %0,70, S&P 500'de %0,86 ve Nasdaq tarafında da %1,26'lık yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Tahvil getirilerinde yön yukarıda. 10 yıllıklarda 4,62 seviyesini görüyoruz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,36 ve ABD 2 yıllık tahvilinde getiri %4,25'te şekilleniyor. Emtia tarafına baktığımızda orada da altında, gümüşte, bitcoin'de, Brent petrolde, NYMEX'de her yerde yön yukarıda. Ons altına baktığımızda %1,91'lik yukarı yönlü bir hareket var. $4,084.76 seviyesini görüyoruz. Gümüşte $55.91.92'den geçiyor işlemler. %4,43'lük yukarı yönlü bir hareketi var gümüşün. Bitcoin'de %1,47'lik yukarı yönlü hareket, 66.294 puana taşımış durumda bizi. Ve petrole baktığımızda yön yukarıda. Brent petrolde $91.16 seviyesini görüyoruz. An itibariyle %2,16'lık bir yukarı yönlü hareket var. Amerikan tipi ham petrolde ise $84.91 seviyesini görüyoruz. Orada da %2,02'lik yukarı yönlü bir hareket var an itibariyle. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Avrupa'ya dönelim. Londra'da sevgili Cerem Dilekçi Köseoğlu'ndan Avrupa'nın notlarını alalım.
1: Avrupa borsaları teknoloji sektörü öncülüğünde günü yükselişte.

0: tamamladı. Çip hisselerine gelen alımlar bu yükselişte etkili oldu. Aynı zamanda değerli metallerde yaşanan fiyat artışı madencilik endeksini destekledi. Teknolojinin ardından en hızlı yükselişin madencilik sektöründe yaşandığını takip ettik. Bilançolar beklentilerden iyi gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar şirketlerin MSCI Avrupa Endeksindeki yaklaşık %13'ü bilanço açıkladı. Fakat yarısından fazlasının karı beklentiyi aştı. Sadece %28'lik bir oranın karı beklentinin altında kaldı. Bu hafta özelinde ağırlıklı olarak bankacılık sektörüne ilişkin bilançoları takip edeceğiz. Burada çıta oldukça yüksek. Diğer tarafta gözler veriler tarafında Almanya'dan ZIO endeksindeydi ve yatırımcı iyimserliği Temmuz ayında son 5 ayın en yüksek seviyesini tırmanmış oldu. Hükümetin açıkladığı reformların etkisiyle beklentiler endeksi Haziran'da 10,5 seviyesinden Temmuz'a 26,3 seviyesine yükseldi. Cari koşullar tarafında sınırlı da olsa bir toparlanma yaşandı fakat hala negatif bölgede kalmaya devam ediyor. ZIO Başkanı reformların etkisinin görüldüğünü, önümüzdeki dönemde büyümede artış beklendiğini söyledi. Zaten reform etkisiyle 2027 yılında büyümenin %1'in üzerine çıkması bekleniyor Alman ekonomisinde. İhracata yönelik sektörlerdeki toparlanmaya dikkat çekti. İç talepte bir toparlanma yaşandığını söyledi. Savaş etkisine rağmen ekonominin istikrarını koruması beklentisi var. Bundesbank Temmuz ayında yayınladığı raporda bu konuya dikkat çekmişti.
1: Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını hep birlikte izliyoruz.
2: Evet, küresel jeopolitik konu başlıkları özellikle İran olmak üzere salgın sonrası dünyanın biraz da Rusya-Ukrayna savaşını takiben ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor bu yıl içerisinde de daha önce de ifade ettiğimiz gibi. Bundan tabii vazife çıkaracak değiliz ama belki birçok konu başlığının içerisinde, içeride dışarıda bugün dikkatleri çeken bir gelişme vardı. Japonya'da Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro, Çin ve Rusya donanmalarının hafta sonu Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde gerçek mühimmatla ortak tatbikat düzenlediğini açıklamıştı. Ve bununla ilgili gelişmeler belki İran Savaşı'na odaklılıktan kaynaklı çok dikkat çekmedi ama bu gelişmenin bugün özellikle Kyodo Ajansı'nın haberiyle öne çıktığını izler vaziyetteyiz ve bununla beraber Çin'in de Japonya'nın çok uzun süredir biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın ardından neredeyse ordusuz bir Japonya dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi, nüfus olarak da dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi karşımızdaydı. Bu durumun son birkaç yıldır değişmeye başladığını konuşuyoruz ama burada bir takım ilkesel duruşlarından özellikle nükleer silahla ilgili kendi nükleer silahı olmasa bile tırnak içerisinde müttefiklerinin nükleer silah bulundurmasıyla ilgili bu kez Dışişleri Bakanlığı nezdinde Japonya'yı uyardı. Bununla ilgili tabii önümüzdeki süreçte belki hiç de bir şey olmayabilir. Lakin bugün piyasaların özellikle İran gelişmelerine dönük olarak daha pozitif tarafta olası bir ateşkes ya da durumun dondurulmasına ilişkin tavrının öne çıktığı noktada bir de bunun gelmesi ki özellikle Şii'nin son yıllarda Japonya konusuyla ilgili olan vurguları biraz da Çin'in denizlerde dahil olmak üzere karada ve birçok alanda öne çıkması ister istemez Pasifik'te ne zaman gerilim kopacak diye kabaca bir 15-20 yıldır konuşuluyor. Yine dikkatten kaçmaması gereken bir konu. Sözün özü başladığımız gibi jeopolitik konu başlıkları gündemde kalmaya, ana gündem maddesi olmaya ve farklı farklı yerlerden karşımıza çıkmaya devam ediyor.
1: Evet, Çağlar'a çok teşekkür ediyoruz. Küresel piyasalarda bu akşam sevgili Özlem Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi var. Arkadaşlara iyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar.
4: Merhaba, iyi akşamlar.
1: Çağlar'ın da söylediği gibi yine gündemin üst sıralarında jeopolitik risk var. Petrol fiyatlarında yeniden 90 dolar seviyesini özellikle Brent'te görüyoruz. Tabii bütün hikayeyi değiştiren bir unsur petrol fiyatları son dönemde biliyorsunuz. Hem dışarıda hem içeride birçok dinamik üzerinde etkili. Merkez bankalarının aksiyonlarından tutun da enflasyonun seyrine ve piyasalardaki volatiliteye kadar. O yüzden oradan başlayalım. 90 dolar seviyesini görüyoruz. Biraz da üzerindeyiz ama genel olarak piyasalar tarafında bir iyimserlik var. Her ne kadar büyük resme baktığımızda burada bu volatilitenin devam etme olasılığının, jeopolitik risklerin oradan buradan şuradan tekrar karşımıza çıkma olasılığının yüksek olmasına rağmen ve hatta bu 70 dolarlara olan gerilemenin bugünlerde çok da abartıydı bu 70 dolara gerilemesi diye yorumlarını görüyoruz. O yüzden sizler nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı petrol fiyatları tarafında? Oradan başlayalım. Haluk senle başlayalım.
3: Evet, tabii ki şimdi 70 konuştuğumuzda hani belli bir rahatlama oluyor ama şimdi 90'a oturacaksa nereden baksan bir %10-15 daha yukarıda oluyor. Bu tabii ki sonuçta dünyanın her yerinde hani bir fiyat baskısı anlamında bir yani gelişmelerin de aleyhte olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her ekonomi için para politikası olsun, işte enflasyonda şey olsun, mücadele olsun zorlaştıracak. Büyüme eğilimlerini aynı zamanda büyüme eğilimleri açısından da etkisi olabilecek bir şey. Çünkü biliyoruz ki hane halkı harcanabilir geliri böyle dönemlerde enerjiye daha fazla bütçe ayrıldığında oradan da zarar görüyor. Dolayısıyla büyümelerde de yavaşlama getiriyor. Zaten bu hafta Çin'in büyüme verilerini gördük. O dünyanın hani lokomotifi olarak baktığımız ihracat patlaması yaşayan Çin'de de büyümenin oldukça düşük dörtlü seviyelere doğru son yılların en düşük seviyelerine doğru geldiğini gördük. Dolayısıyla hani bunlar iyi haberler değil. Bu bağlamda tekrar hani daha ihtiyatlı senaryolar konuşuluyor. Ama tabii ki piyasanın hani hemen havlu atmaz bu süreçlerde. Gelen haberlere eşit davranmayabilir. Hani çok olumsuz haber akışı var aslında. Ağır basan mesela işte Trump kaynaklı işte daha sert hamleler yapılacak işte nükleerle ilgili bir şeyler falan bir takım haberler görüyoruz. Hani sürekli bir kötü haber akışı var ama iyi habere daha fazla olumlu tepki verdiğini görüyoruz. Yani kötü habere verdiği olumsuz tepkiye göre iyi habere daha fazla tepki verdiğini piyasaların görüyoruz. O anlamda asimetrik davranış devam ediyor. Yani ilk turda olduğu gibi, ilk petrol fiyatı şoku sonrasında olduğu gibi. O yüzden ama şimdi daha tabii bundan sonrasını kestirmek daha zor. Hani ilk şeyde belli bir geri çekilme olacağını şu veya bu şekilde, şu veya bu zamanda düşünülüyordu. Ama şimdi yukarı yaptığında ne kadar yukarı kestirmek çok kolay değil. Öyle bir belirsizlik var bana kalırsa. Ama yine yani en ufak bir diplomasiyle ilgili gelişme olumlu fiyatlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Özlem, şimdi piyasalarda bir kanıksama durumu var. Yani bu artık yeni normal havasında. Haluk'un da biraz önce söylediği gibi aslında başından beri hep iyimser tarafa odaklanmıştı. Hani kötü haberler gele şey gibi düşünüyorum. Hani bir kötü koku vardır ve o kokunun içerisinde fazla yer aldığın zaman duymazsın. Sanki piyasada öyle bir durum içerisinde yani. En hafif şekilde anlattım, anladınız siz. Niye peki bu kanıksama durumu var ve bu kanıksama durumunu acaba ne değiştirebilir sence? Mesela önümüzdeki hafta Fed var. Fed acaba durum bir dakika der mi? Nasıl görüyorsun sen bu fiyatlamaları?
4: Evet, Fed'in bir durum bir dakika deme gücü çok var elbette. Ama bir dahaki hafta der mi emin değilim. Yani piyasalarda kanıksama var mı? Oradan da emin değilim. Çünkü çok ciddi bir volatilite var. Ve hani bir gün iyi olan piyasalar ertesi gün çok derin düşüşler de gösterebiliyor. Ve bence ana konu fokus özellikle ABD tahvil faizleri olmalı. Özellikle uzun vadedeki tahvil faizleri olmalı. Ve burası petrolle çok alakalı. Çok yüksek, siz de şimdi getiriyorsunuz ekrana. Zaten örneğin 30 yıllıklarda 5'in üzerine gelindi. Evet. Uzun vadede aslında verim eğrisinde bir yataylık söz konusu. Ve işte 5 yıllıkta, 10 yıllıkta, 20 yıllıkta da bu 30 yıllık seviyelere doğru gelinir mi beklentisi var. Dediğim gibi petrol bununla çok alakalı ve dolayısıyla bunu kanıksamak, piyasaların bunu kanıksayarak görmezden gelmesi çok mümkün değil. Üstelik bu ikinci alevlenme noktasında petrol fiyatlarında daha hızlı bir volatilite görme ihtimalimiz var. Şimdi ben daha önceki haftalarda bu ilk tekrar alevlenme başladığında bir durup bekleyelim. Yani günün sonunda bu 70 dolarlar da çok düşüktü diyenlerden biri de bendim. Neden? Çünkü sanki hiç 4 aylık bu savaş süreci olmamış, Hürmüz Boğazı kapanmamış, altyapı hasar görmemiş, Hürmüz Boğazı'na ilişkin güven işte yerinden oynamamış gibi çok hızlı geri çekilme olmuştu ki yine bir heyecan dalgası geldi 70 dolarların altına mı gelir diye. Halbuki aslında örneğin geçtiğimiz hafta IMF'nin de kendi blog sayfasında kısa bir analizi var ve son derece yararlı da olduğunu düşünüyorum. Aslında bu ilk gerilimde, ilk savaş zamanında petrol fiyatlarında çok daha hızlı yükselişler görebilirdik. Yani biz 90-100 dolar arasına yerleştiğini gördük, 100'ün üzerine geldiğini gördük ama çok daha yüksek seviyelere de gelebilirdi. Petrol piyasası bunu kendi içerisinde absorbe etti. Özellikle Asya'nın da etkisiyle, özellikle Çin'in etkisiyle. Yani Çin 4 ay boyunca petrol ithalatı talebini rekor düşük seviyelere getirdi. Kendi stratejik rezervlerini kullandı. Daha düşük petrol tüketimine gidildi. Örneğin yine Çin'de bu söz konusu dönem içerisinde elektrikli araç kullanımı, üretimi, satışları yine çok hızlı yükselişler gösterdi. Bunlar olmasaydı aslında daha yüksek petrol fiyatları görebilirdik. Şimdi bu ikinci turunda aslında petrol piyasası biraz daha kırılgan bir şekilde bu alevlenmeye girdi. İlk dönemindeki gibi, daha yakın zamanda geçtiğimiz ilk dönemindeki kadar yüksek rezervlerin olmadığını görüyoruz artık bir. Çünkü kullanıldı zaten önemli bir kısmı. Halen elbette bunu absorbe edebilecek gücü vardır bu rezervlerin. Özellikle Çin tarafında biz tam rakamlara haiz değiliz tabii ki. Ama bunun yanı sıra artık gelinen seviye itibariyle daha hızlı yükseliş gösterme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Zaten son derece yani bu 90 dolarların üzerinde olması son derece moral bozucu diyebiliriz. Küresel anlamda da bas senaryoları önemli oranda değiştirebilecek nitelikte. O yüzden de dediğim gibi burada bir kanıksama olması çok mümkün değil. Bu seviyelerde kaldığı sürece tahvil faizleri de yüksek kalmaya devam edecektir. Enflasyon bekleyişlerini biraz daha körüklediği için bu durumda diğer bütün finansal enstrümanlar üzerindeki baskısını devam ettirecektir. Fed oyunu bozabilir tabii. Yani ben uzunca bir süredir en şahin olabilecek Fed'in hiçbir faiz değişikliği yapmayacak Fed olduğunu düşünüyordum ama eğer ki petrol fiyatları çok daha yüksek seviyelere gider ve orada biraz daha kalıcılık gösterirse başka yapacak bir şeyi de kalmayabilir. Tabii Fed'in ve Walsh'un halen biz bas senaryomuzu herhangi bir faiz değişikliği olmayacağı yönünde devam ettiriyoruz. Ama dediğim gibi bu yeniden alevlenen savaş rüzgarları son derece moral bozucu.
1: Evet, yani bütün dünya için öyle, gerçekten Türkiye için de öyle. Haluk, son dönemde bugün yine işte birçok kurumdan, Morgan Stanley'den, Goldman'dan Türkiye ile ilgili raporlar geliyor. Özellikle işte bu cari açık konusu yeniden gündeme gelmiş durumda ve petrol fiyatlarındaki tekrar yukarı yönlü hareket bu dezenflasyon sürecini, kaldı ki biraz önceki yayında değerli hocalarımla konuşuyorduk. Hani bu aralar bundan bahsetmek artık mümkün mü diye soru işaretleri var. Hepsini değiştiriyor. Dolayısıyla bu haftada Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz Fed'den önce. Bu geldiğimiz noktada nasıl bir hareket beklersin hem Merkez Bankası'ndan hem de bizim enflasyonla mücadele sürecimizde acaba nereye doğru evrilebiliriz bu son gelişmelerle birlikte? Mesela en erken yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi olabilir düşünceleri var ama sanki bugün geldiğimiz noktada bunda bile soru işaretleri daha fazla oldu. Ne diyorsun?
3: Evet, yani iki tane olumsuz gelişme var. Tabii bir tanesi malum petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi. Tam böyle rahatlamışken diyeyim Merkez Bankası hani geçen haftalarda enflasyon belki konuştuğumuz aralıkların alt tarafında olabilir falan derken birinci konu bu. İkinci konu da yine buna paralel olarak Eşel Mobil sisteminin kademeli olarak kaldırma kararı alınması oldu. Tabii burada hemen etki gözlenmiyor ama hani 3 ay içinde kademeli bir şekilde kalktığından bu süreçte işte Mart ayından itibaren fiyatları sınırlamadaki etkisi ki doğrudan etkileri dışında dolaylı etkilerini de gördük. Yani ulaştırma hizmetleri fiyatlarında da gördük. Bunun Merkez Bankası'nın bu konudaki sunumlarında da yer aldı. Dolayısıyla Eşel Mobil'in de kademeli kalkmasıyla beraber bu sefer hani petrol fiyatı artışları doğrudan yansıma durumu söz konusu olacak. Etkileri büyütecek gibi gözüküyor. Tabii farklı kararlar alınabilir. Onu belki tekrar devreye alınır. Onları şu andan bilemeyiz. Ama bu iki şey çok aleyhte oldu enflasyon görünümü açısından. Dolayısıyla hani bu son ankette işte piyasa katılımcı anketinde 29,2 ulaştığını gördük. Hani ufak bir bozulma oldu ama yani bunun altını beklemek çok zorlaştı. Böyle 29'lar, 30'lar falan daha olası hale geldi. Daha üstü de olabilir. Tabii gelişmelere bağlı olarak hani kaçta oturacağını fiyatlarını bilmiyoruz çünkü. Onun için böyle birazcık muğlak tabii konuşmak durumunda kalıyoruz. Bu riskleri bir kere dolayısıyla böyle bir enflasyon görünümü hani Temmuz'da da çok iyi bir enflasyon verisi beklemiyoruz açıkçası gelen sinyallere baktığımızda. Bütün bunları bir yere koyduğumuzda işte bu hafta Merkez Bankası'nın ile ilgili pek bir beklenti kalmadı. Yani bir en ufak bir gevşeme hamlesi yapabilme imkanı kalmadı gibi duruyor. Yani en buradaki şey de işte Özlem'in Fed için dediği gibi yapabileceği şu anda en sıkı duruş ya aslında tabii bu en sıkı duruş değil ama mevcut durumu korumak olacak herhalde. Bir süre daha fonlamayı açmayıp haftalık repodan işte 40 faizlerle götürmeyi tercih edecek gibi duruyor. Yani bu toplantıda zaten bir politika faiz değişikliği kimse beklemiyor. Koridorda da bir değişiklik. Hani bunun ihtimalleri konuşuldu. Gecelik borç verme faizi belki opsiyonlar arasında olabilirdi. Onu indirip oradan yapmak gibi. Ama bu da çok kafa karıştırıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden mevcut durumu devam ettirmek daha olası senaryo gibi duruyor.
1: Özlem, sen ne düşünüyorsun?
4: Evet, yani bu toplantıda herhangi bir şey beklememek gerekiyor. Zaten bir faiz değişikliği beklenmiyordu ama Haziran enflasyonundan sonra bir heyecanlanmıştık. Aslında genel yazın görünümüne ilişkin beklentiler biraz daha iyiydi. Bizim açımızdan da daha iyiydi. Özellikle gıda fiyatları, işte tarımsal üretimin işte daha bereketli bir yılı işaret etmesi ve dolayısıyla da işlenmemiş gıda fiyatlarında daha olumlu bir zeminin önüne çıkması. Tabii bu müzakereler, ABD-İran savaşı ve enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin biraz daha etkisi gibi unsurlar vardı. Ve bu minvalde de belki yaz aylarında böyle birler, bir buçuk aralığında ortalamada bir enflasyon görürsek, yılın ilk yarısında o enflasyondaki hızlanmanın geriye döndüğünü, tekrar dezenflasyon sürecine ama çok sınırlı da olsa bir dezenflasyon sürecine geri dönebileceğimizi düşünüyorduk. Haziran verileri biraz bunu da konfirme etti gibi oldu ve hani heyecanla tekrar faiz indirimleri konuşuldu ama o zaman da şunun altını çiziyorduk. Bu kadar hızlı heyecanlanmamak gerekiyor. Zaten Merkez Bankası da kendi yaptığı sunumlarda, yatırımcılara yaptığı sunumlarda aslında daha temkinli olacağını, çok acele etmeyeceğini, veri görmek istediğini işaret etmişti. Geçtiğimiz haftalarda da yine yabancı yatırımcılara yaptığı sunumlardaki web sayfasından ulaşabiliyoruz. Halen enflasyon konusunda bazı uyarılarının ve temkinlilik resminin olduğunu görüyoruz. O yüzden de şunu anlıyoruz. Zaten herhangi bir değişiklik beklenmediği gibi fonlama maliyetinde de bir düşüşü böyle çok hızlıca yapmayacak diye düşünüyorduk. Temmuz enflasyonunu bir görmek gerekecek. Ben ilk aşamada böyle 1.4'lerle böyle öncü beklentilerle çıktım ama görünen o ki öncü göstergeler daha yüksek bir yeri işaret ediyor. Yani 1.5'ların üzerinde bir yere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla da o evet, bir önceki sene 2'nin biraz üzerindeydi. Yeniden yıllık enflasyonda bir miktar daha düşük olacak ama bunlar çok sınırlı tabii. Çok yavaş bir dezenflasyon sürecinden bahsediyoruz. Bu durumda da faizler konusunda daha temkinli olmak gerekecek. Fonlama maliyetindeki düşüşün belki Ağustos'la beraber kademeli olarak karşımıza gelebileceğini düşünüyordum. Olabilir ama biraz daha beklemek isteyebilir Merkez Bankası. Eğer enflasyon tarafında yine ekstra bir şok görmezsek, dezenflasyon sürecinin devamını görebilirsek, örneğin Ağustos'ta biraz daha iyi bir enflasyon görürsek, bu durumda yılın son iki toplantısında sınırlı faiz indirimi yapma ihtimali var. Ama bu toplantı özelinde işte faiz değişikliği beklemiyoruz, fonlama maliyetinde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Ne görmek isteriz? Acaba Temmuz enflasyon değerlendirmesiyle ilgili bir şey söyleyecek mi karar notunda Merkez Bankası? Özellikle trend eğilimler. Tabii manşet üzerinde konuşuyoruz ama trend eğilimleri açısından daha olumlu bir görüşü var mı? Eğer olumlu bir görüşünün olduğunu görürsek PPK karar notunda, o zaman fonlama maliyetindeki kademeli düşüşünü daha kısa zamanda başlayabileceğini söyleyebiliriz mesela. Ya da aslında Temmuz'a bir atıf olmayacak mı? Ben özellikle enflasyon değerlendirmesi paragrafının yakından takip edileceğini düşünüyorum. Onun dışında acele etmememiz gerektiği çok açık ortada. Enflasyonda yıl sonu tahminimizi de biz de uzun bir süredir kurum olarak 29.2'de tutuyoruz.
1: Peki, Haluk bugün Goldman Sachs Türk Lirası ile ilgili bir değerlendirme yapmış. Diyor ki daha hızlı değer kaybına izin verilebilir. Dezenflasyondan ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmaya öncelik vermek üzere Türkiye. TL'de daha hızlı değer kaybına izin verebilir. Acaba böyle bir olasılık mümkün mü? Çünkü bizim dezenflasyon sürecinde uyguladığımız politikada kur son derece önemli bir ayağı oluşturuyor, öyle değil mi? Yani biz tabii ki burada böyle bir beklenti içerisinde olduk, işler biraz toparlanacak, hani enflasyonda yumuşama göreceğiz ve ondan sonra nihayetinde böyle bir şey olabilecek diye, ama mevcut konjonktürde Goldman'ın bu tahmini ne kadar gerçekçi sence?
3: Şimdi raporu tabii okumadım, yani başlıkları biliyorum ben de maalesef, henüz okuma şansı olmadı, ama hani hızlandıracak derken tabii zaten bir hızlandırma var aslında. Yani biz bunu senle de yayınlarda hani epeydir konuşuyoruz. Evet. Özellikle Mayıs'tan itibaren, değil mi? Yani daha hızlandığını gördük zaman zaman. Hani bunu da değerlendirirken dedik ki yaz aylarında işte görece biraz daha düşük enflasyon olduğu dönemlerde bu reel değerlenmeyi biraz törpüleyebilir. Bu yani tercihler arasında işte en kolayı, en böyle ufak etkisi olabilecek işte bir şey, yani bir hamle. Çünkü çok yapabilecek başka bir şey yok, çok hızlı yapamaz falan. Bunları konuştuk. Dolayısıyla hani tam olarak neyi kastediyor bilmiyorum. Yani bugünden sonra da yani şöyle mi bakıyorlar, bugünden itibaren yıllıklandırıldığında çok daha hızlı mı olacak şu ana kadar geldiğine göre? Yani şu anda çünkü baksak yine hani mesela piyasa katılımcı anketi var biliyorsun, hani orada hala bütün yılın başından beri değişmedi. Yani yıl son tahmini hep 51-52'lerde, hiç değişmedi. Hani baksan geçen yıl sonundan işte bu tahminle dersin ki işte %20 falan bir değer artışı olacak. Zaten bütün yılda böyle gidiyoruz. Hani hız olarak, şey olarak yılın geneli için. Ama bahsettikleri hani bugünden sonraki 12 ay falan orada hızlanacaksa bu başka bir şey, düşünce. Ama bunları söylemek için hani bir şey yok. Güçlü bir, bence hani Goldman hani niye yazmış bunu bilmiyorum. Ekonomistleri yazmış, stratejistlerinin böyle düşündüğünü zannetmiyorum. Çünkü stratejistleri Goldman'ın carry trade'e devam dediler. Yani ya da şöyle düşünüyorlar, öyle söyleyeyim. Hani carry trade biraz hızlansa bile hala karlı diye düşünüyorlar ki bu da doğru. Hani hızlandı diyelim. Mesela atıyorum 1,5 aylık giderken 2 oldu diyelim. Ne olacak? Yani yine kurtarır. O yüzden hani bu çok Goldman deyince haber oluyor veya işte başka bir yabancı kurum deyince. Evet. Valla ben sinirleniyorum tabii biliyorsun benim yani şeyimi. Evet. Biz yani yabancının şeyine bakıyoruz. O bizden daha mı yanlıyor onlar? Ben hiç katılmıyorum da neyse. Evet. Bunu da söylemekten de şey yapmıyorum. Hani kendime şey yapma anlamında söylemiyorum bunu. Bu evet. Ezikliğimizi atmamız lazım. Onun için söylüyorum.
1: Niye ezikliyorsun evet. Bize ya? Allah Allah ya.
3: Öyle. Maalesef öyle. Türklerin şey. Evet. Evet. İçimi dökmüş oldum. Yani, teşekkür ederim.
1: İyi oldu. Özlem evet. Sen de dök hanım evet. içine. Dök şekerim.
4: Evet. Hemen bir manşetleri taşınıyor tabii. Yani şey hassasiyetini anlıyorum tabii ama bu arada çok uzun zamandır yani Haluk Bey'in söylediği bu konuda.
1: Evet.
4: Şu hassasiyeti doğru. Anlıyorum. İşte sonuçta biz de burada oturup şunu konuşuyoruz. İşte döviz ihtiyacı, yabancı sermaye girişi, işte bunun rezerv yönetimine etkisi falan. Dolayısıyla yabancı yatırımcının ne düşündüğü önemli tabii ki. Özellikle kur konusunda da ne düşündüğü önemli. Ama tabii manşete çıkarken biraz daha belki dikkatli olmak gerekiyor ya da sanki hani öyle söylemişse doğrudur diye analizleri hiç okumadan ya da ne bileyim yurt içindeki ekonomistler de daha yakından takip ediyor demeden bunu böyle bir kabullenme içerisinde oluyoruz. Yani ben de raporun kendisini görmedim. Ama işte çokça bugün sabahtan itibaren tartışıldı. Bana da çok soruldu bu arada. Böyle bir şey yazmış Goldman Sachs ne diyorsun diye. Raporu ben yazmadım ne? Dolayısıyla aslında o ekonomistlerin tabii cevaplaması gerekiyor ama o özetlere baktığımda da şunu gördüm. Aslında hakikaten yılın başından beri söylediklerimizden çok farklı bir şey yok. Yıllıklandırılmış olarak %20'nin biraz üstünde, ortalarında %25'lerde bir artıştan bahsediyor. Zaten yıl sonu için dolar TL tahminleri çok uzun zamandır değişmiyor. Yani bunu hep konuşuyoruz burada. Bütün ekonomik bilimler açısından da, hane halkı açısından da, piyasa katılımcıları tarafından da, reel sektör tarafından da ortalamada işte 52'lerde, 53'lerde bir beklenti var. Zaten 52 dediğiniz seviye %20'nin biraz üstünde bir yıllık artış demek. Eğer %25'lerde bekliyorsanız işte 53-53,5 bekliyorsunuzdur. Bu bile aslında reel olarak belirgin bir değer kaybı değil ya da sert bir düzeltme değil. Yani raporda anladığım kadarıyla zaten bunları söylemiyor. Bir de tabii şuna da hiç katılmıyorum. Dış dengeyi korumak adına işte dezenflasyondan feragat edilecek yani yıllıklandırılmış olarak yani yılbaşından itibaren anlıyorum ben dediğim gibi raporun kendisini görmediğim için işte %25'lerde bir kur artışı dış dengeyi biraz daha koruyacak da dezenflasyondan feragata neden olacak gibi bir şey söylemek çok doğru değil. Bu arada çok yakın bir dönemde Merkez Bankası küçük bir analiz yayınladı kendi blog sayfasında da. Aslında jeopolitik riskler dış ticareti nasıl etkiliyor diye bakıldığında dedi ki yani evet enerji tarafından olumsuz bir şey oldu ama İhracat tarafında son dönemde bu küresel tedarik zincirlerindeki aksama, işte uzak doğudan gelişlerin duralaması dolayısıyla Türkiye'nin biraz daha öne çıkması, burada ihracat tarafında geçici de olsa bir miktar iyileşmenin öne çıkması, savunma sanayinin ihracata etki etmesi ve diğer önemli konu da İç talepte önemli bir duralama olduğu için bunun ithalat tarafını aşağı çekmesi dolayısıyla çoktan o enerji fiyatları kaynaklı açığı kompanse ettiğini hatta biraz daha iyiye gidebileceğine ilişkin de analizleri var. O yüzden de hani dış dengeyi korumak adına dezenflasyondan feragat söylemine de çok katılmıyorum. Anladığım kadarıyla 60 milyar dolar civarında bir cari işlemler açığı beklentisi var. Bizim kurum tahminimiz de 55 milyar dolarlar civarında ama iç talepteki bu daha belirgin soğuma belki de cari işlemler için de biraz daha aşağı yönlü revizyonu da beraberinde getirecek. Burada tabii enerji fiyatları son derece önemli, yani nereye doğru gideceğine bakmak açısından. Dolayısıyla kur konusu çok öne çıkarıldı ama kur konusunda söz konusu rapor böyle bir sert düzeltme beklentisini de ifade etmiyor. Biz de o beklenti içerisinde olmadığımızı aylardır, hatta yıllardır söylüyoruz.
1: Kah sinirlenerek, kah isyan ederek soruma yanıt verdiğiniz için çok teşekkür. Kah sübliminal mesajlar vererek soruma yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim. Zaten Özlem'in de söylediği gibi herkes bana bunu sordu dedi ya. Ben de sormak istedim. Sağ olun. Teşekkürler. Azarı da ben işitiyorum arkadaş. Niye böyle oluyorsa.
4: En son damla sen oldun.
1: Peki, hadi reklama gidelim. Beni azarladığınız için içeride gidip biraz ağlayacağım. Sizin de isyanınızı sindireceğim. Ondan sonra geleceğiz, tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada reklama giderken yine Goldman Brent petrolle ilgili bir değerlendirme yapıyor. Yine o uçuk kaçık senaryolar var ortalıkta hali hazırda. Yani çok da şaşırtıcı değil. Tekrar 90 dolarları gördüğümüz için eğer devam ederse Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar, Brent petrol yılın son çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabilir deniyor. Diğer yandan bugün yine konu başlıkları

arasında öne çıkan bir başka mevzu tekrar bu tarife konusu. Amerika Kanada'dan ithal edilen bazı mallara %50 oranında

edeceğini tahmin etti. Banka bunun temel senaryosu olmadığını vurgularken Orta Doğu'da gerilimin azalması durumunda Brent petrolün yılın son çeyreğinde 80 dolar, gelecek yılsa 75 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Goldman Sachs'a göre Hürmüz Boğazı'na yaşanan sevkiyat aksamalarıyla Kızıldeniz'de yaşanabilecek olası kesintiler nedeniyle petrol fiyatlarına yönelik riskler yukarı yönlü. Banka analistleri Orta Doğu'da çatışmaların tırmanması ve Basra Körfezi'nden petrol akışının savaş öncesi seviyelerin %45'inin altına gerilemesinin fiyatların yeniden yükselmesine yol açtığını belirtti. Küresel enerji piyasaları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'dan yapılan sevkiyatları abluk altına alma tehdidi nedeniyle bu ay sert dalgalandı. Analistler ikinci çeyrekte küresel petrol stoklarının azalmasının piyasayı arz şoklarına karşı daha kırılgan hale getirdiğini, ancak Çin'in petrol ithalatındaki düşüş ve talebin fiyatlara karşı daha esnek hale gelmesinin yükselişi sınırlayabileceğini değerlendirdi. Goldman Sachs, savaş öncesinde de dizel piyasasının sıkışık olduğunu, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının sürdüğünü, ayrıca kasırgalar, aşırı sıcaklar ve ertelenen bakım çalışmalarının arz üzerinde ek risk oluşturduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürdü. Bu ülkeden ithal edilen bazı mallarda %50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın Amerikan ticaretine yönelik ayrımcı uygulamalarına karşılık olarak 1930 tarihli tarife yasasının 338. bölümü uyarınca Kanada menşeili belirli ürünlere %50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören 3 ayrı başkanlık bildirisini imzaladığı belirtildi. Açıklamada söz konusu adımla Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri ticaretine yönelik ayrımcı muamelesinden kaynaklanan yük ve dezavantajının dengelenmesinin otomobiller, alkollü içecekler ve süt ürünleri gibi kritik Amerikan ihracat kalemleri için eşit rekabet koşullarının sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Her bir bildirinin Kanada'dan ithal edilen farklı ürün gruplarına %50 oranında ek vergi getirdiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda şaraptan hokey sopalarına ve çimentoya kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu kaydedildi. Açıklamada söz konusu tarifenin bir ürünün Amerika Birleşik Devletleri Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm ilgili mallara uygulanacağı bildirildi. Söz konusu tarifenin başkanlık bildirilerinin imzalanmasından 30 gün sonra, yani 19 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

artık çok yerindik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da yendik, çok şükür.

0: çok yerim. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili Özden Bayraktar Gökşen ve Haluk Bürümcekçi ile birlikteyiz. Geçen hafta ABD hisse senetleri tarafında özellikle yarı iletkenler, çip üreticileri tarafında ciddi sert satışlar gördük. Ama bugün geldiğimiz noktada burada kayıpların neredeyse tamamen geri alındığını görüyoruz. Ve hatta Philadelphia yarı iletken endeksine terminalde görülüyor, belki yönetmen arkadaşım gösterebilir. Baktığımda aylık olarak en yüksek kazanca doğru ilerlediğini görüyoruz. Bakın burada bugüne geldiğimizde %5,25'lik bir yukarı yönlü hareket var. Geçen hafta baktığımızda mesela ayın 16'sında %4,29'luk bir geri çekilme görmüştük. Şimdi bu kuvvetli bir volatilite Özlem baktığımız zaman sürekli konuştuğumuz şey yapay zeka balon mu? Bunun balon olduğuna inananlar var, inanmayanlar var. Ama günün sonunda bugün geldiğimiz noktada bu düzeltme hareketlerini görüyoruz ve belki de görmeye devam edeceğiz. Nasıl değerlendiriyorsun o taraftaki bu geçtiğimiz haftaki satışları ve bugün geldiğimiz noktadaki toparlanmayı? Bundan sonrası için acaba yatırımcı neye özellikle bakmalı?
2: Yani yayının başında konuştuğumuz o petrol fiyatları kanıksandı mı konusunun aslında bir cevabı bu da. Yani çok ciddi bir volatilite var. Bir de tabii son dönemde örneğin Deutsche Bank'ın bir raporu vardı geçtiğimiz dönemde. Son derece de önemli analizleri olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir dönemde, savaş dönemindeki savaşın ilk çıktığı noktada aslında bu hareketi görmüştük. ABD tahvillerinde tekrar o eskiye benzer güvenli liman fiyatlamasını görmüştük ama sonra o çok kısa sürdü ve bitti. Ve yeniden alevlenen bir noktada savaşın ABD tahvil faizlerinin durumunu görüyoruz. Yani buraya bir giriş yok. Yani ABD ekonomisinde de bir yabancı sermaye girişinde riskli varlıklardan kaçış ve güvenli liman olarak artık tahviller öne çıkmıyor. Bu son derece önemli. Bunun yerine para aslında yine ABD hisse senedi piyasalarına gidiyor ve oraya gitmesinin ana nedeni de bu yapay zeka teması ve aslında konuyu da çok kırılgan hale getiriyor. Yani tahvil faizleri yüksek kaldıkça yapay zeka, yani AI teması ve burada yapılan yüksek yatırımlar ve bunun geri dönüşlerinin nasıl olacağı konusu, değerlemeler, bütün bunlar başka bir noktaya doğru evriliyor ve artık ABD'ye giren yabancı sermayenin de tahviller yerine hisse senedi piyasasını daha ön plana çıkarıyor olması volatilitenin de çok daha artışına neden oluyor. Yani dengeler önemli oranda değişmiş gibi gözüküyor. Konu dönüp dolaşıp hep bence tahvil faizlerine geliyor. Dolayısıyla uzun vadeli tahvil faizlerinde bir gerileme, bir yumuşama, orada biraz daha belirgin bir geri çekilme görmediğimiz sürece de aslında bazı senaryolardan çok uzaklaşacağız. Yani tahvil faizlerinde bir geri çekilme görmediğimiz sürece kıymetli metallerde belirgin bir iyileşme göremeyeceğiz. Tahvil faizlerinde geri çekilme görmediğimiz

0: etmediğimiz sürece hisse senedi piyasalarında bu volatilitenin devamını göreceğiz. Yine faizlerde düşüş olmadığı sürece gelişmekte olan ülke kurlarında baskının devamını göreceğiz gibi. O yüzden bence fokus orası ve işte yine sizin de gösterdiğiniz üzere yüksek kalmaya ve yükselişini devam ettirdiğini de görüyoruz maalesef.
1: Haluk, sen ne diyorsun? Özellikle bu ABD tahvilleri, tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketi ve tabii doları da konuşmak lazım. Dolar endeksinde de yönün yukarıda olduğunu görüyoruz. Özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemde. Oysa ki hep konuştuğumuz üzere biz yıla zayıf dolar temasıyla başlamıştık. Ama giderek de kuvvetlenen bir dolardan mı söz ediyoruz artık, ne dersin?
2: Evet, bu petrol fiyatlarının çekildiği dönemde de, geri çekildiği dönemde de çok fazla bir düşüş olmadı uzun vadeli tahvil getirilerinde. Hala yani genel yapısal değişiklikler, enflasyonun geçmişe göre biraz daha yani ekonominin de daha canlı olması falan gibi etkenlerle daha uzun süre yüksek kalacağı gibi bir görüntü oluştu. Tabii bunda ABD hazinesinin işte borçlanma baskısı da tabii ki çok belirgin. Yani bütçe açığının hep uzun yıllardır yüksek seyri, borçluluğun yüksek olması falan bunlarla beraber olduğunda çok lehte bir görünüm sergilemiyor tabii ABD tahvil getiri eğrisi. O yüzden şimdi yeni zirveleri gördüğünü her hafta izliyoruz. Yani şu an için çok panikleyecek bir durum yok ama tabii 5 ve üzeri olursa tabii bayağı bir farklı fiyatlamaları getirebilir. Bu resim ancak tahvil faizlerindeki resim ancak bu bütün bu gelişmelerin işte merkez bankalarını hızlı bir sıkılaşmaya doğru yönlendirmesi ve bunun da büyüme oranlarını belirgin yavaşlatmasıyla belki yatışabilir ve geri çekilmeler ancak o zaman görülebilir diye düşünüyorum. Buradaki görüntü o şekilde. Doların tekrar biraz toparlıyor olması, daha güçlü gidiyor olması da hani orada aslında çok birazcık şeyden olmaması lazım. Çünkü bu petrol fiyatının yükselişi Fed'i zorlayacağı kadar diğerlerini de yani sıkılaşmaya zorlayacak. Dolayısıyla çok orada bir fark yaratacak bir durum değil. Hatta işte belki işte ABD'nin bu konuda biraz avantajları olması veya işte güvenli liman olarak halen altının da tabii bu süreçte biraz fiyat hareketlerinin hani hayal kırıklığı yaratmış olması falan gibi faktörler etkili olmuş olabilir. Yani onun dışında şu andaki güçlülüğü açıklayacak çok fazla bir etken göremiyorum ben de.
1: Şimdi altın fiyatlarıyla ilgili biraz önce Özlem dedin ki yani ABD tahvil getirilerinde bir geri çekilme olmadığı sürece orada da iyimser olamıyoruz. Yani her şeyi oraya bağlarken. Şimdi altın tarafında hep şunu konuşuyorduk. Hani trend yukarı. Ama işte daha önce gördüğümüz devasa getiriler diyeyim görmeyeceğiz. Fakat şimdi geldiğimiz noktada bu 4000 dolarlar seviyesi sanki bir eşik oldu. Ve acaba bunun altını biz görecek miyiz? Herkes şunu söylüyor şu ara, daha ne kadar geriye gidebilir? Senin görüşün bu doğrultuda nasıl?
0: Seviye veremem. Yani ben altın tahmini yapmıyorum ya da işte teknik bir analizle altın nereye kadar geriler tahmini de yapmıyorum. Ama burada Altın Konseyi'nin raporlarını da yakından takip ediyorum ve Temmuz başında da senin o bahsettiğin senaryolara ilişkin böyle çok açık kendi modellemeleri çerçevesinde bir raporu var. Ve aslında benim oradan gördüğüm ve hatırladığım kadarıyla mevcut seviyelerin işte %5 üstü, %5 altı böyle hani daha range bound dediğimiz daha dar bir bantta ilerleyen kısa vadede bir altın teması biraz daha öne çıkıyor. Burada hızla yükselme ihtimali var mı? Var diyor tabii. Burada bir kataliste ihtiyaç var deniliyor ve burada yine özellikle tahvil faizlerinde bir geri çekilme olması durumunda söylemi biraz daha öne çıkıyor. Biraz daha aşağı gelme ihtimali var.

0: sana sorusuna cevap da ona da olabilir diyor. Bu da bir senaryo. Burada da eğer işte petrol fiyatları daha yukarı çıkarsa, daha işte enflasyonist baskılar öne çıkarsa ve global faiz hatlarında biraz daha yükseliş görürsek, o zaman altın fiyatlarında bir miktar daha geri çekilme görebiliriz diyor. Orada tam rakamları hatırlamıyorum ama çok belirgin, yani tekrar böyle 3800 liraya sanıyorum doğru gelebilecek dolar, 3800 dolarlara doğru gelebilecek bir altın fiyatından bahsediliyor. Altın tahminlerini yaparken vadeler arasında farklılıklar olacağını düşünüyorum. Çok kısa vadede belli ki bu tahvil faizlerinde hızlı bir düşüş beklemiyorsak kısa vadede, altında da bu minvalde daha yatay bir seyrin devam etmesini beklemek gerekiyor. Daha orta ve uzun vadede konunun içine işte değişen uluslararası ilişkiler, paradigmalar, ülkeler arası ticaretlerde daha farklı ilişkilere doğru gidilmesi, rezerv çeşitlendirilmesinin devam etmesi gibi unsurlar var. Burada perakende talebinin tekrar gündeme gelmesi gerekiyor da biraz önce dediğim gibi tahvil faizlerindeki düşüşle alakalı. O yüzden daha orta ve uzun vadede altın için başka şeyler söylemek mümkün. Ama daha kısa vadede maalesef bu savaşla beraber biraz daha dar bir banta sıkışmış gibi görünüyor altın.
1: Peki Özlem, gümüş için ne demek lazım? Gümüş de yatırımcısını epeyce strese soktu.
0: Evet, soktu ama son dönemde biraz olumlu ayrışma var gibi takip ediyoruz. Oradaki bu olumlu ayrışmayı neye dayandırmak lazım? Tamamen hani varsayımsal konuşuyorum. Yani tabii ki altın, temel olarak altını takip ediyor gümüş. Ama kendi temasını da çizen bir tarafı var tabii. Özellikle son yıllarda bunun yenilenebilir enerjiyle, güneş panellerinde kullanılmasıyla, yarı iletken olarak kullanılmasıyla kendi temasını da oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, buradaki talebin azalması, yenilenebilir enerjiye doğru gidilmesi belki bir miktar gümüş talebinin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Dolayısıyla biraz daha olumlu bir ayrışma görüldü. Ben konuşurken yine rakamları veriyorsunuz. Örneğin %2 civarında altında artış var ama %4'ün üzerinde gümüşte artış olduğunu görüyoruz. Biraz bu kaynaklı olabilir. Yoksa dünyada işte büyümeye ilişkin daha olumlu bir görünüm var da gümüş de endüstriyel bir metal olarak bundan yararlanıyor demek doğru değil. Aksine petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe büyüme tarafında da riskler aşağı yönlü. O yüzden biraz kendi temasını, bu yenilenebilir enerji ve iletken olması dolayısıyla kendi temasını kullanıyor olabilir.
1: Evet.
0: Ama bu olumlu ayrışmada tabii bu minvalde devam etmeyecektir.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık sevgili Haluk, sevgili Özlem.
0: İyi
1: Küresel
0: akşamlar.
1: piyasaların ufak ufak sonuna
0: Akşam.
1: geliyoruz. İyi akşamlar sizlere. Şimdi bir bakalım rakamlarımıza çok hızlıca. Neredeyiz ABD hisse senetlerinde? Primli seyir devam ediyor. Dow Jones %0,72, S&P 500 %0,91 ve Nasdaq tarafı da %1,33 primli an itibariyle. Bizde akşam seansında işlemler 16.390 seviyesinden geçiyor. Viyop 30'da %1,26'lık bir geri çekilme var. Yarın çarşamba ne konuşacağız? Veri takvimi yoğun. Japonya'da dış ticaret dengesi rakamları gelecek. İngiltere'den enflasyon verisi gelecek. İçeride biz reel sektör güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve iç turizm rakamlarına 2026 birinci çeyrek bakıyor olacağız sabah saatlerinde. Evet, bitirirken PIMCO Küresel Ekonomi Danışmanı ve eski Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın Bloomberg International'a verdiği bir röportajla tamamlıyoruz. Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in bu yılki politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşıyor Richard Clarida ve diyor ki bu yıl faiz oranları konusunda Fed bekle ve gör modunda olacak. İyi akşamlar.
2: Richard, bugün vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Ve tabii ki söze yine yükselen petrol fiyatlarıyla başlamam gerekiyor. Bahsettiğim gibi zirve noktalarından gerilese de Basra Körfezi çevresindeki tüm durumu şu anda ne kadar kırılgan ve belirsiz olduğunun altını çiziyor. Bunun enflasyon üzerinde nasıl bir etkisi olacağını öngörüyorsunuz? Ve geçici kelimesini kullanmaktan da çekiniyorum.
3: Pekala, bu terimle ilgili biraz tecrübem var. Seninle olmak güzel. Açıkçası Orta Doğu'da kinetik bir çatışma var. Görüldüğü üzere mutabakat zaptının yerini yeniden

0: başlayan çatışmalar aldı. Petrol piyasaları tepki veriyor. Bence bizim için ilginç olan, bunu doğru tahmin etmekte çıkarı olan petrol vadeli işlem traderlarının bunu petrol fiyatlarını 3 haneli rakamlara çıkaracak, uzun süreli bir etki yaratmayacak bir şey olarak görmeye devam etmeleri ancak kesinlikle oynaklık ve belirsizlik ekliyor ve risk primlerini yükseltiyor.
1: Peki bu belirsizlik uzadıkça biliyorsunuz bunun kalıcı olması ve ekonominin genelindeki o bir nevi ikinci derece fiyatlara sızması riski nedir?
0: Kesinlikle doğru. Merkez bankacıları ikinci tur etkilerden kaçınmaktan sıkça bahseder. Bu yüksek petrol fiyatları kalıcı olursa fiyat endeksinin enerji dışı kısmına da yansır. Bu yüzden önemli. Bence daha da önemlisi petrolün, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini yukarı çekmeye başlayıp başlamayacağıdır. Şu ana kadar bunu görmüyoruz ama merkez bankacıları bu yüzden çok dikkatli bakıyor.
1: Fed'de belirgin bir görüş ayrılığı var ve bu sağlıklı denebilir. Bu yüzden FOMC'deki G harfi komite demek. Mesela Gon Williams diyor ki enflasyonun zirve yapması hoşuma gidiyor.
0: Bunu kullanabilirim. Teşekkürler.
1: Peki Lori Logan ve Beth Hammack ise daha fazla sıkılaşma fikri etrafında dönüp duruyorlar. Hala FOMC'de olsaydınız şu anda noktanızı nereye koyardınız?
0: Ben bekle ve gör grubunda olurdum. Bir faiz artırımını değerlendirme durumuna kesinlikle saygı duyardım. Hem Lori'yi hem de Beth Hammack'ı iyi tanıyorum. Harika insanlar ve komitenin çok değerli üyeleri. Bence izleyicilerinizin ve dinleyicilerinizin takdir etmesi gereken şey Fed'in düşünce yapısındaki dikkat çekici değişimdir. Bu yılın Mart ayında, yani 4 ay önce Fed projeksiyonları açıkladığında kimse faiz artırımı yazmamıştı ve 12 kişi faiz indirimi yazmıştı. Kevin Warsh'un ilk toplantısı olan Haziran ayına gelirsek aynı kişilerden 9'u şimdi faiz artırımı, sadece bir kişi faiz indirimi yazıyor. Mart ve Haziran arasındaki büyük değişiklik enflasyon verilerinin çok daha kötüleşmesiydi. Özellikle şu an Fed enflasyonun yılı %3,3 seviyesinde kapatacağını düşünüyor. Bu da birçok kişinin faiz artırımını düşünmesini açıklıyor. Fakat komitede olsaydım kesinlikle 2026 için bekle ve gör modunda olan tarafta olurdum. Sadece Orta Doğu çatışmasının nasıl sonuçlanacağını değil, aynı zamanda enflasyon dinamiklerinin diğer yönlerinin nasıl geliştiğini de görmek için.
1: Evet, bu bekle ve gör pozisyonunda yalnız olmazdınız. Sizce bu görüş devam ederse ne kadar beklemede kalırız? Sonrasında bir sonraki hamle yukarı mı aşağı mı olur? Mesela ikinci yarıda mı yoksa 2027 başında mı?
0: Biliyorsunuz, oldukça ilginç olan şu ki Kevin Warsh ileriye dönük rehberlik konusunda pek hevesli olmama noktasında duruyor. Ama tabii ki komitenin diğer üyeleri rehberlik sunabilir, sunuyorlar ve sunmaktalar. Özellikle son zamanlarda hem New York Fed Başkanı John Williams'tan hem de Governor Chris Waller'dan ilginç yorumlar aldık. Ve her ikisi de bir faiz artırımının değerlendirilmesini neyin tetikleyeceği konusundaki düşüncelerini paylaştılar. Ayrıca Haziran toplantısının tutanaklarından da biliyoruz ki komitenin birçok üyesi enflasyonun zirve yaptığına ve %2'ye doğru geri döndüğüne dair somut kanıtlar görürlerse faizleri sabit tutma ve ardından nihayetinde indirme konusunda rahat olacaklarına inanıyor. Anladığım kadarıyla Williams'ın koyduğu hedef yılın geri kalanı için, yani 2026'nın kalan 6 ayı için enflasyonun aylık yaklaşık 0 tam 10'da 2'nin altına veya yıllık %2 tam 10'da 4'e gerilemesi gerekiyor. Ve Williams eğer enflasyon yılın ikinci yarısında bu seviyeye gerilerse bu yıl faizleri sağlayacak sabit tutma konusunda rahat olacağını söyledi. Muhtemelen eğer enflasyon gerilemezse o zaman bir artış düşünecektir. Ve sanırım komitedeki ağırlık merkezi de muhtemelen bu yönde. Şimdi önemli olan biliyorsunuz eğer petrol vadeli işlem eğrisi doğruysa ki bunun öyle olup olmadığını 12 ay içinde öğreneceğiz. O zaman gelecek yıl bu petrol fiyatlarının fiyat endeksi üzerindeki aşırı etkisi nedeniyle manşet enflasyonun oldukça hızlı bir şekilde %2'nin altına düştüğü bir durumda olabiliriz. Ve bu yüzden bu da durumu bir bakıma karmaşıklaştırıyor.
1: Peki masaya bir başka büyük değişken daha koyarak durumu daha da karmaşıklaştırayım. O da gördüğümüz çok hızlı yapay zeka altyapı inşası kurulumu. Bu da enflasyon tartışmasının bir parçası haline geliyor. Şimdi sizce Fed bu talebi görmezden mi gelmeli? Yoksa sonunda dezenflasyonist olabilecek daha yüksek verimlilik mi elde edilir? Bu iki fikri nasıl dengeliyorsunuz?
0: Bence soruyu tam olarak doğru şekilde sordunuz. Şöyle ki hem bir yapay zeka iyimseri olup hem de bunun fiyatlar üzerinde yarattığı kısa vadeli baskıdan endişe duyan biri olabilirsiniz. Çünkü yapay zekanın çalışan başına gayri safi yurt içi hasılayı artırma faydalarını elde etmek için veri merkezlerine yönelik yüklü miktarda ön sermaye harcaması yapmanız ve bu veri merkezlerine güç sağlamak için elektrik üretmeniz gerekiyor. Yapay zeka hakkında ilginç olan şey şu Paul, hem yüksek teknoloji ürünlerine özellikle bilgisayar çiplerine, bellek çiplerine, sunuculara ve benzerlerine olan talebi büyük ölçüde artırıyor. Hem de ketir pilar traktörlerine ve inşaat işçilerine ihtiyaç duyulması bakımından 20. yüzyıl yoğunluklu bir yapıda. Ve şu anda gördüğümüz şey yapay zeka yapılanmasının talep tarafı, yani veri merkezleri ve sermaye harcamaları, bu da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Zamanla PIMCO verimlilik faydalarının belki de beklenenden daha erken devreye girmesini ve yapay zekanın dezenflasyonist etkilerinin de belki de beklenenden çok daha büyük olmasını bekliyor. Ancak bu biraz zaman alacak bir durum.
1: Fed Başkanı Kevin Warsh bu konudaki düşüncelerine dair bize bir fikir verdi. Kendisi buna inanıyor. Yapay zeka verimliliği eninde sonunda dezenflasyonist olacaktır. Bir Fed Başkanı'nın henüz gelişmekte olan bir teknolojinin bu aşamasında bu şekilde tarafını belli etmesi bir risk teşkil eder mi?
0: Risk şu ki o uzun vadeli verimlilik faydalarına ulaşmak biraz zaman alıyor. Bu süre zarfında enflasyonu Fed'in hedefinin üzerinde tutmaya devam ediyor ve şu anda enflasyonda yüksek tarafta kalma konusunda 6. yıla giriyoruz. Şunu söylemeliyim ki yakın zamanda yayınlanan Haziran ayı Fed toplantı tutanaklarından çok ilginç ve ayrıntılı bilgiler edindik. Çünkü komitenin aslında iki senaryoyu derinlemesine tartıştığını ortaya koyuyorlar. Birinci senaryo enflasyonun zirve yaptığı ve önümüzdeki bir yıl içinde oldukça güvenilir bir şekilde %2 hedefine geri döndüğü senaryo. Ancak büyük ölçüde teknoloji sektöründeki sermaye harcamalarının fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskısı nedeniyle enflasyonun kalıcı olarak yüksek kaldığı başka bir senaryoya da baktılar. Tutanaklar bu senaryoda katılımcıların çoğunun olmasa da birçoğunun bir faiz artırımının gerekeceğini düşündüğünü ortaya koyuyor. İşte bu yüzden şu anda komitedeki ağırlık merkezinin bekle ve gör modunda olduğunu düşünüyorum ve yılın geri kalanında enflasyon verilerinin nasıl seyredeceği muhtemelen nerede duracaklarını belirleyecektir.
1: Yapay zeka altyapı kurulumunda gördüğümüz tüm sermaye harcamalarının yanı sıra ABD'de sürekli büyüyen yapısal bütçe açıkları da var. Giderek büyüyen borç yığınları da var. Bu iki şeyi bir araya getirdiğinizde nötr faiz oranının şu an kabul edilenden biraz daha yüksek olduğunu düşünmeye başlamanın zamanı gelmiş olabilir mi?
0: Muhtemelen. nötr faiz oranı nedir? Bu Fed'in her şey harika giderken ve ekonomiyi orada tutmak istediğinizde belirleyeceği faiz oranıdır. Yani nötr faiz oranı enflasyon %2 seviyesindeyken ve ekonomi tam istihdamdayken belirlediğiniz orandır. Enflasyon %2'nin üzerinde olduğunda faizlerin nötr seviyeden daha yüksek olmasını istersiniz. Nötr oranla ilgili mesele şu ki onu doğrudan gözlemleyemiyoruz. Onu verilerden çıkarmamız gerekiyor. Dahası nötr oran zamanla değişir. Pandemiden önceki 10 yılda nötr faiz oranının %3'ün altında olduğu düşünülüyordu. Fed'deyken federal fon oranını %2,5'a kadar çıkardık ve o noktada bunun nötr olduğu sonucuna vardı. Nötr oran şu anda kesinlikle daha yüksek. Soru şu, nötr oran Fed'deki pek çok kişinin düşündüğü gibi %3 civarında mı, yoksa komitenin bazı üyelerinin düşündüğü gibi %4 civarında mı? Ve bence bu, biliyorsunuz, Kevin Warsh'ın Fed toplantılarında nelerin tartışılacağı konusunda bahsettiği aile içi kavga veya aile içi tartışmanın muhtemelen büyük bir parçası.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Spor Kulübü'nden iyi geceler dileyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Keyifli bir sohbete tanık olacaksınız önümüzdeki yaklaşık 1,5 saatlik zaman dilimi içerisinde. Kimler mi var? Hemen soldan sağa takım kadrosunu sayıyorum size. Sevgili İbrahim Onur Aksoy, Fenerbahçe ve milli takımımızın kadın yüzme takımının hocası. Merhaba. Hocam hoş geldin, sefa geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Tabii ki Fenerbahçeli milli yüzücümüz sevgili Selen Özbilen bizimle birlikte ve artık programımızın tecrübeli isimlerinden Doktor Duygu Karadağ, Haliç Üniversitesi'nden hoş geldiniz, sefa geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Her şey yolunda mı?
1: Her şey harika.
0: Keyfimiz yerinde mi?
1: Teşekkür ederiz.
0: Tamam, aynen. Harika. Şimdi benim sporculuk ve öğrencilik hayatımda da aynı sıkıntılarımız vardı. Hani eğitimle sporu tercih etmek zorunda bırakılıyorduk ya da kalıyorduk. Benden önce de büyüklerimden duyuyordum benzer hikayeleri. Sonra ben derslere gitmeye başladığımda Marmara'da yine aynı şeyleri bu sefer öğrencilerden duymaya başladım. Ya nasıl da olur, aradan 40 yıl geçmiş, böyle bir şey olmaz diyordum. Yetenekli elit sporcu adaylarının eğitimle gönül verdikleri spor branşını birlikte yürütmesine biz çok uygun bir ortam yaratamıyoruz ülkemizde. Sizin doktora teziniz bu konuda.
2: Evet.
0: Bunun bilimsel adı ne hocam?
2: Çift kariyer.
0: Çift kariyer. Tamam. Çift kariyer konusunda dilimiz döndüğünce becerebildiğimiz kadarıyla hani bunun bir gençlerimizi hem eğitimden hem de gönül verdikleri branşlardan uzaklaştıracak ya da onları gönülden yapmak istedikleri şeyleri yaptırmayacak hale getirmeden nasıl onlara yardımcı olabiliriz konuşmak için buraya birlikte geldik. Şimdi örnek bir sporcumuz ve öğrencimiz var.

0: Kendisinin hikayesi gayet iyi. İşin kulüp tarafı var.
1: Antrenör.
0: Ki antrenör olarak. Bir de işin eğitimci tarafı var. Allah'tan bizim eğitimcimiz hem sporcu hem halden anlayan bir eğitimci olduğu için doğru bir model mi seçtik bilemiyorum Duygu Hocam. Ama en azından bu konu hakkında bizi aydınlatacak olan bilimsel yordamı, yöntemi sizden öğreneceğiz. Şimdi bu konuya nasıl bir bakış açısı içerisinde olmalı hem eğitim kurumları hem de kulüpler diye soruyu şöyle bir ortaya bırakayım. Siz başlayın, sonra Selen anlatacak, hocam anlatacak. Ortak bir yol bulacağız. Belki bizi izleyenlere ufak da olsa bir takım fikirler, esinlenebileceği bir takım şeyler, fırsatlar verme şansımız olacak.
2: Şimdi çift kariyer kavramı, ben 2017'de bir kongreye gittiğimde bununla ilgili böyle onlarca oturum olduğunu gördüm. Dedim ki bu çift kariyer neymiş acaba? O zamana kadar ülkemizde de pek böyle çalışılan, benim karşıma çıkan bir konu değildi. Tüm dünya aslında bunu gerçekten ilgilenip, işte üstüne durup, işte bunun üstüne araştırmalar yapıyor. Çift kariyer dediğimiz şey, sporcunun hem spor hayatına devam edip hem de işte eğitim hayatına devam etmesi değil aslında. İki kariyer içinde bir zaman harcaması, ünvan ve statü sahibi olması anlamına geliyor.
0: İki kariyerde de.
2: Evet, hem sporda hem eğitim hayatında. Bizde nasıl? İşte bizde çocuk bir yere kayıt oluyor. Okula gidemiyor çünkü, şimdi belki o kısmı İbrahim Hocam ve Selen daha iyi aktaracak. Çünkü çok yoğun bir antrenman programı, kamp programı ve işte müsabaka programı var. Biz geçen programda da çok kısa buna değinmek durumunda kaldık. Evet, mevzu sınavlarını bir şekilde yapmak değil ama burada eğitim kısmı bir şekilde halloluyor. Ama öğretim kısmında maalesef ülkemizde böyle bir politika yok. Sadece mevcut düzende 74 adet vakıf üniversitesiyle beraber YÖK'ün arasında bir protokol var ve o protokol bize şunu söylüyor: eğer çocuk işte bir istediği üniversitenin o protokol dahilinde istediği bölümü işte burssuz kazanacak kadar bile düzeyi varsa bunu %100 burslu okuyor. Şu an ülkemizde çift kariyeri böyle bir destek var. Dediğim gibi 74 tane üniversite ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol.
0: Ama vakıf üniversiteleri yani. Bunlar.
2: Vakıf üniversiteleri, evet. Değil ama mi? Eskiden, yani ben 2005 yılında üniversiteye başladım. O zaman sporculara tanınan tek şart spor bilimleri fakültesine girmesinde kolaylıktı. Millilikten, evet, girmesi. Milli. Atıyorum ben 180 ile giriyorsam milli sporcu 150 ile giriyordu gibi. Şimdi sadece spor bilimleri değil, her bölümü çocuk tercih edebilir. Yani onu kazanacak kadar tabii bir eğitim düzeyi var ise. Ama aynı protokol Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul ve ortaokul düzeyinde de var. Dolayısıyla orada kaç tane okul bilmiyorum tabii ama orada da bir protokol olduğunu
0: var,
2: biliyorum.
0: Evet, doğru.
2: Tabii modern dünyanın spora ve sporcuya yüklediği anlamlar çok farklı. İşte biz hemen ilk başarısızlıkta sporcuyu yerlere serip herhangi bir başarıda da göklere çıkartıyoruz. Dolayısıyla hani sporcu işte öğrenci mi olsun, işte sporcu mu olsun, evlat mı olsun, işte tabii, ne bileyim sosyal hayatta birilerinin arkadaşı mı olsun, çok fazla anlam ve kimlik yükleniyor onlara. Çift kariyer aslında bunları da dahil ediyor. Bence şimdi bunu yaşayanlardan hani kulüp perspektifinde görmek daha kıymetli diye
0: tabii,
2: düşünüyorum.
0: Tabii tabii. Onun için hemen hocam siz nasıl bakıyorsunuz? Yani gelenlerin hemen hemen hepsi yaş grupları itibarıyla hepsi öğrenci.
1: Evet.
0: Öğrenci olmayan hiç talebeniz var mı? Yani yüzmek için yok, gelen kulüpte lisanslı öğrenci olmayan kimse var mı?
1: Öyle bir ihtimal yok.
0: Yok zaten, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Yani
1: öyle
0: gelenlerin tamamı bir yerde okuyor.
1: Aynen.
0: Ama ortaokulda, ama ilkokulda, ama üniversitede, ama lisede. Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl nasıl bir yaklaşım gösteriyorsunuz Fenerbahçe kulübünde, yüzme takımında?
1: Bizim bakış açımız zaten amatör sporlara yaptığı yatırımlarda Fenerbahçe Spor Kulübü dünya kulübü.
0: Dünya
1: dünyanın
0: kulübü,
1: en büyük
0: tabii,
1: kulübü olduğunu zaten her yerde ortaya koyan bir felsefesi var. Bu noktada biz sporcuların hem spor kariyerini hem de eğitim kariyerini ön planda tutmalarını istiyoruz. Çünkü spor bir gün biz çok istesek de 35 yaşlara

0: kadar keşke amatör sporlarda sürebilse ama 35 yaşından sonra eğitim hayatlarında aldıkları eğitimle beraber kulübe nasıl faydalı olabilirler? Kulüp çıkarına ve işte kulübün bir personeli olarak nasıl faydalı olabilirler? Burada win-win noktasında hem kulübün içeriğini bilen, kulübe yıllarca hizmet etmiş ve burada eğitimini de atıyorum medyada okuduysa kulübün nasıl bir medya kanalında Fenerbahçe TV'de ya da farklı bir alanda nasıl yardımcı olabilir? Ya da sosyal medya, kulübün sosyal medya platformunda nasıl bir destek olabilir gibi. Ya da psikoloji mezunuysa Duygu Hocam gibi spor psikoloji olarak kulübün hangi bölümünde çalışabilir gibi. Kulüp sürekli bu noktada bir destek içerisinde. Biz de ben de antrenör olarak sporcunun yüzdüğü süre boyunca, antrenman yaptığı süre boyunca gelecek kaygısı yaşamamasını isterim. Çünkü gelecek kaygısını yaşayan bir sporcunun gözü her zaman kapıda olur. Ya hocam işte tamam da ne olacak
1: Ne olacak?
0: dememesi lazım.
1: Tabii.
0: Bunu dememesi için de biz her yolu biz antrenörler olarak kulüpte de yöneticiler yönetim bazında her iki alanda da gelişmesini sonuna kadar destekliyoruz ve istiyoruz samimiyetle ki sporcunun gözü her zaman kapıda olmasın. Amatör sporlarda biz yaş ortalamasını büyüttüğümüz zaman Türkiye'de çok büyük başarılar elde edeceğiz. 15-16 yaşında çok büyük başarılar, çok geçici başarılar oluyor. Bizim bunu 25-30-35'li yaşlara kadar götürebilmemiz gerekiyor ki Türkiye'de bu amatör sporlardaki başarılar kalıcı olsun. O yüzden bizim de bu noktada bu yaşlara kadar gidebilmesi için en önemli bizim bu noktada yapabileceğimiz şey sporcunun gelecek kaygısını ortadan kaldırmak olur. Bu noktada hem kulüp olarak destek olabiliriz hem de sporcunun sporu bıraktıktan sonra gelecek kaygısı yaşamayacağı bir ortam yaratmak zorundayız. O yüzden çift kariyere sonuna kadar destek veriyoruz. Ben antrenör olarak da aynı şekilde sporcuların çift kariyer yapması noktasında sonuna kadar destekçiyim.
1: Şimdi normal şartlar altında çift kariyer meselesini şöyle anlıyorum ben. Sadece öğrencilikleri süresince yardımcı olmak değil. Aynı zamanda lisans ya da lisansüstü eğitimlerinde edindikleri mesleki yeterliliklerini de sürdürebilmek. Ve bunu sürdürürken de sporla yine birlikte bir şeyler yapabilmek. Şimdi Selen son derece başarılı bir milli yüzücümüz. Sen öyle zannediyorum ki bir Amerika'dan burs aldın,
2: Evet,
1: değil mi? Bir de
2: Amerika'da
1: Amerika'ya
2: Columbia
1: gittin.
2: Üniversitesi. 2 sene
1: Yani
2: Amerika'da okudum.
1: tabii şimdi onu merak ediyorum. Neler oldu? Yani nasıl bir tecrübe edindin? Çünkü bugün kime sorsanız bizi izleyen bütün aileler yaptığı spor nedeniyle özellikle yurt dışından burs alıp da oralarda okuma şansı elde etmesi için çok şey verir aileler.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Hepimiz için geçerli, hepimizin çocukları için de bu geçerli. Sen bu şansı yakaladın. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittin.
2: Evet.
1: Ne oldu? Nasıl oldu? Gidişin nasıl oldu? Sonra neler oldu? Nasıl bizim bu şu an üzerine konuştuğumuz konuda neler yaşadın? Bir seyircilerimize anlatır mısın lütfen?
2: Ya şöyle anlatabilirim deneyimlerimi. En başından başlamak gerekirse daha 7-8 yaşındayken aslında sadece yüzme sporuna başlatıyor aileler. Ailelerin belki daha büyük gelecek hedefleri var. Çocuk bilmiyor onu ama aile o sırada ileride başarılı olsun,
1: Tabii.
2: üniversitede burs alsın, yurt dışında okusun. Çok büyük bir imkan aslında. Benim de öyle başladı. Zorlu okul yılları, sınav dönemleri, yüzmeyle beraber başarılı gitti Allah'tan. Üniversite senesinde ise son senede Amerika'da okumak için belli sınavlara giriyorsun herkes gibi. Sporcu olsan da olmasan da. SAT'ye girdim, IELTS'e girdim. Tabii az önce Duygu Hoca'nın söylediği gibi mesela normal bir öğrencinin belki SAT'den 1500 alıp girebildiği okula, okul biraz ayrıcalık da tanıyor. 1200 alıp girebiliyorsun. Sınavlarda başarılı olunca yüzme açısında şöyle bir şey var. Bir site var. O siteye derecelerini yazıyorsun. Kaydoluyorsun gibi bir şey oluyor ve Amerika'da çeşitli okullardan hocalar sana ulaşıyor. Amerika'da da sporla eğitim çok iç içe üniversitede. Yani gittim ve gördüm de kocaman kampüsleri var. Havuz kampüsün içinde. ağırlık yaptığın salon kampüsün içinde. Yurt. Yurtta kalıyorsun tabii. Zaten. Birbirlerine çok yakınlar. Bisikletle 10 dakika, yürüyerek 20 dakikaydı benim en uzak dersim. Orada herkesin danışman hocası da oluyor. O da çok güzel bir şeydi bence. Derslerin antrenman saatine göre belirleniyordu. Antrenmandan çıkıyorsun, yemeğini yiyorsun. Yemekhaneler var, her şey hazır. Ya aslında bütün imkanları sana sunuyorlar Amerika'da. O konuda çok rahat.
1: Senin yapman gereken sadece derslerine girip ders çalışmak evet. ve antrenmanına gidip sporla ilgileniyorsan, hangi branşlaysan orada takımın bir parçası olmak. Aynı zamanda da sınıfın bir parçası olmak, değil mi? Nasıl gelişti sonra?
2: Ya işte burs kazandım ben. Hı-hı. İlk sene pandemiye denk geldi. Online'da okullar. Kışın gittim. Oranın yarış sezonuydu. NCAA dedikleri büyük bir konferans var. O dönem gittim. Orada mücadele ettim. Ondan sonra tekrar geldim, online okudum. Sonra bir sene komple gittim ilk defa pandemiden sonra. İkinci senemdi. Açıkçası benim çok hedefim değildi Amerika'da okumak. Ailem çok istiyordu. Aileler için önemli. Ya gittim, denedim. Orada da denedim. Daha sonra orada mutlu olmadığıma karar verdim. Buraya geldim. Burada Koç Üniversitesi'ni bitirdim. Aslında Koç mezunuyum. Medya
1: anladım,
2: ve
1: anladım. Onu biliyorum. İşte onun için dedim. Yani evet. Bu hani hepimizin ya da ailelerin bazen çocuklarımız için yaptığımız planlar çocuklarımızın çok fazla ilgisini çekmeyebiliyor. Evet. Çocuklarımızı mutlu etmek için hani yeterli olmayabiliyor ya da farklı şeylerden mutlu oluyor evlatlarımız. O yüzden hani ne mutlu sana ki gidip bunu deneyimlemişsin. Evet. Yok arkadaş, ben geleceğim Türkiye'de okuyacağım demiş. Seninle de meslektaşız aynı zamanda. Değil mi? Sen mezun oldun.
2: Oldum, bitti. Geçen
1: nereden hangi bölüm?
2: Medya.
1: Değil mi? Sen de medyacısın. Bak tamam, güzel. Şimdi sen bu stüdyoları ve işte bu ışıkları son derece iyi biliyorsun aslında. Peki yüzmeyle birlikte burada nasıl oluyordu? Okuldayken de şimdi.
2: Amerika'dan döndüğümde bir iki sene yüzmeyi de bıraktım. Daha benim için şey bir dönemdi. Hayatta ne yapmak istediğime karar vermek istediğim bir dönem olduğu için yüzmüyordum da Koç'ta okurken. Ha. O yüzden burada açıkçası dürüst bir şey söyleyemem. Deneyimlemediğim için nasıl
1: anladım.
2: Oluyor?
1: O zaman antrenmana gitmiyor. Hocam gelmedi mi? Sonra nasıl tekrar
2: sonra
1: kandırdınız?
2: Son senemde beni okul takımında yüz diye çok şey ısrar ettiler. O sırada İbrahim Hoca'yla da sürekli iletişimdeydim zaten. Hı-hı. Çekiniyordum yüzmekten ama çok. Yani çok başarılı bir yerde bıraktıktan sonra bir tık insanın egosu sarsılıyor tabii. Onlar da çok etkili. Sonra işte okul takımında yüzeyim derken İbrahim Hoca gel biraz da antrenman yap bari dedi.
0: Haftada ikiyle başlattım, evet. Kandırdım. Haftada üç.
1: Çok iyi yapmışsınız hocam.
0: Haftada 4,5, haftada 5.
2: Bir baktım yüzüyorum.
0: Ben yüzüyor, tekrar Türkiye şampiyonu oldu. Yani gireyim mi araya?
1: Tabii şöyle, sohbet ediyoruz burada. Nasıl isterseniz.
0: Okey, tamam o zaman. Şöyle döndükten sonra hakikaten ne yapacağını bilmek istemiyordu. Aileler de mutlaka çocuklar için en iyisini istiyor. Bu arada hani yani bütün aile, ben de babayım ve çocuğum için en iyisini istiyorum. Bir noktada denemesini istiyor aileler de orayı. Tabii. Mutlu olmadıktan sonra geri döndü zaten ama hani orada hayatını sorguluyor. Ama bu noktada farklı bir şeye değineceğim. Küçükken, daha en küçükken 7-8 yaşlarda eğitim, yüzme eğitimini alırken antrenman bilimini değil, biz yüzme becerisini ön plana koyduk Selen'in. Yani dedik 107, 8, 9, 10, 11, 12 yaşta daha antrenman bilimi değil, en iyi teknikle yüzmeyi öğrensin. Yani bütün çabam buydu. Hani belki antrenman bilimini devreye soksak o yaşlarda çok çok daha baskın dereceler yüzlerdi ama biz yüzme becerisini çok ön plana çıkarttık. Tek amacımız buydu. Çünkü burada şu devreye giriyor. Plan yaparken uzun vadeli plan yapıyoruz. En iyi teknikle yüzebilen bir çocuk ya da o sporu en iyi teknikle yapan bir çocuk ara verdikten sonra bile geri dönebilir ya da çok uzun yaşlara kadar yüzebilir. Ama çok yoğun antrenman bilimiyle boğulmuş bir çocuk olsaydı geri dönüp bu başarıyı elde edemezdi. Çünkü Selen 2 sene yüzmeyi bıraktı. Ciddi anlamda yüzmeyi başladıktan sonra tekrar Türkiye şampiyonu oldu. Bunun altında yatan sebepse işte 8, 10, 11, 12 yaş arası boyunca yine eğitimin bir konusu olduğu için
1: tabii.
0: Yüzme eğitimini çok iyi aldı. Yani
1: fundamental'ını çok
0: evet,
1: iyi aldı.
0: Yani atıyorum 25 metre yüzeceksin ama kaç kolda yüzeceksin? İşte o tabii o dönem çok krizli geçiyor. İşte hocam 13 kol attım, baştan başla. Hocam 14 kol, baştan başlayacaksın. 11 kolda bitecek bu havuz. Hani 11 kolda bitiyordu havuz. Ama orada amacımız hani Harala Gürel'e ayrı bir işte bu bunlar değildi. Yüzme becerisini ön plana tuttuğu için, yüzmeyi bildiği için geri döndüğü zaman çok fazla çabalamadan Türkiye şampiyonu olabilmeyi başardı. Bu da zaten bizim hani o dönem en doğru hamleyi yaptığımızı gösteriyor. Bu kriz sonra tekrar inşallah önünde Türkiye formasıyla, Fenerbahçe formasıyla şimdi Akdeniz oyunlarına katılacak Ağustos sonunda. Tekrar milli takıma girmeyi de başardı uzun yıllar sonra, evet. Açık yaş milli takıma. Ve çok büyük başarılar elde edeceğine ben yürekte inanıyorum. Ki o dönem dediğim gibi belki o iki yıllık arada kayıp değil, hayatta ne istediğine karar verme süreci oldu.
1: Kayıp olur mu?
2: Hiç kayıp değil.
1: Evet. Hiç kayıp
2: evet,
1: değil.
2: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
0: O yüzden dediğim gibi de. O dönemi...
2: insan ihtiyacı oluyor bence bu kadar yoğun tempo yüzdükten
0: her çocuk bizden iki sene ara vermiş.
2: Hayır öyle bir şey. Bu arada hayır evet yani vermeseydim belki çok daha iyi yüzüyor olurdum şu an ama hayat her şeyin şeyi var.
3: Evet aslında tabii. Çift kariyer dediğimiz nokta tam anlattıklarını ele alıyor çünkü... sporcuyu bütün bir birey ve bütün bir kariyer perspektifinde ele alıyor. Yani sadece bu sporcudur diye düşünmemesi lazım antrenörün ve kulübün. İbrahim Hocam çok güzel söyledi. Spor hayatın bir yerinde noktalanıyor. Tamam egzersiz katılımcısı olarak devam ediyor ama ondan sonra çok daha fazlası sporcu kimliği olmadan devam ediyor tabii. Hayatın. İşte aslında hani çift kariyer çok hani sporcunun sonraki hayatını teminat altına alan, daha uzun bir atletik kariyer imkanı sunan, işte bu aralarda belki hani Selen deneyimlemedim dedi ama Selen'in ben yüzmeye başladığı zamanı hatırlıyorum. Çünkü ben de biliyorsunuz yüzme antrenörüydüm. Evet. Ve İbrahim Hocam'la da aynı kulüpte çalışma fırsatım oldu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Selen'in yüzmeye başladığı zamanı hatırlıyorum. Selen hani üniversitede deneyimlemedim dedi ama bir o zaman işte liseye geçiş sınavında evet, da hayatında vardı. Evet. Yani ne bileyim işte sabah antrenmana gelip sonra okula gidip sonra tekrar antrenmana geldi. Hayatının bir dönemi var aslında evet, o hani zamanlar. O iki yılla gelene olmaz kadar.
1: lisede okurken
3: tabii,
1: var.
3: Evet.
2: Zaten
1: sadece
2: 30
1: üniversite
2: kişi
1: değil.
2: Başlıyorsun takımda evet. Yavaş yavaş lisede ayrılanlar oluyor. Evet. Üniversite sınavında ayrılanlar tabii. Oluyor. 5-6 kişi kalıyor.
3: Ve Selen San Jose mezunu. Aynı zamanda yani lisede bir fil gitmesi gereken bir lisede yani hem tabii, eğitimi tabii. Hem öğretimi deneyimlediği bir durumda liseyi bitirip oradan Amerika serüveni.
1: Madem San Jose mezunusun ne işin var Amerika'da be kızım gitseydin Fransa'da yani Fransa'da da yüzüyorlar.
0: Aslında yurt dışına Fransa gitmek istemiyor.
2: Evet ya.
0: Yani. Tabii, ne fark eder değil mi? Istedi. Evet yani evet. Türkiye'de kalıp. Hani hem Türkiye'deki ortam çok hani güzel, bizim antrenman ortamlarımız çok güzel. İşte bunu riske atmak istemeyen bir dönemdeydi. Ama dediğim gibi hani bazı olaylarla hani şey yapamazsınız, oluşmasına engelleyemeyiz ama olaylar oluştuktan sonra yaptıklarımız önemli. Evet. Biz de neyse ki hani olaylar oldu, bunu engelleyemedik ama sonuçta tekrar Türkiye şampiyonu olarak... A milli takım formasını hak ederek aldığı bir sezona geldi sonucu. Ama bu süreç okulların ve çocukların bu arada sıkışmışlık süreci. Hani biz antrenör olarak bunu çok yaşıyoruz. İşte kampa gitme, yarışlara gitme, işte bunlar hani biraz zorluyor çocukları ve velileri. Biraz veliler çok kaygı duyuyor bu noktada. Çocuklar bayağı aslında istekli. Hani anne ben kampa gideceğim, baba ben kampa gideceğim, okulu halledin falan gibi ama. Veliler burada çok kaygı duyuyor. Yani ben de bu noktada hani aslında okullar da yardımcı olmaya, sonuçta bakanlık o yazıları yazıyor, kulüpler o yazıları yazıyor. Ama veli çocuğum 11 gün okula gitmedi, şimdi ne olacak dediği zaman aslında şunu bilmeleri lazım. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. O çocuklar bir saniye senin bile önemli olduğu bir branşı yaparken dersi de öğrenmeyi, işte kampa giderken test çözmeyi bunları hep öğrenip aslında... O sonucu çok güzel veriyorlar. Bizler de kulüpte ve her kulüpte bu böyle. Çocukların derslerinin iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü hani çocuğun dersi iyiyse benim ve verdiğim fundamental'da anlamaya daha yatkındır
1: daha
0: bu çocuk.
1: Yakınlar,
0: hani
1: tabii.
0: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Velilerin de biraz spor yapan çocuklar noktasında biraz daha içinin rahatlaması lazım. Çünkü bu da bir eğitim, spor da bir eğitim. Hayatta birçok çocuğun alamayacağı bir eğitim, parayla satın alamayacağı bir eğitim. Hangi çocuk Fenerbahçe'de yüzme şansını parayla satın alabilir? Hani

ya da milli takımda basketbol oynama şansını parayla satın alabilir. Bunlar paranın da ya da birçok konunun da üstünde bir özellik aslında. O yüzden velilerin

0: Önemli olan işte okumaktı, eğitimlerini tamamlamaktı ya da hani bir sanat varsa, bir zanaat varsa onu öğrenmek, hayata hazırlanmaktı. Spor birazcık böyle daha hafif bir mevzuymuş gibi görülürdü. Evet. Ama sporcuların işte toplumdaki yerleri ve maddi kazançları biraz böyle göz önünde olmaya başlayınca bu sefer aileler o tavırlardan vazgeçtiler. Ya okuyunca nasıl olsa bir şey olmuyor, hiç olmazsa sporcu olsun, futbolcu olsun, basketbolcu olsun, iyi bir sporcu olsun, iyi para kazansın diye çocukları belki de çok arzu etmedikleri sporlara ellerinden tutup götürmeye başladılar. Yani öyle bir dönemde yaşıyoruz aslında biz şu anda. İşte orada çocuğun buna ne kadar, yani çocukta mutlaka bir yetenek ya da bir ilgi olmalı mı? Yoksa çocuklar daha o yaşlarda bunun farkında olmazlar. Ama biz yatkınlıkları varsa onları buraya sevk etmeli miyiz? Hangisi doğru? Nasıl bir tavır sergilemek lazım hocam?
1: Ben velilere, hani şu an izleyen veliler var mutlaka, çocuklar tabii uyuyordur ama hani izleyen velilere şunu önerebilirim. Bir kere hani spor sağlıklı bir bireyin hayatı boyunca yapması gereken bir disiplin. Hani sporsuz bir yaşam olmaz. Zaten spor herkes için sporla başlar. Hani elit spor da herkes için sporla başlar. Önce toplumlar tabii spor yapar. Anne baba çocuğa örnek olur sabah koşuya çıkarak. Daha sonra çocuk annesini babasını koşarken görünce, bir laf vardır ya, çocuklar sizin söylediğiniz değil yaptığınızı yapar.
0: Tabii.
1: Çocuklar onu görünce anne ben de koşacağım der, ben de yüzeceğim der, ben de bisiklete bineceğim der. Ve toplum için olan spor aslında elit sporu da destekler. Bu noktada önce velilerden beklentimiz hani spor yapmaları. Haftada 3 de olsa yürüyüşe, koşuya, çocuklarıyla beraber gitmeleri ve çocuklara örnek olmaları, aslında birinci konu bu. Toplumun sağlıklı bir toplum için olması için bu çok önemli. Bu da dolayısıyla dediğim gibi performans sporunu destekliyor. Daha sonra da her çocuğun ilgi alanına uygun ve fiziksel becerisine uygun sporu yönlendirmesiyle bu iş olur. İşte bir yüzücü çocuğum vardı o dönem. İşte yüzmede girdiği yarışlarda işte Türkiye 19. Türkiye 21.'si oluyordu. 3 sene boyunca hani kürek sporuna git bak. Kürek olur. Hani bir kürek antrenörü görmüştü onu çünkü. Kürek olur, lütfen git falan. İkna edemedim 2 sene boyunca. 3. sene sonunda spor, yüzme onu bırakıp küreğe başlayınca çocuk, işte böyle kendini saklayan, böyle işte biraz daha çekingen olan çocuk, o İbrahim hocam ne haber diye böyle kafası yukarıda geldi. Çünkü kürekte milli takıma girmeyi başardı.
0: Özgüven tabii.
1: Özgüven arttı. Yani burada velilerin beklentisinden çok çocukların başarısıyla beraber özgüvenin artması bizim için çok önemli. Ben görünce sanki o çocuğu yüzmede şampiyon yapmış kadar çok sevindim. Çünkü çok kuvvetli bir birey oldu. Hani ve hayatta her tuttuğunu başarabilecek. Tabii. Çünkü sporun olumlu yönleri, sporun olumlu yönünü hayatına katmış oldu. O yüzden çocukların ilgisinin olduğu ve becerisinin, fiziksel becerisinin yatkın olduğu sporlara yönlendirmelerini şiddetle öneriyorum. Ama bunlardan önce kendilerinin spor yapmaları çocukların çok daha sağlıklı bir hayat sürmeleri için en önemli adım olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Peki şimdi bu konuştuğumuz, tabii biz sporcu altyapılardan geldiğimiz ya da sporun içinde olduğumuz için biz spor ve spora ait branşları konuşuyoruz. Ama bu kültür sanat olabilir, müzik olabilir, tiyatro olabilir, bambaşka bir takım özel beceriler ve yetenekler olabilir. Biz çocuklarımızı sadece eğitim, öğretim de şekillendirmek yerine onların kendi özel becerileriyle, bu dediğim gibi spor olur, başka bir branş olur, buna hazırlayabilmeliyiz ya da bunlara uygun ortam yaratabilmeliyiz. Ailelerle çocuklar arasında gelişmekte olan, büyümekte olan çocukların bir dönem böyle ailelere karşı direnç gösterdiği zamanlar oluyor. O zamanlarda çocuklarımız bizden çok işte neyle ilgileniyorlarsa oradaki otoriteye karşı bir hayranlık besledikleri için, eğer yüzmeye gidiyorsa yüzme hocası söylerse işte yapıyor, ama annesiyle babası söylerse yapmıyor. Yani bunların yaşandığı dönemler oluyor. O yüzden çocukların gelişiminde herhangi bir dala ilgi göstermesi ve orada kendini bulması çok önemli. Ben hani bu örnekleri sık sık veririm. Hani ben sorumluluk duygusunu eğer

0: Birazcık öğrenebildiysem o sahada öğrendim. Yani futbol sahasında öğrendim. Nasıl öğrendim? Bir finalde 90 dakika berabere bitti. 120 dakika berabere gitti. İş penaltılara kaldı. O gün ben çok şanssızdım. Çok gol kaçırdım. Penaltılarda hocamız işte şu atacak dedi. Ben hocam dedim ben bugün çok şanssızım atmak istemiyorum. Benimle birlikte bir arkadaşım daha ben de atmak istemiyorum hocam dedi. Bizim ikimizin yerine atan iki arkadaşımız penaltıyı kaçırdı. Biz o finali penaltılarla kaybettik. Ben o gün dedim ki ben eğer sahadaysam kaçmayacağım. Sorumluluğu ben alacağım. Sorumluluktan kaçtım mı bak şampiyonluğu kaçırdık. Ondan sonra eğer sahadaysam bütün penaltıları ben attım. Ama o davranış sadece penaltı atmak değil. Bugün de genç bir birey olduğumda da yetişkin bir birey olduğumda da o sorumluluk anlayışı yok hayır. Kaçarsam bunun cezasını çekiyorum. O bana bir acı verdi. Ben ondan dolayı sorumluluğu böyle öğreniyorum. Başka türlü birisi bana bunu anlatsaydı ben bu kadar içimde hissederek öğrenemezdim. Yani orada hakikaten eminim ki buna benzer şeyleri siz havuzda, antrenmanda ya da işte o süreçte bir şampiyonaya gittiğinizde yaşıyorsunuz. Ya da bir tiyatroda ya da bir işte müzikle ilgili
1: bir
0: ondan sonra bir performans ortamında. Ya da biraz baskı altında kaldığımızda ki davranışlarımız zaten bizi olgunlaştırıyor. Çünkü öyle her şey lay lay lon lay lay olmuyor. Antrenman ve antrenman metodları da baskının bir çeşidi. O
1: Stres
0: baskıya değil mi? Tabii
1: yönetimini
0: o baskıya hazırlıyor bizi. Ve herkes hani milli yüzücü olamayacak zaten. Yani biraz önce Selen'in söylediği gibi 30 kişi başlıyorsunuz bir takımda giderek azalıyor. Belki 5 kişi kalıyor sonuçta 10 sene sonra o takımda ama diğer 25 kişi o ortamı bildiği, o ortamda öğrendikleriyle çok farklı sektörlerde çok başarılı işte ne bileyim ben modacı oluyor, iş adamı oluyor, bankacı oluyor. Ama bir takımın bir bireyi, bir parçası olmayı öğreniyor. Yani bunun için hakikaten aileler kadar antrenörlerin ve öğretmenlerin görevleri oluyor. Yani hani ben en azından bunu böyle algılıyorum. Velilerimizin de bunu böyle algılamasında fayda görüyorum. Bilmiyorum hocam siz ne diyorsunuz bu konuda?
1: Yani kolaylaştırıcı bir çift kariyer ortamımız yok.
0: Nasıl kolaylaştırırız?
1: Bunun için bizi aşan yani işte o kanun yapıcıların gerçekten bununla ilgili ciddi çalışmalarının olması gerekiyor bence. Çünkü her ne kadar aile çok desteklese de, antrenör ve kulüp çok desteklese de bir yarış mutlaka sınav haftasına denk geliyor. Bir yarış, bir kamp dönemi
0: Tabii,
1: mutlaka
0: mutlaka.
1: denk geliyor. Bununla ilgili yani bizi aşıyor zaten. O yüzden sporcular aslında eminim ki Selen'in ailesi de yani Amerika'da daha kolay bir ortam olduğu için oraya
0: Tabii.
1: yönlendirmişlerdir. Yoksa hani Selen gitsin, aman kurtulalım yani.
0: Biz de rahat edelim demiyorlardı.
1: Umuyoruz ki öyle değil.
2: Yeni geldim zaten.
3: Çok.
1: Yani olabilir de. Dolayısıyla hani yurt dışında çok kolay tabii ki. Yani Selen'in anlattığı gibi işte çocuk yurttan geliyor, çıkıyor, havuza gidiyor, havuzdan çıkıyor, dersini alıyor. Ders programı ona göre ayarlanıyor. Ve çalışmalar aslında bizim hani tamam bizim de ilk 8 yıllık eğitimimiz zorunlu. İşte buna destek veren çok fazla okul var ama sonuçta bizde kulüp bazında bu
0: tabii,
1: iş
0: kulüple
1: yapılıyor. Orada Amerika'da özellikle kulüpler, okullar zaten ve işte ne bileyim belli bir not ortalamasının altına düşmemesi lazım. Yani sadece şey demiyorlar aman bu üniversiteye kayıtlı olsun da biz de burslu yüzsün demiyorlar.
0: Tabii.
1: İşte
0: Takım
1: diyor ki
0: da yüzsün de gerisini hallederiz
1: tabii,
0: biz demiyorlar.
1: Burada, değil mi bir not ortalamasının altına düşmemesi lazım. İşte bursunun belli bir oranda olması lazım. Orası çok kolaylaşır. Neden? Çünkü kanunlar var. O yüzden sporcularımızın birçoğu belki de bu hani benim bu kavram çok iyi bir kavrammış deyip uyandıklarım durumda böyleydi. Çünkü o zaman yüzme antrenörlüğü de yapıyordum. Ve belki hani burada İbrahim Hoca'nın devreye girmesi daha doğru olur. Birçok sporcumuzu Amerika'ya yolluyoruz ve maalesef sporcu olarak geri dönemiyor çok fazlası.
2: Doğru, yani en büyük

0: Yani en kanayan yaramız bu aslında.
1: Son zamanlarda evet, yani bunu özellikle yüzme branşı için söylemek mümkün galiba. Yani
0: %15, %20 oranda orada başarılı sisteme dahil olup yüzmeyi devam ettiren ve bizim gönderdiğimiz derecelerle geri gelen çocuk, hani %20 oranında, hani aileler aman çocuğum gitsin yüzsün, gitsin Amerika'da okusun ve hani farklı bir orada kariyer planlasın diyorsa okey, o yol tamam, ama hani yüzmeye devam etsin ve hani yüzmeden ilerlesin diyorsa orada bir iki kere düşünmek gerekiyor. Bir de hani orada sihirli bir değnek yok. Hani orada uygulanan farklı bir antrenman sistemi yok, farklı bir yaklaşım yok. Sadece orada işte ortam çok kolay. İşte havuz, üniversite hepsi yan yana. Tabii. O ortamın kolaylığı var. Bir de bunların burada yapmaya çalıştığı aslında sporda çok başarılı olmuş çocuk. Zaten özgüvenli ve sosyal bir çocuktur ve kendisi Amerika'nın kendi sistemine katıp bir gün ileride kullanmak istediği çocuk tipidir ve onların arasından zaten kendi sistemine çocuklar katıp işte Amerika'yı daha kuvvetli bir ülke hale getirme noktasında bir çabadır bu aslında. Biz buradan sadece sporcu kaybetmiyoruz. Tabii. Kuvvetli zihinler, kuvvetli
2: beyin göçünün kuvvetli beyin aslında, göçünün aslında. Evet, spor vesile oluyor yani.
0: Amerika orada benim çocuğumun sporcu kariyerine çok muhtaç değil. Bakarsanız Amerika'nın spor becerisine bizim önümüzde, ama orada onun istediği şey kendi yönetimsel gücüne spor insanlar katmak. İşte dünyanın her yerinden bu imkanı vererek kendi sistemine yetenekli beyinler katıyor. Ve bu beyinler Amerika'nın sisteminde Amerika'ya hizmet eder hale geliyor. O yüzden bizim buna uyanmamız lazım. Evet, bireysel olarak çocuklarımız oraya gitsin falan, ama bir yandan hani milliyetçi bir bakış açısında da aslında burada tutup o çocukları kendi ülkemize faydalı bir hale getirmemiz gerekiyor. Tabii bunun için de bizim bu çocukları burada tutabilmek için de hem sportif olarak becerikli, hem özgüvenli, hem sistem, kendi sistemimize katmak istediğim çocukları, bizim de biraz Duygu Hocam'ın dediği gibi bazı önlemler almamız gerekiyor. Bu noktada o tuzağa düşmemesi lazım ailelerin. Milliyetçi bir yerden bakarsak böyle diyebilirim ben aslında.
1: Tabii tabii. Ama hani bizim üzerimize düşen hani bu sadece sizlerin, sadece işte sporcunun, sadece ailelerin tek başına becerebilecekleri bir şey değil.
0: Evet.
1: Biz bunu topluca, ama yine de bizim üzerimize düşenler neler, ya da biz bu konuda neler yapabiliriz, ya da tecrübelerimizle bu konuda hakikaten son derece önemli adımlar atması gerekenlere nasıl yardım edebiliriz? Neler söyleyebiliriz?
0: Selen mesela hani ben ne olsa gitmezdim, ailem ikna olurdu ya, belki Selen cevap verebilir. Yani ben antrenör olarak çok şey söyleyebilirim ama hani şu şartla ben gitmezdim diyebilir
2: zaten
0: belki.
2: Zaten gitmek istemiyordum. Ben gitmek istemeyen taraftım yani.
0: O da var.
2: Ya ama çünkü ben biraz da duygusal baktığım için öyleydi bence. Ben İbrahim Hoca ile başladım ve bizim antrenman sistemimiz Türkiye'deki antrenman sistemine göre de çok farklıydı. Biraz pamuklara da sarılıp büyütüldüğümüz için İbrahim Hoca tarafından. Evet, yani Amerika'ya bir gidiyorsun ya, burada belki Türkiye'nin en iyi 3 sporcusuyla beraber yüzüyorum. Amerika'ya gidiyorum, bizden 30 tane daha var. Ya yani burada 3 kişi yüzüyorken orada bir antrenmanı 40 kişi yapıyorduk. Yani ben bunlara çok alışık değildim. Ben gitmek istememiştim. Yani burada, ama yani şimdi şöyle düşünüyorum. Hani Koç'ta okurken Fener'de yüzüyor olsaydım, bir kere ulaşım çok büyük bir sıkıntıydı.
1: Tabii.
2: Yani bir yerden ders bir yere programları büyük sıkıntı. Okulla kulübün mü bilmiyorum.
3: Antrenman programını alıp okulda
2: olması lazım. Evet. Yani keşke bir sürü şey yapılsa. Nasıl oluyor bilmiyorum. Siz evet, biliyorsunuz.
3: Bizde yüzen iki sporcu var. Okula gelmemeyi tercih ediyorlar. Yani devamsızlıktan kalıyorlar. Yani. Başka şansları yok çünkü.
1: Yani işte bunları nasıl hani engelleyebiliriz?
0: Bunlar Spor Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir araya gelip bir araya gelip yüzücü çocuklar için zaten gereken bazı şeyler alınıyor aslında. Vakıf üniversitelerinde burslar, ilkokul, ortaokul bölümünde burslar, ama bazen hani krizler. Bu arada Türkiye çok fazla üniversitede yüzen hala amatör spor yapan sporcularla yeni tanışıyor.

0: bence. Hani çok sayıda olmaya başladı bu. Bu zaten Amerika'ya çocuk kaptırmayla beraber ortaya çıktı bu. Ve hemen önlemler alındı aslında. Şimdi bu noktada yeni bir bu noktada o vakıf üniversitelerinin çocukların devamlılığı ile ilgili alması gereken önlemler konusu konuşulacaktır büyük ihtimalle. Çünkü yaşadıkça bazı problemler çıkıyor ve o problemlere çözümler alınıyor. Bu noktada her iki bakanlığın bir araya gelip bu konuyu hani biraz daha revize etmeleri gerekebilir. Çünkü dediğim gibi çocuklar hani hakikaten okul ve ben hala mesela işte üniversitede fizyoterapi okuyor. Hocam yarın şu derse katılmak zorundayım. Antrenmana gelemeyeceğim diyor ve biz yine kulüp olarak üretiyoruz çözüm. O zaman diyorum hani sen grupla gelme, akşam 8'de gel, 8'de seni yüzdüreyim diyorum. Hani o akşam 8'de geliyor, ben onu yüzdürüyorum ama bir antrenman yüzdürüyorum, iki antrenman yüzdürüyorum. Hani bu çok olduğu zaman çok da bir akşamın 8'inde antrenman yapmak verimli olmuyor. O yüzden hani biraz dediğim gibi bu sporcu çocukların devamsızlık noktasında sporcuların da suistimal etmemesi kaydıyla bir araya gelip bu devamsızlık durumunun ortadan kaldırılması bence en önemli çözüm bu. Hani sporcuların en azından bu arada milli olma konusunun da biraz tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum. Milli olana kadarki yolda çocuklara gereken destek verilmeli. Herkes bir anda milli oldu ama bütün imkanlardan faydalıyım o tamam ama bir çocuk da milli olma yolunda emek veriyor. Sadece milli olmak şartı değil, Türkiye şampiyonlara katılabiliyor olma şartıyla beraber çocukların biraz devamlılık konusunda esnek bir kural getirilmeli bence.
1: Şimdi ben de ilk hani hocalık yapmaya başladığım dönemde ya biz hocalar olarak en azından kendi inisiyatifimizi alabildiğimiz noktalarda bu çocuklara yardımcı olalım diye düşünüyordum. Ama bu iş sadece devamsızlık meselesine de indirgememek lazım. Evet. Yani şimdi hakikaten eğer bir eğitim alınıyorsa o eğitiminde de layıkıyla bulunmak lazım. Yani illa tamam sınıfla birlikte o derste olmak ya da sınıfla aynı anda sınava girmek anlamında demiyorum bunu. Ama bunu hani başka türlü hallediyor.
0: Şöyle Amerika'da video eğitimler var. İlgili dersin video eğitimi var. Ve çocuk gerçekten o video eğitimi alıp sınava tabi tutuluyor. O video eğitimleri alıyor. Kampta orada da var kamp. 13 gün kampta. Ama bunu öğrenmek zorunda diyor. Okuduğu bölüme göre diyor ki işte fizyoterapi okuyor. Bu dersi almak zorundasın. Bu video eğitime gireceksin. Bu video eğitimi öğreneceksin. O video eğitiminden sonra o sınava girip gerçekten onun videodaki soruları cevaplayacaksın diyor. Böyle video eğitimler bu sporcu çocuklar için ya da sanatçı çocuklar için.
1: Tabii bu yöntemlerden bir tanesi olabilir. Benim bildiğim kadarıyla Almanya'da da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de lise çağında Bundesliga'da oynayan futbolcular var. Milli futbolcular var. Ve o milli futbolcuların Avrupa Kupası maçlarına özel sınıflarındaki dersi anlatmak için sadece o takımda bir tane lise öğrencisi varsa anlatmak için öğretmen gönderiyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ve sınav yapmak için kampta ya da atıyorum işte Borussia Dortmund takımında bir tane lise öğrencisi var. Son derecede başarılı. Real Madrid'de maç için İspanya'ya gidiyorlar. İspanya'da o çocuğa sınav yapıyorlar. Yani
2: Amerika'da da yapıyorlar.
1: Tamam. Yani şimdi böyle bir esneklik, böyle bir şey var. Yani ciddiye alma meselesi var. Bizde hani bu sanki yeterince ciddiye alınmıyormuş gibi bir izlenim var bende. Bilmiyorum yani.
0: Siz çok doğru bir noktaya değiniz. Ben antrenör gözüyle devamlılığa takmış durumdayım ya. Hani çocuk antrenmana gelsin, antrenmana gelsin. Sizin noktanız çok önemli. Yani gelsin de ama dersi okula da laf olsun diye değil oradan gerçekten eğitimi alsın diyorsunuz. Yani o
1: tabii, tabii.
0: Ben biraz antrenör tarafından az önce o yayını yaptım yani.
1: Hayır ama yani bu
0: haklısınız yani.
1: Antrenmanda da gerektiği gibi antrenman sizin istediğiniz gibi bir antrenman performansı sergilesin ki bir aşama yapabilsin. Evet. Yoksa antrenman var. Lay lay lom antrenmaya nasıl biraz önce dediniz yani kaç vuruşta gittin karşıya?

0: 13 vuruş olmayacak. 11 vuruşluk, 11 vuruşta oraya işte 10 sefer gidebilecek bir tempo içerisinde olması lazım. Evet. Yani ben gittim 18 vuruşta, o da bir işe yaramıyor.
1: Doğru.
0: Yani ama bu öyle zannediyorum ki biraz da bizim her konuda ya tamam idare ederiz. Bu yani trafikte de böyle, ne bileyim ben aklınıza gelebilecek her alanda böyle. Bizde böyle bir her şeye bir şey uydurma alışkanlığından dolayı oluyor. Ama biz biraz daha ciddiye almamız lazım.
2: Çok ciddiye alınmıyor değil mi sporculuk? Belli sporlar değilse hele.
0: Yani o belli sporlarda bile inan bana ciddiye alınmıyor. İnan bana öyledir.
2: Ama aslında yani 7 yaşından beri o çocuk bütün emeğini koyuyor, hayatını koyuyor ortaya bu spor için.
0: Tabii canım koymaz mı? Hele sizin branşınızda. Evet. Ben biliyorum Türkiye Spor Yazarları Derneği yüzme takımında benim arkadaşlarımın çocukları. Hoş bizim çocuklar da yüzmeyle başladı ama bizimkilerin amacı o gelişimi doğru yapabilmek içindi. Sonra kendi branşlarına yöneldiler ama siz sabah 5'te getiriyorlar çocukları. 8-10 yaşında, 6 yaşındaki çocukları.
3: Aile için de çok
0: zor. Aile için de çok zor. Aile geliyor 2 saat 6'da uykulu bir şekilde çocuk 2 saat antrenman yapıyor. Oradan alıyor okula götürüyor. Taşıma.
1: Sonra bir daha mı?
0: Tabii.
1: Okuldan sonra bir daha.
0: Ondan sonra geliyor. Yani
3: hafta sonu geliyor.
1: Öyle bir hikaye vardı. Bir otelle kampa gideceğiz. İşte kamp müdürü diyor ki hani bu arada spor oteli değil ama havuzu var. İşte hocam kaç tane antrenman yapacaksınız haftada diye mail atıyor. Ben de 9 antrenman yapacağız haftada diye cevap yazıyorum. Otel müdüründen cevap geliyor. Hocam bir haftada 7 gün yok mu?
0: Tabii. Yani...
3: Saymıştır.
0: Tabii o.
1: Pazartesi. Salı ertesi.
0: Hakikaten sevgili seyirciler, Selçuk'tan uyarı geliyor. Sevgili yönetmenimizden. Çok kısa bir araya gitme vakti gelmiş. O nedenle şimdi izninizle kısacık bir ara vereceğiz. Ardından bu keyifli sohbet devam edecek.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Bu bir tekrar programdır.
0: Evet, spor kulübü bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi 7 yaşından beri dedim. Sen 7 yaşından mı başladın?
2: Evet, 7 yaşında başladım.
0: Tam 7. İlkokul, ilkokul 1. sınıfta nasıl oldu?
2: Onun hikayesi de komiktir. Biz sitede oturuyorduk. Sitenin havuzunda ben havuza inmiştim arkadaşımla. Arkadaşım da özel ders alıyor. Yüzme özel dersi İbrahim Hoca'dan alıyor. Tanımıyorum hiç yani. Ben de arkadaşım ders alırken kenarda oynuyordu. İbrahim Hoca gördü.
1: Kenarda oynamıyor.
2: Kenarda.
0: Tabii.
1: Oynamıyor. Sen
2: onu söylediği hareketleri yapıyordum ben de kenarda.
0: Tabii canım.
1: Beleş ders alıyordu orada. sen de var
2: mı? Siz gerisini siz aldınız. Hayır siz geldiniz.
1: Şöyle o zaman hani gördüm ki muazzam yapıyor hareketleri. Böyle bayağı iyi yani. Ben yapıyorum gözüm kayıyor oraya. Bayağı iyi yapıyor. Ondan sonra dedim ki senin annem baban burada mı? Hani bir çağırır mısın? Ondan sonra babası galiba. Annem var. Annesi vardı. Uzun boylu bir hanımefendi. Babası aynı şekilde uzun boylu. Dedim hani kızı ben hani alayım önce hani hocam nasıl yani çok yetenekli kızınız çok güzel işler yapabiliriz. Gerçekten mi hocam? Sağ olsunlar o gün güvendiler bir anda bana. Ve her gün getirmeye başladılar.
2: Haftada 2 ile başladı. Haftada 2 Fenerbahçe'de yüzmek ister misin dediler. Evet. Tamam dedim. Sonra bir baktım sabah 5'te gidiyorum. Günde 2 kere gidiyorum.
0: Tabii.
1: Ondan sonra öyle başladı.
0: 2 diye başladı.
1: Ama zaten ikinci başlangıcına da 2 diye başladı.
0: Hep 2 ile başlıyorum.
1: Birine 2 diyorsam dikkat etsin yani.
0: Peki şimdi 7 yaşında bir çocuğun oradaki hani sizin derste gösterdiğiniz hareketleri kendi kendisine yapmasın.
1: Evet.
0: Yani o yaşta anlaşılır mı hocam?
2: Evet, ne gördünüz?
0: Evet. Yani o yaşta hani hakikaten çünkü gelişim sonradan çocuk gelişimi bambaşka bir şey.
1: Evet.
0: Yani işte koordinasyon tamamlanması, işte fiziğin gelişimi, mental gelişim, bunların hepsi hakikaten son derece farklı farklı zamanlarda olabiliyor. O nedenle 7 yaşında bir çocuğu keşfetmek kolay mıdır yüzmede?
1: Yani kendini belli ediyor. Aynen. Hani biraz belli ediyor 7 yaşında. Hani o tecrübeye sahipseniz suda kayma, suyun üstünde kalabilme, işte bu suya çok batmama, vücuduna hakim olabilme, stabil durabilme. Bu özelliklere baktığınız zaman belli ediyor. O yüzden az önce dediğim gibi sporda yetenek yönlendirmesi çok önemli. Yani hani hem çocuğun gelecekteki özgüveni için hem yaptığı sporu en iyi şekilde yapabilmesi için. Herkes illa şampiyon ya da milli olmayacak ama yaptığı sporun hakkını verebilmesi için o yetenek seçimi hakikaten çok önemli. O yüzden suda 7 yaşında o çocuk kendini belli ediyor. Hani nereye gidebileceği, ne olabileceği belli ediyor kendini. Selen'de de o gün o yüzerken onu gördüm.
0: Varmış zaten işte. Hem öncesi hem sonrası milli takıma gitmek, milli takıma tekrar gitmek, yine gitmek öyle kolay bir şey değil. Dereceler yapmak, Türkiye şampiyonluğu ünvanını kazanmak. Peki Duygu Hocam siz sporcu olarak mı başladınız yüzmeye?
3: Ben
0: yoksa direkt antrenör olarak mı başladınız?
3: İbrahim Hoca hatta yani kulübe ilk başladığımda İbrahim Hocam beni test etti.
1: Onu da ben keşfettim.
3: 2 yıl demedi ama yani.
0: Haftada 2.
3: Gerçekten hafta sonu geliyordum ama geldik başta. 6 yıl beraber çalıştık. Benim sporculuk kariyerim yok. Yani ben direkt antrenör olarak başladım. Hmm.
0: Peki o ne zamandı yani? Kaç yaşındaydı?
3: 2005.
0: Hayır, şunun için söylüyorum. Okurken mi?
3: Evet, Marmara'da. O da bir çift kariyerdi.
0: İşte onun için evet, soruyorum. Hem çalışıp, yani şimdi. Evet. Selen'e de soracağım birazdan ama şimdi bizim şansımız hani ben top peşinde koştuğum için yani bu yaşımda hala rızkımı gene o top etrafında kazanıyorum. Yani benim özel zevkim, özel merakım, özel hobim, yeteneğim ya da o topun peşinden koşmaktı. Ben 4 yaşında da koşuyordum. Şimdi kaç yaşındayım? Çok da önemli değil ama hala koşuyorum ve onun sayesinde bir meslek edindim. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Şimdi siz de mesela spor bilimleri fakültesi mezunusunuz ve sporla iç içe bir şey, işte yüzme antrenörü olarak devam ettiniz. Sonra akademik hayata devam ediyorsunuz. O açıdan bu bir avantaj. Bu son derece önemli. Selen'in ben şimdi bir de medya okuduğu için bundan sonrasında hedeflerinin neler olduğunu merak ediyorum.
6: Ben de merak ediyorum.
0: Henüz daha karar vermedin mi?
6: Ya henüz vermedim. Çünkü ilk defa bu kadar rahat bir şekilde yüzdüğüm için yani mesela başka bir iş yaptığımı düşünemiyorum. Çünkü kolay gelmiyor.
3: Orada da anlamayacaklardır Selen'i çünkü. Yani ya işte evet. Sabah 6'da antrenmana gidiyorum. Ben 8'de işe gelemem. Benim mesai saatim 9'da mı dese muhtemelen 8'de iş başı yapıyoruz diyeceklerdir. Yani yine oraya geliyor
0: ama
3: iş aslında.
0: Ama medya şöyle bir iş değil.
6: Evet. Medya öyle bir iş, evet.
0: Medya yani. Şöyle bir iş değil. Yani öyle saat 9'da burada olacaksın, akşam belki, saat 6'da çıkacaksın
3: belki sabah
0: değil.
3: Program yapacak.
0: Yani belki de akşam program yapacak.
1: Akşam şey yapacak. Sıkıntı yok.
0: Yani 23'e. Ne olacak? Yaparız bir şey.
6: Ya bir sürü bir iş imkanım var, evet. Ama yani kendimi ofiste çalışırken hayal edemiyorum. O bana ters geliyor yani.
3: Medyayı bilinçli mi seçtin peki? Yoksa hani
6: Amerika'da da radyo, televizyon, sinema seçmiştim. Bilinçli mi seçtim? Yani en çok ilgim olan oydu aralarından. O yüzden. Bir de çok açık bir alan ya. Her şeye dağılabiliyorsun yani. İmkan çok önemli. Bir de daha eğlenceli bence. Bir sürü meslek.
0: Tabii canım, eğlenceli olduğu kesin. Evet. Harika, eğlenceli olduğu kesin. Hele hele Amerika'da daha da eğlencelidir. Burada gene nispeten, çünkü burada medyada olmak, medyada yer almak için hani ben öğrencilerin çoğu, hatta spor bilimlerinde de vardır o spor yöneticiliği, spor yönetiminde hani bizim spor birliklerimizde ya da spor organizasyonlarımızda spordan gelme ya da işte bu işi okuyan öğrencilerden ziyade alakasız gruplardan, alakasız mesleklerden insanlar istihdam edildiği için ya hocam lütfen bunu dile getirelim. Yani bu hani bu organizasyonlarda en azından bu fakülte mezunlarının da bir kontenjanı olmalı düşüncesine sahip oluyorlar gençlerimiz, çocuklarımız. Medya için de öyle. İletişim Fakültesi mezunlarından olması gerekmiyor. Yani maalesef öyle bir teamül de yok ülkemizde. Yani bir doktorluk, bir avukatlık, bir mimarlık gibi değil bu branşlar. Hani çok alakasız bir eğitim alıyorsunuz, lisans eğitimi, ama çok bambaşka bir iş kolunda çalışabiliyorsunuz. Medya da öyle. Ama medya eğlenceli. Evet. Tıpkı sporun birçok alanında olduğu gibi. Peki sporun dışında böyle hani müzik gibi, tiyatro gibi şeyler var mıydı öyle? Öyle?
6: O kadar yani. O da lisede onu da bıraktım. Yani piyano, yüzme ve okul hiç olmadı.
0: O kadar da değil
6: diyorsun. O kadar
0: diyorsun.
6: Değil.
0: Neden olmasın ya, hiç belli olmaz. Yani var mı öyle?
6: Aslında insan istediği sürece bence tabii her şey yapabilir. Yani kişinin istemesine tabii ki bağlı biraz.
1: Yüzme biraz bunlara çok zaman tanıyan bir spor değil. Evet. Yani şöyle özetleyeyim. Hani o yaşlarda sabah 6-7.30 antrenman yapmak için 5'te kalkıyor çocuk. Oradan okula gidiyor, geri geliyor, tekrar antrenmana çıkıyor. İşte 4.30-6.30 bir de antrenman, üstüne bir de kara antrenmanı. Saat oldu 8. Hani zaten o saatten sonra biraz ders çalışacak, biraz hani kendine zaman ayıracak, yemek yiyecek, yatacak. Hani yüzme sporu biraz hani oyun sporları kadar zaman tanımıyor hayatta. O yüzden doğru. Biraz Selen bu noktada hani tüm yüzücüler adına söyleyeyim. Hani biraz hayatta farklı şeyler yapmak için çok zaman kalmıyor yüzme sporuna.
3: Tercih yapan yapması gerekiyor, evet. Değil mi?
0: Ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Kendi öğrencilik ve sporculuk hayatımda öyle davranıyordum. Ya da ben kendime öyle inandırmıştım. Kendime öyle ikna ediyordum. Bir şeyi yaptıktan sonra diğeriyle dinleniyordum.
1: Ha, güzel.
3: Araştırmalar da
0: yani öyle, evet. O kadar şey geliyordu ki bana, yani yoğun bir fiziksel antrenmandan sonra bir oyun da olsa oraya çok, çünkü eğlenerek gidiyorum. Orada eğleniyorum ama fiziksel olarak yoruluyorum. Ama ben bir şey okuduğum zaman ya da matematikle ilgili problem, matematiği çok severdim. Problem çözdüğüm zaman o yorgunluğumu alıyor, dinleniyordum. Başka bir şey, başka bir alandı. Eminim ki onun başka sebepleri var. Başka bir sohbet konusu o. Eğer bir enstrüman çalıp müzikle birazcık haşır neşir olsaydım, o da bir dinlenme metodu olacaktı ve beni hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak çok daha fazla rahatlatacaktı. Yani bir şeyi görev bilinciyle yapmak yerine o işi yapmak istediğim için yaptığımı düşünerek kendimi öyle dinlendiriyordum, evet. Ve birbirlerine çok fazla faydası olduğunu düşünüyordum. Ve bunu da görüyordum, yani gözlemliyordum.
1: Yok muhakkak.
0: Yani o yüzden hani müzik birçok şey için, çünkü... Yani hepsi
6: ama
0: ritim.
6: Bu belli bir yaştan ritim sonra gelmiştir büyük ihtimalle.
0: Yo, yo,
6: küçükken şey çünkü çok görev bilinci olarak yapıyoruz her şeyi.
0: Belki ilkokul değildi ama ortaokul ve lisede bunun farkına vardığımı hatırlıyorum. Hepsi ritim. Yani o ritim duygusu yüzmede de olmalı.
1: Var.
0: Yani ben futbol oynuyordum. Futbolda da var. Basketbol oynuyordum. Basketbolda da olduğunu düşünüyordum. O bir ritim.
1: Bir çok yüzme de var. Atlı kulacın var, bir ritmi olmak
0: tabii,
1: zorunda.
0: Tabii olmak zorunda yani diye düşündüğüm için, ama emin olamıyorum çünkü yüzme var. Konusunda bilgim yok, sınırlı.
1: Atlı en çok ritmin tabii devreye girdiği branş yüzme
0: tabii
1: hatta.
0: Tabii yani müzik bir ritim meselesi. Ondan yani o yüzden her şeyin bir matematiği var. Ben hep öyle düşünüyordum. Yani çünkü hani antrenman metodlarında bile, antrenmanda bile... açı meselesi, geometri var yani. Evet. İşte bir dikdörtgen, işte 2.44 uzunluğu, yüksekliğinde, 7.32 boyunda bir kaleye işte toplam 71 santimetre şeyinde, çevresinde 71 santimetre olan bir küreyi oraya atmaya çalışıyorsun. Hepsinde bazen kavis oluyor, bazen yani hep bunları böyle düşündüğüm zaman ve fark yaratıyordun. Yani yaşıtların arasında fark yaratıyordun. Öyle düşünerek daha başarılı olduğumu zannediyordum. Hani o kullanılabilir bence. Çünkü doğru.

0: Yani veliler eğer biz tabii eğitim hayatımızda da çocuklarımızı maalesef bu hep söyleniyor. Bir rekabet ortamında yani ortaokula gitmek için bir sınav, liseye gitmek için ayrı bir sınav, üniversiteye gitmek için ayrı bir sınav. Ve bu sınavlara bir hazırlık süreci olarak çocuklarımızı yarış atı gibi yetiştirmeye çalıştığımız için bu hayatı biraz daha o yaşta çekilmez kılmaya başlıyor. Halbuki başka başka şeylerle dinlenmeyi ve farklı keyifler almayı öğretebilirsek ya da öyle bir ortam yaratabilirsek hani çocuklarımızın daha başarılı nesiller olarak yetişeceğini düşündüğüm için bilmiyorum, biz bunları hani konuşabilmeliyiz, daha sık konuşabilmeliyiz.
1: Biz antrenmanla belki antrenör olarak entegre edebiliriz bu tarz şeyleri. İşte biz haftada bir kariyerine sirteki ders aldırıyordum. İşte haftada bir dans ediyorlardı.
0: Tabii tabii ama dans...
1: bayağı...
2: Sonra hoca yani bizi terk etti.
3: Videolar var mı hocam?
1: Videolar var mı?
2: Instagram'dan açabilirim ama...
0: Çok iyi yani.
1: bayağı yetenekli çocuklar dansa.
0: Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bak şimdi 45 dakika top oyna... 3 dakika hakkıyla dans et, 45 dakikada harcamadığın eforu harcıyorsun ve doğru, bitiyorsun, yıkılırsın. Yani
1: şey yapıyorduk, bir şey. Yani haftada bir, hani biz antrenörler belki bu yaklaşımları bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani haftada bir sirtaki yapıyorduk. Mesela bir dönem boksa gittik. Haftada bir farklı bir
0: tabii
1: boks, ama hep yine atletik şeyler ama hani...
0: Tabii, atletik, doğru.
1: Yani yine haftada bir boksa gidiyorduk kızlar.
0: Biz mesela biraz böyle... daha yumuşak oynamaya başladığımızda, takım olarak daha istenilen sertlik ve dirençte olmadığımız zaman bize hocalarımız handbol antrenmanı yaptırdı. Daha temaslı, daha sert handbol oynatırlardı. Siz çok fazla gene şey yaptınız, serviniz biraz gevşediniz, sizin vidaları sıkalım diye. Hani ben onu hatırlıyorum. O tip şeyler... çok eğlenceli geliyordu ya.
1: Evet, yani... etkili oluyor. Kızlar normalde hayatta gitmezler. Yani bir kursa çok gitmediği zaman genelde yatarak dinlenmeyi tercih ediyor. Ama orada onu sürpriz olarak çıkarttığı zaman boks ya da işte dans hem sizin dediğiniz gibi farklı bir şey yaparak hem kafa dinleniyor hem daha eğlenceli oluyor. Ama biz antrenörler olarak bunları entegre edebiliriz antrenmanlara. Hı hı. Ki şey çok önemli, çocukların spordan bıkıp sporu bırakma eğilimlerinden biraz kurtarmış oluruz. Aslında hani evet o anlık gelişim çok önemli ama işte az önce dediğim gibi 35 yaşına kadar elit spora devam edebilmesi için bıktırma noktasına da çok dikkat etmemiz lazım.
0: Tabii.
1: O yüzden bunları oraya sizin dediğiniz gibi bunu yaparak da dinlendirip oraya entegre ettiğimiz zaman o eğlenceli anlar aslında bana belki 7 ay veriyor. Bir eğlenceli bir an aslında onun önündeki bir 7 ayı bana veriyor.
0: Tabii.
1: Bunu arttırdığım zaman bunlar 17 aya çıkıyor. Belki 17 aylık dönemde Türkiye'nin hiç görmediği bir başarı elde edebilecek bir sporcu. O yüzden hani sadece gelişim değil, gelişimle beraber bu planlamayı da yapmamız gerekiyor antrenör olarak.
0: Hocam siz daha yeni bir kongreden geldiniz. Nasıl geçti?
2: Evet, Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi. Çok güzeldi, bunlarla da ilgili oturumlar vardı. Çift kariyerle ilgili
0: ne işte diyorlar?
2: Sporcuların
0: oturumun bir özetini alalım hemen.
2: aslında bu durum zihin sporcuların yani hep sağlıktan konuşuyoruz aslında, işte çıkış noktamız ne? Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum, İbrahim hocam da değindi. Ama bunu şimdi sporcunun yani o şeyini işte şimdi Selen'in işte yarış, okul, sınav, antrenman, aile, hoca, işte ne bileyim belki işte sosyal hayat, ne kadar baskı yani ve işte dinamiklerle dolu. Aslında bu sporcunun tamam eğitim hayatı da çok kıymetli, spor hayatı da, ama zihinsel sağlığı da bu noktada çok önemli. Artık bu çift kariyerle ilgili çalışmaları zihinsel sağlığa bağlıyorlar. Neden? Çünkü bir kere az uyku uyuyor sporcu. Neden? İşte feragat ediyor bir şeylerden. Sosyalleşecek, ne yapıyor? Ödevini gece yapıyor ama sabah yine 5'te kalkması gerekiyor. Tabii bu yüzme özelinde... hep konuştuk ama diğer branşlar için de geçerli. Yani futbolcular, işte sizin de branşınız, gidiyorlar. İşte bir ay kamp yapıyorlar. Yani çocuk tatil mi yapsın, işte sınava mı girsin?
0: Tabii canım. Hayır, o tatili de zaten aktif dinlenme şeklinde yapmak tabii zorunda ki. Evet. Hani bir haftadan fazla ara verdiğinizde birdenbire bambaşka bir seviyeye iniyor sizin evet fiziksel.

0: fiziksel aktivite özellikleriniz. O yüzden hakikaten tatilde öyle yan gelip yatıp güneşin altında ondan sonra güneşlenmek de olmuyor. Belli bir antrenman ne derler ona programını
1: dinamik tutmak lazım. Evet.
0: Yalnız başına da olsa yapması lazım ki döndüğünde belli bir kiloda olması lazım. Evet. İşte orada hemen yeniden bir hafta 10 gün içerisindeki sezon öncesi hazırlık döneminde yeniden o forma girebilmesi için olması gerektiği gibi olması hazır olması için kendisine bir şey veriliyor. Program veriliyor.
1: Program veriliyor. Bunlar evet.
0: Hakikaten zor.
1: Tatilden öte şimdi sporcu İşte bu sene sınava girdiler. Yarın açıklanacak sanırım sınav. İşte biz özel yetenek sınavı yapıyoruz spor bilimleri fakültelerinde. Merkezi bir sınav bu da. O da 15-18 Haziran'da. Çocuk bu sene İstanbul'a transfer oldu ve İstanbul'da bir okulu kazandı. İki sene sonra başka bir yere transfer oluyor. Yani bu hani yüzmede çok değişmiyor aslında ama basketbol, voleybol, işte handbol gibi takımlarda. Şimdi mesela bizde şey yok. Çocuk yatay geçiş yapamıyor. Çünkü alttan sporcunun mutlaka dersi oluyor. Başka okula geçmesi zor bu anlamda. Bize şöyle bir mesela en basit kural. Sporcuysa bu çocuk belli bir hani milli her branşta çok zor ama belli bir başarısı varsa çocuk gitsin. Transfer olduğu şehrin üniversitesinde okusun. Yani her yerde artık üniversite var. Her bölümde var. Şimdi mesela en aklıma gelen çözüm önerisi bu. Eminim düşünen başka
0: insanlar da vardır. Bizde o iş ters işliyor.
1: Evet.
0: Eskiden beri mesela transfer olmak için profesyonel futbolda bir takımdan bir takıma gittiğin zaman amatör de olsan, profesyonel de olsan ya bir bonservis ücreti olur, kulübünün onayı gerekir, rızası gerekir. Ama okumak için gidiyorsan, üniversite kazandıysan kulübünün rızası olmadan da transfer yapabiliyorsun. Yapabiliyordun benim zamanım. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum ama öyle örnekler var. Yani ben üniversite sınavına girdim, Ankara'dayım. İstanbul'da bir takıma gitmek istiyorum ama benim oynadığım Ankara takımı benim oraya gitmeme izin vermiyor. Çok yüksek bedeller istiyor. Ben İstanbul'da okul yazıp kazanıp İstanbul'da bir üniversiteye başlayıp transfer yapabiliyorum.
2: Türkiye'de bu işleri tam çok tersi. Güzel aklımız geliyor. Yani. Tamam. Az önce dedim ya sporcunun da bazı şeyleri suistimal etmemesi gerekiyor gibi. Hani Türkiye'de çok çok güzel bütün kuralları hani kendimize göre eğip bükebiliyoruz yani.
0: Tabii ama bu tersi anlamında. Yoksa
2: evet çok iyi anladım.
0: Değil, böyle
1: kullanmak
0: bir,
1: için değil.
0: Tabii evet. Kullanmak için evet. Değil ama bu şekilde Metin Tekin Kocaeli'den İstanbul Üniversitesi'nde kazanıp da Beşiktaş'a böyle transfer yaptı. Sene işte 83 müydü, 84 müydü neydi? Öyle.
2: Bizde o yok. Yüzmede zaten 3 kulüpte hani en büyük yatırımı yapan 3 kulüpte İstanbul'da olduğu için.
1: İstanbul'u tercih ediyorlar.
2: Hani İstanbul'daki üniversiteleri zaten baştan tercih ediyorlar ve hani zaten hani bir şey bir sıkıntı yaşanmıyor yani.
1: Branş için yok evet.
0: Ama Selen'in söylediği hani üniversite ortamı, kampüs ortamında işte ne yiyeceğim, nerede yiyeceğim derdin yok. Nerede kalacağım, nerede dinleneceğim derdin yok. Nerede yüzeceğim, nerede spor yapacağım derdin yok. Bisikletle en uzak mesafeye 10 dakikada gidebileceğin bir kampüste sana hem antrenman saatine göre ders saatlerinin ayarlanması. Şimdi İstanbul gibi bir kentte bunu yapmak mümkün değil. Yani okulun varsa okulunun bulunduğu yerle yüzeceğin kulübünün bulunduğu havuz arasında zaten hatırı sayılır bir mesafe var. Bir de kentin bu kadar büyük ve kalabalık olması nedeniyle normal şartlar altında o mesafeyi 20 dakikada alman gerekirken 1,5 saatte gidebilme durumun söz konusu olduğu için bu tarz şeyleri biz maalesef bir de her şeyi İstanbul'da yapmak zorunda olduğumuzu direttiğimiz için bunu hem sanayi olarak hem işte aklınıza ne gelirse bütün her şey burada olmak zorunda sanki. Halbuki farklı özel alanlar, özel şehirler, her şehre belli sektörler ya da belli görevler yükleyerek dağıtmak mümkün olabilir. Fakat bu tabii bir mikro ölçekte değil, makro siyasetin, düşüncenin ürünü olması gerekiyor. Aslında bunları da hani bulmak için ya da bunları da öğrenmek için tartışmaya da gerek yok. Çünkü bunun hazır yapılmışı var. Medeni ülkelerde neyi nasıl yaptıkları var. Onlardan da örnek alıp kendimize göre uygulayabiliriz belki ama işte bunun için de biraz daha fazla akademisyenlerin bu konuların çözümüne dair dinlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Biz şimdi bir proje aldık. Geçen programda da bahsetmiştim. İşte 7 bölgeden veri topluyoruz. Şu an ilk iki aşaması bitti. 2 yıllık bir proje ve TÜBİTAK bize bunun için bir fon verdi. Araştırdığımız şey şu, işte 7 bölge var ama işte aslında büyükşehir bir kurtuluş ama büyükşehirde spor yapmak daha zor.
0: Yani
1: evet büyük kulüplerin çoğu burada, belki işte maddi imkanların çoğu burada, sosyal hayat burada ama diğer yerlerde de çok başarılı sporcular var. Siz de söylediniz, İbrahim Hocam da söyledi, spor bir dikey hareketlilik sağlıyor. Yani bugün bir herhangi bir mahalledeki çocukla İstanbul'un en lüks semtindeki çocuk yetenekleri aynı ise eğer aynı takımda spor yapabiliyorlar. Biri çıkıp antrikot yiyor, öbürü çıkıp ekmek arası domates yiyordur belki ama.
0: Ekmek arası simit yiyen de var.
1: O da olabilir. Dolayısıyla bir yerde spor eşitliyor. Şimdi aldıkları maaşlar çok hani hepimiz basından takip ediyoruz. İşte belki herhangi bir aile çocuğunu yurt dışına yollayamaz ama sporcuyken birçok şehir ve ülke görme fırsatı var.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla çocuk niye okul okusuna da geliyor. Siz de
0: tabii,
1: söylediniz.
0: Tabii işte o okuldansa ya hayatı kurtulur diyor. Topçu olsun
1: ama
0: diyor.
1: Ama işte tamam. Hayatı kurtuluyor mu? İşte okul
0: i̇şte o,
1: sadece
0: kurtuluyor mu?
1: İşte evet bir pasif gelir anlamında çok kıymetli yatırımlar yapabilir sporcu ama onun dışında baktığımız zaman işte öğretim kısmında çok da gelişmiyorlar. Yani işte oturması, kalkması, zaman uyması, stres yönetimi gibi şeyler çok aslında önemli bir insan gücü bizim sporcularımız. Dünyada şey var bu arada, işte siz bir takımın elit sporcusuysanız eğer sizin o ülkenin önemli kuruluşlarında size kontenjan ayırıyorlar. Tıpkı bizim sporculara KPSS'de işte milli sporculara öğretmenlik yapma fırsatı ya da işte Gençlik Spor Bakanlığı çalışma fırsatı tanımamız gibi. Örneğin isim vermeyeyim, bizim çok iyi bir işte beyaz eşya firmamızda 5 kişi elit yüzücü ya da sporcu seçilip ya bunlar bu sene bizde çalışsınlar deyip sözleşmeli. Dünyada böyle yapılıyor. İşte aslında sporcuyu bütün bir kariyer olarak ele almalarının sebebi bu. Sporcu da bu anlamda şeyi düşünmüyor, aile de düşünmüyor. Ya benim çocuğumun yapacağı işler belli. Zaten devlet onu sonuna kadar destekliyor. Çünkü bir yaşa kadar bu devlete hizmet etmiş oluyor. Bu anlamda bizim daha güçlü politikalara ihtiyacımız var. Hem antrenör, hem aile, hem işte sporcu en temelde bu dertleri düşünmesin. Yani benim kariyerim bitince ben ne olacağım gibi düşünmek de aslında sporculuk kariyerini etkileyen bir şey. Çünkü çok 7 yaşından bahsediyor. Yani çok yıllı rekabetçi bir katılım.
0: Tabii canım.
1: Hayatından yüzmeyi çıkarttığımızda eminim o 2 yıl hani çok dediğim gibi kimlik arayışıyla geçmiş tabii. Ama şu an Selen yüzmeyi bıraksa hayatında büyük bir boşluk hissedecektir bence. Bir de bu sporcular şimdi 30 değil mi? 2 yılda da hissetmişindir muhtemelen.
3: O 2 yılda hissediliyor yani. Çünkü full spor yani bırakıyorsun ve sanki hiç yüzmemişim ya. Ya o 15 sene hiç yüzmemişim gibi oldu.
1: Evet. Ve sporcular için sporu bırakmak alan yazına sosyal bir ölüm olarak nitelendiriliyor yani bilimsel kısımda. Çünkü okul arkadaşın çok azdır senin. Değil mi?
3: Yok.
1: Yani yoktur yani. Çünkü hep artısı yüzmeyi bıraktığında tabii, takım yani, arkadaşlarından tabii. Da bırakıyor.
3: Sen yeniden doğdun. Ama evet yani ölüm gibi bir şey oluyor hakikaten.
1: Program yapmak için arkadaşların antrenmanın bitmesini bekliyorsun aslında yine yani.
2: O yüzden yüzmeyi bırakmayın.
0: Evet. Tabii, hiç bırakmayın. Sporu bırakmayın. Gençler sporu bırakmayın. Soruyordun o kadar mı sürecek diyordun. Bitti.
1: Evet.
0: Bitti ve sevgili Selçuk uyarıyor abi süremiz bitti diye. Çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz

0: kısa kısa mesajlar
1: ben varsa... Ben sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum.
0: Hani, teşekkür ederim.
1: Hocam, size de çok teşekkür ediyorum. Yani bu bu spora verdiğiniz, amatör sporlara verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çok değerli. Bizi izleyenlere de dediğim gibi velilere son olarak şeyi söyleyebilirim ben. Siz spor yapın ki çocuklar da sizin yaptığınızı yapsın. Böylece sağlıklı bir toplum olalım. Aslında performans sporu aile, herkesin spor yapmasından geçiyor. Çocuklarımıza spor yaparak örnek olalım.
0: Senen,
2: ben öncelikle teşekkür ederim. İkinci olarak da yani umarım bir sürü şey yapılır sporcuların hayatını kolaylaştırmak için. Spor ciddiye alınır, sporcuya değer verilir. Yani çünkü biz de bir sürü şey yapmak istiyoruz, sporcu olarak konuşuyorum. Eğitimim rahat gitsin istiyorum, sporumu yapabileyim istiyorum. O yüzden çalışmalarınız da çok değerli.
3: Duygu ben hocam. De teşekkür ederim. Hem böyle sahadan hem de eğitim tarafından, akademik taraftan bizi ağırlamanız çok kıymetli. Hem pratiği hem uygulamayı hem teoriyi birleştirmemiz ve insanlara aktarmamız açısından sporcular çok kıymetli bizim için. Çok önemli bir insan gücü ülkemiz için de. Biraz milli taraftan da bakayım. O yüzden onları kaybetmeyelim ve değerlendirelim her alanda.
0: Hocam dükkan sizin, burası sizin. Biz sizi ağırlamıyoruz. Siz burada olmayı hak ediyorsunuz. Onun için asıl biz teşekkür ederiz. Bizim görevimiz bu. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok keyifli bir sohbet oldu. Yine bekleriz.
3: İnşallah.
0: Diyelim ve sürçülisan ettikse affola deyip programı kapatalım sevgili izleyiciler. Haftaya yeni konu ve konuklarla yine huzurlarınızda olacağız. Hepinize sağlık dolu, sporla dolu güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.